İdam cezası verilince mutlaka İstanbul'a yollanıyor. İstanbul tasdik ederse, merkez tasdik ederse ve ferman çıkarsa uygulanıyor. Fakat valinin bunu durdurma yetkisi var. Ama şu şartla, ölenin yakınları katili affederlerse veya katilin diyet ödemesine, tazminat ödemesine razı olurlarsa o zaman idam cezası uygulanmıyor. Barnaby bu adeti ilginç buluyor ve bundan bahsediyor. Ayrıca bu İshak Paşa'nın çok zengin olduğunu ve Erzincan'da bir cami yaptırdığını da söylüyor. Sivas'taki Ermeniler validen memnun değiller. Valiyi niçin sevmediklerini tahkik ediyor. Valinin çok dürüst olduğu, rüşvet almadığı için sevmediklerini öğreniyor. Yani Ermenilerin valiye olan antipatileri rüşvet almamalarından dolayı. Valinin cimri olmadığı kolayca ispatlanabiliyor. Çünkü İshak Paşa'nın Erzincan'da yaptırdığı caminin 40 bin altın liraya mal olduğunu Barnaby görmüş ve hatıralarına kaydediyor.

Barnaby Sivas'tayken 3 tane Amerikalı misyonerle karşılaşıyor. Yıllar önce Anadolu'da yerleşmişler ve bazı Ermenileri kendi mezheplerine kazandırmışlar. Amerikalılar ve İngilizler Ermeniler arasında çok misyonerlik faaliyeti yürüttüler. Ola ki işlerinden bir kısmını protestan yaparız da Osmanlı ülkesinde bizim de destekleyeceğimiz, bu vesileyle Osmanlı hükümetini tehdit edeceğimiz adamlar olur dediler. Az sayıda Ermeni'yi protestan yapmaya muvaffak oldular parayla, vaatlerle. Fakat hiçbir Müslümanı dinini değiştirmeye razı edememişlerdi diyor Frederick Barnaby. Yozgat'ta anlatıldığı gibi Ermeni kız ve erkek çocuklarının ailelerinden alınarak İshak Paşa'nın sarayına kapatıldıklarının doğru olup olmadığını soruyor Frederick Barnaby bu Amerikalı misyonerlere. İshak Paşa Sivas valisi. Misyonerlerden bir tanesi hayır, böyle bir hadisenin doğru olduğuna dair hiçbir şey kulağımıza gelmedi. Kazığa oturtulma konusunu açtım. Paşa'nın emriyle kazığa oturtulmuş Hristiyanların olup olmadığını sordum. Bu da Yozgat'taki dedikoduydu. Üç misyoner çok şaşırıyorlar. Böyle bir şeyin mevzubahis bile olmadığını söylüyorlar. Hatta işlerinden bir tanesi Türklerin zalim bir millet olduğunu fakat adaleti tatbik etme metotlarının kötü olduğundan başka bir şey söyleyemeyeceğini söylüyor ve bu kazığa oturtulma iddiasını reddediyor. Bu da enteresan.

Barnaby'nin uşağı Mehmet bir Ermeni papuççuyla pazarlık ederken, o zaman Barnaby kağıt para ile madeni para arasında fark olduğunu kavrıyor. Saymaca değeri 100 altın veya gümüş kuruş olan bir kayme lirası eskiden 125 kuruşken şimdi 165 kuruşa düşmüş. Savaş çıkarsa daha da düşecek. Yani gümüş veya altın para kıymetini muhafaza ediyor ama bunun karşılığında bastırılan kayme denilen kağıt para kıymetini muhafaza edemiyor. Zaten kısa bir müddet sonra Osmanlı hükümeti bu kaymeleri piyasadan çekmiş, altın, gümüş para ve bakır para tedavülü devam etmiştir.

Bir devletler hususi hukuku meselesi ortaya çıkıyor Sivas'tayken. Sivas'ta bir baş mühendis var. Rus tebasından ayrılma bir Polonyalı. Karısı da İtalyan. Bir çocukları var. Adam ölüyor. Babası Rusya'da. Mirası hangi kanuna göre taksim edilecek? Bunun üzerine hükümet bu mirası nasıl taksim edildiğini bilemediği için, ki oğlu var bir de karısı var, valiye müracaat ediyor. Vali, kocanızın bağlı olduğu büyükelçiliğe mektup yazınız ve ülkenizde, yani ölenin ülkesinde veraset kanununu nasıl işlediğini sorun, o zaman size hakkınız olan her şeyi veririz diyor. Bunun üzerine Barnaby tavassut ediyor. 2 aylık maaşı karısına veriliyor ve işi

yerinde takip etmesi için kadın İstanbul'a yollanıyor. Bir Sivaslı bu kadıncağıza acımış, onu evine almış, orada barındırıyor. İtalyan kadın orada kalıyor ve ondan sonra İstanbul'a yollanıyor işini takip etmek üzere.

O aralarda İstanbul'da tersane konferansı var. Avrupa devletleri toplanıyor. Balkanlarda reform yapılması için bir konferans yapıyorlar. O sırada kanun esası ilan ediliyor. Kanun esasının ilanını Mithat Paşa acaba Avrupalıların hoşuna gider mi diye düşünüyor ama hiçbir netice vermeden dağılıyor. Sivas'taki 3 Amerikalı misyoner de gene görüşüyorlar. Ermenilerin cahil ve çok hilekar olduklarını söylüyorlar. Ruslar buraya gelirlerse bizi hemen sınır dışı ederler diyor. Meğerse Ruslar bu havalideki Ermeni vatandaşları üzerinde çalışıyorlar. Hatta Babali'ye karşı ayaklanırlarsa onlara kontluk, düklük gibi ünvanlar vereceğiz diye genç Ermenileri aldatmaya çalışıyorlar. Vali Paşa Frederick Barnaby'ye Rusların entrikaları olmasa biz Türkler Hristiyanlarla Ermenilerle çok iyi yaşardık diye devam ediyor. Ne çare ki Ignatiev, yani Rus elçisi, çok zeki, bizi rahat bırakmıyor ve aramızda anlaşmazlık meydana getirmek için elinden geleni yapıyor diyor Frederick Barnaby'ye. Bu arada Frederick Barnaby Sivas'tan 2 kilometre uzaklıktaki Ermeni Nişan Manastırı'nı ziyarete gidiyor. Nişan Ermenice haç demektir ve umumiyetle haç şeklinde yapılan manastırlara, kiliselere Surp Nişan, Mukaddes Haç ismi verilir.

Barnaby manastırdan sonra şehrin en büyük camisine gidiyor. Tavana tutuşturulmuş gümüş bir zincirin ucunda bir deve kuşu yumurtasının asılı durduğu dikkatini çekiyor. Kendisini binayı gezdiren Türk'e yumurtanın niçin asılı olduğunu sorması üzerine şu cevabı alıyor. Efendi, deve kuşu daima yumurtladığı yumurtalara bakar. Bir tanesi gözüne kusurlu görünürse onu kırar. Yumurta burada insanlara bir ikaz olarak asılı. Şöyle ki kötü oldukları takdirde Allah onları tıpkı deve kuşunun yumurtasını kırması gibi kıracaktır. Tabii bu gezdirenin izahı, fakat esas sebep şudur. Deve kuşu yumurtası örümcek ağının teşekkülüne mani olur. Bu sebeple camilerde deve kuşu yumurtası mutlaka bulundurulur ki örümcek ağı teşekkül etmesin diye.

Hükümet 3 milyon liralık kağıt para çıkarmaya söz vermiş ama 11 milyon liralık çıkarmış. Bunun üzerine altın spekülasyonu başlamış. Sivaslı Ermeni tüccarlar telgrafla İstanbul borsasını takip ederek büyük kar sağlıyorlar diyor Frederick Barnaby. İstanbul'dan getirilen şekerin libresi yani 450 küsur gramı 18 peniymiş. Yani 1,5 şilin. Bir şeker fabrikası kurulsa çok para kazanılabilir. Şeker pancarının tonu 8 şilin. Daha ucuza da yetiştirilebilir. 20 şilin bir sterlindir. Makinaları çalıştırmak için civar dağlardan su bulmak işten değil, kömürde bol diye Frederick Barnaby bazı değerlendirmelerde bulunuyor.

Frederick Barnaby Erzurum'a giden bir süvari alayının geçeceğini haber alıyor. Uşağa haber veriyor. Onları seyretmeye gidiyor. Paşa da alaya şehir dışına kadar eşlik ediyor. Sema yapan dervişler bandonun önünde yürüyorlar. Başka dervişler de bu bandonun önünde yürüyorlar. Bu herkesin her zaman bulamayacağı bir alay. Seyretmeye gidiyorlar. En önde yeşil sarıklı 6 kişi, sonra da 20 kadar topuzlu, şişli, çengelli, bıçaklı dervişler. Rifai dervişleri demek ki buradan geçiyorlar. Bunlar dikkatini çekmiş. İşi gücü olmayan yüzlerce kişinin bu manzarayı seyretmek üzere bu gösteriye dahil olduklarını anlatıyor.

Frederick Barnaby Sivas'tan yola çıkıyor. Erzincan'a, oradan Erzurum'a geçecek. Dudusa adlı bir Ermeni köyü civarında bazı rediflerin, değerli dinleyiciler, o zamanlar Osmanlı ordusu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldıktan sonra gönüllü ve mecburi askerlik getirilmişti. Ordunun ihtiyacı ne kadarsa her askerlik bölgesinde 20 yaşını geçen gençler, Müslüman gençler kuraya katılırlardı. O sayı dolana kadar çekenler birinci tertip olarak askere alınırlar. Bunun dışında kalanlar ikinci tertip olarak bir sonraki devreye alınırlardı. Askere alınanlar mümkün mertebe memleketlerine yakın yerlerde askerlik yaparlardı. Askerlik müddeti 4 seneydi. 4 seneden sonra 6 sene rediflik, ondan sonra kalan 12 senede yaklaşık 15 senede ihtiyat olarak, müstahfız olarak herkes evinde tabii o devirde. Şimdi redif askerliğini yapıp geliyor memleketine, fakat senede bir ay talim yapıyor. 6 sene böyle her sene bir ay talimle idare ediyor. İhtiyaç olduğu zaman bu redifler orduya alınmak üzere. Bir ara Osmanlı hükümeti bu rediflerden jandarma olarak istifade etmiştir. İşte bu devirde, böyle bir devir, bu redif askerleri Dudusa diye bir Ermeni köyünde kadınlara tecavüz etmişler. Böyle bir rivayet geliyor. Barnaby diyor ki, Anadolu'daki sözde Hristiyanların bana anlattığı başka birçok masal gibi bu da hayali çıktı. Görmediğim şeye inanmama kaidem burada da tuttu. Araştırdım. Rediflerin tek suçu, köyden aldıkları ekmeklerin parasını ödememişler. Ama ne yapsınlar? Başlarındaki yetkililer onlara para vermemiş. Alaylarının adını yazdırmışlar. Köylüler karargaha başvurup paralarını alacaklar. Mesele çözüldü. Bu Dudusa köylüleri validen, Sivas validen çok memnunlar. 2 ay önce komşu bir köyden Türkler 50 tane koyunlarını çalmış. Paşa'ya haber vermişler. Paşa hemen asker göndermiş. Suçluları da koyunları da yakalatmış. Sahiplerine teslim etmiş.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

Merhaba dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Davut Genç sesimi sizlere ulaştırıyor ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Şiirli yolculuğumuza hoş geldiniz. Bu yolculuk bu defa sadece sizleri ve beni ilgilendirecek. Çünkü Müberra Gönen'in yazıp çizdiklerini paylaşmak istiyorum sizlerle. Neyi, neden yazdım? Paylaşabildiklerimi dilimin döndüğünce anlatmak niyetindeyim. Hadi hemen başlayalım. İçimde hissettiğim şiiri şöyle tarif etmişim bir defasında.

İçimde yolunu bilmeden koşan bir şiir var, sağı solu belirsiz. Neler neler yaptığını sanır da yakıp yıktığından öyle habersiz.

Kimi gün sevdanın izini sürer, kimi gün nefretin korunda tüter. Şiddeti görünce boynunu büker, sevginin peşinden gider nedensiz.

Tökezler, devrilir, yine doğrulur. Dostun gülü gelir, saçına vurur. Aldırmaz görünür, yürek burkulur. Belli etmez, güler yine sebepsiz. İçimde bir şiir kendini arar. Başka şiirlerin közünde yanar. Bir durak, bir sevgi, bir ışık arar. Bir şiir var kendisinden habersiz. Mekanı yok, her köşeye savrulur. Kendi söyler, yine kendi kavrulur. Nice yüreklerde şiirler bulur. Anlar ki o zaman koşmak çaresiz.

Evet, içinizde şiirli dalgalar hissedip ak kağıda duygularınızı akıttığınızda hayli güzel bir şeyler yazdığınızı düşünürsünüz. Ama nice yüreklerden nice şiirler fışkırmıştır ve siz onları okudukça şiir adına koşturmanın pek de çare olmadığını anlarsınız. Şiir gelir ve kendisini yazdırır. Zorlayarak, koşturarak gelmez o. Belki de davetle asla gelmeyen tek misafirdir şiir. Hiç ummadığınız an bir bakmışsınız gelivermiş. Aylardır ne çok çağırmışsınızdır oysa. Hiç duymamış ya da duymazdan gelmiştir. Ve şimdi kendiliğinden birden çıkıvermiştir karşınıza. Öyle çok sevinirsiniz ki her şey hoş gelir o andan başlayarak. Tıpkı benim şu dizelerim gibi.

sabah sevda güneşi doğsa da hoş, doğmasa da. İçimde bin bir fırtına kopsa da hoş, kopmasa da. Şiirim döndü geriye, dize dize inci kolye. Artık peteğime ballar, dolsa da hoş, dolmasa da.

Nasılsa cümbüşüm bugün, binbir renge eşim bugün. Acının paydos zilleri çalsa da hoş, çalmasa da. Kuşlar gönül kafesimde, cıvıl cıvıl, hece hece, gül bahçesine bülbüller, konsa da hoş, konmasa da.

İçimdeki bu ahenkli cümbüşü büyük bir mutlulukla ve şaşkınlıkla karşılarım. Artık her şey anlamlıdır, her şey şiirseldir. Bir sonbahar günü sarışın yapraklar yollarda savrulurken, bakımsız bir bahçenin duvarına dayanıp kurumuş çimenler üzerinde savrulan yapraklara seslenmek gelir içimden. Ve 97 Kasım'ında öyle de yapmışım, sonra da yapraklar diye bir şeyler yazmışım. Hadi paylaşalım.

her ilkbahar kim takar o ağaçlara sizi? Çiçekler arasında kim söyler ninninizi? Sonbahar rüzgarında titrerken dizi dizi yüreğimi sızlatan, vuran yapraklar. Bakımsız bahçeleri sever gönlüm nedense. Yaprak öyle kalmalı düşünce çimenlere. Üstüne bastığımda huşu ile her kere yüreğimi acıtan, yakan yapraklar. Zamansız güneşleri yudumlayıp delice, bu yüzden sarhoş olup düşmüşsünüz yerlere. Daha dün yeşildiniz, bu solgun yüzlerde ne? Her sonbahar sevdaya salan yapraklar.

İşte böyle birdenbire çıkıp gelen o şiirsel coşkunun kaynağını herkes gibi ben de çok iyi biliyorum. Ağaçları bir gelin çiçekleriyle süsleyen, bir kuru dallar yığınına çeviren, yağmurları, karları yağdıran, tüm kainatı ahenkli bir dönüşle, akılların almakta zorlandığı bir güçle yöneten, yüce yaratan, zaman zaman o şiirsel duyguları esirgemez yüreğimizden. Ve onun verdiği bu ilhamla, onun yaptığı mucizelere hayranlık dolu birkaç dize dökülür dudaklarımdan.

Ben nasıl böyle kuşum 21 gün şaşırmadan yumurtanın üstünde? Sen nasıl böyle ağaç baharı kaçırmadan çiçeğe durdun yine? Sen nasıl böyle rüzgar bir emir almış gibi her şeyi katıp önüne? Sen nasıl böyle sevgi fırtınaya gülen zambak ıssız kum çöllerinde?

Dostlar, hepimizin yapmayı hayal ettiğimiz ama çeşitli nedenlerle bir türlü yapamadığımız ne çok şey var değil mi? Hem kendimiz ve yakınlarımız için hem de ihtiyacı olan diğer insanlar için bir dolu güzel şey yapmayı umut ederek günlük yaşamın zorlu yollarında düşe kalka ilerleriz. Ve uzun bir ömür sürmeyi belki de en çok bu anlamlı ideallerimizi gerçekleştirmek için isteriz. Ölmeyi en istemediğimiz zamanlar bence içimizde güzel şeyler yapma özlemini en şiddetle hissettiğimiz anlardır. Yaşamak, yemek, içmek, uyumak, gezmek ve para kazanmak eylemlerinin çok üstünde anlamlar taşır bilirsiniz. İşte bu anlamları her zaman aynı yoğunlukta hissetmeyiz. Bu anlamlı hissediş yüreğimizi doldurduğunda yaşadığımızı çok daha iyi anlarız. Bir gün yapmak istediğim anlamlı bir sürü işlerim olduğuna inandığım bir gün kalbimde şiddetli bir sancı duyarak öleceğim diye çok korkmuştum. Eyvah, galiba yolculuk yakın diye düşünmüştüm. Ve sancı geçer geçmez şunları karalamıştım: şükürler olsun ki hala yaşıyorum ve pek çok ideallerim var.

Bir garip öksüzü güldüremedim. Kimsenin acısını dindiremedim. Mum olup bir yere ışık vermedim. Çağırma ne olur. Şimdi gelemem. Bir ağaç dikmedim gölge verseydi. Bir çeşme yapmadım serinletseydi. Bir tünel kazmadım geçit verseydi. Çağırma ne olur. Şimdi gelemem. Hekim değilim ki canlar kurtarsam. Hakim değilim ki hakkı ayırsam. Lokman değilim ki şifa dağıtsam. Çağırma ne olur. Şimdi gelemem. Ne kuzum var meler çimen üstünde, ne çobanım kıllı aba üstümde, ne barıştım kendim ile küstümde. Çağırma ne olur. Şimdi gelemem. Geçilmezmiş gök kuşağı altından, yenilmezmiş ekmek olsa altından, kalkılmazmış kul hakkının altından. Çağırma ne olur. Şimdi gelemem. Böyle kimler için özendin Mevla? Çiçeğe, böceğe, yaprağa, kuşa. Değer mi bu emek biz kullarına? Emretsen yolunda bin kere ölsem.

Ben de herkes gibi anneme düşkünümdür. Zaman zaman annem için de bir şeyler yazarım. Ama annelerimiz için ne yazsak, ne söylesek, ne yapsak yetersiz. Onların bizlere verdiği emeği hiçbir şekilde ödememiz mümkün değil. Zaten onların da bizden böyle bir beklentisi yok. Sadece sevgi ve saygı. Bu da zor olmasa gerek. Bütün annelere buradan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. İşte annem için yazdığım satırlar. Annem ve ninni.

gözleri düşer yıldız yıldız en karanlık geceme? Kim göz pınarlarında su taşır sönmeyecek ateşime? Kör kuyulara düşünce umutlarım kim çıkarır gökyüzüne? 39'larda kavrulurken bile serin baharlar bırakır yüreğime. Bebeğin olsam yine o eski ninnini söyler misin anne? Kurtla kuzunun barış masalını kim uydurdu söyle anne? Pembe panjurlu evler, mutlu sonlar, neden yalnız filmlerde? Hani sevgi doluydu insanlar, tarih olmuştu savaşlar. Ne sefalet, ne açlık var, inanmıştım seve seve. Bebeğin olsam yine, o eski ninnini söyler misin anne? Sen söylersen bil ki umutlanırım. Bir küçük omuz veririm yer küreye, yerinden oynattım sanırım. Bu tatlı aldanışla belki oyalanırım. Bebeğin olsam yine o eski ninnini söyler misin anne?

Evet sevgili dostlar, kendi satırlarım arasında dolaştırıyorum sizi bu defa. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Kimi günler hayata kafa yorarım ben de herkes gibi. Bir bilge kişi edasıyla hayatı sorgularım. Ellerimi önümde kavuşturup filozoflar gibi kendi kendime rol yapsam da, kendimi postu üzerinde oturup derin derin felsefe yapan bir derviş gibi algılamaya heves etsem de, dönüp dolaşıp yaşamın özü olan sevgi ve dostluktan başka hiçbir çıkış yolu bulamam. Hiçbir formül, hiçbir kural üretemem. Böylece hayata ilişkin geldiğim bütün yollar beni sevgi ve dostluk durağına çıkarır. İşte 1996 Ocak ayında Hayat diye başlayıp yazdıklarım. Hadi paylaşalım.

hayat. Çözmeye çalıştığımız bu kör düğüm kimi gün bir ipek atlastır, açılır önümüzde dostluğun ve sevginin şefkatli elleriyle. Kimi gün bir balıkçının parçalanmış ağıdır, sabırla, umutla, inançla onarılan. Kimi gün bir kocaman yürektir hayat, kanayan. Çözmeye çalıştıkça karışır kördüğüm. Çektiğiniz uç bir türlü çıkış vermez. Bilim susar, sanat susar, kültür susar. Sorunuza hiçbir kitap yanıt vermez. Hayat, çözmeye çalıştığımız bu kördüğüm kimi gün bir ipek atlastır, açılır önümüzde. Kim bilir, belki de sadece dostluğun ve sevginin şefkatli elleriyle.

O şiirsel coşku gelgitlerle yürek kıyılarına vurdukça bazen Yunus, bazen Pir Sultan, bazen Mevlana gibi yanmaya özenirsiniz. O eşsiz yangının içinde pervaneler gibi dönerek kül olmak isteğiniz öyle artar ki bu coşkuyla kaleme sarılır ve geliyorum dersiniz, hiç gidemeyecek de olsanız. Çünkü o yol her geliyorum diyeni taşımaz üstünde. 40 yıl bir dergaha dosdoğru odunlar taşımayı, en az onlar kadar dosdoğru olmayı gerektirir. Her ne olursan ol, yine gel diyecek kadar hoşgörülü ve sevgiyle dolu olmayı gerektirir. Sizde şah diyeni öldürürlerse ben de bu yayladan şaha giderim diyecek kadar yürekli olmayı gerektirir. Ama hayal etmek bile muhteşem güzeldir. Ve kalemim geliyorum diye yazar bir gün, hiç gidemeyecek olsa da.

Yılanın koynunda delice düşüyorum. Suların içindeki ateşte yürüyorum. Bir pervane misali dönüyor, eriyorum. Döndükçe, eridikçe çoğalıp büyüyorum. Sığmıyorum kendime, bedeni aşıyorum. Sanki bir deli çayım, kaynayıp coşuyorum. Ne yapsam, ne eylesem, halime şaşıyorum. Dergaha yüz sürmeye çağlayıp geliyorum. Hiç bitmesin dönüşüm, hep devam etsin düşüm. Kimseye yok zararım, ha yanmış, ha sönmüşüm. Kimi gün divanece, kimi semah dönüşüm. Dergahın kapısında ölmeye geliyorum.

Ey Yunus, ey Mevlana, ey Pir Sultan, ey Veli, dünyayı aşk narına yaktığınızdan beri, kimler kavrulmadı ki bir ben kalayım geri, yandığınız ateşte yanmaya geliyorum.

Kendimizi zaman zaman sorgulamak zorundayız. Hiç kimsenin canını yakmadan, hiç kimseye zarar vermeden, olabildiğince yardımcı olarak, hiçbir şey yapamıyorsak bile sevgi ve saygıyla davranarak yaşamak en güzeli. Dünyadan hep almayı beklemektense dünyaya bir şeyler katmayı denemek çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Gerek bilim, gerek sanat, gerek felsefe alanında ürünler veren pek çok insanı düşününce onlara gıpta etmemek mümkün değil. Keşke herkes insanlık için bir şeyler yapabilse. Bunları düşündüğüm bir gün kalemim şunları yazmış kağıda. Kendime demişim.

her kapıdan kovulup dönsem yine kendime, ne kattım bu dünyaya diye sorsam kendime, ah vakit tükenmeden gelebilsem kendime, uzatsam ellerimi değsem kendime, bir bulabilsem de ersem kendime. Ne buradayım ne oradayım, bilmiyorum ne yandayım, ummanda hangi damlayım diye bir sorsam kendime, ah vakit tükenmeden gelebilsem kendime, uzatsam ellerimi değsem kendime, bir bulabilsem de ersem kendime. Suda bıraktım izimi, gök kubbede nefesimi, kim gördü ki geçişimi diye bir sorsam kendime, ah vakit tükenmeden gelebilsem kendime, uzatsam ellerimi değsem kendime, bir bulabilsem de ersem kendime.

derin bir anlam vererek sizlerle paylaşmaya çalıştığım bu dizelerim sakın beni yanlış anlamanıza neden olmasın dostlar. Kulaklarınızda hoş bir seda bırakmak için çabalıyorum sadece. Yoksa dizelerimin hiçbir derin anlamı olmadığını ben de biliyorum. Sadece gerçekten ölüm gelip beni bulduğunda bu dünyaya bir şeyler katıp gitmek isterim. Bu insanlık denizinde bir küçücük damla olduğumu biliyorum. Ama bu denizi damlalar oluşturduğuna göre hangi damla olduğumun farkına vararak yaşamak istiyorum. Ve bu denizi kirletmemekle yükümlü olduğumu, bu nedenle daima tertemiz bir küçük damla olmam gerektiğini de biliyorum. Çok yararlı olamasam da birilerinin mutluluğunda payım olsun en azından. Bu hikaye ne zaman ve nerede biter kimse bilemez. Herkesin hikayesi için bu böyle. Bu nedenle vakit tükenmeden kendime gelmeyi ve bu dünyaya, insanlara bir şeyler katarak gitmeyi diliyorum. Evet, programımız burada bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada arkadaşımız Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın dostlarım.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi önümüze kim gelse, birisini çevirsek, sorsak. Herkes der ki, evet, bu dünya fani. Meşhur söz, yani herkes de biliyor bunu. Yani elimizdekiler de, hani sadece bizim vücudumuz değil... Ama sahip olduğumuz şeyler de burada kalacak. Yani bizimle beraber gelmeyecek. Bunu biz bilgi olarak biliyoruz da. Şimdi ama öyle bir şey ki bu geçici olan şeyleri, geçici olduğunu bildiğimiz şeyleri sahip olabilmek için bazen kendimizi bile feda edecek noktaya geliyoruz. Başka insanları kırıyoruz, başka insanları feda ediyoruz. Olmadık işler yapıyoruz yani. Bu yani doğru bir şey midir? Uygun bir şey midir? Bir Müslüman hani nasıl hareket etmesi lazım böyle dünya malına karşı falan?
1: Mustafa abi, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insana kendinize bakın buyuruyor.
0: Kendinize bakın.
1: Beni idrak etmeniz için yani kendinize bakın. Şimdi benim derim de böyle solgun, pütürlü şeyli değildi.
0: Bebekken mi?
1: Evet.
0: Öyleydi.
1: Çok berraktı. Tertemizdi. Ama mani olamadım. Benim diyorum ya. Mani olamadım. Saçlarım da vardı, ortadan ayırırdım. Ona da söz geçiremedim. Ve
0: saçlarınız siyahtı mesela.
1: Siyahtı tabii. Ve babaannem rahmetli de derdim böyle şey bir karış yüksekten atlayıver derdim bana bakardı. Oğlum derdi ömrün olursa anlarsın. Şimdi çok iyi anlıyorum. Çok iyi bir karış yüksekten pat diye atla bak. Atla bakayım. Ya bir tarafında kırarsa ya düşersin. Şimdi diyeceksiniz niye söylediniz bunu? Bizi izleyemedin niye? Derin daha ince genç olup da yaşlı ilerleyinler hepsi bunu yaşadı. Bizim de ne oldu? Gitti. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı.
0: Ya vücudumuza bile sahip olamıyoruz mu diyorsunuz?
1: Vücudumuza bile sahip olamıyoruz. Bunun dışında. Efendim işte çok güzel böyle bir bağımız vardı, üzümümüz vardı. Peki ne oldu? Üzümleri yedim. Nereye gitti?
0: Gitti.
1: Değil mi? Gitti. Yani hiçbirisi fani değil. Hiçbirisi fani değil. Fani değil diyorum. Baki değil. Hepsi fani. Yani eline geçen mevki, makam, hatta bu beden. Çünkü Cenab-ı Hak dünyada bu bedeni eskiyecek, hastalanacak, yıpranacak, ölecek şekilde yaratmış. Bunu durduramazsın. Her bazen diyorlar efendim işte yaşlanmayı durduracağız falan. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri zamanında da şimdiki gibi böyle palavracı gazeteciler varmış. İşte ölüme çare bulundu falan. Bazen sorarmış mübarek işte. Hani gazeteler ne yazıyor falan. Bir gün yine böyle şey yapmışlar. Efendim demiş gazetelerden bazıları yazıyor ölüme çare bulundu. Mübarek buyurmuş ki. Velev ki çare buldular buyurmuşlar. Rızkın olacak. Çünkü Allah-u Teala daha ana rahmindeyken melek gönderirmiş. Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi, şu kadar rızkı verdi, endişe etme diye. Tamam mı? Melek kulağına fısıldar gidermiş. Şimdi onun için takdir edilenler. İşte merak ki aynı şekilde adamı yaşattın. Adam hava bile alamayacak. Çünkü havayı almak da rızık.
0: Onun için takdir edilen bitti çünkü.
1: Bitti çünkü. Onun için takdir edilen su da, ekmek de, yiyecek de, şurada bu da. Ben yaparım, yapamazsın. Yapamazsın. Onun için burada Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var. Ehl-i Sünnet alimleri bunu şey yapıyorlar. Dünya geçirecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala sevdiklerine hitaben vallahi biz dünya zevklerine rağbet etmeyiz. İstesek bir hayvan kestirir, ekmek ve kuru üzümden şıra yaptırır, yer içeriz. Fakat biz bu nimet ve güzellikleri öbür dünyaya bırakmak istiyoruz buyurmuştur. Bunlar en iyi anlayanlar. Dünyayı en iyi tanıyanlar. Hazreti Ömer gibi. Ölümden önce olan her şey dünya denir buyuruluyor. Dünya geçici bir gölge gibidir. Nimetleri zehirli, safalar kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Dünyanın nimetleri geçici ve halleri de değişicidir. Bunun en canlı misali hani girişte kendi bedenimizde mesela Allah-u Teala buyuruyor ki kendine bak. Baktım. Şimdi mesela çözüm torunlarım var. Torunlarına elimi koyuyorum falan. Kartlaşmış gitmiş acayip bir şey oluyor.
0: Onlarınki ipek gibi.
1: O ipek gibi. Ha Allah-u Teala onlara ömür verse o da böyle olacak. Efendim öyle kalacağım. Olsay biz kalırdık.
0: Bebek gibi kalamıyorsun yani.
1: Bebek gibi kalamıyorsun. Evet. Gidiyor. Şimdi mesela erkek de kadın da şey yapıyor da kadınlar daha çok aynı şekilde ona ya, şey yapıyor. Yaş ilerledikçe başlıyor korkmaya. Çünkü güzelliği gidiyor. İşte gerdiriyor bilmem ameliyat yapıyor şunu yapıyor. İstediğin kadar yap. İç organlar gitti bir kere. İç organlar da zayıf yaşlanıyor. Sadece şey değil ki. Babaannem rahmeti der ki oğlum insan yaşlanınca boyu küçülüyor derdi. Ya nene niye küçülsün derdi falan. Ya çocuktuk o zaman falan. Sonra lisede işte biyoloji dersi var orada okurken şimdi bu kemikler kalsiyum deposu. Yaş ilerledikçe artık yiyorsun mide ve esas sindiren ince bağırsaklar falan artık o yiyeceklerden kalsiyum almıyorlar. Niye? Kalsiyum deposu var vücutta.
0: Oradan almaya üşeniyor. Tabii. Hazırda varken alıyor.
1: Hazırda milim milim alıyor. Olması bağırıyor. Dirseklerinde bir şey oluyor. Göçüyorsun tabii. Göçüyorsun. Bütün kendi kendine aynı şekilde başlıyor kemirmeye. Şey yapmaya falan. Cenab-ı Hak burasını böyle yaratmış. Bunun için de dünyada iken bunların hiçbirisi elde kalmaz. Mesela İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de dünya aşıklarına minnet. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet. İbadet edenlere kazanç. İbret alanlara hikmet ve onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibi, ahirete nispetle de çöplük gibidir. Dünya nimetlerinin hepsi geçicidir, elde kalmaz. Ve Molla Abdurrahman Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. O çok güzel. Ölümle son buluyor. Efendim villalarım var, arabalarım var, köşklerim var, kasa kasa altınlarım var. Öldün.
0: Son buldu.
1: Bir işe yaramıyor.
0: Bitti.
1: Ya bir işe yaramıyor. Onun için ne güzel buymuşlar. Akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasıdır. Efendim böyle yer var mı? Cenab-ı Hak peygamberlere vasıtasıyla bildirmiş. Yarattım buyuruyor. Cenneti böyle bir yer olarak yarattım. Eğer iman eder, benim emirlerime uyar, yasaklarımdan sakınırsanız orada kalacaksınız. Hem de sonsuz. Ölüm de yok. Ölmek de yok. Hastalık da yok. Tabiri caizse gel keyfim gel orada. Olacak olan. Cenab-ı Hak böyle bir yer. Böyle bir yer vaat ediyor. Sen diyorsun ki ı-ı. Paşa gönlüm bilir arkadaş. Değil mi? Paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Çünkü Allah-u Teala peygamber göndermiş. Peygamber olmadığı zaman o peygamberin varisi olan İslam alimlerini yaratmış. Onlar da ki hayatta ise anlatmışlar ve bilgilerini kitaplar halinde yazmışlar ve kitaplara da geçirmişler. Allah-u Teala senin doğruyu görebilmen için her türlü yolu göstermiş. İhsanda bulunmuş. Çareyi bildirmiş. Hakikati anlattırmış. Sen diyorsun ve kusura bakma da diye aynı şekilde hem ruhunu vereceksin, öleceksin, hem kabre gireceksin, hem de cehenneme gideceksin. Yani efendim bunu beni kim attı bu denize? Kendin attın arkadaşım. Hiç kimseyi suçlama, hata da kendinde. Dolayısıyla bir hadis-i şerif var, o hadis-i şerifi de naklediverelim. Dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mustafa Bey şimdi bakıyor, insan okuyor. Hakikaten başka daha nasıl anlatılır ki? Yani dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennet ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Efendim ben Merih'te kalacağım.
0: Bulursan. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dini sual sormakla dört kişi sevapta ortaktır. Sual soranlar, cevap verenler, dinleyenler ve bunları sevenler. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir defasında açlıktan neredeyse karnım sırtıma yapışacaktı. Mideme taş bağladım. Birisi beni evine götürsün de bir şeyler yedirsin diye eshab-ı kiramın gelip geçtiği yol üzerine oturdum. Önce Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Ona Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi sordum. Maksadım beni evine götürüp bir şeyler yedirmesiydi. Sonra Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh oradan geçiyordu. Ona da bir ayet-i kerimeyi sordum. İkisi de beni götürmediler. Sonra aniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana bakıp yüzümden aç olduğumu anladı. Ey Ebu Hüreyre, benimle birlikte gel, buyurdu. Resulullah'ı takip ettim. Mübarek zevcelerinden birinin evine gittik. Yanınızda hiç yiyecek bir şey var mıdır diye sordu. Eve falan kimse sizin için biraz süt hediye göndermiş, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu

Bey'i çağırdım. Hepsi gelip Resulullah'ın huzuruna oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Ebu Hureyre, süt kasesini al, bana ver." buyurdu. Sonra tekrar bana geri verdi. "Bunu herkese ver. Hepsi içsinler." buyurdu. Eshab-ı Soffa'nın hepsi tek tek o kaseden süt içtiler. Ben ve Resulullah henüz içmemiştik. Resulullah süt kasesini elimden mübarek eline alıp yine bana geri verdi ve "İç." buyurdu. Sütten bir miktar içtim. "Yine iç." buyurdu. İçtim. "Bir daha iç." buyurdu. Tekrar içtim. "Dördüncü defa iç." buyurdu. "Ya Resulallah, artık içmeye mecalim kalmadı. İyice doydum." dedim. Elimden süt kasesini alıp kalan sütü de kendileri içtiler.

Üçüncü cilt, 35. mektup. Bu mektup, Mirza Menû Cehre yazılmış olup, nasihat vermektedir. Yavrum, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilm öğrenilecek, ibadet yapılacak en kârlı zaman da gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlar.

0: da İslamiyetin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip, yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki, ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler karşısında, ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki, insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan, maniler arasında ibadet ediyor. Melekler ise, mani olmadan emre itaat ediyor. Gençlik arzuları, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyete uygun şeyler ise Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve zındıkların, yani Müslüman ismini taşıyan din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Fasıkları sevmek. Haram işleyen kimseye fasık, kötü kimse denir. Fıskın en kötüsü zulm yapmaktır. Çünkü açıkça yapılmakta ve kul hakkı da karışmaktadır. Âl-i İmran suresi 57. ve 140. ayetlerinde mealen Allahü Teala zalimleri sevmez buyuruldu. Fasık kimseye tevadu edenin dininin 1/3'ü gider. Kazancının çoğu haramdan olan kimsenin evine gidip oturmak caiz değildir. Onu söz ile veya bir hareketle methetmek haramdır. Ancak kendini veya başkasını onun zulmünden kurtarmak için yanına gitmek caiz olur. Hadis-i şerifte münafıkla konuşurken efendim demeyiniz buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek küfür olur. Allahü Teala'ya isyan edene fasık, kötü kimse denir. Başkalarının isyan etmesine, fıskın yayılmasına sebep olana facir denir. Haram işlediği bilinen fasık sevilmez. Bidati yani bozuk inanışları yayanları ve dini öğrenmeye mani olanları sevmek günahtır. Hadis-i şerifte, fasıkın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa, Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar buyuruldu. Allahü Teala Yuşa peygambere aleyhissalatu vesselam vahyeyledi ki kavminden 40.000 salih kimseye ve 60.000 fasık kimseye azap yapacağım. Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir? Dedik de benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi. Birlikte yediler, içtiler buyurdu. Malına, canına, evladına ve Müslümanlara zarar geleceği, yani fitneye sebep olacağı zaman, bid'at sahiplerine ve zalimlere emr-i maruf yapmak lazım olmaz. Açıkça günah işleyen fasıkları, yalnız kalb ile sevmemek kâfidir. Tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat vermek lazım olur. Din hırsızlarına aldanmamak, saadete kavuşmak için meşhur ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalıdır. Zamanımızda ve her zaman günahların en zararlısı, din bilgilerini öğrenmeye mani olmaktır. Zararlı oyunları seyretmek, din kitabı okumaya mani oluyor. Gençler din kitabı okumayınca din cahili oluyorlar. Dinsiz ve imansız yetişiyorlar. Müslüman ana babaların evlatlarını bu felaketten kurtarmaları lazımdır. Bunun için Hakikat Kitabevi'nin neşrettiği kitapları evine getirip evlatlarına okutmaları lazımdır. Ana babalar bu vazifelerini yapmazlarsa evlatları kâfir olur, cehenneme gider.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Osmanlı'nın ilk defa Anadolu yakasından Rumeli yakasına geçtiği bölgelerdeyiz. Gelibolu'nun hemen dışında Bolayır'a doğru, yani şehrin iç kısmında da biraz kenarında bir yerdeyiz. Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin avlusundayız. Bu Mevlevi Hane çok meşhur olmuştur. Tabii biraz da hava şartları şu anda sizlere bunları anlatırken iyice sertleşti. Mümkün mertebe buralarda fazla kalmayıp da daha sakin içerilere girip orada bu Mevlevi Hane hakkında bilgi vermek istiyorum. Büyük bir alan, 36 bin metrekarelik veya 35 bin metrekarelik bir alana oturmuş Gelibolu Mevlevi Hanesi. Şimdi sadece bu Mevlevi Hane'den Semahane binası kalmış. Semahane. Adını öyle koyuyorlar. Mevlana Cahit-i Rumi Hazretleri zamanında buranın Semahane adı olduğunu zannetmiyorum. Ki bu 1600'lü yıllarda, yani 17. yüzyıl 1600'lü yıllarda, demek ki 17. yüzyılın başlangıcında burası kurulmuş. Mevlevi Hane. Mevlana Hazretleri ne zaman yaşamış? Ta 1270'li yıllarda yaşamış. Mevlevi Hane vefatından çok sonra kurulmuş. Anadolu'da var mıydı o zamanlar? Mevlevi haneler vardı. Başta Konya'da olmak üzere. Osmanlı coğrafyasında var mıydı? Vardı. Halep Mevlevi Hanesi var. Efendim, Kıbrıs'ta Lefkoşa Mevlevi Hanesi var. Bu Mevlevi haneler, ki Halep'teki Mevlevi Hane Orta Doğu'nun belki de en büyük Mevlevi Hanesi idi. Diyorlar ki işte dünyada ikinci büyük Mevlevi Hane burası idi. İdi de nerede Mevlevi Hane? Bir camii yok, mescidi yok. Misafirleri burada barındıracakları odalar yok. Derviş odaları yok. Hanımlar için ayrı bir mescit yok. Halep'teki Mevlevi Hane'de hanımlar için mescit var. Erkekler için cami mescit var. Burada mescitsiz bir Mevlevi Hane, namaz kılınmayan bir Mevlevi Hane şekline burası maalesef getirilmiş. Biz bunları tenkit için söylemiyoruz. Ama insanlar şimdi Mevlevi Hane dendiği zaman akla gelen şey Mevlevi dervişlerinin canlandırma olarak heykellerinin konması, mankenlerinin konması, hadi heykel demeyeyim de mankenlerinin konması. Ondan sonra da bir yerde işte çalgıcıların oturacağı yerin tanzimi, sahne gibi. Öbür tarafta da sema yapanların, sema zen denilen kimselerin dönmeleri. Başka? Bu kadar. Bunları içeride anlatmak istiyorum. Şimdi bu kapı, arkamdaki gördüğünüz kapı, cümle kapısıdır. Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin cümle kapısı. Dışarıdan caddeden çekseydik böyle mermer kaplamaları falan orada görünmüyor, kalmamış. Zaten Mevlevi Hane'nin etrafı telegüllerle çevrilmiş. Eskiden Abdülhamit Han zamanındaki resimlere baktık. O resimlerde şu cadde üzerindeki Mevlevi Hane'nin ihata duvarları mermerden görünüyor. Bu kapıya kadar gelip yanaşıyor bizim gördüğümüz resimlerde. Ama şimdi sadece telörgüden arkadaş açar mısın bir gelelim falan filan diyecek şekilde bir hale gelmiş. Bir de orta kapı tabiri diyorlar, bir kapı var. Şimdi o kapıyı da sizlere göstereyim. Ondan sonra içeriye girmek istiyoruz efendim. Şimdi sol arkamda gördüğünüz kapı da Mevlevi Hane'nin dış ihada duvarlarındaki orta kapıdır. Bunlar tabii Mevlevi Hane çok kalabalıkken şöhretli isimler. İşte ön kapı, birinci kapı, ikinci kapı, orta kapı. Peki orta olduğuna göre burada kapı 3 taneydi. Tamam, birinci kapıyı anladık. Orta kapı adı var. Onu da anladık. Bir üçüncü kapı da deniz tarafından var idi. Buralarda çok tesisler de vardı. ama o kapının yerinde yeller esiyor. Mescidinin yerinde yeller esiyor. Sadece ve sadece semahane binası kalmış. Bu binanın en son köklü tamirini iyi bir şekilde yaptıran Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Ve bunu da 1900'lü yıllarla, 1313 yani yıllarla, efendime söyleyeyim, 1905 arasında bayağı da masraf ederek, kendi cebinden buraya masraf ederek bu Mevlevi Hane'yi yeni baştan tamir ettirmiş. Peki bundan maksadı neydi? Onu müsaade ederseniz burada şuradan Çanakkale Boğazı'nın rüzgarını yediğimiz yerden biraz içeriye, kuytu bir yere geçelim de orada anlatalım diyorum. Mevlevi Hane'nin dış yapısında kullanılan taşlar var. Bir de onları göstereyim size, ondan sonra geçelim içeriye efendim. Şimdi Mevlevi Hane'nin yan kapısının önüne geldik. Bu kapının üzerinde bir kitabe var. Bu kitabe Sultan II. Abdülhamit Han zamanında buraya konmuş. Onun zamanının tarihi var. Tabii hayli yüksekte olduğu için burada okuduğumuz kadarıyla 1317 yazıyor. Yani 1317, 1899. Hani 15'ler var ya efendim, 15'ler 1897 doğumlu olanlardır. Çanakkale türkülerini çeşitli yayın organlarımız verirken kanallarında hey 15'li 15'liyi veriyorlar. Bu 17. 15'ler 1897, yani Osmanlı-Yunan Harbi'nin olduğu sene doğanlar. Bu gariban 15'liler bir harp döneminde doğmuşlar. O başarılı bir harpti 1897 Osmanlı-Yunan Harbi. Neredeyse Atina'ya bayrağı dikecekti Gazi Ethem Paşa. Fakat onların askerlik çağına daha tam gelmeden 17-18 yaşlarındayken Çanakkale, Gelibolu'ya buraya asker olarak getirildiler. Bıyıkları daha yeni terlerken, yeni buluğa ermişlerken belki bazıları buralarda 253.000 gencimizi şehit olarak bıraktık. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu savaşta da bulunanların hepsine tabii bu dualarımızı ediyoruz. Bu kapıyı da size gösterdim. Şimdi dönüyoruz boğaza doğru, deniz tarafına doğru efendim. Mevlevi Hane'nin deniz tarafındaki yüzünde şu taşlar Gelibolu'ya has taşlardır efendim. Bunlar içerisinde çeşitli deniz kabuklarının da bulunduğu tortul külteler, yazıcızadeler dediğimiz Mehmed-i Bican ve Ahmed-i Bican Hazretlerinin çilehanelerinin de bulunduğu bölge Gelibolu'nun taş ocağıydı. Hemen sahil gibi yani. Oradan çıkartılan taşlar böyledir. Gelibolu'da birçok tarihi yapıda şu şekilde taşları gördük. Burada kuş oyukları da yapmışlar efendim. Osmanlı'daki bir kültür var ya efendim. Gariban, evi barkı olmayan kuşlar, yuvalarında rahat edemeyen kuşlar buralara sığınsın, ölmesin diye güvercinler için, küçük serçeler için işte buralara da böyle oyuklar koymuşlar. Şimdi geçelim Mevlevi Hane'nin içine efendim. Mevlevi Hane'nin dış görüntüsünü sizlere tam olarak bir genel gösterelim istedik. Onun için önündeyiz şimdi. Arkamda sağlı sollu gördüğünüz ve kıvrılarak çıkan merdivenler Mevlevi Hane'nin semahane binasıdır bu. Üste bir tahtalı bölüm yapılmış. Camilerdeki üst mahfillere benzer şekilde. Efendim, oraya insanların buradan rahatça çıkabilmesi için konmuş bu merdivenler. Burası en son Abdülhamit Han zamanında tamir edildi dedik. Ondan sonra da Mevlevi Hane olarak kullanıldı. Abdülhamit Han başa geçtiği zaman birçok tarikatın liyakatsız şeyhler elinde lalettayin yönetildiğini, tarikat ehlinin lalettayin eğitildiğini görerek hem idarenin hem öğretimin, eğitimin yanlış ellerde olduğunu görerek bu insanlarla çeşitli yerlerde toplantılar yaptı. Anadolu'dan tanınmış olan kimseleri sarayına davet etmek suretiyle bunlara hakiki dinin insanlara anlatılması hususunda herhangi bir dine katkı olmadan doğru yolun anlatılması hususunda ricalarda bulundu. Ve böyle tekkelerin, zaviyelerin birçok ihtiyaçlarını kendi cebinden karşılamak suretiyle onları ekonomik buhran sebebiyle böyle bir gevşemeyi artık bırakmalarını rica etti. Ve işte tamiratını yaptırdı, yiyecek onları bunları gönderdi. Yeter ki siz insanlara dini düzgün anlatın. Bozuk şeyler yapmayın. O zamana kadar buradaki şeyhlerin bazıları bilgisizliklerine rağmen bu posta oturmanın biraz böyle tadına da vararak, dünyevi tadına vararak kendi bilgilerini de artırmadıkları için insanlara anlatacak şeyler bulamıyorlardı. Ve maalesef bunun neticesinde gelin bakalım bir zikrullah yapalım şöyle diyerek dakikalarca Allah-u Teala'nın ismini tef çalarak olsun, başka bir şey çalarak olsun, efendim haykırarak olsun, Allah-u Teala'nın ismini söyleyerek zikrettiklerine cemaatlerini inandırıyorlardı. İnsanlar da geldik çok şükür burada günahlarımızdan kurtulduk, Allah-u Teala'nın ismini söyledik diyerek gidiyorlar. Ama dinen olur mu, olmaz mı, caiz mi, değil mi kimse bilmiyordu. İşte Abdülhamid Han bunları derleyip toparlayarak hakiki İslamiyet'in insanlara iyilik yapmak, Allah-u Teala'nın kullarına hayırlı şeyler öğretmek olduğunu hep savundu ve etrafına da bunların yapılmasını yeri geldi emretti, yeri geldi rica etti. İşte bu da önem verilen Mevlevi hanelerden birisiydi. Çünkü Trakya'da bundan başka da Mevlevi hane yok. Bir tane Mevlevi hane vardı. 2. Murat Han zamanında yapıldı. Yani bu Mevlevi haneden 200 sene kadar önce yapıldı. 2. Murat Han bir gün rüyada gördü ki Efendimiz Mevlana Hazretleri bir Mevlevi hane kursanız gibi bir ricada bulunuyor. Ve onu Mevlevi hane olarak yaptı. Ancak orada o dönemde bile efendim bazı işte dışarıdan gelen Mevlevilerle Edirne'den olan Mevlevilerin arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebiyle dünyevi sebeplerden dolayı bir neredeyse ihtilaf doğdu. Nifak diyeceğim de dilim varmadı nifak demeye. Ve o Mevlevi hane yandı efendim. Yandı. Sonrasına da oraya artık bir cami olarak yapıldı. Çok güzel bir cami var şimdi. 2. Murat Han'ın oradaki camii. Eskiden orada Mevlevi haneydi. Genişti. Misafirhaneleri vardı. Ama dediğim gibi bilgisiz insanlar burada posta oturmayı dünya koltuğuna oturmak gibi mi zannettiler? Nasıl oldu? Karma karışık oldu. Şimdi çok soğukta bir havada şikayetçi olmak için söylemiyorum da benim böyle külahımla falan filan karşınıza çıkmamı belki ilk defa programda görüyorsunuz 15 senedir. Buna mecbur kaldık. Bugün kar bekleniyor. Hatta arada sırada da atıştırıyor, çekiliyor. Atıştırıyor, çekiliyor. Bazen bir güneş çıkıyor. Şimdi Mevlevi Hane'nin içine girecektik ama bugünkü süreyi de doldurduk. İnşallah bundan sonraki programda Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin size içerisini göstereceğim. Sema yapmak ne demektir? Nasıldır? Onları anlatmaya çalışacağım ama bugün süreyi burada dışarıda bitirmiş olduk. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana darılana git barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Değerli dinleyenler, yaratmak Allah'a mahsustur. Mecaz olarak da insanlar için yaratıcı demek yanlıştır. Elektrik ampulünü Edison yarattı diyenler oluyor. Fonograf, megafon, elektrik ampulü gibi aletleri ilk defa bulan Edison, bunları yaratmamış, sadece yapılmasına sebep olmuştur. Bunları yaratan Allahü Teala'dır. Hadis-i şerifte Allah her sanatkarın ve sanatın yaratıcısıdır buyuruldu. Demek ki Edison'u da, elektrik ampulünü de yaratan Allahü Teala'dır. Edison'un bunları yaratması şöyle dursun, mevcut maddeleri bir araya toplayıp yeni aletlerin yaratılmasına sebep olurken, elinin, ayağının, gözünün, diğer duygularının, çeşitli hücrelerinin, kalbinin, ciğer, böbrek ve diğer organlarının işlemesinden ve kullandığı maddelerin, aletlerin yapısından, içlerindeki atom, proton kuvvetlerinden haberi yoktu. Böyle birine yaratıcı denilir mi? Yaratıcı, bunların en ufağını, en incesini, hepsini bilen, hepsini yapandır ki, bu da ancak Allahü Teala'dır. Allahü Teala'dan başka yaratıcı yoktur. Her var olanı O yaratmıştır. Maddeleri hareket ettirir, yerlerini değiştirir. Bir zamandan başka zamana götürür. Bir halden başka hale döndürür. Akıllara hayret verecek şeyler yaratır. Bir damla nutfeden ve görülemeyen spermatozoitten bir olgun insan yaratır. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberden asi, kafir ve ahmak bir oğul yaratır. Ebu Cehil gibi taş yürekli, örümcek kafalı bir kafirden Hazreti İkrime gibi bir mümin oğul yaratır. En küçük zerre olan mikroskopta bile görülemeyen atomun derinliğinde, çekirdeğinde dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Pancarda şeker yaratır. Yaprakta fotosentez, özümleme kuvveti yaratır. Arıda bal yaratır. Cansız yumurtada canlı hayvan yaratır. Çiçeklerde güzel kokular, esanslar yaratır. Kuru ağaçta yapraklar, çiçekler, meyveler yaratır. Su içinde hayvanlar, çiçekler, ağaçlar yaratır. Acı su içinde tatlı su yaratır. Kimya reaksiyonları ve nice fizik kimya özelliklerini yaratır. Toprağı bitki haline, bitkiyi hayvan haline döndürür. İnsanları, hayvanları çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür. Her şeyin tersini de yaptığı gibi, bunun da ters, geri dönen halini yaratır. Bu kainat fabrikasında her şeyi hesaplı, düzenli yaratmaktadır. Gelişi güzel, yıkıcı, bozucu görünen değişmelerin hepsinin de çok hesaplı, çok ahenkli bağlılıklar, akıllara hayret veren bir düzen içinde yaratıldığı günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız O'dur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, yaratmak Allah'a mahsustur. Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak, tek yaratıcı kendisi olduğunu ve başka ortağının bulunmadığını bildirirken, insana yaratıcı denmez. İnsanlar, mahluk olduğu gibi, bütün işleri, hareketleri de Allahü Teala'nın mahlukudur. Çünkü ondan başka kimse bir şey yapamaz, yaratamaz. Kendi mahluk, yaratılmış olan başkasını nasıl yaratabilir? İnsanların ihtiyari işleri, isteyerek yaptıkları şeyler insanın kesbiyle Allah'ın yaratmasından meydana gelmektedir. İnsanın yaptığı işte kendi kesbi, ihtiyarı olmasa o iş titreme şeklini alır. Kalbin hareketi gibi olur. Halbuki ihtiyari hareketlerin böyle olmadığı açıktır. Her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde ihtiyari hareketle titreme hareketi arasında görülen bu fark kesbten ileri gelmektedir. Allahü Teala kullarına merhamet ederek onların işlerinin yaratılmasını, onların kaslarına, arzularına tabi kılmıştır. Kul isteyince kulun işini yaratmaktadır. Bunun içinde kul mesul olur. İşin sevabı ve cezası kula olur. Allahü Teala'nın kullarına verdiği kast ve ihtiyar işi yapıp yapmamakta eşittir. Kullarına
emirlerini ve yasaklarını yerine getirecek kadar kudret ve ihtiyar vermiştir. Bir işin iyi veya kötü olduğunu da bildirmiştir. Kul her işinde yapıp yapmamakta serbest olup ikisinden birini seçecek, iş iyi veya kötü olacak, günah veya sevap kazanacaktır. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçen Ahsenül Halik'ın ne demektir? Sözlüğe bakılırsa yaratıcıların en güzeli demek olduğu, birçok yaratıcı bulunduğu zannedilir. Piyasadaki Kur'an tercümeleri de bundan pek farklı sayılmaz. Onun için sözlükten, Kur'an tercümesinden din öğrenilmez. Muteber tefsirlere, akaid ve fıkıh kitaplarına bakmak gerekir. İmam-ı Birgivi vasiyetnamesinde bir kimse rızk Allah'tandır fakat kulun da hareket etmesi gerekir dese kafir olur diyor. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri de Hüccetül Baligada Halik yalnız Allahü Teala'dır. İnsana yaratıcı demek ilhattır diyor. İlhat dinden çıkmak demektir. Allahü Teala'nın hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız O'dur. Yaratmak yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yokken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela insanı nutfeden, cinleri ateşten yarattığını bildiren ayet-i kerimeler böyle olduğunu bildirmektedir. Halik kelimesinin birkaç manası vardır. Esma-i Hüsna'dan olan Halik, yoktan yaratan anlamına gelir. Bu kelimenin şekil veren anlamı da vardır. Bu bakımdan insanlar için yaratıcı tabiri kullanılmaz. Beydavi tefsirinin Şehzade haşiyesinde buyruluyor ki, Ahsenül Halik'ın, takdir edenlerin, tasvir edenlerin, şekil verenlerin, suret verenlerin, düzene koyanların, yeni tabirle dizayn edenlerin en güzeli, en iyisi demektir. Çünkü halk etmenin hakiki manası ihtira, inşa ve ibdadır. Bu kelime yani Halik bu ayet-i kerimede takdir eden manasında kullanılmıştır. Çünkü ihtira manasındaki halk etmek Allahü Teala'dan başkası için düşünülmez ki Allah onların en güzeli densin. Halikul Halik'ın yani Halikların Halik'ı şekil verenlerin şekil vereni anlamında kullanılsa da uygun olmaz. Çünkü Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani dinin bildirdiği isimler söylenir. Herkes bir tabir uyduramaz. İnsanlar için yaratıcı tabiri kullanılmaz. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İnsanlara yarattı, yaratıcı demek asla caiz değildir. Allah'tan başkasına her ne maksatla olursa olsun yaratıcı demek küfürdür. Yaratıcı yalnız Allahü Teala'dır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Her şeyi O yaratmıştır. Yaratma işinde mecaz olmaz. Yani mecaz olarak da söylemek caiz olmaz. İnsanları yoktan yaratan ve öldüren Allahü Teala'dır. Bir kimse birisini öldürse, mecaz olarak bunu ben öldürdüm demesi caizdir. Fakat evlenen bir kimsenin bir çocuğu olsa, çocuk olmasına sebep olduğu için mecaz olarak bunu ben yarattım demesi caiz olmaz. Yaratma işinde mecaz da caiz olmuyor. O yüzden yaratma kelimesini günlük hayatta kullanmamak lazımdır. Sadece Allahü Teala için kullanmak.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, bir haber duyduğunuz zaman onu nakletmek için değil, ona uymak için iyi anlayıp düşünün. Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur, fakat riayet edenler pek azdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Mevlana Seyyid Hasan rahmetullahi aleyh. İftitah tekbiri. Bu zat der ki, bir kişi sahabe-i kiramdan iftitah tekbirine geç kalmıştı bir zaman. Kefareti olarak bir köle etti azat. Resulün huzuruna geldi hem de o saat. Dedi, yetişemedim iftitah tekbirine. Bir köle azat ettim. Kavuştum mu ecrine? Hazreti Ebu Bekre sordu Resulü o anda, sen ne dersin iftitah tekbirinin hakkında? Dedi, ya Resulallah, benim olsa 40 devem, 40'ının da yükleri sırf cevahir olsa hem, fakirlere tasadduk eylesem de hepsini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Daha sonra Hazreti Ömer'e de o server sordu ki, sen ne dersin bu hususta ya Ömer? Dedi ki, Mekke ile Medine arasında dolu cevahir yüklü develerim olsa da, fakirlere tasadduk eylesem tamamını, yine de bu tekbirin alamam sevabını. Resulullah Hazreti Osman'a sordu hatta. Buyurdu ki, ya Osman, sen ne dersin bu bapta? Dedi ki, kılsam namaz, bir gece 2 rekat, her birinde Kur'an'ı hatmetsem tam olarak, yine de imam ile beraberce alınan iftitah tekbirinin sevabını alamam. Resulullah bakarak hem Hazreti Ali'ye sordular, bu hususta senin fikrin ne diye. Dedi ki, mağrib ile meşrikin arası hep kafir ve mürtetlerle dolu olsa lebalep, bunlar Müslümanların saldırsa üzerine, Rabbim de kuvvet verse bu kulun bileğine, bunlarla cihad edip katletsem cümlesini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu, ey ümmeti eshabım, dinleyiniz. 7 kat yer ve gökler cümle kağıt olsa hep ve bil cümle deryalar olsalar hem mürekkep, cümle ağaçlar kalem, katip olsa melekler, ta kıyamete kadar durmadan kaydetseler, yine de imam ile beraberce alınan bu tekbirin ecrini acizlerdir yazmaktan. Eğer ki meleklerin sayısı ne kadardır diye soran olursa, deriz ki hesapsızdır. Resulullah Miraç'ta gördü ki hep melekler bir bir Beyt-i Mamur'u ziyaret etmekteler. Cebrail arz etti ki, halk olunduğum günden ta kıyamete kadar işte bu meleklerden tavaf edip bir giden bir daha etmez avdet. Çünkü o gidenlere bir daha gelmez nöbet.''

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün halk arasında fil bacak olarak bilinen lenf ödemi konuşacağız. Erken teşhisin önemini ve tedavi seçeneklerini burada enine boyuna konuşacağız değerli uzmanımızla. Hocam nasılsınız?
8: Ben sağ olun Yaprak Hanım. Siz nasılsınız?
7: Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Hocam şimdi daha önce varisleri konuşuyorduk ama evet. Lenf ödemin yani halk arasında fil bacak olarak bilinen doğru. Hastalığı hiçbir zaman konuşmadık. Doğru. İsterseniz birazcık bu rahatsızlığın tanımıyla başlayalım. Ondan sonra da tedavi seçeneklerine gelelim.
8: Tamam. Yani, lenf ödem hastalığı genellikle bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Vücudumuzda yani atar damar, toplar damar bir de lenf yolları yani lenf yollarının hastalıkları dolaşım sisteminin üçüncü bölüm hastalığıdır. Bu da bütün vücudumuzdaki organlarda atar damar, toplar damar vardır. Lenf yolları da vardır. Yani üçüncü şık da vardır bunlarda. Halk arasında genellikle bu lenf yolları sistemine beyaz kan sistemi diyorlar. Bir kırmızı kan sistemi vardır vücutta, damarlarda. Bir de beyaz kan sistemi vardır. Lenf yolları sistemi beyaz kan sistemidir. Kırmızı kan sisteminde yani atar damarda, toplar damarda al yuvarlar, ak yuvarlar vardır. Lenf yolları sisteminde al yuvarlar yani kırmızı renkli yuvarlar yoktur. Sadece ak yuvarlar vardır. Onun için bazen mesela kurban kesildiği zaman falan böyle kasaplarda bazen genelde görünür. Böyle süt gibi akar lenf yollarının sıvısı. Bu lenf yolları bazen hastalandığı zaman veya daraldığı zaman veya yukarıya doğru işlev yapmadığı zaman, akmadığı zaman, boşalmadığı zaman vücutta bazı hastalıklara neden oluyor. Birazdan sonra onlar hepsini anlatacağız.
7: Peki nasıl ortaya çıkıyor hocam bu hastalık? Belirtileri nelerdir? Önceden teşhis etmek mümkün müdür yoksa hani artık bacak iyice şiştiği zaman mı anlaşılır?
8: Lenf yolu sistemi hastalıklar. Bütün organların lenf yolu sistemi hastalıklar var. Yani diyelim böbreğin de var, kalbin de var, karaciğerin de var, bağırsak sisteminde lenf yolları sistemi vardır. Kollarda da var, bacaklarda da vardır. Genelde ya bunlar doğumsal olarak oluyor. Yani nasıl vücutta bütün organlarımızın damarları var. Bütün organların lenf yolları, lenf sistemleri de vardır. Örneğin çocukluktan yani anadan doğuma bazen lenf yolları olmuyor veya az oluyor veya lenf düğümleri az oluyor. O zaman ilk doğduğu zaman bazen bacaklarda, kollarda, vücudun belli bir organlarında şişmeler olur. Veya bazen doğumsal olarak yine eksiklikler olur lenf yollarında, lenf düğümlerinde. Ama 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra bacaklarda şişmelerle kendini belirler ve annesi babası çocuğu doktora götürür. Evet, bu lenf yolu bir hastalığıdır denilir. Hı hı. İleri yaşlarda bazen ayağını burkarsın, iyi dikkat etmezsin, alçıya gidersin, alçıya alırlar ortopedistler, tedavi ederler veya bandaj yaparlar. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra burkulmaya bağlı oradaki lenf yolu sistemi eğer hasar görmüşse tekrar bacak şişebilir. Bazen mesela kadın hastalıkları ile ilgili bir hanım ameliyat oluyorsa, kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında alındıysa, akım yukarıya doğru akmadığı zaman, yani lenf yolu böyle, lenf yolunu şöyle canlandır kafanda, binler kadar sap gibi yollar vardır, aşağıdan yukarıya lenf yollarını, lenf sıvısını yukarıya taşıyor. Hı hı. Ama bunların istasyonları var. İstasyonlarının biriyle bazıları diz altında, bazı kasık bölgesinde, en fazlaları bu kemiklerimizin, köprücük kemiklerimizin altında ve göğüs kemiğinin altındadır. Boşalım yerleri. Hı hı. Sıvı aşağıdan yukarıya geliyor. Dizin arkasındaki o lenf düğümleri yerinde, istasyonlarda bunların süzme fonksiyonları var. Nasıl böbreğimiz mesela içtiğimiz suları, sıvıları ayırt ediyor, süzüyor, idrar yoluyla atılımı oluyor. Lenf sıvısı da vücutta dolaşıma katılan bazı maddeleri, genelde proteinden daha da zengin maddeleri böyle taşıyor, lenf yoluyla taşıyor yukarıya doğru getiriyor, lenf düğümlerinde süzüyor. Hı. Süzdükten sonra izin veriyor, biraz yukarıya gidiyor, kasık bölgesine geliyor. Orada da süzüyor, ondan sonra izin veriyor, buraya dökülüyor da artık dolaşım bu şekilde devam ediyor. Hı hı. Eğer biraz önce örnek verdiğim gibi örneğin bir hanım kadınlık organından ameliyat oluyorsa, kadınlık organında bu kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında daha fazla alınıyorsa, temizlenme açısından babından o bölge, orada lenf düğümleri olamayacağı için ve süzülemeyeceği için aşağıdan yukarıya gelen o lenf sıvısı da artık yukarıya boşalmıyor, bacak bölgesinde kalıyor, zamanla hücrenin dışına çıkıyor, artıyor, hücrenin dışına çıkıyor ve hücrenin dışında bir sıvı oluşuyor. Bu sıvı gün be gün, ay bay, yıl bay yıl artıyor. Hı. Ve arttığı zaman boşalmadığı için bacak şişiyor. Hı. Bacak bu şekilde artık lenfödem yavaş yavaş başlamış oluyor. Tabii bazen ameliyattan sonra radyasyon da veriyorlar hastalara. Radyasyon da yine o bölgedeki lenf düğümlerini, lenf yollarını yapıştırıyor, hasara uğratıyor ve dolayısıyla lenf yolu tıkanıyor, lenf düğümleri sertleşiyor, sıvı, lenf sıvısı aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşalmıyor. Hı hı. Ve boşalmadığı için bacakta kalıyor ve bacak gün be gün şişiyor. Bazen lenf ödemi, yani fil bacak dediğimiz hastalıklar, hı hı, yani lenfödem hastalıkları ayak sırtında olur. Hastalar bazen ilk başta ayakkabı giydikleri zaman bir ayakkabısı 36 olur, biri 38 olur. Ya benim ayakkabı numaralarım değişti diye, ayağım şişti diye ilk başlarda falan çok fazla böyle önemsemiyorlar.
7: Ve zaman zaman inip zaman zaman şişme durumu da olabiliyor mu?
8: Olabiliyor, olabiliyor. Çünkü bazen boşaltıyor. Hı hı. Ama da artık bazen öyle bir duruma geliyor ki da artık inmiyor da şişlik bu. Devamlı sertlik bir şekilde şişlik kalıyor. Yani kalp hastalarında da bazen bacak şişer. Böbrek hastalarında da bazen bacak şişer. Bazen biz kalp hastalarında veya böbrek hastalarında bacak şişmelerini muayene sırasında bastığımız zaman, örneğin diz altındaki kemik üzerine bastığımız zaman böyle gode bırakır, çukur olur. Hı hı. Ama lenfödemde bastığımız zaman çukur olmaz. Hmm. Yani cildin altı sanki dolmuş gibi, tahta gibi, sert gibi geliyor. Tabii başka yöntemleri de vardır, teşhis yöntemleri, ama bu zaman zaman şişer, zaman zaman şişmez diye ayrıcı tanı açısından o şekilde, evet bu kalple ilgilidir, bu böbrekle ilgilidir, bu bir sistemik hastalığa bağlı mı acaba bu lenfödem hastalığı, bu hastalık veya yoksa lenfödemdir, bu şekilde biz ayırt ediyoruz.
7: O zaman hocam belirtilerini biraz daha aşabilir miyiz? Mesela siz bir takım sistemik hastalıklar dediniz, özellikle kimler risk altında? Hani bir takım hastalıklar mı beraberinde bu rahatsızlığı getiriyor, yoksa hani sizin de dediğiniz gibi işte bu dolaşımın ve bir şekilde o istasyonlarda geri atılımın yapılmaması mı neden oluyor? Kimler daha fazla dikkat etmeli?
8: Genellikle tabii bizim toplumlarda Avrupa'da da lenfedemi vardır. Ama bizim toplumlarda genelde abdest alınıyor. Bu abdest alındığı zaman falan ayaklar iyi kurulamıyor insanlar. Kurulamadıkları zaman ya mesela günde 5 kere yıkıyor. Ondan sonra sıcak olsa dahi çorabını giyiyor, işine gidiyor. Kuru olmuyor. Kuru olmadığı zaman ayak parmaklarının arasında mantar oluyor. Bu mantar da çok önemsemiyor, tedavi ettirmiyor. Vücut direnci düştüğü zaman bu mantarlar, böyle ayak mantarları, ayakları kastediyorum, böyle aşağıdan yukarıya doğru enfeksiyon oluyor. Bu enfeksiyon oluyor. Bu yavaş yavaş lenf yollarını tutuyor. Lenf yollarının enfeksiyonuna biz lenfanjit diyoruz. Yani bacak şişer, kızarır, hastanın 40 derece ateşi olur, hastanelere gider ve hekimler tarafından bunlara antibiyotik verilir ve tedavisi bu şekilde başlanır ve sürdürülür.
7: Ama yani, lenfödemden farklı değil mi bu?
8: Yok, hayır. Bu şekilde yine bu başlangıcıdır. Yani lenfanjit olduğu zaman da lenf yollarının iltihabı oluyor. Yavaş yavaş tıkanıyor. Bunun bazen 6 ayda bir böyle lenfanjit olur hastalar, dikkat etmedikleri için. Bazen 2 yılda bir olur, bazen 3 yılda bir olur. Ama olur da olur. Her olduğu zaman lenf yolları biraz yok olur, biraz yok olur, biraz yok olur. Zamanla da artık lenfödem oturur. Yani siz dediniz ki neye dikkat edelim? Evet. Yani ayak temizliğine dikkat etmek lazım. Özellikle şeyde 190 Müslüman bir toplum namaz kılıyor, abdest alıyor. Ayak parmaklarının arasını temiz tutacaktır ve abdest aldıktan sonra kurulayacaktır. Eğer mantarla ilgili bir şikayeti varsa muhakkak bir hekime gidecektir. Mantarla ilgili tedavilerin olacaktır. Yani bu şekilde lenfedem hastalıkları hastalığımızda başlıyor.
7: Başka kimler riski altında? Mesela uzun süre ayakta kalmak sebep olur mu? Ya da işte bir takım kullanılan ilaçlar sebep olur mu? Ya da hani siz bahsettiğiniz bir takım rahatsızlıklarla da karışabiliyor. İşte kalp hastalığı olanlar ya da işte şekeri olanlar. Çünkü zaman zaman bacaklar ödem de yapabiliyor. Bununla da karıştırılabiliyor dediniz. Bu tür sistematik hastalıklara sahip olanlar da biraz daha özen göstermeli mi ya da dikkat etmeli mi?
8: Genelde örneğin diye mesela kanser hastaları bacak kasık bölgesinde herhangi bir müdahale geçirmişse veya oradan bir biyopsi alınmışsa, diz arkasından herhangi bir müdahale geçirmişse veya alınmışsa veya kemikleri herhangi bir kaza sonucunda kırılmışsa, bunların hepsinde lenfödem olma olasılığı vardır. Bu hastalar dikkatli olmalar lazım ki lenfödem hastalığına yakalanmamasında. Veya örneğin meme ameliyatlarında, kanserle ilgili meme, tümörle ilgili meme ameliyatlarında son günlerde biraz teknik değişti ama eskiden koltuk altında bütün lenf düğümlerini alınıyordu. Lenf düğümleri alınıyordu ki kanser hücreleri başka farklı bir bölgelere sıçramasın veya orada bir üreme olmasın diye temizleniyordu. Bir yıl sonra veya bazen mesela 3 yıl sonra o hastanın kolu şişer ve lenfödem olur. Nedeni o bölgede lenf düğümlerine alınması ve lenf yolunun tıkanması, lenf sıvısının rahatlıkla direne olmamasıdır. Bu kolda da olabiliyor lenfödem, bacakta da olabiliyor lenfödem. Yani bazı tedavilerin yan etkisi olarak veya tedavilerin neticesi olarak böyle bir hastalık, o lenfedem hastalığı olabiliyor. Birincisi dediğim gibi bazen bacakta mantar lenfanjit sonuçları olabiliyor. Tromboflebit sonuçları olabiliyor. Bazen radyasyon alabiliyor yine hastalar, sonuçları olabiliyor. Dediğim gibi bazen doğumsal sonuçlara bağlı olarak lenfedem hastalıkları oluyor. Lenfedem nerede? Bazen akuttur, yani yeni başlamış sonradan olanlar. Bazıları kroniktir. Akut olanlar bazen bir burkulma oluyor veya bazen böcek sokuyor. Yani lenf yolu yine iltihaplanıyor. Veya bir şey diken batar olur, mantar olur. Yani ayakla ilgili bazen dışarıdan alan enfeksiyonlar eğer lenf yollarını tıkamışsa, lenf yollarını iltihaplandırmışsa yine lenfeden başlangıçlar olabiliyor.
7: Peki evreleri nedir hocam? Bir de tabii ki ilk evrede bütün rahatsızlıklar gibi teşhis edilmesi gerekir ama tanının konulması için nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl teşhis edilir?
8: Yani bacaklarda bir şişme varsa bu şişme lenfedem olabilir diye önemli bir hastalıktır. Muhakkak hekime gitmeleri lazım. Hekim muayenede genellikle kalp damar cerrahları muayenede ilkin bunlardan bir ultrason Doppler istiyoruz. Doppler ultrasonda bu şişlik kalp hastalığındaki olan şişlikle, böbrek hastalığı olan şişlikle veya varisle olan şişlikle, venoz yetmezlikle olan şişlikle farklı bir şişliktir. Ve bu şişliğin ayrıcı tanısına giderek evet bu artık lenfödemdir, bu şişlik farklı bir şişliktir deyip de tedavisine başlamalar lazım. İlk başta teşhiste biz bir Doppler ultrasonla bakıyoruz. Doppler ultrasonda genellikle bu şişlik ciltte çok kalınlaşma görüyoruz. Cilt altında sertleşme olur. Cilt daha farklıdır görünümü ve gergindir. Bastığımız zaman dediğim gibi sanki bir tahtaya basıyorsun gibi olur. Ve ayağın üstü veya dizin altı cilt düzgün olmaz. Pürtüklüdür bazen. Ve gerçekten ilerlediği zaman böyle boğum boğum olur hastalarımızda. Bunun ultrasondan sonra bazen hatta ultrason Doppler sırasında biz cildin altında nasıl normal yerde artezyenler olur. Böyle kuyu vurduğun zaman su çıkar. Lenfödem hastalarında da öyle. Dokuların arasında bir sürü böyle sular, dokuların arasında sular birikiyor ve biz o su birikiyor.

0: filmleri vardır. Genelde az bunu yapıyoruz ama tomografik olarak, MR olarak da yine lenf yollarını görüyoruz, dokuları görüyoruz. Kemikle ilgili lenf yollarına bir bası var mı görüyoruz. Başka bir kitle lenf yollarına basıyor mu diye yine görüyoruz. Lenf yolları başka bir oluşumla, örneğin kanser gibi bir kitlelerle tutulmuş mu orada, tomografik tetkiklerle ve MR tetkiklerle bunları biz değerlendiriyoruz. Değerlendikten sonra görüyoruz ki evet, bu lenf yollarında daralma var, tıkanma var veya tutulum var. Bilgilerimizi hastayla paylaşıyoruz ve tedavilerini yönlendiriyoruz.
1: Şimdi özellikle bunu kanser hastaları için soracağım. Şimdi hem kanser hastalığının tedavisi bir yandan devam ediyor, bir yandan da böyle bir sorun çıktı. Her iki tedavi aynı anda yapılabiliyor mu?
0: Yapılabiliyor.
1: Çünkü
0: tabii.
1: Hani siz radyasyon almaya bağlı ya da işte uygulanan bir takım tedavi yöntemleri neticesinde de bu rahatsızlık oluyor diyorsunuz. Bertaraf etmek mümkün mü o aşamada?
0: Mümkündür. Yani örneğin memesinde bir tümör vardır. Burada bas yapmış, meme tümörü de alınıyor eğer başka bir organda yoksa. Ondan sonra yine bir lenf ödem tedavisi de varsa da veya sonradan oluşmuşsa da yine yapılıyor. Yani o tedavi başka, bu tedavi başka, tedaviler ikisi de aynı anda da yapılabiliyor tabii.
1: Şimdi isterseniz biraz da tedavi seçeneklerine gelelim. Basit bir tedavi midir, ağrılı mıdır, ne kadar sürer ve hani bu tedavinin sonunda bu rahatsızlık geçti diyelim, tekrarlama riski var mıdır sonrasında?
0: Genelde hastalar bir hastalığa yakalandığı zaman falan, örneğin diye mesela birine diyorsun tansiyon hastasısın, çok üzülüyor. Hı hı. Veya şeker hastasısın, çok üzülüyor. Ama tansiyonuna veya şekerine zamanla alışıyor. Yani daha artık bir yaşam biçimi oluyor. Lenfödem hastalığı da böyle bir hastalık. Bazen mesela hekimler tarafından veya hastanın arkadaşları, dostları tarafından biz duyduk, sorduk, diyorlar ki lenfödem tedavisini, hastalığının tedavisi yoktur. Bu şekilde kalacaktır. Hı hı. Yani bu şeker hastalığı gibi, şeker hastalığının tedavisi yoktur. Ömür boyu şeker hastalığıyla beraber yaşayacaksın. Hemen hemen aynıdır. Yani hasta huzursuz olmaması lazım. Tamam, ben lenfödem hastasıyım, bundan yaşayacağım ama nasıl şeker hastalığına bağlı insan şekeriyle beraber 80'de yaşıyor, 85'de yaşıyor, yani ömrünü tabi olarak kaç yılı yaşayacaksa da eğer bilinçli bir hastaysa yaşayabiliyor. Yani şeker onu çok etkilemiyor.
1: Kontrol altında tutuyor.
0: Yani kilosuna dikkat edecek, diyetine dikkat edecek, yürüyüşüne dikkat edecek, tansiyonuna dikkat edecek. Tabii bu dikkat ettiği zaman yani normal yaşamını yaşıyor. Yani diğer organlarına bu şeker hastalığı herhangi bir zarar vermiyor. Lenfödem de öyle. Bazen hastalar tabii varis hastalığında nasıl eskiden de konuştuğumuz gibi çorap veriliyordu korunmak açısından, ama yanlış çorap verildiği için hastalar o çorabı bir müddet sonra giymiyordu. Hı hı. Sonradan biz dedik ki yok, nasıl tansiyonu ölçüyorsun, örneğin tansiyonun 14'tür, ona göre çorap ilaç veriyorsan, bacaktaki de toplar damar tansiyonunu ölçüyoruz, ona göre çorap veriyoruz. Yani tam sana hangi çorap lazımsa onu önerdiğimiz için hasta hem kullanımı kolay oluyor hastaya, hem de hem tekstil olarak daha rahat biçimde bir hasta kullanıyor bunu. Ve bir de giymesi, çıkarması ve basıncı da daha uygun oluyor. Hastanın hoşuna gidiyor ve zamanla ona alışıyor ve ondan yaşıyor. Lenfödemlerde de çorap öneriyoruz. Lenfödem çorapları, hı hı, tedavisinde. Bu bir basıncı azaltmak için. Hastalar bazen mesela sıkılıyor çünkü yanlış veriliyor. Yanlış verildiği için hasta sıkılıyor. Ben hep bunu mu giyeceğim diye isyan ediyor. Veya peki bunun tedavisi yok mu? Çorapsız bir tedavisi yok mu dediğim soruyorlar. Ama gerçekten çorap bir korunma mekanizmasıdır.
1: Başlangıçta mı çorap veriliyor yoksa bu tedavi süresince mi bu çorap?
0: Hem başlangıçta çorap verebiliyoruz. Bazen çorapla da iyileşenler vardır. Hı hı. Tedavi süresince de veriyoruz. Yani bizim amacımız tedavilerde ne olursa olsun, örneğin mesela birincisi çorapla başlıyoruz tedaviye. Bazen hastaya yürüme öneriyoruz. Tabii yürüme önerdiğimiz zaman hastalar bazen ileri yaşlarda diz problemleri var, eklem problemleri var veya bel fıtıkları var.

0: rahatlıkla yürüyemiyorlar. Yürümedikleri zaman kilo alıyorlar. Yediklerini yakamıyorlar, kilo alıyorlar. Ve kilo aldıkları için de lenfedem de bir bacakta veya kolda veya başka bir organda varsa, o da farklı bir sıkıntı verdikleri zaman falan çoraba çok rahat bakamıyorlar. Veya çorabı giymiyorlar. Ama gerçekten kilosuna dikkat etse, diyetine dikkat etse, çorabını giyse büyük ölçüde lenfedem hastalığından kurtulmuş olabiliyor.
1: Uzun süreli bir tedavi mi peki hocam? Uzun, bu seçenek en azından.
0: Yani uzun süreli bir tedavidir. Yani bu 2 yıl sonra bu senden geçecektir diye bir kaide kuralı yok. Belirgin bir derecede azalıyor ama. Hemen hemen örneğin bir bacağında varsa diğer bacağın hemen hemen yakın oluyor ve bazen de tamamen geçmiş oluyor. Çünkü biraz evvel sorduğun gibi falan bunların evreleri var. Hangi evrede bize gelmişse, yakalanmışsak, biz birinci, ikinci evrede yakaladığımız zaman ve üçüncü evrede hatta yakaladığımız zaman tama yakın iyileştiriyoruz biz bunları. Masaj çok önemli. Yani lenf yollarının drenajını, boşaltılmasını masajla bazı merkezlerde var, yapılıyor ve lenfödem tedavilerinde çok önemli bir tedavi yöntemleridir. Hastalar rahatlıyorlar. Hem bacaklarındaki şişlikler, diğer organlarındaki şişlikler, kollarındaki şişlikler rahatlıkla azalmış oluyor.
1: Ama bu masajı tabii işin uzmanlarının tarafından yapılması gerekiyor, değil mi?
0: Bravo. Lenfödem masajcıları farklıdır. Zaten isimleri üstündedir. Örneğin fizyoterapistler tarafından örneğin biz bunları yaptırıyoruz. Bir sürü fizyoterapistler vardır. Farklı farklı ama lenfödem tedavisinde kullandığımız masörler de farklıdır. Sadece lenfödem tedavilerinde kullanıyoruz
1: bunun biz masajcıları. Bunun özellikle altını çizmenizi istedim. Çünkü hani birçok masaj salonu da var biliyorsunuz, artık çok da moda oldu.
0: Doğru.
1: Hani insanlar korunmak için o tarz masajları spa adı altında Doğru. geçen tercih etmesinler. Özellikle Doğru. altını çizmenizi istedim. Peki cerrahi müdahalede yapılabiliyor mu ya da hangi aşamada yapılıyor? Bir de benim merak ettiğim, mesela siz dediniz ki birinci, ikinci, üçüncü evrede tespit ettiğimizde tamamen bir iyileşme olabiliyor. Mesela bizim hani bu gördüğümüz çok şiş bacaklarda tamamen bir iyileşme oluyor mu?
0: Ya yani şöyle söyleyeyim, yani bazen gerçekten insanın belli kadar bacaklar geliyor bize, yıllardır lenfödemdir ya, az tedavi olmuş ya bir bilene rastlamamış, ehil ele rastlamadığı için bacak şişmiş ve o şekilde kalmış ve 10 kere 20 kere de lenfanjit olmuş, bir sürü hastanelerde yatmış çıkmış aylar ve hala aynı bacaktan, o sorunlu bacaktan yaşamını devam ettiriyor ve büyük sorunlar da yaşıyor. Bunlar da iniyor. Biraz önce cerrahi sordunuz. Cerrahisi de vardır. Yani lenf ödem tedavisinde, cerrahi tedavinin de bir yeri vardır. Lenf yolları bulunuyor. Bulunduktan sonra örneğin bir lenf düğümüne dökülemiyor. Çünkü lenf düğümü de artık sertleşmiş ve işlevini elden vermiş. Onu bypass ediyorlar. Farklı bir üste lenf yolu bulduğu zaman ucuca yaptırıyorlar. Lenf yollarını dikiyorlar ve aşağıdaki lenf sıvısı yukarıya boşalıyor ve hasta rahatlamış oluyor. Bunlar genellikle mikro cerrahiyle oluyor ama 2 yıl sonra, 5 yıl sonra o yine yetmiyor, o bypass, bacak yine şişebiliyor. O uzun süreli bir çözüm olmuyor. Çünkü tek bypass yapabiliyor veya iki tanesini yapabiliyor. İlkin boşaltıyor. Sonradan onlar da biraz böyle işlevini elden veriyor, azalıyor. Babacak tekrar şişiyor.
1: Peki sizin tercih ettiğiniz tedavi yöntemi nedir bu sorunla ilgili?
0: Genelde
1: kalıcı olanı en azından.
0: Genelde bunlar devamlı çorap giyerler. Masajla ilgili devamlı bilgileri olmaları lazım. Bazen kendileri öğreniyor veya aileden birisi öğreniyor veya profesyonel bir masajcıdan, lenfedem masajcısından yardım alıyorlar.
1: İlaç kullanılıyor mu?
0: İlaçlar vardır ama ilaç da dediğim gibi o cerrahi gibi çok uzun süreli bu ilaç kullan da bu yollar açılacak diye öyle bir ilaç yoktur. Ama kısa süreler vardır. Presoterapi dediğimiz pantolon gibi basınç aletleridir. Böyle bacağa giydiriyoruz veya kola giydiriyoruz. Bunlar devamlı böyle dışarıdan makinesi vardır. Basıyoruz, makineye çalıştırıyoruz. Kolu böyle sıkıyor, burayı sıkıyor, burayı sıkıyor, burayı sıkıyor. Böyle sırayla gelip gidiyor. Veya bazıları var tümden böyle sıkıyor, bırakıyor, sıkıyor, bırakıyor. Ve bu yollardaki lenf yollarını çalıştırıyor. Hı hı. Lenf yollarını çalıştırdığı zaman da artık tıkalı olan veya burada çalışıp da burada çalışmayan yolları yavaş yavaş genişletiyor ve açıyor. Ve dolayısıyla lenf sıvısı aşağıdan yukarıya bu elmacık kemiği, köprücük kemiği altına burada boşalıyor ve koldaki şişlik azalır. Hı hı. Bu bir yöntemdir. Tabii sonradan da yine kola çorap giydiriyoruz. Çünkü buralarda pompalar vardır. Ayağın dizimizin altında, alt baldırda pompalar vardır. Bu yürüdüğümüz zaman bu pompalarda lenf yollarını sıkıştırarak veya sıvazlayarak aşağıdan yukarıya doğru lenf sıvısını boşaltıyor. Hastalarımız rahatlamış oluyor. Hı hı. Ve normalde mesela diyelim ilk tedaviler, bunlar başlangıç tedavileri. Yani her hastaya her tedaviyi uygulayamıyorsun. Hangi evrededir, o evreye göre tedavi seçiyoruz. Bazen mesela bu kadar evrede bazı hastalarımız bu tedavilerden yarar görerek bir üst tedaviye de artık geçmiyoruz. Hmm. Bazen oksijen tedavisi yapıyoruz. Oksijen tedavisi bu hiperbarik oksijen gibi değil bunlar. Hiperbarik oksijen genelde bacak şişmelerinde, bacak atar damar bozukluklarında, bacak toplar damar bozukluklarında bir hiperbarik oksijen bütün dünyada kullanılıyor. Bunlar gidiyor bir mask alıyor. Hı hı. Buradan oksijen, basınçlı oksijeni soluyor. Akciğerlere gidiyor. Akciğerden kana karışıyor. Kana karıştıktan sonra lenf yolları ile ilgili genişlemeler yapılıyor ve lenf ödem tedavisinde kullanılıyor. Bunun yolu uzun.
1: Hı hı. Hocam şimdi isterseniz bunu ikinci yarıda konuşalım.
0: Tabii.
1: Çünkü bir soru da geldi. O soruyu da size yöneltmek tamam. isterim değerli izleyicimizden. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Halk arasında fil bacak olarak bilinen lenfödem hastalığını konuşuyorduk. Hocam tedavi seçeneklerini konuşuyorduk aslında. Evet. Oksijen tedavisinden bahsettiniz. Şimdi şu anda da ekranda az önce vardı. Bir zannederim bu muayene esnasında çekilmiş abi, bir görüntü.
0: Bu burada mesele bir durabilir arkadaşımız. Bu bizim makine şeydir. Basınç makinesi. Hı. Klinik tip bunlar genellikle büyük olduğu için bazı hastalarımızı evlerine de veriliyor. Bu tiplerdeki lenfedem tedavisinde kullanılıyor bu makineler. Evlerinde de hastalar kendileri öğreniyor, kendilerine takıyor ve lenf yollarını masaj için devamlı kullanıyorlar. Hı hı. Bunlar genellikle büyük olduğu için biz hastane tiplerinde veya kendi damar merkezimizde kullanıyoruz biz bunları. Büyük bir tiptir. Hastaya pantolon şeklinde giydiriliyor.
1: O görüntü de olacak. Birazdan gelir herhalde.
0: Doğru,
1: olacak.
0: Evet. Ondan sonra tabii bunların hepsinin bu Doppler ultrasonla tetkikinde bakıyoruz cilde altında yağ dokusunda hangi derecede vardır. Bu hastada mesela iki bacakta da evet kullanıyoruz. Makineye bağlı bu hastamız hemen hemen %60-%70'e yakın her iki bacağında 20 yıla yakın lenfödemi vardı. Ve gerçekten hasta yürüyemiyordu ve dizlerini bükemiyordu. Ayak bileklerinden bükülmesi çok zordu. Bu hastayı ilkin presoterapi dediğimiz bu şekilde basınç tedavisine alıyoruz. Kısa süredir 6 seans yapıyoruz ve 6 seansta 20 yıllık hastalık cevap veriyor.
1: Seansların arası ne olmalı hocam?
0: Her gün bir saat yapıyoruz biz bu tip hastalarda. Hastalarla hep birbirlerinden farklı oluyor. Sonradan bu hastaları eğer lenf yollarında daralma varsa, lenf düğümlerinde azalma varsa veya tıkanıklık varsa veya lenf düğümlerinde sertlik varsa Onlara lazer yapıyoruz.
1: Lazerle ilgili de görüntü olacaktı. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. O da birazdan gelir.
0: Doğru.
1: O nasıl bir tedavi
0: bu
1: hocam?
0: Bu lazer yapıyoruz. Lazer genellikle biz düşük enerjili lazerdir. Yani bu bir lenfödem yine hastasının bacağının şişliğidir. Gördüğün gibi bacaklar birbirlerine tutmuyor. Ayak sırtı bile şiştir. Bu lazerdir.
1: Şu anda lazer. Evet. Burada durabiliriz.
0: Evet. Bu lazerdir. Lazer genellikle bir makineden geliyor. Bu yeşil lazer veriliyor. O gördüğünüz gibi bir tane bir damar yolu açılıyor. Lazerin gaydı o damarın içine gönderiliyor ve kanı ışınlandırıyor. Kanı ışınlandırdığı zaman kan bu lazer ışınını emiyor ve hastalıklı bölgeye, örneğin bacaktadır veya koldadır, onu biz makineden ayarlıyoruz. O bölgeye gidiyor. O bölgede lenf, sertleşmiş lenf düğümünü yumuşatıyor. Veya lenf yollarında daralma varsa onları gevşetiyor. Lenf yollarını genişletiyor. Dolayısıyla gevşetme sırasında, genişletme sırasında veya lenf düğümünü gevşetme sırasında hastanın bacağında yıllar olan biriken lenf sıvısı aşağıdan yukarıya daha rahat boşalmış oluyor.
1: Riski var mı hocam?
0: Herhangi bir riski yoktur. Bütün dünya bu düşük enerjili lazer tedavisini kullanıyor. Bunları genellikle biz 10 seans kullanıyoruz. Her gün bir seans kullanıyoruz. Tabii hastanın örneğin ayak sırtındaysa, dizinin altındaysa, kalçaya kadar varsa veya iki bacağındaysa bu lazerlerin ışınlarının dalga boyları birbirleriyle farklıdır. Nüfuz oranları da birbirleriyle farklıdır ve güçleri de birbirleriyle farklıdır. Çünkü genellikle lenf yolları cildin altındadır. Biz onun için mesela görüyoruz ki evet, mesela ultrasonla veya elinde MR varsa ve lenfoscintigrafisi tetkikleri varsa teşhisimizde bunun lenf ödem derecesi hangi derecededir? Ona göre lazer ışınlarımızı ona göre seçiyoruz. Hangi dalgada, derinlikte nüfuz etsin bu ışın o hastalığa. Genellikle basit bir tedavi yöntemidir. Lazer, düşük enerjili lazer tedavisi, lenfödem tedavisinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Bütün dünya bu tedaviyi kullanıyor lenfödem tedavisinde. Ve lenfödemin hemen hemen %60, %70'e yakın derecede bir kısa bir sürede gerilemesi oluyor. Tabii biz bu hastalara ayak parmak aralığında mantarları varsa tedavilerini sürdürmesini istiyoruz. Çorap giyme tedavisini sürdürmesini istiyoruz. Eğer şeker hastalığı varsa veya kilosu varsa bunu da %100 bundan da dikkat etmesini veya tansiyon veya farklı bir sistemik hastalığı varsa ondan da tedavilerini sürdürüyoruz. Lenfödem hastalarında genellikle lipödem de var. Lipödem yani yağ hücresi bazen büyük olur. Örneğin lenfödem değil, bir hanım geliyor veya erkek geliyor. Bu alt tarafı tamamen geniştir, şişmandır. O lipödemdir. Yani yağ hücreleri daha büyüktür. Veya aşağıdan yukarıya daha geniştir. Hasta
1: şu
0: huzursuzdur.
1: Şu selülite benzer bir şey mi hocam?
0: Yok, şişman oluyor, geniş şişman oluyor. Yani evet. Daha da yapılı oluyor. O lipödem daha farklıdır, lenfödem daha farklıdır. Biz bunların tedavilerini teşhisimizde yapıyoruz. Şimdi mesela gördüğümüz hanımı mesela konuşuyoruz. Doppler ultrasonla bütün şiş bölgelerine, kolunda olsun, karnında olsun, bacağında olsun, kendimiz bunları cilt altına bakıyoruz, yağ dokusuna bakıyoruz, arteriyel sistemine bakıyoruz, venöz sistemine bakıyoruz ve lenf yollarını, kasıklarda özellikle lenf düğümlerini görüyoruz veya elinde başka tetkikleri varsa veya bizim istediğimiz farklı bir tetkikler varsa bunun adını koyuyoruz. Adını koyduktan sonra ve genelde tabii presoterapiden yani basınç tedavisinden başlıyoruz, oksijen tedavisinden başlıyoruz ve lazer tedavisinde bitiriyoruz. Bazen bazı hastalara oksijen tedavisi yeterli geliyor, bazı hastalara daha da uzun müddet oluyor. Hem basınç tedavisi, hem oksijen tedavisi, hem lazer tedavisi uygulamış oluyoruz. Yani büyük ölçüde hastalar yaşamlar daha da kolaylaşmış oluyor. Ayakkabılarını giyiyor. Bazı hanımlar mesela pantolon giydikleri zaman falan bir bacağının ölçüsü diğer bacağıyla farklıdır. Veya birine ya hocam ben hayatımda hiç çizme giyemedim diyenler vardır, şikayet edenler vardır. Veya etek giyemedim diyenler var, şikayet edenler var, üzülenler var. Veya bacağım bu şekildedir, evlenemiyorum diyenler çok vardır. Yani bunları kendilerine büyük bir hastalık görüyorlar ve huzursuz oluyorlar ve yaşam standartları çok düşük oluyor. Evet. Tabii tedaviden sonra hastalar çok rahatlıyor. Bu şimdi yine bir ekranda gördüğümüz elin üstünde daha kolaylıkla göründüğü için buralara muhtemel gösteriyorlar. Yine buradan lazer veriyoruz. Bu da bir lazer, yeşil lazerdir. Evet. Çok basittir tedavileri. Hasta yürüyerek gelir, yürüyerek evine gidiyor. İlk günlerden beri bacağındaki yıllarda olan şişlik, sertlik, tahta gibi şişlik 3. günü, 4. gününde tamamen gevşemiş oluyor. Hastalar da bunun hemen hemen çok kendileri farkında oluyor ve özelliği olan, tekstil olarak özelliği olan ve basıncının çok uygun bir şekilde hastalara çoraplarını verdiriyoruz ve hastaları biz kontrollere çağırıyoruz. %70 lenfödem hastaları yıllardır mesela tedavi olamaz demişler, bunun tedavisi yoktur demişler. Ondan sonra çorap giyersin veya giysen de çorap ameliyatı da yoktur demiş. Bu hasta klinik hekim hekim bazen gezmiş hastalar.
1: O zaman
0: hastalar.
1: Doğru merkezi nasıl seçecekler? Hangi kriterleri aramaları gerekiyor? Mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına mı gitmeleri gerekiyor?
0: Genelde
1: çünkü hani sizinle konuşmamızda böyle bir şişlik olduğu zaman cilt doktoruna ilk müracaat ediyor diyorsunuz. Ya da bu tür yerleri buldu diyelim ki kalp damar cerrahisi uzmanı, çok iyi hekimler var tabii ki ama merkez seçimi de önemli. Hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları lazım?
0: Tabii eskiden mesela diyen bu hastalara bazen cildiyeciler baktı, bazen genel cerrahlar baktı, bazen ortopedistler baktı, sahipsiz kaldı. Onun için hasta bütün hekimleri gezer, dolaşır, durur. Tabii bu tedavilerde dediğim gibi bazen mesela fizik tedaviciler baktı. Birisi sadece masaj yapıyor. Birisi sadece presoterapi basınç yapıyor. Birisi sadece ilaç veriyor. Birisi sadece çorap diyor. Yani bir merkez bulacak ki bu tedavilerin hepsi orada olsun. Yani hastaneyle hastanenin, hekimle hekimin imkanları da bazen birbirlerinden çok farklı veya kısıtlı. Yani lenfödem tedavisi, fil bacak, bacakta olsun, kolda olsun, ayak bileğinde olsun, ayak sırtında olsun, doğumsal olsun veya sonradan oluşmuş olsun, bu bir hastalıktır. Gerçekten hayat konforunu, hayat kalitesini çok düşürüyor. İnsanları çok üzüyor. İşinden, gücünden, her şeyinden koyabiliyor. Tedavileri vardır. Bu tedavilerde bir ayak bakımı çok önemlidir. Mesela böcek ısırması, ayakkabı seçimi, ondan sonra ayakkabının dar olmaması, ayakları böyle sıkıyor, mantar oluyor ve tekrar oradan üremeler yukarıya doğru oluyor.
1: Kıyafet seçimi önemli midir? Mesela çok dar giyilmesi.
0: Kıyafet seçimi tabii o kadar lenfödemde o kadar önemli değil. Hayır, varis hastalığı gibi çok önemli değil. Tabii bunların hepsinde biz çorap giydiriyoruz. Ayak bakımını, ayak kuruluğunu, temizliğine çok dikkat etmelerini, ayakkabı seçimini çok dikkat etmelerini, böcek sokmamalarını, ayakkabının içinde herhangi bir yabancı cisim olmamaları, örneğin diye mesela kolunda lenfödemi varsa buradan iğne yapılmamaları, damar yolu açılmamaları tavsiye ediyoruz. Tabii spor, hareket bunların hepsinde çok önemli, fizyoterapi çok önemli. Bizim tedavideki amacımız, diğer merkezlerin yapamadığı amacımız, lenf yollarını lazerden genişletiyoruz. Lenf yollarını lazerle dar olanları gevşetiyoruz. Lenf düğümleri gevşiyor ve hasta olan lenf düğümü canlanıyor, çalışmaya başlıyor. Lenf düğümü sıvısını direne ediyor. Yoksa ileri yaşlardaki hastalar bazen geliyor, oturuyor. Konuştuğumuz zaman böyle bacaklarından sarı sular akıyor. İnfeksiyon oluyor. Hastalar tiksiniyor. Ondan sonra da artık gitmediğimiz doktor kalmadı diyorlar. Yani bir merkezlere gidecekler ki tedavilerin hepsini bulabilsinler. Veya kısa kısa gitmemeleri lazım. çoğu yerde bunlar vardır ve tedavileri de mümkündür.
1: Hı hı. Korunma yollarını bundan sonra hani tedavi gerçekleştiğinde ne yapılması gerekenleri konuşalım ama hocam bir soru var, Kemal Bey göndermiş. Kemal Canbaş, 25 yaşındayım, bacaklarım gece çok ağrıyor ve uyuyamıyorum bu nedenle demiş. Sandalyede otururken de bacaklarımı mutlaka gerdirmeyi istiyorum. Acaba sorunun başlangıcı mı bu diyor, lenfödemi başlangıcı mı?
0: Genelde bunlar değil. Tabii biz bunlara bazen huzursuz bacak diyoruz. Ondan sonra toplar damarla ilgili olabilir, bel fıtığı başlangıcı ilgili olabilir. Ama bunların asıl şeyi, bir kalp damar cerrahisine gittiği zaman kalp damar cerrahisi kendi Doppler ultrasonuyla bunun bütün damar sistemine bakıyor. Ha, gece uyuduğu zaman toplar damarlarda bir göllenme mi var? Bu gerilmeyle o göllenmeyi azaltmak istiyor. Veya atar damarlarda bir problem mi var? Örneğin mesela sigara kullanması nasıl? Nikotin kullanması nasıl? Kemik yapısı nasıl? Veya cilt altında yağ dokusu nasıl? Hormon durumu nasıl? Bunlara göre hastamıza cevap veriyoruz.
1: Peki bir soru, son bir soru daha sorayım. Çünkü bitmek üzere. Hamza Serkan göndermiş. 24 yaşındayım. 5-6 sene önce ayak bileğimde burkulma oldu. 2 senedir de şişme ve yanma oluyor diyor. Sadece doktorlar spor yaralanmalarına karşı verilen kremleri veriyorlar. Ne yapmam lazım?
0: Tabii bu arkadaşta mesela lenfödem olabiliyor veya olma ihtimalleri vardır. Yani Doppler ultrasonla bakıldığı zaman cilt altındaki yağ dokusu lenfödem hastalarında daha farklı. Hı hı. Nasıl yerde artezyenler olur? Buradan bir kuyu vurduğun zaman su çıkar. Lenfödemler öyle, yani cildin altında böyle yer yer sular olur, su birikintiler olur. Onlar zaman zaman ayak burkulmalarında bir yıl sonra, iki yıl sonra olabiliyor. Hasta şikayet eder ve ondan sonra bir hekim de ona dediğim gibi kendi yöntemine göre, imkanına göre ve ona tedavi ediyor. Ve bir yoksulun evine gidersen peynir ekmek verir. Bir başkasına gidersen kebap verir.
1: Evet, o zaman olma ihtimali var.
0: Dikkatine gidersin.
1: Evet, mutlaka bir muayene olması gerekiyor değerli evet. izleyicimizin. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için keyifli bir sohbetti. Bugün farklı bir konuyu konuştuk. Evet. Yine önümüzdeki günlerde davet etmek isteriz.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Sen ayrılın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı, merak etti haliyle. O Resul'e sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, İmana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca, geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan, İlk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledi meth. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan, henüz abdest almaya başladıkları zaman, benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul, dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman, korkarsa benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince, hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi. Allah'tan korkusundan, Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim?

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani Hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu. Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kamilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket, kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. Küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.
1: Hayatım Roman. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yayını hazırlayan Erol Güldüken. Ses kayıt Ahmet Atalay.
2: Yanlış istasyon.

öncesine dayanan bir hatıramı anlatmak istiyorum sizlere. Abimle birlikte İstanbul'a gezmeye gitmiştik. Oradan da İzmit'te bulunan akrabalarımızı ziyarete gidecektik. Bir akşamüstü Haydarpaşa tren garına gittik ve neyse ki fazla beklemeden tren geldi. Fakat vakit hayli ilerlediği için de hava kararmaya başlamıştı. Derken tren hareket etti.

0: Ne o Nermin, korkuyor musun?
1: Evet abi, ya farkında olmadan İzmit'e gelmeden yanlış bir istasyonda inersek?
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum Nermin. Ama istasyonlarda tabelalar var. En azından onlara bakarak nerede olduğumuzu anlayabiliriz.
1: İyi ama ya gideceğimiz yeri karıştırırsak?
0: Yok canım, ben dikkat ediyorum.
2: Nereye gidiyorsunuz siz?
0: Şey, İzmit'e. Buraların yabancısıyız da nerede ineceğimizi bilmiyoruz.
2: Ben size yardımcı olurum.
0: Sahi mi?
2: Elbette.
0: Gördün mü Nermin, bu teyze bize yardım edecek.
1: Teşekkür ederiz teyzeciğim.
2: Rica ederim çocuklar. Yalnız ben 2 durak sonra ineceğim.
1: Ya.
2: Hemen üzülmeyin canım. Şu ileride oturan bayan var ya. Hı. İşte o da İzmit'e gidiyor. Onun indiği yerde ilersiniz, olur gider.
0: Teşekkür ederiz teyzeciğim.
1: Sağ olun teyzeciğim.
0: İçin rahat olsun Nermin. Artık hangi istasyonda ineceğimizi biliyoruz.
1: Haklısın abi.

0: Nermin bak, o kadın hazırlanıyor.
1: Ah, demek ki İzmit'e geldik abi. Hadi biz de hazırlanalım.
0: İniyor. Acele et Nermin, biz de inelim.
1: Tamam tamam abi, tamam, geliyorum. Burası mı İzmit şimdi?
0: Şey, o kadın da ortalıkta görünmüyor.
1: Yanlış mı indik acaba? Baksana abi, burada ne ev gözüküyor ne de bir ışık.
0: Burası ne biçim yer? Etrafta bir Allah'ın kulu yok.
1: Ne yapacağız abi, ben korkuyorum.
0: Ben de korkmaya başladım Nermin. İstersen trenin gittiği yöne doğru yürüyelim. Belki bir yere varırız.
1: Bu karanlıkta mı?
0: Başka ne yapabiliriz Nermin? Burada oturup bekleyemeyiz ya. Hadi kardeşim, burada beklemektense yürüyelim.
1: Peki.

Böylece yürümeye başladık. Daha sonra da koşmaya. Çünkü abim de ben de çok korkuyorduk. Uzakta gördüğümüz her ışığı istasyon zannediyorduk ama yanına yaklaştığımızda bunun sadece çevreyi aydınlatan

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim diyor burada bir caminin görevlisi, ben cami memuru diyorum, imam demek istemiyorum demiş dinleyicimiz. Şu sebepten dolayı oradaki kişi işte şöyle demiş, 1400 yıllık hükümleri şu an aynı şekilde uygulayamayız diye bir söz sarf etmiş cami görevlisi.
1: Hmm.
0: 1400 yıllık hükümleri şu an aynı şekilde uygulayamayız. Yani dinin emirlerini değiştirmek lazım, güncellemek lazım gibi bir şey anladım ben.
1: Şimdi insan hüsnü zan etmek istiyor. Yani o zamanki tatbik edildiği şeyle aynen tatbik edemeyiz. Bazı aynı şekilde problemler var gibi, hani ne bileyim ben, imanı kurtarmak için. Ama öbür türlü de hani ne kadar bazen zırva tevil götürmüyor, biliyor musun?
0: Götürmüyor hocam. Hani hüsnü zan ettiniz ama
1: zırva tevil götürmüyor. Şimdi 1400 yıllık diyor. Şimdi 1400 yıldır ezan yüksek yere çıkarak okunur değil mi? Bugün tatbiki mümkün değil. Ne demek tatbiki mümkün değil? Minareleri niye yaptı ecdadımız? Boşuna mı yaptı onları? Yani sen keyfinden fedakarlık etmiyorsun. Ondan sonra hatta ben öğretmenlik döneminde görev yaptığım yerde böyle ehli tarık geçine bir müezzin vardı. Böyle konuşuyorduk falan. Dedim sünnete uygun olana aynı şekilde minareye çıkmak. Birden aynı şekilde ehli tarık bak ha. Hmm. Söylesen elinde tesbihi falan da var. Sen dedi her gün 5 defa o minareye çıkmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun dedi.
0: Ya ben siz bilmiyorum. De adamı yani. Ya, kendiniz ya, çıkmıyorsunuz tabii.
1: Tabii.
0: Neler, adam neler çekiyor.
1: Neler çekiyor. O, yani kendi nefislerine zor gelen şeyi efendim 1400 yıllık şey uygulanır mı? Uygulanır mı? 1400 yıllık hoparlör olmadan namaz kılındı. Şimdi hoparlörsüz artık diyor o bitti diyor falan. Ama senin bitti dediğin şey namazla bitirdi ve seni o noktaya getirdi. Bu sözü söyler Allah Teala korusun, imanı bile gider. Yani o tabir cami memur işte. Yani imam falan değil böyleleri.

0: Yani dinin emirlerinde değişiklik olmaz değil mi hocam? Yani olmaz. Peygamber Efendimiz zamanında nasıl yapıldıysa, Peygamber Efendimiz nasıl bildirdiyse o olur. Yani şimdi zaman değişti. Evet, zaman değişti. 1400 yıl önceki gibi bir dünya içinde yaşamıyoruz.
1: Tabii.
0: Ama bu ibadetlerimizi yapamayacağımız anlamına gelmez. Ama namaz kılmak için bir engel yok.
1: Değişmeyen bir şey var. Çünkü dinin bütün bildirdiği emirler hep tabii haliyle bildirilmiş. Mesela ev namaz vakitleri gözüne göre, güneşin hareketine göre bakıyorsun.
0: Bak havaya.
1: Ondan sonra efendim oruç tutuyoruz hilalin hareketine göre. Kurban kesiyoruz yine hilalin hareketine, zilhicce ayını gözetiyorsun. Ona bakıyorsun. Efendim işte zekat vereceğiz. İslamiyet diyor ki yani Allah-u Teala altına gümüşe kıymet vermiştir. Onun dışındakilere fülüs denir. Kıymeti yoktur. İbadet yaparken bunlardan vermek lazım. Bunlar zor mudur Mustafa Bey? Değişmiyor ki bu. 1400 yıldır böyleydi. Bu böyle olacak. Kıyamete kadar da böyle olacak bu. Nasıl emredilmişse öyle yapılacak. Efendim zor geliyor falan. Elbette ki zor geliyor tabii ki. Abdest almak da zor, namaz kılmak da zor, oruç tutmak da zor.
0: Bu 1400 yıl önce de zordu.
1: Tabii. Hep
0: o,
1: aynı.
0: O zaman hani, da insanlar...
1: Nefislerin tepesine binmek ve onu tedavi etmek için Rabbimiz bu emir ve yasakları bildirdi.
0: Yoksa herkes yapardı.
1: O zaman ne gereği var? Ha, Hristiyanlar bakmışlar ki ha, bunlar zor. İşte Hristiyanlar gibi yapıyorlar. Hristiyan papazları gibi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da oruç vardı, zekat vardı, namaz vardı. Bunların hepsini kaldırmışlar. Domuz eti İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da yasaktı. Onu da kaldırmışlar. İçki de yasaktı. Onu da kaldırmışlar. Bir şey kalmamış. Sadece bakmışlar kilise boşaldı. Ondan sonra kilise müziği çıkarmışlar. Şimdi bazı din görevlisi adı altındalar. Boyuna neydi? Sam müziği mi? Tam müziği mi? Bir şey alıyorlar, öğreniyorlar ya şimdi.
0: Şan.
1: Şan ders. Özür dilerim. Cahil olduğum için bilemiyorum.
0: Müzik değil hocam. O bir teknik yani.
1: Ha, teknik. Özür dilerim. Makam falan öğreniyorlar falan. Yani onunla aynı şekilde gazel okur gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Gazel okur gibi ezan okuyor. Gazel okur gibi mevlid okuyor falan. Ha, bununla diyor işte sesi güzel onlar okusa camiye toplansın. Ya camiye ibadet için toplanır be arkadaşım. Yani güzel ses dinleyecek, seni dinlemesine gerek yok ki de şarkıcıyı dinler değil mi?
0: Yani.
1: Tabii.
0: Öyle, tabii. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Sureti haktan görünüp de şöyle söyleyenler de oluyor. Ya mesela siz sürekli tavsiye ediyorsunuz Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okuyun diye. Ya adam diyor ki tamam kitap güzel de diyor abi diyor. Onun içindekiler diyor bu zamanda yapmak zor diyor ya.
1: Tabii. Ya aslında reddediyorum da doğrudan doğruya diyemiyorum bunu. Yani kalbinde iman gitti gidecek veyahut da çok zayıf. Hüsnü zannederim de daha imanı gitmemiş de reddediyor diyelim.
0: Evet. Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diyor ki ya ben diyor siyasetçilere falan bakıyorum hocam diyor. Yalan söylüyorlar diyor. İşte ne bileyim insanları kandırmaya çalışıyorlar falan. O yüzden diyor ben kim olursa olsun diyor siyasetçiyse diyor sırtımı döndüm diyor. Gidip sandığı oyda kullanmayacağım diyor. Bunun bir şeyi var mı diyor sorumluluğu.
1: Mustafa Bey o yanlış. Biz de gidiyoruz. Babamızın oğlu olduğu için, dört dörtlük olduğu için Aliül Ala, Veliül Ala, Ula neyse. Öyle olduğu için vermiyoruz ki. Mecellede bir kaide var. Ehveni şerreyin diyor. İki tane şer var. Bunun hafif olanı. Efendim ben oy vermiyorum. O zaman şer gelecek başına. Daha beteri gelecek. O zaman da inim inim inleyecek. Ben oy vermedim. Sen oy vermedin. Senin tepene binmeyecek mi o? Sen eziyet çekmeyecek misin? Bazıları eziyet çekmeyecek mi? Çekecek. Onun için iki tane şer var. Bakıyorsun. Yani senin dinli, imanlı, vatanlı, milletinle neyse faydalı olanı kendinin önüne koy. Ona göre bir tercihte bulunacaksın. Hadise bundan ibaret. Yoksa gidip de peygamber seçmiyorsun, evliya seçmiyorsun. Ne bileyim ben böyle bir şey seç. Böyle bir şey olmuyor bu. Böyle bir şey olmuyor. Efendim yalan söylüyor. Tabii yalan söyleyecekler yani. Adam vaat ediyor falan. Yani bu yeni değil ki. Ben çocukluğumdan beri duyardım bunu. Adam mecliste uyuyormuş falan. Ondan sonra bir liman falan konuşmuş falan. Ondan sonra adam uyuyormuş. Yani Kayseri'de bir liman demiş. Oldu olacak. Konya'da bir liman değil mi ya? Afyon'da da yapsınlar bir liman. Yani Ankara'da yapsınlar.
0: Hayır, yalan söyleyenin içinde de o zaman ehvenini bulman lazım. Tabii yani tek ayak üstünde 10 yalan söyleyen var. Bir de bir tane günde belki de yalan söyleyen var.
1: Tamam. Birisi 100 tane söylüyor, birisi 50 tane söylüyor. Ehveni 50 tane söylüyor. Ya ikisi de yalancı da. Yani. Tamam mı? İkisi de yalancı da. Sen ona göre birisi gitmemek vebal olur. Hani onu soruyor ya.
0: Evet.
1: Gitmemek vebal olur. Bazen aynı şekilde ehveni diyelim ki bir oyla kaybetti. Değil mi?
0: Evet.
1: Ehveni şerreyin diye. Hocam ben vermedim falan işte. Senin yüzünden kaybetti bitti.
0: Onun yüzünden de bir sürü Müslümanlar zarar görecekler.
1: Zarar görecekler.
0: Bu dönem için değil sadece. Genel olarak söylüyorsunuz yani.
1: Evet, genel.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki 4-5 parmak yüksekliğinde çimen üzerine secde uygun mudur veya namaz kılınır mı?
1: Tabii çimen üzerine kılınır ya. Yani mahsur yok ki.
0: Çimen biraz uzamış herhalde. Onu mu diyor?
1: Uzatsın canım. Başını koydun mu diye çimen hemen eğilir. Ama şimdi başa çıkarmış buğday tarlasında da namaz kılamazsın o. Senin ağzını, yüzünü, gözünü falan da berbattır. Ha, kılınabilir mi? Kılınabilir. Yani şeylerin ağzına, ama o buğdayla da kırar geçirirsin. Yazık. İsraf olur.
0: Evet. Bir sistem var diyor bir dinleyicimiz. Şimdi borsa gibi. Adı da borsaymış zaten. Ama farklı alternatif bir borsa, öyle diyelim. Oraya yatırım yapıyorsunuz. Yatırım, zarar etme şeyi yok. Durumunuz yok. Zarar etmiyorsunuz. Kısa süreliklerle yatırıp alabiliyormuşsunuz. Bir haftalık mesela. Bu arada ne kazanırsa karınız o. Zarar etme imkanı yokmuş burada. Ya da paranız sabit kalıyormuş. Yani böyle bir şey uygun olur mu?
1: Uygun olmaz. Çünkü İslamiyet diyor ki bir şey yaptığın zaman arkadaş, bunun zararı da karı da ortak olması lazım. Orada bir yer devamlı sürede kar ediyor. Buna da yanından bir aynı şekilde yani çocuk altına emzik sokar gibi bir şey yapıyor falan. Yani bunun parası kullanılıyor orada. Bunun parası kullanılıyor. Ticarette kar zarar ortaklığı esastır. Sadece kara ortağım ben. Yok öyle bir şey. Olmaz öyle şey. Ha, böyle şeylere girmemek ve müdahil olmamak daha iyi.
0: Sadaka cariyeden bahsetmiştiniz daha önce diyor. Bu güzel bir şey. Ama diyor bizim hani cami yaptırma gibi bir şansımız yok. O kadar paramız yok. Ne bileyim işte böyle büyük çeşme yaptırma gibi bir şeyimiz yok. Ehl-i Sünnet kitaplarından diyor alsak da dağıtsak diyor, bu da sadaka-i cariye olur mu?
1: Elbette. Hatta o camiden de çeşmeden de daha çoktur sevabı bunun.
0: Allah Allah.
1: Niye?
0: Kitap dağıtmanın.
1: Elbette. Niye? Şimdi Mustafa Bey, cami evet İslamiyet'in bir simgesi. Ama Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yeryüzünün tamamını mescit olarak ihsan etmiş. Yani bir yerde cami olmadığı zaman namaz kılınmaz demek değildir. Toprağın üstüne, kırda, bayırda, tarlada, evde, nerede olursan ol. Cemaatle yaparsın canım. Kırda da 10 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle, 5000 kişiyle bile cemaatle yapabilirsin. Yani problem yok. Cami olması iyi değil mi? İyi, o ayrı bir mesele. Yani baktığın zaman burası nasıl bir yer, nasıl bir köy, nasıl bir kasaba. Onun işaretlerini veriyor sana. Değil mi? Kilise varsa diyorsun ki Hristiyan köyüdür, cami varsa Müslüman köy diyorsun, o şeyle bakıyorsun. Su meselesine gelince sular rızıktır. Allah'tan ne kadar takdir ettiyse o kadar olur. Şimdi diyelim ki cami yok, su da yok, ama oradakiler imanlı, evlerinde kılıyorlar, toz toprak içerisinde namaz kılıyorlar, susuzluktan da aynı şekilde ecelleri geldi, öldü. Nereye gittiler?
0: Cennete.
1: Cennete gittiler.
0: İmanları var. Hı.
1: Cami var. Su da var. Ne camiye giden var, ne namaz kılan var. Cam bomboş duruyor. Sular da var. Ama imanları kaybetmişler. Nereye giderler?
0: Cehenneme.
1: Cehenneme giderler. Peki. Cami yok, su yok. Bunların eline kitap geçti. İtikadı bozuktu. Veya Müslüman değildi. Ya da fasıktı. Baktı, ana dedi ya. Mesela İmam Gazali Hazretleri'nin kıyamet tarihi kitabı eline geçti. Ana dedi ya, ölüm var dedi ya. Ölümden sonra kabir azabı, diğerleri falan. Hemen toparlandı bu, aynı şekilde imanını tazeledi. Abdest aldı namaz kılmak için. Su yoksa teyemmüm de yapıyor mesela. Teyemmüm yaptı falan, başladı. O anda Deccal geldi, öldü. Nereye gitti? İman etti bu. Tövbe de etti. Başka günahlar var. Ya başka günahlar olsa bile ahireti bu imanlı gider. Ahirete imanlı gider. İmanlı gidince kabirde azap görür, mahşerde bekletirler de, eğer affa uğramazsa cehenneme biraz korlar, sonra gene cennete gider bu. Ya öbür türlü imanını kaybettiyse, o anda da ecel geldiyse ne olur? Sonsuz cehenneme gider. Bunun için mesela kitaplarda anlatılmış. Yedirmek, içirmek, cami yaptırmak, su kuyusu açmak, çeşme yapmak, yetimleri gözetmek, fakirlere destek vermek, evi yoksa evi alıvermek. Bunların hepsi ayrı ayrı ayrı kıymette sevap ve çok güzel işlerdir. Fakat kitaplarda anlatırken bunların tepesine bir şey koymuşlar. O da Allah'tan en dinli insanlara öğretmek.
0: Hepsinin üzerinde.
1: Hepsinin üzerinde. Biz sıralamayı Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği şekilde naklediyoruz. Tercih. Allah'tan kullarına kalmış. Peki bu sadakayı cari olur mu? Olur da bir tam ilmen aldın verdin. Bir aileye gittik. Tamam gitsin.
0: Aldılar rafa koydular.
1: Koydular. Sonraki gelen nesilde bu neymiş dedi. Açtı okudu. İman etti. Namaza başladı. Ondan sonraki nesle öğretti. Başkalarına tavsiye etti. Peki kim sebep olduydu o ilmihalin o eve girmesine? Sen. Ne oldu bu? Sadaka cariye oldu. Senin amel defterin ölsen bile yazılıp duruyor durmadan. Yazılıp duruyor. Diyelim ki efendim oradan adam tuttu o bir ilmihalden. Orada okudu. Köydekilerin hepsini okudu. Onların imanları düzeldi. Hepsi namaza başladı. Kaç kişi? 1000 kişi. Ne oldu? Sen bir tane ilmihal verdin. 1000 kişinin hidayetine vesile oldun. 1000 kişinin yapmış olduğu ibadet de kıyamete kadar senin amel defterine devam ediyor. İyi mi? Onlar ondan sonrakileri anlattı. Onlar ondan sonrakileri anlattı. Ya ne güzel bir sığır aynı şekilde.
0: Mesela şöyle de bir örnek belki de bir hatırıma geldi şimdi. Diyelim ki cami yaptırdı birisi. Ama cemaati yok. Müslüman yok.
1: Tabii.
0: Ama sen kitap verdin. O kitap sayesinde o caminin içini doldurman da mümkün yani.
1: Tabii o caminin içindekini de doldurman mümkün. Ve o kitabı okuyanlar çıplakları da giydirir, açları da doyurur. Çünkü imanla beraber merhamet girecek onların evet, kalbine. Evet. Ne oldu? Otomatik olarak yani bir kitap vermek suretiyle birçok şeyi halletmiş oldun. Birçok şeyi. Çünkü kalpte iman yoksa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ya bugün şöyle internet haber sitelerine bakıyordum falan bir şey rastladı Mustafa Bey. Bu Güney Afrika ülkeleri çok acayip bir Haiti mi diyor ne diyor falan. Orada çete miymiş neymiş falan neyse onları yakalamışlar, dövmüşler, etmişler falan. Diri diri yakmışlar. Ya bu katil de olsa, çete üyesi de olsa bir Müslüman yapamaz. Fotoğraf koymuşlar, insanlar da toplanmış böyle seyrediyorlar onu. İyi mi? Oradaki yanan, yakılan insan. Efendim işte öldürme. Bak İslamiyet'te var öldürme cezası. Kısas cezası var. Ama orada bile İslamiyet ölçü bildirmiş. Şey yapılamaz. Eziyet edilemez. Yakarak değil ya. Ya idam edersin boğarak. Yahut da aynı şekilde kurşun sıkarsın.
0: Bitiriş. Bırakın insanı İslamiyet hayvanı bile.
1: Hah oraya getireceğim. Yani. Hayvana bile aynı şekilde. Mesela insanlara zarar veren hayvanlar haşerat diye anlatılıyor mesela. Bunları da suda boğamazsın. Yakarak öldüremezsin buyuruyor. Hatta diyelim ki bir akrep. Bir vuruşta öldürdün. 30 sevap deniyor. 2 vuruşta 20'ye düşüyor. 3 vuruşta 10'a düşüyor. Ondan sonra eziyet ede ede bu sefer o hayvan hakkı sana geçiyor. Tamam sana zarar veriyordu. Ama eziyet etme, zulmetme hakkı yok arkadaşım. İslamiyet Allah-u Teala buyuruyor ki tamam bunlar size zarar verdiği zaman bunları öldürebilirsiniz. Günah olmaz. Ancak izin kadar kullanabilirsin onu. Onun dışında bana göre dediğin zaman gitti. Allah-u Teala muhafaza buyursun. O çok büyük vebal olur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi bizim yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, sizden zaman zaman duyduğumuz bir konu var, bir söz var. Farzları yapmak elbette güzel, emirleri yapmak, haramlardan sakınmak. Ama imanla ilgili konuları anlatırken diyorsunuz ki, naklediyorsunuz, farzların farz olduğuna, haramların da haram olduğuna inanmak lazımdır. Bu imanın neresindedir? Yani iman etmekle ne kadar ilgilidir bu konu?
2: Şimdi Mustafa Bey, genel olarak mesela imanın 6 şart var diye anlatıyoruz. Naklediyoruz. Evet. Kitaplar öyle yazıyor. Kitaplardakini de okuyoruz, inanıyoruz ve naklediyoruz. Amentü'de bunlar bildirilmiş. İmanın 6 şartı. Hatta imanın 6 şartı anlatılırken o 6 şarttan önce 2 şart daha bildiriliyor. Bunlardan birisi gayba iman. Yani gözümüzde görmedik. Neyi görmedik? Ölümden sonraki hayat bizim için gayiptir. Kabir hayatı, mahşer, yeniden dirilmek, cennet, cehennem gözümüzde görmedik. Peygamber Efendimiz haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Peki efendim görseydik? Allah-u Teala izledi, öyle dilememiş. Peygamber gönderiyor, görmeden inanmamızı emrediyor. Bu gayba iman.
1: Görseydik gördüğümüze inanmış.
2: Evet, gördüğümüze inanmış olurduk. Diğerisi hubbu fillah, budu fillah. Yani imanın altı şartından önce inanmamız lazım gelen bir husus gayba iman. Diğer husus da hubbu fillah, hub sevgi demektir. Fillah Allah için sevgi. Buğdu fillah buğd düşmanlık, sevgisizlik. Buğdu fillah da Allah için buğz etmektir. Yani sevdiğini Allah için ve düşmanlığını da Allah için yapman lazım. Kendi nefsin için değil. Ondan sonra imanın 6 şartı anlatılıyor. Ve buna ilaveten iman şartları burada bitmiyor işte. Buna bile ilaveten namazın farz olduğuna inanmak imandandır. İçkinin haram olduğuna inanmak, faizin haram olduğuna, zinanın haram olduğuna, yalan söylemenin haram olduğuna, gıybetin haram olduğuna, dedikodu yapmanın haram olduğuna, nemamlık, laf taşımanın haram olduğuna inanmak da imandan mıdır? Evet, imandandır. Bakın, o fiili yapmak ayrıdır. O ibadeti yapmak ayrıdır. Evet. Ama onun farz olduğuna inanmak imandan mıdır? Evet, imandandır. İnkar onun için küfürdür. Yani bir kimse efendim Ramazan ayında bir ay oruç tutmak farzdır. Bunun böyle olduğuna inanmak imandandır. İnanmazsa, oruç tutsa bile kafir olur buyuruyor. Namazın farz olduğuna inanmak imandandır. İnkarı küfürdür.
1: Evet.
2: Zekatın farz olduğuna inanmak. Yani adam diyor ki yok ya ne farz işte ben kendi gönlümden veriyorum derse emri yerine getirilmiş. Ve imanın altı şartına inansa namaz kılsa bile de kafir olur. Çünkü zekatın farz olduğunu Allah-u Teala emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş, hadis-i şerifte açıklanmış, fıkıh kitaplarına yazılmış. Dolayısıyla zekat vermek farz mıdır? Farzdır. Zekat malları onlar bile fıkıh kitaplarında açıklanmıştır. Onlardan verilmesi. Dört türlü zekat malı vardır buyuruyor. Nedir onlar işte? Para. Yani altın ve gümüş. Ticaret malı. Toprak mahsulü zekatı. Hayvan zekatı. Dört türlü zekat malı vardır buyuruyor. Bunların böyle olduğuna inanmak imandandır. İnanmak. Böyle olduğuna inanmak. Ha yapıp yapmama konusu. Onu da ehl-i sünnet alimler açıklamışlar. Zaten Mustafa Bey, orucun farz olduğuna yani Allah-u Teala'nın emri olduğuna inanan, iman eden bir kimse İmanı sebebiyle bu ibadeti sever zaten.
1: Evet.
2: Yoksa inanmazdı. İman edince iman bir programdır. İslamiyet bir programdır. Bu programın içerisinde nelere iman edileceği bildirilmiştir. Siz bu programı kabul edince Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Ha, Rabbim böyle emretmiştir. Sen buna inanıyorsun. İman ediyorsun böyle olduğuna. Ve ondan sonra da o ameli yapmak zor. Ameli yapmakta zorlamazsın. Ondan sonra yalan söylemenin haram olduğuna inanıyorsun. İman ediyorsun. Diyorsun ki bu haramdır, yasaktır. Ama efendim yasak olduğuna inanıyorum ama nefsime uyarak yapamıyorum. Ha imanı, imanın senin gitmesine sebep olmaz bu. Yani amel-i imandan cüz değildir.
1: İnanıyorsun çünkü.
2: Aha, inanıyorsun. Yalan söylemenin haram olduğuna inanıyorsun, evet. Ama o anda menfaatin sebebiyle veyahut da diyelim ki ya yalan söylememiş olsaydım orada sana zulmedeceklerdi, eziyet edeceklerdi. Tabii çıkış yolları da var. Yani evet, yalan söyleme karamdır da ruhsat verilen çıkış yolları demeyelim de efendim, ruhsat verilen yerleri de vardır. Belli yerlerde aynı şekilde yalan söylenebileceği de kitaplarda aynı şekilde bildirilmiştir. O ruhsatlar değil de orada kendi menfaatini düşünerek de yalan söyledin. Ne oldu? Nefsine tabi oldun, günah işledin. Bak, günah işledin, kafir olmadın. Ama yalan söylemenin haram olduğuna inanmazsak o zaman imanımız gider. İman bir bütündür. Sadece imanın altı şartındır. Ben efendim bunlara kabul ediyorum ama mesela İslamiyet'in emrettiği herhangi bir şeyi kabul etmiyorum. Öbürlerini kabul et, yani imanın altı şartını kabul etsen de bir kıymet ifade etmiyor. Çünkü o iman bir bütündür. O imanın altı şartıyla beraber farzları emredilenlerin emir olduğuna, farz olduğuna inanmak imandandır. Yasak edilenlerin, haram edilenlerin de haram olduğuna inanmak yine imandandır. Bunlardan birisini reddetmek İmanın altı şartını kabul etse bile aynı şekilde gidiyor. Hatta imanın altı şartı kitaplarda anlatılırken, mesela Allah-u Teala'ya inanıyorsun, meleklere inanıyorsun, kitaplara inanıyorsun, peygamberlere inandım diyorsun ama bir tanesini reddediyorsun.
1: Peygamberlerden bir tanesi.
2: Bir tanesini. Mesela Adem Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmeyenler var. Müslüman gözüküyor buna, kafir olur. Başka şeyleri kabul etse, namaz kılsa da kafir olur. Çünkü o bir bütündür. Mesela Hristiyanlar ve Yahudilerin mümin olamamalarının sebebi, mesela peygamber zamanında Yahudiler vardı. İsa Aleyhisselam da peygamber olarak kabul etmediler. İsa Aleyhisselam peygamberdi. İsa Aleyhisselam'dan sonra gelenler de vardı. Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelenler de vardı. Yani Musa Aleyhisselam'dan sonrakileri kabul etmediler. Dolayısıyla kafir oldular. Çünkü Allah-u Teala ondan sonra İsa Aleyhisselam'ı da gönderdi. Muhammed Aleyhisselam'ı da gönderdi. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı, tamam, peygamber olarak kabul edenler var, Tanrı olarak kabul edenler var, ama İsa Aleyhisselam'dan sonrakileri kabul etmiyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiyor. Dolayısıyla bir tanesini bile, 124 binden fazla peygamber gelmiştir, bunlardan birisini bile reddetsen, diğerlerinin hepsini kabul etsen, diğer emirleri emir olarak, farz olarak onlara da inansan, yasakların aynı şekilde haram olduğuna inansan, o bir peygamberi reddetmen sebebiyle yine o iman programının dışındasın. Mümin değilsin. O bir bütündür. Ya hep ya hiç. Efendim ben müdahale ederim. O zaman Allah-u Teala dini değil o. Sen mi uydurdun? Kendi kafana göre aynı şekilde uydun. Kendi dinindir. Tabii iman kalbin inanması demektir. Bunun hasıl olması için önce ilim lazım. İlim ile amel başka başka şeydir. Amel ilme pek lazım ise de ikisi bir şey olmaz. Mesela Fransızların şöyle bir sözleri varmış. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi iş yapmadıkça bir şeye yaramaz demişlerdir. Fakat dinimiz bu atasözüne karşı olarak iyilik yapmaksızın iyi düşünmek, yani yalnız iman fayda verir demektedir. Sadece iman da fayda verir, tamam. Yani iyi bir iş yapmamış olsa bile, yani amel yapmamış olsa ama o amelin, o işin Allah-u Teala tarafından emredildiğine inansa, eğer bir kötülükse o kötülüğün de aynı şekilde men edildiği, Allah-u Teala tarafından men edildiği, haram edildiğini bilse ve inansa, ilmen biliyor ve buna inanıyor ama sakınamıyor. Evet. Mesela içki içiyor. Evet. Sakınamıyor. Kafir olmaz. İmanı gitmez. Amel imandan cüz değildir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve yasaklarına neleri emretmişse bunlara da iyi bakmak, dikkatli bir şekilde bunları öğrenmek ve bunlara inanmak, yasak ettiklerine de iyi bakmak, bunları iyi öğrenmek ve bunların her biri ayrı ayrı. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Nehidir, yasağıdır.
1: Bu şekilde inanmak
2: evet. İmandandır. Bu şekilde inanmak imandandır. Bakın orada ameli ehl-i sünnet alimleri ayırıyor. Bunlara inanmak ayrı, bunlara tatbik etmek ayrı. İnanmak ayrı, tatbik etmek ayrı. İnanıyor fakat nefsine uyuyor, çevresine uyuyor, beceremiyor, yapamıyor, yamuluyor tabiri caizse. Ama bu kimse gene mümin de Mustafa Bey. Gene mümindir. Ama hani dinleyicilerimin hatırına gelebilir. Efendim işte bu böyle yamula falan ileride imanını kurtaramayabilirse o onun kendi problemi. Zamanla kalp kararır. Günah işte kalp kararır. Kalp kararınca imanını toparlayamayabilir. Çünkü son nefeste imanla gitmek hakikaten zordur. Hakikaten gerçekten zordur. Niye zordur? Çünkü Cenab-ı Hak cennet nimetleri ihsan etmiş ama bir sürü de barikatlar var, engeller var. O engelleri geçmek zor. Ama öbür tarafta da mesela böyle havfı yani korkuyu anlatan yani ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var. Fakat recai yani ümidi arttıranlar da çok. Bir kul bilhassa Allah-u Teala ile kendi arasında günahlar varsa boynunu bükerek, tövbe ederek, istiğfar ederek bunları Cenab-ı Hak affedebilir. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki kul ve hayvan haklarıyla huzuruma gelmeyin. Çünkü ezelde öyle dilemiştir. Kul haklarını affetmem buyuruyor. Ne zamana? Ta ki o hak sahibine helallaşmadıkça. Mutlaka gideceksin, onunla helallaşacaksın. Helallaştıktan sonra ayrıca tövbe istiğfar edeceksin. Helallaştıktan sonra ayrıca tövbe istiğfar edeceksin. Netice olarak Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bildirmiş olduğu imanın esaslarına ilaveten Rabbimizin bildirmiş olduğu ve farz olarak bildirdiği ibadetler var. Vacip olarak bildirdiği ibadetler var. Ve Peygamber Efendimizin kendisini yaptığı sünnet olarak bildirdikleri var. Ve yine Rabbimizin yasak ettikleri var. Haramlar var, mekruhlar var, tahrimen mekruhlar var. Yani bunların yasak olduklarına, haram olduklarına, mekruh olduklarına inanmak, farz olduğuna, vacip olduğuna, sünnet olduğuna inanmak, bu inanmak imandandır. Ama biz bunları yapamazsak imanımız gitmez. İmanımız kaybolmaz. Fakat hafife alırsak, inkar edersek, reddedersek o zaman Allah-u Teala korusun imanımız gidebilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün bize önemli bir konuyu, imanla ilgili bir konuyu anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Yarın yine bu dakikalarda beraber olup yeni konular öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden. Sünnet iki kısımdır. Biri sünen-i hüdadır. Bunlar müekket, kuvvetli olan sünnetlerdir. İkincisi sünen-i zevaittir. Bunlar müekket olmayan sünnetlerdir. Müstehap ve mendup da aynıdır denildi. Namazda müekket sünneti terk tahrimen mekruh olur. Müekket olmayan sünneti terk tenzihen mekruh olur. Müstehabı terk etmek mekruh değil, hilaf-ı evlâ olur. Yani müstehapları yapmak sevap olur. Yapmamak hiç suç değildir. Sevabından mahrum kalır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
3: Alaeddin Attar Hazretleri, 2. bölüm. Buhara'da yetişen evliyanın en büyüklerinden, insanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 16.sıdır. İsmi Muhammed bin Muhammed Buhari'dir. Soyu Harezmli Yesevi şeyhi Seyyid Ata vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e ulaştığı nakledilmektedir. Muhammed Behaeddin Buhari Hazretlerinin en büyük talebesidir. Zamanının kutbi irşadı idi. Zamanında herkese rüşt ve iman onun vasıtasıyla gelir, İslamiyeti korurdu. Onun varlığıyla din-i İslam başıboş kalmadı. Din düşmanları pervasızca dini yıkmaya ve değiştirmeye kalkışamadı. Buhara'nın Caanyan nahiyesinde 802 miladi 1400'de vefat etti. Bugün buraya Renov denilmekte olup Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindedir. Alaeddin Attar Hazretlerinin sevdiklerine yapmış olduğu sohbetlerde Alaeddin Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, lüzumsuz konuşmanın zararı hakkında, kulun lüzumsuz ve boş sözlerle vakit geçirmesi, kalbi karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Din bakımından faydalanmadığın kimseyle dostluğu terk et. Amellerin en güzeli, İhlasla yapılan ameldir. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihati gönüllerden silinir gider. Bahar yağmurlarının yeryüzünü yeşillendirdiği gibi, Kur'an-ı Kerim de kalbin yağmurudur ve onu canlandırır. Üç şey gönlü öldürür. Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. İnsan kendisi salih olmadığı halde, salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa, başka günahı olmasa bile bu ona yeter. Dinde alim olduktan sonra, dünyalık bir menfaat alırım düşüncesiyle, zaruret olmadan, sultanların yanına gidip, yaltaklık edenler, attıkları adımlar kadar, cehennemin derinliklerine dalmış olurlar. Kim bir gecesini Allahü Teala'yı zikir ile ihya eder geçirirse, anadan doğmuş gibi günahsız ve tertemiz olarak sabahlar. Fazilet cemaatte ise de, selamet kötülüklerden uzak kalabilmek için yalnızlıktadır. Bir ümmet içerisinde her gün 25 kişi Allahü Teala'ya 25 defa istiğfar ederse, bağışlanmalarını dilerse, umuma ait azapla Allahü Teala ümmeti muahize etmez, cezalandırmaz. Kokusu güzel olanın aklı fazla, elbisesi temiz olanın kederi az olur. Eğer sen Kur'an-ı Kerim okuduğunda o seni kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa, senin gerçekten Kur'an-ı Kerim'i okumadığın anlaşılır. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye cehaleti de zarar verir. İnsanların en yumuşak ve ince kalplisi günahı az olanlardır. Salih bir zatı seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. İlim öğrenmeye giden kimse dönünceye kadar cennet yolunda sayılır. Müminler yumuşak ve müsamahakârdırlar. Eğer onu çekip götürürsen karşı çıkmazlar, kabul edip giderler. Alimler bozuluncaya kadar İnsanlara Allahü Teala'nın azabı gelmez. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Resulullah Efendimiz buyurdular ki: "Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir." Cehenneme atılan bazı kimselerin kokusundan cehennem halkı bunalır. Bunlar, "Yazıklar olsun size. Dünyadaki günahınız neydi ki bizim cezamız bize yetmiyormuş gibi bir de sizin kokunuzun cezasını çekiyoruz" deyince, onlar da "Biz ilmi kendilerine fayda vermeyen alimleriz" derler. Din, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmekten, hubbu fillah ve buğdu fillah ibarettir. Azap olunup yakılsan bile Allahü Teala'ya şirk koşma. Bütün servetini çıkarıp feda etmeni de söyleseler, anne ve babana itaat et, onları kırma, namazı bile bile terk etme. Kim namazı bilerek terk ederse Allahü Teala'nın emanı, yardımı ondan uzak olur. İçki içmekten çok sakın. Çünkü içki her çeşit kötülüğün anasıdır. Günahtan da uzak dur. Ona yaklaşma. Günah Allahü Teala'nın gazabını celbeder, çeker. Alaeddin-i Attar Hazretleri anlattı. Hocamız Emir Hüseyin'e kış mevsiminde çok odun toplamasını emretti. Odun toplama işi bittiğinin ertesi günü 40 gün devam eden kar yağmaya başladı. Sonra Hacı Hazretleri Harezm'e gelmek için yola çıktı. Şeyh Sadi de hizmetindeydi. Hıram nehrine geldiklerinde suyun üzerinden yürümesini ona emretti. Şeyh Sadi korktu, çekindi. Bir defa daha emretti. Yine yapamadı. O zaman bir teveccühle ona baktı. Bununla kendinden geçti. Kendine gelince ayağını suyun üzerine koyup yürüdü. Suya batmadı. Hocamız da arkasından yürüdü. Suyun üzerinden karşıya geçince hocam, "Bak bakalım, pabucun hiç ıslandı mı?" buyurdu. Baktığında Allahü Teala'nın kudretiyle çok az bir ıslaklık dahi yoktu. Alaeddin Attar Hazretlerinin sohbetlerinde buyurdukları kalplere şifa olan sözlerinden bazıları şunlardır. Şuna inanmalı ki hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi rızasıyla erilebilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek müride, talebeye düşen başlıca vazifedir. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık uzaklık ile bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz "Her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz." buyurdu. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün, iki günde bir kere görmek bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile. Bir kimse susup duruyorsa onun bu hali şu üç şeyden boş olmamalıdır. 1- Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2- Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak. 3- Kalp hallerini gözetmek. Gönüle Allahü Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaştırmaksa mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı. Amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir. Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyen kimsenin ahmaklığının tedavisi yoktur. İnsan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır, parlar ve ayna gibi olur. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Şeytan da hiçbir şekilde yaklaşamaz. Ama tövbe etmez ve günah işlemeye de devam ederse, kalp yine nokta nokta kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar ve şeytanın nereden geldiğini göremez olur. İki arkadaş birbirlerini sevdikleri zaman, birbirini ziyaret etmeleri için aralarındaki mesafenin çok fazla olması mühim değildir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli, aşikare işlenen günahın tövbesi aşikare olur. Ey Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar! Kur'an-ı Kerim'i dünyalık kazancınıza alet etmeyiniz. İnsan, iki ortağın birbirini hesaba çekmesinden daha şiddetli olarak, kendisini hesaba çekmedikçe tam müttakilerden olamaz. Eğer bir kimse sana haset ediyorsa, şerrinden korunmak için işlerini ondan gizli yap. Din kardeşlerine iyilik etmeden onların rızasını talep etmek şaşkınlıktır. Gelen misafirine yemek verip de imkanı varken tatlı ikram etmeyen kimse, yatsı namazını kıldığı halde vitri kılmayan kimse gibidir. Dostların sofrasında yenilen yemeğin hazmı kolay olur. Düşmanın yemeği ise insana ağırlık verir. Güzel amelleri sadece gösteriş için ve desinler diye işleyen kimse, dışı dikkat ve itina ile süslenerek güzelleştirilmiş olan bir lağım çukuruna benzer. Kişi hem namaz kılar, hem de kendisine lanet edebilir buyurdu. Bu nasıl olur dediler. Bunun üzerine, bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun mealindeki ayet-i kerimeyi okudu ve buyurdu ki, bazı kimseler hem namaz kılar hem de bazı günahları işlemek suretiyle kendilerine zulmederler. Başkasının malını izinsiz olarak almak ve haklarına riayet etmemekle onlara zulmetmiş, yani zalimlerden olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ebedi olan ahirete inandığı halde, mesaisini dünyalık için harcayanlara ne kadar çok şaşılır, nasıl böyle yapabiliyorlar? Resulullah Efendimiz bir yerden geçerken bir çöplük gördü. O çöplükte eski bez parçaları ve çürümüş kemikler görünüyordu. Peygamber Efendimiz, dünyaya gelin, dünyayı görün, işte dünya budur, neticede böyle olacaktır, buyurdu. Mü'minin firasetinden korkunuz, zira o, Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Kıyamet günü, insanlardan azabı en şiddetli olanları, peygamberlere sövenlerdir. Sonra eshabıma sövenlerdir. Sonra Müslümanlara sövenlerdir. Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer. Eğer Allahü Teala'nın indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfire katiyen ondan bir yudumluk su bile vermezdi. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. Sorup öğreniniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. Zira bunda 4 kişiye sevap vardır. Sorana, öğretene, dinleyene ve onlara uyana. Allah'a imandan sonra aklın icabı insanlarla muhabbetli bulunmaktır. Alaeddin-i Attar Hazretleri anlatır. Dervişlerden biri bir gün bana kalbin nasıl olduğunu sordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum dedim. O, ben kalbi 3 günlük ay gibi görüyorum dedi. Bunu üstadım ve efendim Şah-ı Nakşibend Hazretlerine anlattım. Bu onun kalbine göredir buyurdu. Ayakta duruyorduk. Ayağını ayağımın üzerine koydu. Birden kendimden geçtim. Bütün mevcudatı, arş-ı âlâyı kalbimde bir arada gördüm. Kendime gelince, gördüklerini anlat buyurdu. Anlattım. Bunun üzerine, gönül budur. O dervişin sandığı gibi değil. Allahü Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mahlukların en üstünü, en şereflisi kalptir. Kalp, bilinmeyen sırlarla dolu bir âlemdir. Her şeyi kendinde bulundurur. Görüldüğü gibi kalp, her şeyden geniş bir latifedir. Böyle olunca, onu bir kimse nasıl anlayabilir? Bunun için, hadis-i kutsi de Allahü Teala, yere ve göğe sığmam, mü'min kulumun kalbine sığarım buyurdu. Bu derin sırlardandır buyurdu. Alaeddin-i Attar Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, insanların en arifi, onların aybını görmeyendir. İlim, şereflerin en yükseğidir. İnsanın şerefi, ilimle yükselir. Kişi, haramların bir anlık lezzetine aldanır. Ondan sonra o lezzet kaybolur. Fakat günah ve yaptığından pişmanlık ve utanma devam eder. Her gün helalinden alışveriş yapmak, geceleri ibadet, gündüzleri oruçla geçirmekten bana daha sevimlidir, buyurdu. Aklı başında, olgun ve ağırbaşlı insanlarla oturup kalkınız. Çünkü onlarla oturmak, hem dünya hem de ahiret bakımından fayda temin eder. Kalbin ağlaması, gözün ağlamasından daha üstündür. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar seviyorsan, o da seni o kadar seviyor demektir. Bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa, aklında o kadar noksanlık var demektir. Kul ne kadar dua ederse, Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. Kendisinde mevcud olan bir kusuru başkasında arayan ve kendi işlemekte olduğu bir aybı yapmamayı başkasına emreden kimse ne kadar kusurludur. Varlıklı zamanında etrafında dolaşıp yokluğa düşünce terk eden kimse ne kötü kişidir. Dünya uykuda gördüğün rüyaya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmamıştır. Mide ve fercin, edep yerinin iffetini korumak kadar faziletli ibadet yoktur. Dünyada insana en iyi yardımcı, din kardeşlerine iyiliktir. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı yaşaran göz, cehennem ateşinde yanmaz. Yani cehenneme girmez. Allahü Teala'nın rızası için bir kimsenin gözünden bir damlacık yaş dökülse, Allahü Teala o kimsenin çok günahını affeder.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yalnızlık kötü arkadaşla bulunmaktan iyidir. İyi arkadaşla beraber olmak da yalnızlıktan iyidir. Bugünkü konumuz ef'ali mükellefin nedir? Sevgili dinleyicilerimiz, İslamiyet iki kısımdır. Birincisi, kalple itikad edilmesi, inanılması lazım olanlar. İkincisi, beden ve kalple yapılacak ibadetler. Bedenle yapılan ibadetlerin en üstünü namazdır. Mükellef olan her Müslümanın günde 5 vakit namaz kılması farzdır. Akıllı olan ve bülü çağına giren erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olan kimseler Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından mesuldürler, sorumludurlar. Dinimizde mükellef olan kimseye önce iman etmek ve sonra da ibadet yapmak emrolunmuştur. Ayrıca yapılması yasak edilen haramlardan ve mekruh işlerden de kaçınmaları lazımdır. Akıl, anlayıcı bir kuvvettir. Faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Akıl bir ölçü aleti gibidir. İki iyi şeyden daha iyi olanını ve iki kötü şeyden daha kötü olanını ayırır. Akıllı kimse sadece iyiyi ve kötüyü anlayan değil, iyiyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Akıl göz gibidir. Din de ışık gibidir. Işık olmazsa göz göremez. Bülü çağı erginlik yaşı demektir. Erkek çocukların bülü çağına girmeleri 12 yaşını bitirince başlar. Erkek çocuğun bülü çağına girdiğini gösteren alametler vardır. Bu alametler görülmezse 15 yaşına gelince dinde bülü çağına girdiğine hükmedilir. Kız çocuklarının bülüğe ermesi ise 9 yaşını doldurunca başlar. 9 yaşındaki kız çocuğunun buluğa erdiğinin alametlerinin hiçbiri görünmezse, 15 yaş tamam olunca buluğ çağına girdiğine hükmolunur. İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara ahkam-ı İslamiye denir. Bunlara ef'ali mükellefin de denilmektedir. Ef'ali mükellefin 8'dir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsid. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Farz. Allah-u Teala'nın yapılmasını ayet-i kerime ile açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere farz denir. Farzları terk etmek haramdır. İnanmayan ve yapılmasına ehemmiyet vermeyen kafir olur. Farz iki çeşittir. Birincisi farz-ı ayın. Her mükellef olan Müslümanın bizzat kendisinin yapması lazım olan farzdır. İman etmek, abdest almak, gusül almak, beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zengin olunca zekat vermek ve hacca gitmek farz-ı ayındır. İkincisi farz-ı kifaye. Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Verilen selamın cevabını söylemek, cenazeyi yıkamak, cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyip hafız olmak, cihad etmek, sanatına ticaretine lazım olandan fazla din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi farzlar böyledir. Vacip. Yapılması farz gibi kesin olan emirlere denir. Bu emrin Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık değildir. Zanni, şüpheli olan bir delille sabittir. Vitir namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, fitre, sadakayı fıtır vermek vaciptir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Fakat yapmayan cehennem azabına layık olur. Sünnet. Allah-u Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamber Efendimizin yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı veyahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azap olmaz. Fakat özürsüz ve devamlı terk eden itaba, yani azarlanmaya ve sevabından mahrum olmaya layık olur. Mesela ezan okumak, ikamet getirmek, cemaatle namaz kılmak, abdest alırken misvak kullanmak, evlendiği gece yemek yedirmek ve çocuğunu sünnet ettirmek gibi. Sünnet de iki çeşittir. Birincisi, sünneti müekkede. Peygamber Efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının sünneti, yatsı namazının son iki rekat sünneti böyledir. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz. Beğenmeyen kafir olur. İkincisi, sünneti gayri müekkede. Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak büsbütün terk olunursa itaba ve şefaatten mahrum olmaya sebep olur. Müstehap. Buna mendup, adab da denir. Sünnet-i gayri müekkede hükmündedir. Peygamber Efendimizin ömründe bir iki kere dahi olsa yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akika hayvanı kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sürünmek müstehaptır. Bunları yapana çok sevap verilir. Yapmayana azap olmaz. Şefaatten mahrum kalmak da olmaz. Mübah. Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Yani günah veya taat olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. İyi niyetle işlenmesinde sevap, kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Uyumak, helalinden çeşitli yemekler yemek, helal olmak şartıyla türlü elbise giymek gibi işler mübahtır. Bunlar İslamiyet'e uymak, emirlere sarılmak niyetiyle yapılırsa sevap olurlar. Sıhhatli olup ibadet yapmaya niyet ederek yemek içmek böyledir. Haram. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmayınız diye açıkça yasak ettiği şeylerdir. Haramların yapılması ve kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Harama helal diyenin ve helale haram diyenin imanı gider, kafir olur. Haram olan şeyleri terk etmek, onlardan sakınmak farzdır ve çok sevaptır. Haram li aynihi, adam öldürmek, zina, livata etmek, kumar oynamak, şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek, yalan söylemek, hırsızlık, domuz eti, kan ve leş yemek, kadınların, kızların başları, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olup büyük günahtırlar. Bir kimse bu günahları işlerken besmele okusa,

Verenin hakkıdır, geri alır. Mekruh, Allahü Teala'nın ve Muhammed Aleyhisselam'ın beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Mekruh iki çeşittir. Birincisi, tahrimen mekruh. Vacibin terkidir. Harama yakın olan mekruhlardır. Bunları yapmak azabı gerektirir. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmak gibi. Bunları kasıtla işleyen asi ve günahkar olur. Cehennem azabına layık olur. Namazda vacipleri terk edenin, tahrimi mekruhları işleyenin, o namazı iade etmesi vaciptir. Eğer yanlışlıkla, unutarak işlerse, namaz içinde secde-i sehiv yapar. İkincisi, tenzihen mekruh. Mübah, yani helal olan işlerine yakın olan, yahut yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Gayri müekket sünnetleri veya müstehapları yapmamak gibi. Müfsit, dinimizde meşru olan bir işi veya başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı, zekatı, alışverişi, satışı bozmak gibi. Mesela Allah'a ve kitaba sövmek imanı bozar. Namazda gülmek abdesti ve namazı bozar. Oruçluyken bilerek yemek içmek orucu bozar. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapana ve haramdan, mekruhtan sakınana ecir yani sevap verilir. Haramları, mekruhları yapan ve farzları, vacipleri yapmayana günah yazılır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Allah'tan kork. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: Cenab-ı Hak kolaylık göstermiştir her emrinde muhakkak. Yani helal ve mübah eyleyip pek çok şeyi yalnız haram kılmıştır az bir iki nesneyi. Haram kılmasının da hikmeti vardır nice. Çünkü zarar verirler yenilip içilince. Acı olan şarabı haram kılsa da fakat, helaldir hoş kokulu nice tatlı meşrubat. Bütün meyve suları hem karanfil ve tarçın, helal ve faydalıdır insan sıhhati için. Acı ve keskin olan o iğrenç şey bir kere, benzer mi hoş kokulu o tatlı şerbetlere? Bu fiziki evsaftan hem de ayrı olarak, helal kullananlardan razıdır Cenab-ı Hak. Allahü Teala'nın sevip razı olması, ayrıca bir fark olup, budur işin esası. İpeyi erkeklere haram kıldıysa misal, nice yünlü pamuklu kumaşı etti helal. Erkek, halis ipeyi giyemese de fakat, bu kumaşlar ipekten faydalıdır kat kat. Hem sonra ipek kumaş kadınlara helaldir. Bunun faydası de yine erkekleredir. Altının da kadına helal, mübah olması, yine erkekleredir esasında faydası. Bir günde buyurdu ki, olmak için muvaffak, riayet etmelidir iki şeye muhakkak. Birincisi şudur ki, işlemeyin hiç günah. Zira günahkârları muvaffak etmez Allah. İkincisi duadır. Bakın dua almaya. Gariplerin duası mühimdir elbet daha. Günahlardan sakınmak ama daha mühimdir. Kim günahtan korkarsa o hakiki mü'mindir. Bir gün Hazreti Ömer ordu tertip ederek İran ordusu ile cihada eyledi sevk. Sa'd bin Ebi Vakkas başkumandandı bizzat.

Düşman kuvvetleri de güçlü ve çoktu fakat. Halife şöyle yazdı İbni Ebi Vakkas'a: "Düşmandan korkma ya Sa'd, Allah'tan kork bilhassa. Günah işleyen varsa, eğer ki askerinden, onu ordudan at ki, yardım gelsin Rabbinden. Hem günah işlerseniz, sen ve senin askerin, o İran ordusundan ne farkın kalır senin?" Bir günde buyurdu ki, "Hakiki bir Müslüman, Allah korkusu ile yapamaz günah isyan. Çünkü o haya eder Allahü Teala'dan. Kaçınır titizlikle her günah ve haramdan."

0: Hüsamettin Manpuri Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar arasında bulun fakat kimseye yük olma.
1: Bağdı Sabah.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

0: ملی نشیده. Biz kimleriz? Biz Altay'dan gelen erleriz. Çamlıbel'de uğuldarız, coşar gürleriz. Biz öyle bir milletiz ki ezelden beri hak yolunda yalın kılıç hep seferberiz. Zafer bizim şaha kalkmış küheylanımız. Atıldı mı durduramaz ne dağ ne deniz. Felaketler perçemimizde oyuncak olur. Yangınlarla bütün cihan al sancak olur. Tan yerinde yıldırımlar saçan sesimiz gün batısı üzerine şöyle duyulur. Fırtınalar yoldaşındır nara salan Türk. Ey koca Türk, Allah'ından kuvvet alan Türk. Yürüyoruz başımızda ay yıldızımız. Genç, ihtiyar, kadın, erkek, oğul, kızımız. Soyumuzda ne kahraman kardeşler vardır. Türkmen, Oğuz, Başkurt, Tatar ve Kırgızımız. Demir dağlar delmiş olan bozkurtlarız ki Orhan'da ve Gültekin'den kalma yazımız. Hamlemizden yere geçer kanlı saraylar. Bizce birdir gedalarla baylar giraylar. Medeniyet şimşeğinden gelir hızımız. Sorma kimdir kanatlanmış bu genç alaylar. Bunlar bütün nura doğru akın eden Türk. Ey koca Türk, uzakları yakın eden Türk.
1: Sırada TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda dinleyeceğiz.

Tarihin Mikrofonu. Şahin Bey. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Teknik yapım Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Seslendiren sanatçılar: muhabir Ayhan Kahya, Zeynep Hanım Ceyhan Mahfi Tözüm, Şahin Bey Doğan Bavli, Albay Andre İskender Bağcılar, mümessil Hakan Güner.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programıyla hepinize merhaba diyorum. Ben Mehmet Yıldırım. Geçen programlarımızdan birinde Antep Harbi'ni ilk başlatan Kıvılcım'ı, yani Küçük Kamil'in şehit olmasını nakletmiştik. Fransızların aylarca süren işgaline sabreden fakat bir Müslüman hanımın örtüsünün yırtılması üzerine galeyana gelen Antepliler, silah elde 11 ay 15 gün boyunca mücadele etmişlerdir. Bu savaş müddetince isimleri bilinmeyen yüzlerce şehit verilmiştir. Molla Karayılan, Selahın oğlu Hamit, Mustafa Yavuz, Şahin Bey bunlardan sadece birkaç tanesidir. Diğer şehitlerimizi de rahmetle anarken özellikle birinden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllar süren savaşlar ve esaret sebebiyle ailesinin hasretiyle yanıp kavrulan ve tekrar geldiği Antep'te sadece bir gece kalabilen büyük mücahit Şahin Bey'den. Şimdi dilerseniz 1920 yılının Antep'ine gidelim ve yayına oradan devam edelim. Lütfen TGRT FM'den ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, nihayet Antep'e ulaştım. Şu anda Antep Kalesi'nin üzerindeyim. Burası bütün şehre hakim bir yer. Antep'te işgal kuvvetleriyle Müslüman Türkler arasında müthiş bir gerginlik hakim. Neyse, ben sizlere vaziyeti biraz daha izah edeyim. Sonra şehre ineceğim. Çünkü bugün Şahin Bey senelerdir görmediği ailesinin bulunduğu Antep'e geliyor. Asıl ismi Mehmet Sait olan Şahin Bey 1877 yılında Antep'te doğmuş. 4 yaşındayken yetim kalan Mehmet Sait büyüyünce askere gitmiş. Askere gitmeden evvel de Zeynep isimli bir hanımla evlenmiş Şahin Bey. 1899'da er olarak Yemen'e giden Mehmet Sait, burada gösterdiği üstün cesaret, gayret ve atılganlığı sayesinde başçavuş olmuş ve arkadaşları arasında Şahin Bey ismiyle anılmaya başlanmış. Daha sonra Ayn-ül Cebel denilen mevkide yapılan bir muharebede gösterdiği kahramanlık sebebiyle Teğmenli'ye terfi ettirilmiş. Tam bu esnada geldiği Antep'te fazla bir müddet kalamamış ve 1911'de Trablusgarp Harbi'ne gönüllü olarak iştirak etmiş ve 1. Dünya Harbi'nde Çanakkale, Romanya, Filistin cephelerinde çarpışmış. Filistin'deyken İngilizlere esir düşerek Mısır'da bir sene boyunca esaret hayatı yaşamış. Oradan kurtulduktan sonra İstanbul'a dönmüş ve Harbiye Nezareti tarafından Antep'e çok yakın olan Bilecik Askerlik Şubesi reisliğine tayin edilmiş. Bu sebeple Bilecik'e giderken Antep'e uğramak istemiş. Fakat Antep'in içinde bulunduğu vaziyeti görünce başka bir yere gidebileceğini pek zannetmiyor. Evet, şu anda güneş yeni battı sevgili dinleyiciler ve akşam ezanları okunmak üzere. Sayın dinleyiciler, sanırım Şahin Bey evine ulaşmıştır. Ben de oraya bir gideyim. Bakalım hanımıyla ve çocuğuyla ne konuşuyor. Sevgili dinleyiciler, işte ulaştım. Şahin Bey'in Bostancı Mahallesi'ndeki evinin önündeyim. Pencerede hafif bir ışık var. Ben mikrofonu pencereden içeri uzatıyorum. Dinleyelim bakalım neler konuşuyorlar.
1: Seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun.
2: Allah razı olsun Zeynep Hanım. 9 senelik hasretimiz dindi diye düşünürken, artık sizlerin yanında huzurlu bir hayat süreceğimi zannederken, buraya geldiğimde Antep'in düşman işgali altında olacağı hiç aklıma gelmedi. Doğup büyüdüğüm, suyunu içip ekmeğini yediğim memleketimi bu halde bulacağımı rüyamda görsem inanmazdım.
1: Allah bu Fransız gavurunun cezasını versin. Sanki bizden bir kötülük görmüşler gibi yapmadıklarını bırakmadılar.
2: Küçük Kamil ne zaman şehit oldu?
1: 21 Ocak günü, akşam üzeri. Aylardır sabreden bizimkiler işte o gün galeyana geldiler. Zaten birkaç gün sonra da silahlı çatışmalar başladı.
2: Eve gelmeden önce eski dostum ve ağam Ahmet Muhtar Bey'i gördüm. Antep heyeti merkeziyesinde benim kumandan olmamı teklif etmiş. Onlar da Ahmet Muhtar Bey'in bu teklifini kabul etmişler. Yarından tezi yok, sabah namazını kılınca gidip vazifeye başlayacağım.
1: Yani evde sadece bir gece mi kalacaksın?
2: Evet. İnşallah bu azgın düşmanları memleketimizden çıkaralım. Daha nice güzel günlerimiz olacak hanım. Merak etme, bizi görmesek bile evlatlarımız görür inşallah.
1: İnşallah bey, inşallah.
2: Şayet gider de dönmezsem oğlumuza iyi bak. Onun iyi bir Müslüman olarak yetişmesine gayret et. Zaten Ahmet Muhtar Bey size hamilelik yapacak. Bana söz verdi. Sana ve oğlumuza babalık edecek.
1: Sen merak etme bey. Allah bileğine kuvvet versin. Cenab-ı Hak cümle Müslümanların yardımcısı olsun.
2: Amin.

0: Ve sevgili dinleyiciler, ertesi sabah güneş doğarken Şahin Bey hanımını ve oğlunu önce Allah-u Teala'ya, sonra da Ahmet Muhtar Bey'e emanet ederek Antepli mücahitlerin başına geçti. Önce Çapalı köyüne giderek 100 kişilik bir seçme kuvvet teşkil etti. Antep'te bulunan Fransız işgal kuvvetlerinin lojistik desteği kilis üzerinden sağlandığı için Şahin Bey öncelikle bu yolu kontrol altına almayı düşünüyordu. Kilis Antep yolu üzerindeki Kızılburun, Kertil ve Ulu Mahsele gibi üç mühim yerde siperler hazırlatarak düşmanlara geçiş imkanı tanımayacaktı. 3 Şubat'tan başlayarak Antep'e gitmeye çalışan Fransız kuvvetlerini pusuya düşürmeye başladı mücahitler. 13 Şubat günü Şahin Bey Fransız kumandanına bir mektup gönderdi.
1: Fransız Kuvayi İşgaliye Kumandanlığı'na. 11 Şubat Maraş isyanı, Ermenilerle Türkler arasında nifak tohumuyken General Keret'in hilekarlığı neticesinde meydana gelmiş bir hadisedir. Fransızlar asayişi muhafaza etmek ve 11 Şubat günü 4 Amerikalının katline mani olmak hususunda büyük bir kabiliyetsizlik gösterdiler. Halen Antep-Kilis yolunda asayiş temin edilmiştir. Fransızlardan başka herkes mesuliyetim altında bu yolda tehlikesizce seyahat edebilir. Kuvayi Milliye Kumandanı Şahin.

Mektubu okuyan Fransız kumandan öfkeden çılgına döndü. Ve 18 Şubat günü işgal kuvvetleri bu yoldan geçmeyi denedi. Netice, Fransızlar Şahin Bey kumandasında Antepli mücahitler tarafından mağlup ve perişan edilerek ta kilise kadar kovalandılar. Bu olay üzerine Fransız garnizon kumandanı Antep mutasarrıfına bir mektup göndererek Şahin Bey kuvvetlerinin yoldan çekilmelerini istedi ve bir anlaşma yapılmasını teklif etti. Fakat Türklerin cevabı daha da şiddetli oldu. Bunun üzerine Antep Savaşı daha da değişik bir boyut kazandı. Artık Fransızlar işin şakaya gelir tarafı olmadığını anlamışlardı.

25 Mart günü saat 15'te Kilis'ten 2500 kişilik bir Fransız kuvveti Antep'e doğru hareket etti. Şimdi ben müsaadenizle bu Fransız konvoyunun yanına gitmek istiyorum. Bakalım Albay Andrea bizimle konuşacak mı?

0: Sevgili dinleyiciler, Fransız kuvvetlerinin yanına ulaştım. Şimdi Albay Andrea'nın bulunduğu arabaya yetişip kendisiyle konuşacağım. Sevgili dinleyiciler, Albay Andrea'nın yanındayım. Evet Albay Andrea, radyomuz adına sizinle röportaj yapmak istiyorum. Acaba suallerimi cevaplandırır mısınız?
1: Tabii muhabir bey. Medyayla konuşmaktan ve açıklanmamış konuları izah etmekten çok zevk duyarım.
0: Şu anda Antep istikametine doğru gidiyorsunuz. Acaba kuvvetlerinizin miktarı hakkında malumat verir misiniz?
1: Tabii veririm. Yalnız bu bilgileri gidip de Şahin Bey'e haber vermeyeceksiniz değil mi?
0: Siz beni ne sanıyorsunuz?
1: Hemen bozulmayın canım. Şaka yapıyordum. Konvoyumuz 3 piyade taburu, 2 süvari bölüğü, 1 dağ bataryası, 1 seyyar hastane ve 40 nakliye arabasından müteşekkil. Yani toplam olarak 2500 asker ve 1400 hayvan. Emrimde ayrıca zırhlı otomobiller de var gördüğünüz gibi.
0: Konvoyunuz çok ağır hareket etmiyor mu?
1: Şahin Bey kuvvetlerinin saldırılarına karşı kolayca cevap verebilmek için üçgen şeklinde yürüyoruz. Evet, belki biraz ağır gidiyoruz ama çok temkinliyiz. Gelecek tehlikeyi her yönden önleyecek şekilde tertip ettik kuvvetlerimizi. Bu tertip gerilla savaşlarında alınması gereken iyi bir savaş düzenidir.
0: Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim Albay Andrea.

Sayın dinleyiciler, şimdi saat sabahın 5.30'u ve tarih 26 Mart 1920. Şahin Bey Kızılburun mevkiinden Fransızları pusuya düşürecek. Evet sevgili dinleyiciler, gelmekte olan Fransız kuvvetleri Tanyer'in aydınlığından fark edildi. Zannederim birkaç dakikaya kadar taarruza geçeriz.

Arkadaşlar, mücahitler, aylardır memleketimizi işgal eden, namusumuzu el uzatan, bayrağımızı hakaret eden, insanlarımızı şehit eden düşman işte karşımızda. Gün bugündür. Şu anda Cenab-ı Hakk'ın yardımı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in himmeti bizimledir. Din için, vatan için, Allah için vurun kardeşlerim. İşte düşman göründü. Hadi. Allahu Ekber. Hücum.

26 Mart günü başlayan savaş 27 Mart günü de bütün şiddetiyle devam etti. Bu esnada Antep'ten ve çevre köylerden yüzlerce silahlı insan yardıma geldi. Başlarında Boynuoğlu Memik Ağa, Molla Karayılan, Fülekçi Mustafa gibi gözü pek reisler vardı. Fakat düşman çok güçlüydü. Antepliler gerilla savaşı yaparak geri çekilmek mecburiyetinde kalıyorlardı. 26 Mart günü Antep'ten bir heyet durumu öğrenmek için Şahin Bey'in yanına geldi. Vaziyetin vehametini gördüklerinde dehşete kapıldılar. Fakat Şahin Bey inancını hiçbir zaman yitirmemişti.

0: Şahin Bey, durumun ne kadar vahim olduğunu hepimiz gördük. Daha fazla insan telef olmadan bir hal çaresi düşünseniz, mesela kuvvetlerinizi geri çekebilirsiniz.
1: Ağalar, düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez. Siz müsterih olunuz.
0: Cenab-ı Hak muvaffakiyetler versin Şahin Bey.
1: Allah razı olsun.

Ve sevgili dinleyiciler, ertesi gün Elmalı civarında tekrar karşılaşan taraflar şiddetle birbirine taarruz etti. Şahin Bey'in yanındaki kuvvetler güneş doğmuş kar gibi eriyordu. Bu ara Şahin Bey'in etrafı düşman tarafından çevrildi. Şahin Bey tek başına kalmıştı. Bir atın üstüne atlayarak Elmalı Deresi'nin üstündeki köprünün başına geldi. Düşman askeri karşı tarafta kalmıştı. Attan süratle indi ve köprüyü tek başına salınmaya başladı. Sevgili dinleyiciler, şu anda yakındaki bir tepenin üzerinde yalnız başına köprüyü müdafaa eden Şahin Bey'i görüyorum. Eyvah! Şahin Bey vuruldu. Aman Allah'ım! Bu büyük mücahit şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin.

İşte böyle sevgili dinleyiciler. Antepli Şahin Bey de diğer yüzlerce mücahit gibi şehadet mertebesine erişti. Ve bugünkü programımızın da sonuna geldik. Başka bir tarihin mikrofonunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: TGRT FM。Gül Bahçesi.
1: Efendim bu güzel gündeki konumuz?
2: Efendim bugün bir hadis-i şerifi anlatmak istiyoruz. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bizi, ümmetini çok seviyor.
1: Evet efendim.
2: İki cihanda saadete kavuşmamızı arzu ediyor. Ve bütün dualarında bizim af ve mağfirete uğramamız için Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştır. Kıyamette de inşallah cümlemize şefaat edeceklerdir.
1: Amin, amin.
2: Bu tavsiyelerinde beş şeyden önce kıymetinin bilinmesi ve bizim ona uymamızı bize emir ve tavsiye buyuruyor. Beş şey mutlaka gelecek. Ondan önce sahip olduğumuz beş şeyin kıymetini bilmemiz bize tavsiye edilmektedir. Bunlardan birincisi, ölüm gelmeden önce hayatımızın kıymetini bileceğiz.
1: Hayatın kıymeti ölümden önce bilinecek.
2: Ölümden önce, ölümden sonra bilinmesinde hiçbir menfaat yoktur. Öldükten sonra insan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu bilse bile iş işten geçmiştir ve hiçbir fayda sağlamaz. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilmemiz lazım.
1: Evet.
2: Hayat ne kadar uzun süreli olursa olsun, sonu nihayet ölümdür. Bundan kurtuluş çaresi yoktur. Öyleyse hayat uzun dahi olsa kısa sayılır. Çabuk geçer.
1: Bitecek. Hepimizin,
2: evet. Hepimizin hissettiği gibi bunca seneler nasıl geçtiyse, bundan sonraki ömrümüz de öyle geçecek ve bir gün biz de kabristandaki yerimizi almış olacağız. Ruhsuz bir ceset haline geleceğiz.
1: Evet.
2: Demişler ki can ruh kafeste kuş gibidir. Kuş nasıl bir kafeste olur? O da ruhumuz bedenimizde bir kafes kuş gibidir. Kuş kafesten uçar bir gün. Bastığımız kara toprak boyumuzdan aşar bir gün. O da tabi boyumuzu aşacak, toprağın altına gireceğiz. Ölümden çok büyük ibret almamız lazım. Ölüm çok büyük bir vaizdir. Ondan ders alabilirsek çok büyük dersler var önümde. Ölüm yalnız Cenab-ı Hak hariç bütün mahlukata mukadder kılınmıştır. Bütün melekler dahi, enbiyalar dahi ölecekler.
1: Evet efendim.
2: Hiç kimse Allah-u Teala'dan başka baki kalmayacak. Eğer ölüm birine mukadder olmuş olsaydı bu tabi öncelikle peygamberlere nasip olurdu ki aleyhissalatü vesselam insanların en seçkinleriydi, en mübarekleriydi. Cenab-ı Hakk'ın elçi olarak seçtiği ve bize gönderdiği zatlar, şahsiyetlerdir. Onlar yaşardı. Onlara ölüm olmazdı. Hele bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün kainatın en şereflisiydi, en büyüğüydü. O kalırdı. Ona kalmayan dünya bizlere hiç kalmaz. Mümkün değil.
1: Evet.
2: Öyleyse ölüm gelmeden önce hayatımızın kıymetini bileceğiz. Birinci tavsiye bu.
1: Evet.
2: Ve ölümden ibret alacağız. Bir gün bir adam Fudeyl bin İyad Hazretlerine gelir. Bana nasihat et der. O da der ki senin baban hayatta mıdır? Hayır der. Vefat etti. Babasının vefatından nasihat almayan adama nasihat kâr etmez demiş ve geri döndürmüş. Ama tabii bu sözüyle de büyük nasihat etmiş. Yani babanın vefatı nasıl olduysa senin de olacak. Sen de bir gün baban gibi öleceksin. Kendine gel, kendine dikkat et. Biraz hayatını güzel bir şekilde geçirmeye çalış falan. Bu şeyler, manalar hepsi o sözün içinde.
1: Aslında efendim birinci madde bile insanın hayatını düzene sokması için en büyük nasihatlerden.
2: Tabii en büyük nasihatlerden bir tanesidir zaten. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı nasihatler güzel olmaz mı?
1: Kesinlikle.
2: Evet, hadis-i şerifte yine bir başka hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar yaşarsan yaşa, nihayet öleceksin. Bu hayata veda edeceksin. Kimi seversen sev, onunla bir gün ayrılacaksın. Ne amel işlersen işte, ister iyi, ister kötü, ne yaparsan yap, mutlaka karşılığını görürsün. İyi ömür geçirmişsen, hayırlı ameller işlemişsen, yapmışsan, onun mükafatını görürsün. Evet. Günah işlemişsen, kötü hayat yaşamışsan onun da cezasını çekeceksin. Evet, her gün biz ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz. Ölüm de bize yaklaşıyor. Ve bize takdir edilen ömür nihayete erdiği zaman bu dünya ile olan ilişkimiz bitecektir. Eğer ölümden kurtuluş torpille, malla, güçle, kuvvetle olabilseydi çok kişi ölümden kurtarırdı kendisini. Dünyaya hükmeden insanlar vardı. Bütün dünya saltanatına sahip o kadar güçlü, kuvvetli, o kadar zengin insanlar vardı. Fakat hepsi şu anda toprak olmuşlardır. Demek ki para ile, güçle, kuvvetle ölümden kurtulmanın çaresi yoktur.
1: Evet efendim.
2: İkinci tavsiyesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyordu. Hastalık gelmeden önce sıhhatinizin kıymetini bilin buyuruyor. Sıhhat Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir.
1: Evet.
2: Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bu giderse artık onun kıymetini bilmenin de yine bir faydası olmaz. Biz elhamdülillah sıhhat ve afiyet içindeyiz. Rahat ve huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Geceler rahat uyuyoruz ama öyle hastalar var ki çok perişan vaziyetteler. Sabaha kadar sancılar içerisindeler. Bir iki saat bir ağrı kesiciyle sancıları dinerse onu büyük bir saadet kabul ediyorlar. Biz elhamdülillah çok rahat yaşıyoruz. Bu rahat yaşamanın nimetinin şükrünü eda etmemiz lazım. Ve sıhhatimizi bozmamaya gayret etmemiz lazım. Sıhhatimize dokunan her şeyden uzak durmamız lazım. Dinimiz sıhhate o kadar çok önem vermiş ki insanın sıhhatini bozan mubah şeyler bile haram oluyor.
1: Evet.
2: Yenmesi içmesi mubahtır. Hiçbir sakıncası yoktur. Fakat hastalığı artırıyorsa, bazılarını dokunuyorsa, doktor tarafından yasaklanmışsa o, onu yemesi haram oluyor.
1: Yani canın istemesi mazeret değil artık.
2: Değil tabii. Değil, hayır, ona vermemek lazım. Onu da yememesi lazım. Yani doktor men etmişse veya kendisi hastalığının arttığını hissediyorsa o şeyi yemekle. Mesela tansiyonda olanların tuz yemeleri gibi, hı hı, şeker hastalarının şeker yemeleri gibi bunlardan sakınmaları lazım ve bunlar haramdır onlar için. Halbuki evet, tuz ve şeker yemek gayet tabii, mübah, güzel şeylerdir, nimetler ama sıhhati bozduğu için onlara haramdır, bizlere değil. Onun için sıhhatimize çok dikkat edeceğiz. Bizi hasta eden ne olursa olsun onlardan sakınacağız. Çünkü bu dinimizin emri.
1: Evet efendim.
2: Çünkü sıhhatli olmazsak ne ibadetimizi yapabiliriz, ne rahat namaz kılabiliriz, oruç tutabiliriz, ibadet edebiliriz, ne de rahat bir hayat yaşayabiliriz. Yani hem dünyamız hem ahiretimiz sıhhatimize bağlıdır. Sıhhatli olursak her iki dünyamızı da kazanma imkanını buluruz ama sıhhatimiz gittiyse bütün bunlar, bu imkanlar elimizden çıkmış olur. Bir başka hadis-i şerifte buyuruluyor ki iki nimet var. İnsan bunlardan gafildir. Bunların kıymetini bilmiyorlar. Bunlar elden çıkınca kıymetini anlıyorlar. Bunlardan birisi sıhhat, ikincisi boş vakit. Bunlar çok kıymetli şeylerdir. Ama bunlar vaktinde, zamanında kıymetleri bilinirse, güzel değerlendirilirse güzeldir. Yoksa bunlar gittikten sonra kıymetini bilmişsiniz, değer vermişsiniz, ne kadar iyi bir şey olduğunu öğrenmişsiniz ama hiçbir şey yaramaz. Üçüncüsü, kıymetini bilmemiz lazım gelen beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bilmemiz lazım buyruluyordu. Üçüncüsü, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinizin kıymetini biliniz. Vakit çok kıymetlidir. İnsanoğlunun sahip olduğu en kıymetli şey vaktidir, zamanıdır. Ve en çabuk geçeni de odur. Süratli bir şekilde geçiyor. Onu durdurmak mümkün değil. Çok çabuk geçiyor, çok kıymetlidir. Çok iyi değerlendirmemiz lazım.
1: Evet efendim.
2: Geçen de bir daha artık ele geçmiyor, gelmiyor. İmam Gazali rahimahullah buyuruyor, bir mücevherini kaybetse bir adam ne kadar hasret çeker, üzüntü çeker, nasıl kaybettim, nasıl unuttum, nasıl etsem bulsam, çok üzüntü, sıkıntı çeker. Mücevher ne kadar kıymetliyse üzüntü ve sıkıntı o kadar çok fazla olur, artar. Halbuki diyor, insanın her saat ömrü bir mücevherden daha kıymetlidir. Ona daha çok üzülmesi lazım eğer boş vakit geçirmişse, boşa harcamışsa zamanını, daha çok üzülmesi lazım, daha çok hasret çekmesi lazım. Niçin kaybettim? Hatta Hasan-ı Basri Hazretleri ashab-ı kiramı tarif ederken diyor ki onlar öyle insanlardı ki siz nasıl zamanınızı, paranızı acıyarak harcıyorsanız onlar da zamanlarını öyle acıyarak harcarlardı. Biz paramızı kolay kolay harcamak istemeyiz. Düşünürüz, taşınırız, fiyat mukayesesi yaparız, sonra paramızı harcarız. En uygun yere paramızı vermeye çalışırız. Onlar da vakitlerini öyle acıyarak harcıyorlardı, boşa harcamıyorlardı. Ashab-ı kiram öyleydi. Çünkü vakit geçince geçiyor. Parayı harcasanız, yanlış yere harcasanız, kaybetseniz, tekrar onu kazanabilme, ona kavuşabilme imkanını bulabilirsiniz belki ama fakat zamanınızı boşa harcamışsanız onu artık bulmanız mümkün değil.
1: İmkansız.
2: Evet, dördüncüsü, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinizin kıymetini biliniz. Gençlik insan hayatının en güzel bölümüdür. En kıymetli bölümüdür. Dinimizde de buna çok değer verilmiş. Gençlikte yapılan ibadetler, ihtiyarlıkta yapılan ibadetten çok çok daha fazla sevap kazandırır insana. Çünkü daha zordur. Gençlikte günahlardan sakınmak, ihtiyarlıkta sakınmaktan çok daha kıymetlidir. Çünkü zordur. Gençlikte hava ve heves, nefis ve şeytan daha çok musallat olur insana. Bunları yenebilmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını daha üstün görebilmek ve onun isteğini yapabilmek herkesin kârı değil. Bunu yapabiliyorsa bir genç, ne mutlu ona, bahtiyar gençtir. Gençlik de geçecek.
1: Evet.
2: İhtiyarlık gelecek, takatsizlik başlayacak. Artık ne rahat ibadet edebileceğiz, ne rahat bir hayat sürebileceğiz. Bu gelmeden önce gençliğimizin kıymetini bileceğiz ve hayatımızı güzel bir şekilde geçireceğiz. Hem dünyamıza yarayacak işler yapacağız, hem kabir hayatımızı ışıklandıracak, zinetlendirecek amellerde bulunacağız. Hem de ahirette huzur ve saadete kavuşabilmek için yine bu dünyadan çalışmaya mecburuz. Bu üç hayatı bu dünyadan kazanmaya mecbursak, ki öyledir, öyleyse vaktimizi boşuna harcamayalım. Gençlikte yapılan ibadetler çok değerlidir. Bu fırsatı da değerlendirelim. Hadis-i Kutsi'de Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor: ben üç şeyi çok seviyorum ama üç şeyi daha çok seviyorum. Seviyorum, üçü daha çok seviyorum. Cömertliği severim. Kullarımın cömert olmasını isterim ve cömertleri severim. Fakir cömert olursa daha çok severim diyor Rabbimiz. Çünkü fakirlikte cömertlik zordur. Adamın zaten imkanı yok, azdır. O halde bile cömert olmak büyük bir kıymettir. O da nefse muhalefet olduğu için, yani nefis ona cömert olmamasını tavsiye eder. Fakirsin, daha çok fakir olacaksın, perişan olacaksın, niye veriyorsun, niye yapıyorsun der. Fakat o nefsini dinlemezse, Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlerse, Cenab-ı Hakk'ın daha çok sevgili kulu haline gelir. İkincisi, mütevazi kullarımı severim diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Kibirli insanlardan nefret eder. Cenab-ı Hakk'ın en çok nefret ettiği, en çok buğz ettiği günahlardan biri kibirdir. Kibirlenmek.
1: Evet.
2: Mütevazi insanları severim, kullarımı severim. Zengin mütevazi olursa daha çok severim. Çünkü onun da kibirlenmesi lazım. Mal ve servetin verdiği bir gurur var, bir kibir var. Bu ona rağmen, yani zengin olmasına rağmen eğer mütevazi oluyorsa, Cenab-ı Hakk'ın indinde daha çok makbuldur ve daha çok takdire şayandır. Tövbe edenleri severim. Kullarımdan tövbe edenleri severim. Fakat gençliğinde tövbe edenleri daha çok severim.
1: Zorluk.
2: Tabii o zor, tabii o zorluğu başarabilmek Cenab-ı Hakk'ın indinde de insanı daha büyük makamlara yükseltiyor. Evet, nefse daima muhalefet edersek, nefsimizi dinlemezsek daima başarılı oluruz. Çünkü nefis insanın içinde taşıdığı en büyük düşmanıdır.
1: Evet.
2: şeytandan daha büyük düşmandır. Çünkü şeytan zaman zaman insanın kalbine girer. Ama nefis daima insanın içindedir. Daima insana kötülükler emreder. İnsanın daima dünyada da ahirette de bela ve musibetlere duçar olmasını sağlar. Onun için çaba sarf eder. Nefsimizi dinlersek perişan oluruz.
1: Evet efendim. Bazen insanın nefsinde efendim iyi şeyler yapmak geliyor. Yani nefisten mi kaynaklanıyor, ruhtan mı kaynaklanıyor veya insanın neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. İyi şeyler yapmak geliyor. Fakat daha sonra yaptığınız o iyi şeyden haz mı duyuyorsunuz? Yoksa ne bileyim insanın kendisini beğenmesi de tehlikesi oluyor. Yani çok girifli bir şekilde içten yıkmaya çalışabiliyor.
2: Tabii.
1: Bu tip durumlarda ne yapılması gerekiyor?
2: Efendim şimdi önce şeytan ve nefis insana iyilikler yaptırmamaya çalışıyor. Eğer bunda muvaffak olamadıysa, insan gene iyilikler yaptıysa, bu sefer insanı kibre ve ucuba, kendini beğendirmeye sevk eder. Onu öylece bozmaya, yıkmaya çalışır. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Hatta bir günah işlense ve tövbe edilse, o günahkar adam bir sevap işleyip de kibirlenenden daha iyidir. Yani bir adam günah işliyor ama tövbe etmiş, pişman olmuş, artık yapmayacak. Öbür adam da salih amel işlemiş, iyi işler yapmış fakat kibirlenmiş. Birincisi daha iyidir. Yani o çok tehlikelidir kibirlenmek. Şimdi nimetlerin Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilmemiz ve kibirlenmemeye gayret etmemiz lazım. Yani bunu nasıl yapacağız? Mesela bizi methettikleri zaman, övdükleri zaman ümmetle insan olur, kibirlenir. İşte sen şöylesin, böylesin, iyisin. Çok hayır hasenat sahibisin, bu kadar fakir fukaraya bu kadar para verdin falan derler insana. Ve bu ister istemez insanı kibre sevk eder, gururlandırır. Evet. Biz o zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu benim kötü taraflarımı bilmiyor, onun için beni övüyor. Eğer benim günahlarımı bilseydi, benim çirkin taraflarıma vakıf olsaydı beni övmezdi. O günahlarımızı hatırlamamız, kötü şeylerimizi hatırlamamız ve kibirlenmemeye çalışmamız lazım. Yoksa kibirlenirsek felaket olur, tehlike olur bizim için. Yani daima nefis muhasebesi yaparsak, kendi kendimizi kontrol edersek, hele akşamları yatarken bugün ne yaptım, günahlarım mı çok, sevaplarım mı çok, hangi işleri yaptım, hangileri iyiydi, hangileri kötüydü, iyileri daha fazla yapabilir miydim, daha iyi olabilir miydi, kötüleri yapmayabilir miydim, tabii yapmayabilirdik. Bunların hesabını yapıp ona göre ikinci bir güne iyi bir şekilde hazırlanmak ve daha güzel bir hayat yaşamak lazım. Zaten iki günü bir olan aldanmıştır hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. İki günümüz eşit olmayacak. Yani her geçen günümüz bir öncesinden daha kötü olmalı. Her gelen daha iyi olmalıdır. Gittikçe iyiye doğru gitmeliyiz. Ve buna gayret edersek, biraz da Rabbimizden bunu istersek, dua edersek, Rabbimiz de bizi muvaffak eder.
1: Evet.
2: Beşincisi, fakirlik gelmeden önce zenginliğinizin kıymetini bilin. Bir gün mutlaka hepimiz fakir olacağız. Hiçbir şey elimizde, avucumuzda kalmayacak. İsterse dünyanın tapusu cebimizde olsun. Öldükten sonra, bizi kabre koyduktan sonra artık bizim tek kuruş servetimiz de yok. Elbisemiz de yok. Efendim, bir kefenimiz var. O da çürüyecek, gidecek tabii.
1: Hiçbir şey kalmayacak.
2: Yani dünyanın en zengini olsak dahi öldükten sonra en fakirinden daha fakir hale geliriz. Dünyadaki en fakir insan bile bizden zengin hale gelir. İşte bu fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bileceğiz. Zenginliğin kıymetini nasıl bileceğiz? Onu iyi şeylere harcayacağız, iyi şeylerde kullanacağız malımızı. Gerek dünya, gerek ahiret işlerimiz ve saadetimiz için harcayacağız. Kazandığımız paranın kuruşuna kadar helalinden olmasına çok dikkat etmeliyiz. Haram para kasamıza ve midemize girmemesi lazım. Çünkü bu bizi iflah etmez.
1: Evet.
2: Harcayacağımız paraya da o şekilde dikkat etmemiz lazım.
1: Evet.
2: Hem kazancımız helalinden olacak, hem harcamamız helaline olacak ki sorumlu olmayalım. Yoksa bu zenginlik bir gün bitecek ve biz dünyanın en fakirinden daha fakir hale geleceğiz. Ama eğer bunu kullanmamışsak, bunun kıymetini bilmemişsek, zenginliğimizin hayırlı işlerde harcamamışsak, o zaman büyük bir vebal altında olmuş olacağız ve büyük bir hesapla karşı karşıya kalacağız.
1: Madden herkes eşit olacak değil mi?
2: Öyle tabii. Tabii işte bu zenginlik de bitmeden önce sahip olduğumuz andaki bu beş şeye değer vereceğiz ve kıymetini bileceğiz. Çünkü bunların hepsi de geçicidir. Hepsi de bitecek ve diğer beş şey gelecek. O ikinci beş şeyler gelmeden önce bu beş şeyin kıymetini bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak cümlemizi bunda muvaffak eylesin.
1: Amin efendim. Gerçekten bu beş şeyi her zaman önümüzde, göz önünde tutabilsek, hatta her yere asabilsek de uygulayabilsek.
2: İnşallah.
1: Başarılı olabilsek. Çok teşekkür
2: İnşallah.
1: Ediyoruz efendim.
2: İnşallah. Rica ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Gül Bahçesi.
3: TGRT FM Haber.

0: sabahlar TGRT Haber'de gün başlıyor. Hoş geldiniz, ben Seda Akbay. Evet, gün başlıyor, yolculuğumuz başlıklarla başlayacak. Ve efendim yönetmen koltuğunda sevgili Efsun var. Birlikte hemen bir başlıklarımızı görelim diyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Birbiri ardına gündem, birbiri ardına önemli gelişmeler efendim. Şöyle bir haftaya da bakacağız aslında birlikte. Çünkü gözler meclisteydi. 360 milletvekilinin imzasıyla artık silahlara veda demeye çok az bir zaman kaldı. Evet, her şey yolunda giderse çerçeve yasayla birlikte evet artık PKK-KCK'nın tamamen tasfiye olacağını söyleyebiliriz. Yalnız milletvekilleri arasında da tartışmalar yaşandı. Adalet Komisyonu'na geldi ve neler yaşandı? Bu tartışmalar özellikle İyi Parti ile MHP'li milletvekilleri arasında bir hararet vardı. Bu tartışmaları da sizlerle paylaşacağız. Sonuç olarak Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yarın gözler genel kurulda olacak efendim. Hemen ayrıntıları paylaşacağız. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen açıklamalar da Mekke'de imzalanan üçlü ittifakla ilgili. Bütün dünya gündemini etkileyecek bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bakar mısınız? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bu üçlü ittifak özellikle Tel Aviv ve Atina'da panik havası oluşturdu. Ve bu ittifaka da yeni katılımlar olabilir. Anlaşma için 2 yıl çalıştık dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hem dünyadan yankıları hem de Mekke anlaşmasının önemini bir kez daha vurgulayacağız gün başlıyor da. Evet, gözler yine yeniden altında, yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma umudu biraz daha artınca altında ve kıymetli madenlerde yükseliş dikkat çekti. Ons altında bir haftada %8'lik yükselişi görüyoruz ve gram altında son 7 haftanın rekorunu kırdı. Son rakamlar için lütfen bizden ayrılmayın diyoruz. Efendim, sanat dünyasına acı bir haber geldi. Hepimizin aslında yakından tanıdığı ve sevdiği, arabesk müziğin sevilen ismi Can Sever. Uzun süredir ağır bir hastalıkla mücadele ediyordu ve ne yazık ki 59 yaşında bu hayat mücadelesini kaybetti. Efendim, Can Sever'e Allah'tan rahmet diliyoruz ve hepimizin başı sağ olsun. Onun unutulmaz şarkılarıyla hayat hikayesini önümüzdeki dakikalarda paylaşacağız. Ve efendim, İstanbul kavurucu sıcaklara ve neme, her şey iyi güzel de nem çok fazla. Neme ara vereceğiz megakent için. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara ve Karadeniz'e de dikkat diyeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Efsuncum, bir gazeteleri de görelim lütfen. Manşetlerde ana hatlarıyla neler var kısaca bir görelim. Saat başına da geldik. Savaşlar bitecek. Mekke ittifakının önemi efendim işte bu. Aslında ana hedef caydırıcılığın güçlendirilmesi. Bölgemiz uzun zamandır istikrarsız bir bölge olarak anılıyor. İşte buna son vermek istedik dedi 3 ülke. İttifak şerefine de bir görsel şölen yaşandı Suudi Arabistan'dan. O manzaraları sizlerle paylaşacağız. Yeni Şafak gazetesi, Mekke Paktı'yla temeli atılan güç birliği barışın teminatı diyor. Hızlıca bir bakacak olursak Sabah gazetesi de İslam dünyasında ittifak sevinci, piyon çocuklar, evet cezaevinde biten ibretlik hikayeler gelecek Sabah gazetesinden gazete bölümümüzde. Hürriyet gazetesi de böcek ilacından hayatını kaybeden 9 yaşındaki evladımızın hikayesi ve lütfen bu seri ölümlere önlem alınsın diyoruz efendim. Yani dev silolarda kullanılacak böcek ilaçları evlerde kullanılmasın ve tabii tutuklular da var. Ve anne de hayat mücadelesi veriyor hastanede. Korktuğumuz başımıza geldi. Mekke ittifakı İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Evet, panikteler Atina ve Tel Aviv. Fanatik gazetesine geldiğimizde de İlke Öz Yüksel destan yazdı. Bir başarı hikayesi ve transfer gündemine ilişkinde ayrıntıları görüyoruz. Evet, hafta içinde Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi konuşuldu. Dünyada da gündem oldu. Yansımalarına birlikte bakacağız. Gün başlıyor etiketimiz. Hatırlatalım tekrar. Mesajlarınızı bekliyoruz ve şimdi ayrıntılar.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin bel kemiği olan çerçeve yasa tartışmalara rağmen Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. İyi Partili isimlerin muhalefeti ise zaman zaman komisyonda tansiyonu yükseltti. Az sonra. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili konuştu. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı sözlerini kullanan Bakan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Az sonra. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Başkan Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyordu olacak. Az sonra.
0: Efendim gözler Meclis Adalet Komisyonu'ndaydı. Terörsüz Türkiye sürecinin bel kemiği olan çerçeve yasa tartışmalar yaşansa da Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ve efendim çok tabii sert tartışmalar da oldu. İyi Partili isimlerin muhalefeti özellikle rahmetli Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in eleştirileri vardı. Özellikle MHP'nin şu anki yönetiminin eski çizgiden çıktığını söyledi ve bu sözler üzerine komisyonda tansiyon da yükseldi. İşte 18 saat süren görüşme maratonundan öne çıkanlar.
2: Ağzını tutma. Sen kimsin?
3: Tarihi yasa teklifi mecliste sinirleri gerdi. İyi Partili vekiller Adalet Komisyonu'na geldi. Önce salon küçük dediler, sonra komisyon üyesi olsun olmasın hepsi de söz istedi. Terörsüz Türkiye kanun teklifi 18 saat

0: Sen ne yapıyorsun?
1: Sen kimsin? Sen kimsin?
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız teklife komisyonda yine tam destek verdi.
3: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin.
2: Yıldız istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmadıklarını vurguladı.
3: İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı kabukları omuzlarımızda taşıyalım.
2: AK Partili Abdülhamit Gül de siyasi çıkar hesaplarının bir yana bırakılmasını istedi.
4: Teklif ettiğimiz kanun doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
2: Gül, AK Parti döneminde atılan demokratikleşme adımlarını tek tek saydı. Artık silahlar sussun dedi.
4: Rahatsız olmayın, mutlu olun. Türkiye adına mutlu olalım.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ise yasa teklifini uzun ve zorlu demokratik bir dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak niteledi.
5: Yeni bir demokrasi mücadelesinin kapısını hep beraber aralayalım. Barışı kalıcı hale getirelim.
2: Tartışmalar arasında görüşmeler tamamlandı. 12 maddelik çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
6: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Terörsüz Türkiye yasa teklifinin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
7: Efendim, Yüce Meclisimizin çatısı altında masalara vurmadan, hakaretamiz ifadeler kullanılmadan demek ki tartışamıyoruz, birbirimize eleştiremiyoruz. Ay Yüce Hanım'a geçmiş olsun diyorum. Ve devam ediyoruz efendim. Haftanın en önemli gündem konularından biri Mekke'de imzalanan üçlü ittifak anlaşması. Önemli bir savunma anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı. Değerlendirmeler geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili konuştu. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı sözlerini kullanan Bakan Fidan. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Yani İran hedefimizde değil dedi. Savunma anlaşmasına katılmak isteyen başka ülkeler olduğunu da dile getirdi.
8: Bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na neden ihtiyaç duyulduğunu bu sözlerle anlattı. Hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurguladı.
8: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları cevapladı. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
8: Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var.
2: Bakan Fidan, savunma anlaşmasındaki saldırıya karşı ülkeler arasındaki güç birliği maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu vurguladı.
9: Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
8: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
2: Hedeflerinde İran'ın olmadığını söyleyen Bakan Fidan, İran'ın anlaşmadan haberdar olduğunu da dile getirdi.
8: Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şey değildir.
9: Hedefinde yani değildir.
8: Yok. 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İranlılarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu.
2: Bakan Fidan savunma paktının özelliklerine de dikkat çekti.
8: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin

0: Detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Mısır'da ittifak üyesi olabilir diyen Bakan Fidan, anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de bulunduğunu açıkladı.
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
1: Bakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
0: Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var.
1: Çerçeve yasanın sağlam bir mekanizmaya sahip olduğunu söyledi.
0: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müşteri olabilirler.
2: Efendim, siyaset dünyasında da İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar ve mesajlaşmalar konuşuluyor. İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Başkan Çiçek'in görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
3: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
1: Rüşvet, irtikap ve belgede sahtecilik dahil birçok suçtan tutuklanmıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
4: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
3: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
1: Yazışmaları ortaya çıkan Belediye Başkanı Çiçek CHP tarafından disipline sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Çiçek ve 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
1: Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı Başkan Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Belediye Başkan Vekili önümüzdeki günlerde mecliste yapılacak seçimle belli olacak.
2: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de tutuklandı. Özalper, çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
5: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
1: Uşak'ta başlayan soruşturma Manisa'ya uzandı. Yalım etkin pişmanlıktan yararlandı. İfadeleri MASAK raporları ve ETS kayıtlarıyla doğrulandı. O ifadeler sonrası Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de tutuklandı.
6: Duygu'yu gerçekten çok seviyorum. Neden bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Çıkar amaçlı suç örgütü, rüşvet. Görevden alınan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hakkındaki soruşturma İstanbul'da başladı. Dosya Ankara'ya devredildi. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de tutuklandı.
7: Kadınlarımızı daha fazla hayatın içine sokabilmek için.
1: Soruşturma genişledi ve derinleştirildi. İddialar Yeni Parti kurucu il başkanı İlksen Özalper'e kadar dayandı. Özalper gözaltına alındı, başkente getirildi, ifade verdi. İfadesi sonrası Özalper de tutuklandı.
7: Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu tüm Manisa'ya ve tüm Türkiye'ye.
2: Şimdi efendim, geçen hafta yakalanmıştı 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü suikastçı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timindeydi ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken Afyonkarahisar'da yakalanmıştı, biliyorsunuz. FETÖ üyesi Burkay Karatepe'den bahsediyoruz. Karatepe'nin gösterdiği belgelerde yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı.
8: Millet milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
1: Adres verdi. Bölge didik didik arandı. Silah ve mühimmatlar bulunamadı. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalandı. FETÖ'cü hain çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda suikast girişiminin ardından kullandığı kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Karatepe'nin gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması için bölgede kapsamlı arama yapıldı. Çalışmalara Emniyet Özel Harekat timleriyle jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip katıldı. Aramalarda ayrıca 23 dedektör ve operatörüyle 3 köpek kullanıldı. Ancak ekiplerin yaptığı aramalarda silah ve mühimmata ulaşılamadı. Bölgede yalnızca gömülü halde biri dolu diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Kutular üzerinde yapılan incelemede üretim tarihlerinin 2015, son kullanma tarihlerinin ise 2023 olduğu belirlendi. Konserve kutuları dışında aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
2: Ve AK Parti 25. yıl dönümünü 14 Ağustos'ta Ankara'da kutlamaya hazırlanıyor. O güne de özel bir video hazırlandı. Videoda partinin kuruluşundan bugüne Türkiye'de yaşanan gelişmelere yer verildi.
9: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
10: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: AK Parti'de 25. yıl kuruluş yıl dönümü için geri sayım sürüyor. Sosyal medya hesaplarından kuruluşa özel video paylaşıldı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Türkiye kitabıdır sözleri merkeze alındı.
11: Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür. Nevi şahsına münasır AK Parti işte bir Türkiye kitabı.
1: Videoda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Türkiye'nin siyasi tarihinde öne çıkan gelişmelere yer verildi.
10: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim dönemleri sonrası verdiği mesajların yanı sıra 15 Temmuz sonrası yaptığı değerlendirmeler de videoda yer aldı.
12: Vurmak yok, yoracağım.
11: Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin.
1: AK Parti 25. yıl kutlamalarını 14 Ağustos Cuma günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki Millet Bahçesi'nde halkla bir araya gelecek. Geçen 25 yılın değerlendirmesini yapacak. Önümüzdeki çeyrek asra dair Türkiye yüzyılı vizyonuyla yapılan planlamaları ve hedefleri açıklayacak.
11: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
13: Beraber
11: ıslandık yağan yağmurda.
2: Şimdi efendim ekonomiye de bir bakalım. Esnafa geldiğimizde, KOBİ'lere geldiğimizde faizler de biliyorsunuz %37 resmi rakamımız Merkez Bankası'nın ama hakikaten esnaf bu krediyi çekerken yıllardır böyle çok daha yüksek faizlerden alabiliyor bu krediyi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den de vergi ve SGK borç yapılandırması öncesi işletilen faizlerin silinmesi için bir çağrı geldi. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
14: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
1: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
14: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasını önemli bir fırsat diye tanımladı. Borcun faiz işletilmiş toplamına değil sadece ana paraya faiz uygulanmasını istedi.
14: Ana parayla birlikte faizin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
2: Ve piyasalarda tam anlamıyla altın gibi bir hafta geride kaldı. Çünkü gözler yeniden altında. Altın deyim yerindeyse gaza bastı. Son 7 haftanın rekorunu kırdı. Borsa ve döviz cephesi de hareketliydi. Peki nedir son rakamlar? Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Buyurun geliyor.
15: Altın hiçbir zaman uzun vadede kaybettirmemiş.
16: Yükselişi de alıyoruz.
1: Altın bu hafta gaza bastı. 7 haftanın rekorunu kırdı. Peki bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Bu hafta en çok kıymetli maden fonları kazandırdı. Kazandırma oranı da %4,76 oldu. Altının gram fiyatı %8,29, kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %8,29 arttı. 6.664 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %8,12 yükseldi, 43.532 liraya çıktı. Geçen hafta 10.103 lira olan çeyrek altın 10.936 liraya yükseldi. Dövizler de yükselişte. Bu hafta dolar %0,37 arttı, 47 lira 70 kuruşa yükseldi. Euro da %1,20 yükselişle 55 lira 17 kuruşa yükseldi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %2,39 artışla yatırımcının yüzünü güldüren kıymetli maden fonları oldu.
17: Altın olanlar için ne yukarı gitse daha iyi.
2: Efendim risk iştahı yok, bir piyasada bir hareket yok, yani dünyada da öyle, dünya yatırımcıları açısından da böyle, hep böyle bankalara, kenara köşeye park etmiş durumda. Nasıl olsun ki, belirsizlikler var, ekonominin en hoşlanmadığı budur zaten. Çünkü Hürmüz'e baktığımızda uzun süredir bir dar boğaz var Hürmüz'de, fakat zaman zaman da iyi haberler geliyor. Son duruma bakacağız. Hürmüz'de bir anlaşmaya varılması an meselesi. Kritik görüşmelerde nihai anlaşmaya gelindi. ABD'nin önemli tavizler verdiği öne sürülüyor.
1: Dünya Hürmüz'den gelecek anlaşma haberini bekliyor. İranlı ABD Umman üzerinden perde arkasında pazarlığı sürdürüyor. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerikan basınına göre İran'la Umman arasında bölüşülecek bir denetimde asıl kontrol İran'da olacak. Anlaşma kapsamında ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Trump ne yaparsa yapsın temel sonuç İran'ın Hürmüz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak. Gazetenin yorumuna göre anlaşma ABD'yi Körfez'den tamamen uzaklaştırma hamlesi. Tahran yönetiminden sert açıklamalarsa gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan devlet medyasında verdiği özel röportajda teslim olmayacağız dedi. İran Cumhurbaşkanı amaçları bizi Gazze gibi yapmak dedi.
18: Amaçları bizi tamamen silahsızlandırmaktı. Eğer bunu başarırlarsa Gazze'de yaptıkları gibi gelip topraklarımızı yok edecekler. Askeri yeteneklerimizi teslim edip önlerinde eğilmek doğru mu? Bunu yapmayacağız.
1: Pezeşkiyan ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini ancak savaşmaktan da kaçınmayacaklarının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ordusunun gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. İran'ın aksine ABD Başkanı Trump ılımlı mesajlar vererek anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.
16: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
1: Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek müjdesini de vermişti.
2: Ve Akdeniz'de dev insan kaçakçılığı ağı çökertildi. İspanyol polisi 2000'den fazla göçmeni Avrupa'ya taşıdığı düşünülen örgüte operasyon düzenledi. 18 sürat teknesine de bakın nasıl el konuldu.
1: Görüntüler operasyon anlarından. İspanyol polisi Akdeniz'in en tehlikeli kaçakçılık ağlarından birini çökertti. Örgüt uyuşturucu taşımak için kullandığı yüksek hızlı tekneleri bu kez göçmenleri taşımak için kullanıyordu. Rota ise Cezayir'den İspanya'ya ve Ibiza'ya uzanıyordu. Polise göre örgüt en az 64 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Elde edilen kazanç ise yaklaşık 24 milyon euro. Göçmenlerden kişi başı 12 bin euroya kadar ücret alındı. Teknelere ise aynı anda 50 kişi bindirildi. Can yeleği yok, navigasyon sistemleri yetersiz ve deniz çoğu zaman son derece dalgalı. Polis bazı göçmenlerin denize düşmemeleri için birbirlerine bağlandığını açıkladı. Operasyonda İspanya'da 77, Cezayir'de 1 kişi yakalandı. Europol ile Fransa, Portekiz ve Polonya polislerinin de katıldığı operasyonla ağın önemli bir bölümü dağıtıldı.
2: Ve Hindistan'dan sel haberleri geldi. Sel görüntülerine bakacağız. Şimdi başkent Yeni Delhi ve çevresi su altında kaldı. Yollar nehre döndü. Ulaşım durma noktasında.
1: Şiddetli yağış ardından taşan sular Yeni Delhi sokaklarını göle çevirdi. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolcular ve öğrenciler suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı bölgelerde sel insan boyunu aşacak seviyeye ulaştı. Ülkenin farklı bölgelerinde de bilanço ağır. Assam'da yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti. Kerala'da ise 15 kişi öldü. Hindistan Meteoroloji Dairesi başkent ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
2: Efendim yurdumuzda da yaz sıcakları dört bir yanda hayatı zorlaştırıyor. Bir tarafta kavurucu sıcaklar ve o sıcaklar altında ekmek parası için çalışanlar, diğer tarafta da serinlemek için soluğu su başında alanlar var. Meteoroloji ve AKOM yurdun özellikle kuzeyi için sağanak yağış uyarısında bulundu.
1: Serinlemek için şelale yolunu tutan da vardı, kavurucu sıcakların altında mesaisini yapan da. Yurt genelinde kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar serinlemek için park ve yeşil alanlara yönelirken sıcağa rağmen mesaisini sürdürenler de vardı.
19: Yaklaşık 50 derece hava sıcaklığı, ortalama 150 derecede asfalt sıcaklığında Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz.
1: Belediye işçileri yaklaşık 50 derecelik havada asfalt döktü. İşçilerin mücadelesi yalnızca hava sıcaklığıyla değil, yola serilen sıcak asfaltla da.
20: Bu sıcakta seferber olmuşlar.
1: Benzer görüntüler Adana'dan da geldi. Kozan'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Asfaltın sıcaklığı ise 200 dereceyi buldu. Belediye işçileri kavurucu sıcak altında ter döktü.
21: Sıcak mıcak dinlemeyeceğiz. Kozan'ın bütün yollarını yapacağız.
22: Şu anda 200 derecede asfaltımız çıkıyor. 35-40 derecede herhalde havanın sıcaklığı olmasına rağmen, yani ortalama 250 derecede bir sıcak bir asfalt seriyoruz.
1: Sıcaklığın boyutunu göstermek isteyen bir vatandaş ise asfaltın üzerine yumurta kırdı. Yumurta dakikalar içinde pişti. Kavurucu sıcaklardan bunalanların tercihi ise serin noktalar oldu. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Savruk Şelalesi'ne akın etti. Serin suyun ve yeşil doğanın tadını çıkardı.
23: Burası
0: Savruş şelalesi çok güzel.
3: Vallahi çok hoşumuza gidiyor burası, serin. Hava sıcaktır. Sakura kaçış yaptık.
1: Yurdun kuzeyi ise sağanak etkisi altına giriyor. Meteorolojinin hava tahminine göre Balkanlardan gelen yağışlı hava sıcaklıkları da hissedilir ölçüde düşürecek. AKOM da İstanbul için sağanak uyarısı yaptı. Pazartesi gününden itibaren Marmara bölgesinde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlarsa çarşamba gününe kadar Karadeniz bölgesinde etkili olmayı sürdürecek.
2: Efendim, müzik dünyasından üzücü bir haber geldi. Kendisine özgü yorumuyla arabesk müzik dünyasında iz bırakan sanatçı Cansever'den geldi bu haber. Bir süredir lösemiyle mücadele eden Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti.

1867 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen cansever, 1997 yılında katıldığı İbo Show programıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

0: ağla göz bebeğim, kime bu inat ve sen de gittin gibi unutulmaz arabesk şarkıların sahibi Cansever'e geçtiğimiz yıl Aralık ayında lösemi teşhisi konulmuştu.
1: Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun.
0: Almanya'da bu yılın Mart ayında ilik naklide yapılan usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

0: Efendim, canseveri kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerinin hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir ses. Gerçekten ne kadar güzel. Arabesk müziğin efsanevi seslerinden biriydi. Aslında umutluyduk. Düzeliyor gibiydi. İlik nakli yaşamıştı. İyiye de gittiğini söylüyordu. Ama böyle bir acı sürpriz oldu. Rahmetler olsun, nur içinde uyusun. Efendim, cenaze merasimine ilişkin detaylar geldikçe paylaşacağız. Bilmiyorum, haberde de geçmiş olabilir. Çok üzüldüm, o an fark etmedim. Gazete zamanı geldi. Türkiye Gazetesi diyeceğiz öncelikle. Bugün 9 Ağustos, Pazar. Birlikte bakalım hangi başlıklar var ilk sayfalarda. Önemli bir manşet Türkiye Gazetesi'nde. Mekke İttifakı'nın kuruluşundaki ana amaç, savaşlar bitecek. Bölgemizdeki istikrar adına Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma ne anlama geliyor? Aslında çok sade, basit. Hedef burada caydırıcılığın gücünü artırmak. Yani hiçbir şekilde herhangi bir ülkeyi hedefe koymak değil. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Caydırıcılığın güçlendirilmesi ve bütün kardeş ülkelere de açığız dedi Cumhurbaşkanı. Bu arada manşete geldiğimizde Dışişleri Bakanı Fidan da detaylar verdi Mekke anlaşmasıyla ilgili. Bölgede kalıcı barışı sağlayacak en önemli adım ve ittifakta büyüyecek dedi açıklamasında. Anadolu Ajansı'na konuştu ve Bakan Fidan Osmanlı'dan bu yana ilk dedi. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasıyla ilgili olarak Fidan, İttifakın kurulması için 2 yıl 8 aydır görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bölge ülkeleri artık bir araya gelmeye başladı. Osmanlı'nın çekilmesinden bu yana Orta Doğu'da süren istikrarsızlık bitecek dedi. Asıl istenen buydu zaten. Yani zalimlerin zulmüne karşı neden İslam dünyası birleşmiyor, neden birlikte hareket etmiyor diye hepimiz bu eleştirileri dile getirdik. İşte o hamlenin ilki. İlk imzalar atılmış oldu Mekke Üçlü İttifakı ve bu ittifak şerefine de görsel şölen vardı Suudi Arabistan'da. Farklı şehirlerde kule ve simge yapılar ittifak üyelerinin bayraklarıyla aydınlatıldı. Görsel şölenle üç ülke arasındaki köklü bağlar ve güçlü ilişkiler simgelendi. Terörsüz Türkiye son düzlükte komisyonda 18 saatlik mesai sonunda kabul edilen teklifin yarın yasalaşması bekleniyor. Gözler yarın artık genel kurulda olacak. Evet, Adalet Komisyonu'nda istenmeyen görüntüler de vardı. Tartışmalar da yaşandı. Fakat son kertede Adalet Komisyonu'nda kabul edildi yasa. Özellikle şunu söyleyelim. Asla Öcalan ya da örgüt yöneticileri için bir af ya da bazı yasalardan faydalanmaları gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü 2005 öncesinde müebbet alanlar 12 maddelik yasadan, çerçeve yasadan faydalanamayacak. Bir kez daha bunu belirtelim. 12 maddelik sade bir çerçeve yasa. Hürriyet gazetesine geldiğimizde efendim 3 Ağustos akşamı yaşanan bir olay. İstanbul'da Alman öğrenciyle 4 kişilik böcek ailesinden sonra bu kez Çanakkale'de yaşandı üzücü olay. 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı komşu dairede yapılan ilaçlamanın kurbanı oldu. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü. Aslında bu ilaçlama türü evlerde kullanılamaz deniyor. Evlerde faciaya yol açıyor çünkü. Uzmanlara göre ilaçlamalarla ilgili mevzuat da yetersiz. İlaçlamaya belli bir standart getirilmeli. Ne olur bunu da dile getirmiş olalım. Seri ölümlere önlem alınsın. Yani göz göre göre gelmesin. Tabii ki bir alın yazısı var ama ihmaller bazen hakikaten can yakıyor. Önlenebilir miydi sorusu gerçekten ailelerde geride kalanlar için çok büyük bir acı. Yani acaba önlenebilir miydi? Acaba evladım kurtulabilir miydi? İşte onu anlamak gerçekten çok güç. Mekke İttifakı istikrar getirecek. Hürriyet gazetesi de bu başlığı atıyor. Dışişleri Bakanı Fidan 2 yıl üzerinde çalışıldığını belirtti. Mekke anlaşmasını değerlendirdi deniyor. Evet, şimdi devam edelim. Milliyet gazetesi geliyor. Futbol dünyası da çok hareketli. Özellikle Trabzonspor'u tekrar bir tebrik edelim. Muhammed Salah transferi bütün dünya futbol gündemini etkiledi. Hatta haber gündemini diyelim. Çünkü CNN'in sosyal medya hesaplarında da Salah'a düzenlenen imza töreniyle ilgili kareler vardı. Nasıl bağrına bastı Trabzon Muhammed Salah'ı? O görüntüler de dünyada ve şimdi diyorlar ki biz niye Türkiye'ye gittiğini anlıyoruz. Böyle bir sevgi yumağı. Forvet'te son karar Lukaku diyor Milliyet gazetesi. Forvet transferin bir an önce sonuçlandırılmasını hedefleyen Fenerbahçe. Evet, bazı girişimlerin ardından bonservis sorununu çözemedi. Sarı lacivertli idarecilerin Serie A ekibi Napoli'den ayrılmak isteyen Lukaku için girişimlere başladığı öğrenildi. Evet, Salah'tan sonra herkes bir deyim yerinde ise darlıyor kulübünü taraftarlar. O nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler bir yandan da. Beşiktaş bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'de iyi gidiyor transfer sezonu. Beşiktaş ve Galatasaray'da gözler. 1500'lük gemilik biyolojik tehdit Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya istila riski. Hürmüz kapalı kaldı. Sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil. Mahsur kalan 1500 gemiye tutunan istilacı deniz canlılarının boğaz açıldığında dünyaya yayılabileceği uyarısı yapılıyor. Özel haberde Meltem Güneş imzalı bir ekolojik kriz kapıda. Efendim, gündüz sıcak, gece nem. Nem gerçekten bizi çok etkiliyor. Beni sabah erken almaya gelen Cemal abi de dedi ki sen Bortaköy'de nasıl yaşıyorsun? Çok nem var gerçekten. Gündüz sıcak, gece nem var. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava bunaltıyor. Ama İstanbul için bugün meteorolojiden sağanak uyarısı da geldi. Akşam gazetesine baktığımızda da korktuğumuz başımıza geldi. Mekke Anlaşması İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu diyor Akşam gazetesi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın hamlesi bölgedeki gerilimlerin kaynağı olan iki ülkede geniş yankı buldu. Aslında amacımız barış ve bölgesel istikrar diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakalım neler söylüyor Tel Aviv ve Atina'da gazeteler. Haaretz gazetesi Tel Aviv. Yeni ittifaktan endişeli başlıklı haberinde Ankara bizim için bölgede daha zorlu bir aktör haline geldi yorumunu yaptı. Bu arada Riyad'ın ittifaka girmesi korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi oldu diye yazdı. Suudi Arabistan dediğimizde büyük bir sermaye kaynağı, Türkiye bir NATO gücü, Pakistan'dan da nükleer güç olarak bahsediliyor. İşte bu önemli çatının sac ayakları bu derece güçlü. Şimdi ekonomi haberlerine de bakmak istiyorum. Gazetelerimizi de alalım. Şimdi ekonomilere geldiğimizde de İstanbul Ticaret Gazetesi Türkiye'nin mali kalkanı güçleniyor demiş. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı, kamu maliyesinde sergilenen yapısal dönüşümler dönüşümle birlikte %23 seviyesine geriledi. Bu önemli. Kamu borcunda böyle bir durum var. Bu oranla birlikte Türkiye AB ortalamasının 1/3'ünün altına geriledi ve iyi bir performans göstermiş durumda. Girişimcilikte küresel başarı hikayelerine odaklanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Başkanı Şekip Avdagiç'ten gelen açıklamalar. Dünyanın en iyi 3. startup merkezi yapmayı başardıklarını belirterek BTM'deki girişimler ilk 6 ayda 11 milyon dolarlık yatırım çekti dedi. Güçlü teknoloji burada önemli. Evet, İstanbul Ticaret Gazetesi'nin ardından gazetelerde sona geldik ve ara zamanı geldi. Aranın ardından gün başlıyor da sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla
3: Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.
2: Kontrolü kaybetme sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hastane önünde dehşet anları yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. Korku ve paniğin hakim olduğu yer Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Devlet Hastanesi önü. Hastane bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Olayda silahlar patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk ve 26 yaşında bir genç yaralandı. Yaralıların yakınlarının feryatlarıysa yürekleri dağladı. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin durumuysa ciddiyetini koruyor. Bu arada jandarma ekipleri iki şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Ancak silahlı kavga sonrası tarafları sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı.
3: Vuramaz. Kelepçe vuramaz. Dikkatsiz.
2: Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı. Yetmedi, polise de direndi.
4: Bırak Yunus, bir bırak kendini Yunus.
3: Dedim abi.
4: Bırak bir oğlum.
2: Sonunda kelepçelendi.
3: Abi gözüm bakmıyor benim.
2: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkolü sürücü AB ile birlikte minibüsle trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası AB'yi direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi. Ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
3: Vuramazlar! Vuramazlar abi! Vallahi vuramazlar! Bir şey yapmadım.
2: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
5: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım.
2: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
3: Al, Yunus. Yunus,
4: tamam, sus
2: artık. Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi. Minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Ortaya aldılar, yumrukla, tekmeyle saldırdılar. Hadi. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiyi hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
6: Abi polisler desenize ya.
2: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir, Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
7: Biraz korkutucu bir başta ama güzel.
8: Güzel bir deneyimdi. Biraz yükseliyor. Yüzünü bilmeyenler için sıkıntı olabilir. Çok beğendik ama. Çok beğendik.
9: Biz Almanya'dan geliyoruz Berlin'den. Şimdi güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
8: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
10: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
2: Olamaz denebilecek bir doğa olayı yaşandı. Üç sevimli hayvanın buluşması kameralara yansıdı. İlginç doğa olayı Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. Vatandaşlar parka gelen bir tilkiyi beslemeye başlamıştı. Yemek yiyen tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yemeğini tükettiği, kedinin de meraklı bakışlarla tilkiyi izlediği görüldü. Aynı anda kirpi ise bir süre çimenlikte dolaştı. Üç farklı hayvanın buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
11: SPBU yang berada di samping di
2: gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
11: Terjadi kebakaran karena
2: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
11: Tersisa hanya rangka dari jendela.
2: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
11: Udara di sekitar Jalan Abdul Muiz.
2: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
12: Untuk SPB.
2: Dikkatsizliği aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi. Bu defa yaşlılar kavga etti, gençler ayırdı. İlginç kavganın adresi Malatya. Halk otobüsünde iki yaşlı vatandaş arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz ulaşım kartı tartışması yaşandı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kart şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşlı amcalar başladılar kavgaya hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. Bari siz yapmayın dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi.

0: Yeniden günaydın, mutlu pazarlar diliyoruz. Ben Seda Akbay. Yeni saate yaklaşırken gün başlıyor da hafta sonu gündemine bakıyoruz birlikte. Efendim gözler Meclis Adalet Komisyonu'ndaydı. Çünkü terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasanın görüşmeleri yaşandı. Ve tabii zaman zaman gerilimler de vardı. Demirtaş konusunda bir tartışma yaşandı. Yeni Parti ve DEM Partili vekiller arasındaki gerilimde DEM Partili Oluç Murat Emir'i eleştirdi. Şöyle dedi, eleştirilerinizi Demirtaş üzerinden yapmayın.
1: Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekiyor.
2: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. Nerede o bizim yoldaşımız.
1: Bizim
2: yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
3: Meclis Adalet Komisyonu tarihi yasa teklifini görüştü. Terörü bitirecek hukuki zemini oluşturmaya amaçlayan teklif sırasında DEM Parti ve Yeni Parti arasında Demirtaş tartışması yaşandı. Yeni Partili Murat Emir hapisteki Selahattin Demirtaş üzerinden eleştiri yapınca itiraz DEM Parti'den geldi.
1: Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekiyor.
2: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
1: Nereden
2: o bizim yoldaşımız.
1: Bizim
2: yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
3: Çerçeve yasayla saldırı talimatı vermeyen, eli kana bulaşmayan ya da örgüt yöneticisi olmayanlar infaz ertelemesinden yararlanacak. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir teklifi demokratikleşmeyi sağlamıyor gerekçesiyle eleştirdi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını iddia etti. Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yapıldığını öne sürdü.
4: Yasa çıkarsa bile Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak diyorsunuz. Bunun burada konuşulması lazım.
3: İşte bu sözlere DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç sert tepki gösterdi.
2: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
1: Nerede
2: o bizim yoldaşımız.
1: Bizim
2: yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
3: TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik de medya kritik programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmesini aktardı. Gürlek'e çerçeve yasadan Demirtaş yararlanmayacak şeklinde bir açıklaması olup olmadığını sordu. Böyle bir açıklama yapmadım cevabını aldı.
5: Sayın Bakan'ın böyle bir açıklaması olmamış.
6: Evet.
5: Yani Selahattin Demirtaş'ı bu düzenleme kapsamıyor gibi bir açıklaması yok.
3: MHP'li Fethi Yıldız da önceki gün Demirtaş yasadan yararlanacak mı sorusuna anlamlı bir cevap vermişti. Bekleyin, zaten Anayasa Mahkemesi ve AYM kararlarına uyulması konusu raporda da var demişti.
0: Efendim, Mekke'de imzalanan üçlü ittifak çok önemli ve yankıları da devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına ilişkin olarak bölgesel güvenceyi artıracağını belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor dedi.
7: Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Orta koridor dediğimiz Hazar'dan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anlaşma hiçbir devlete ya da oluşuma karşı değil dedi. Güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz vurgusu yaptı.
7: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelenmeye çalışabilir?
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin güçlü liderliği ve güçlü devlet anlayışıyla yeni bir dönemi başlatacağının altını çizdi.
7: İç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının iş birliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
3: Zorlu 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk Devletleri Başkanlığı'nın Türk dünyası ile ilgili ufuk açan çalışmalarına değindi.
7: Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
0: Efendim, Mekke anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'da da dikkat çeken bir kutlama vardı. Ülkenin önemli yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı. Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması sonrası gelen o renkli görüntülere bakalım.

0: Mekke anlaşmasının yankıları tüm dünyada devam ederken Suudi Arabistan'da farklı bir sevinç havası hakim. Ülkenin farklı kentlerindeki gökdelenler ve simge yapılar 3 ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının yan yana yer aldığı görüntüler dikkat çekti. Kutlama Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması için yapıldı. Suudi halkı ve medyasının da anlaşmadan büyük mutluluk duyduğu gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmanın en önemli maddesi ortak savunma. Buna göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, kutlamaların 3 ülke arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı vurguladığını duyurdu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında Sincan Cezaevi'nde isyan iddiası sebebiyle soruşturma başlattı.
2: Cezaevinde isyan iddiasında bulunmuştu. İYİ Partili vekil hakkında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmada Sincan Birnoğlu L tipi cezaevinde çerçeve yasa isyanı çıktığını iddia etmişti. Cezaevindeki mahkumların yakınlarının kendisini aradığını öne süren Çömez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Efendim, iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Biri 14, diğeri henüz 4 yaşındaydı. Biri canına kıydı, diğeri yüksekten düşüp öldü denildi. Kayıtlara böyle geçmişti. Damla Nur ve Emre'nin öldürüldüğü belirlendi. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Bakan Akın Gürlek'ten geldi.
3: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Adalet Bakanlığı'nda özel bir daire başkanlığı kuruldu. Faili meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Van ve Afyonkarahisar oldu.
3: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın öldüğü ihbar edildi. İlk soruşturmada olayın canına kıydığı değerlendirildi ancak dosya yeniden incelendi.
4: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri şüpheleri artırdı. Üstelik bir şüphelinin elinde atış artığı vardı. Olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması dikkat çekiciydi. Yargı ve polis olay sonrası iletişim kayıtlarını ve diğer bulguları titizlikle değerlendirdi. Soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. 7 Ağustos 2026'da Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İkinci dosyanın adresi ise Afyonkarahisar'dı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar 24 Ocak 2026'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede 29 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ancak otopsi bulguları yüksekten düşme iddiasıyla örtüşmedi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Yunus Emre'nin üvey babası Bali Körlek tarafından darp

0: Irak'ına tehdit eden şantaj ve taciz odaklı şebeke çökertildi. Gözaltılar var.
1: Şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış. Mersin'de park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar. Kocaeli'nde tartıştığı akranları tarafından darp edilerek hayatını kaybeden Kıvanç Uman. Polis evlatlarını kaybeden acı dolu aileleri tehdit eden siber zorbalara geçit vermedi. Diyarbakır'da siber suçlar polisi harekete geçti. C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen şebeke siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı gruplar oluşturmuştu. İncelemelerde şebekenin yabancı numaralar, sosyal medya ve illegal uygulamalar üzerinden şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Acılarını bile yaşayamayan ailelere hedef aldıkları öğrenildi.
3: En her şekilde yargılanmalarını istiyorum. Benim oğlum geri gelmeyecek ama onlar dışarıda olmasın.
2: Şüpheliler hakkında tehdit ve birçok suçtan işlem başlatıldı. Diyarbakır merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
4: Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın, başka annelerin yüreği yanmasın.
2: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı.
5: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
6: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın beyler, değerli anneler, babalar.
0: Efendim, bana mutluluğun resmini çizebilir misin demişti Nazım Hikmet, ressam Abidin Dino'ya. İşte mutluluğun resmi çizildi. O fotoğrafı hatırlıyorsunuz. Mahir'cim şöyle görebiliriz belki bu ailenin fotoğrafını. Evet, 34 yıl sonra evlat hasreti sona ermişti. Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Doğan çiftinin. Efendim, ikiz kızlarını, bu tatlıçları aldılar ve Anıtkabir'e gittiler. Ve biz de buna mutluluğun resmi dedik. Ve efendim, yayın editörüm Uğur'un hazırladığı bu volde de Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması var. Efendim, bakar mısınız? Sevginin fotoğrafı. Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi Bakan Göktaş. İşte o müjdenin ayrıntıları.
7: Ay, ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
2: 34 yıl evlat hasretiyle kavruldular. Ellerindeki avuçlarındakini sattılar. İkiz tüp bebekle havalara uçtular. İkizlerin Anıtkabir hayalini de gerçekleştirdiler. Adıyamanlı Doğan ailesinin hikayesi Türkiye'nin yüreğini ısıttı. Aile Bakanlığı da onlara sahip çıktı. Danışmanlık ve destek süreci başlattı.
7: Ne dedim ben size? Atamız ölümsüzdür. Atamız kalbimizde yaşıyor.
2: İmkanlara ya da imkansızlıklara değil, hayallerine odaklandılar. İki harika kız sahibi oldular. Abuzer Doğan ve eşi doğallıkları, sevgi dolu kalpleriyle sosyal medyada milyonlara dokundular. Sivil toplumdan sonra devlet de harekete geçti. Artık onlarla Aile Bakanlığı ilgilenecek. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Tebessümleri herkese umut oldu dedi.
8: Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.
2: Yani aileye bakandan ev müjdesi geldi. Aile danışmanlığı süreci de başlatıldı.
8: Bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde. Biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz.
0: Harika, içimizi açan bu haberden sonra bir düğüne gidiyoruz birlikte. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'la Zehra Çelik Dünya Evi'ne girdi. 20 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde MHP lideri Devlet Bahçeli de genç

0: çiftin mutluluğuna ortak oldu.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'la Zehra Çelik Dünya Evi'ne girdi. Genç çiftin en mutlu gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de nikah törenine katılarak çifti yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikahını Giresun Belediye Başkanı Vedat Soner Başar kıydı.
2: Kabul ediyor musunuz?
3: Evet.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Enes ve Zehra çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
2: Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, siz bu nikah akdine şahitlik ediyor musunuz?
4: Şahitlik ediyorum efendim.
1: Nikahın ardından düğün sahne performanslarıyla devam etti. Ali Kınık, Veli Erdem, Karakül ve Latif Doğan sahneye çıkarak davetlilere keyif dolu bir gece yaşattı.
5: Ben varım yanında yalnız...
0: Şimdi efendim Kırıkkale'nin Çerikli beldesinden ilginç bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Neden bilmiyorum, su faturaları ödenmiyor ve belediye başkanı hem susuzluk sorununa çözüm bulmaya çalışıyor hem de faturalar ödenmeyince bakalım nasıl isyan noktasına geliyor.
6: Su parasını da ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Erkan Çağlar nereye kadar bu işi sürdürebilir? Başkan çıldırmadı.
1: Sinirlendi, kamera karşısına geçti. Belediye başkanına isyan ettiren ödenmeyen su faturaları.
6: Su parasını ödeyin lütfen, rica ediyorum. Karşı karşıya gelmeyelim.
1: Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Çözümü için çalışmalar sürüyor ama iddiaya göre faturalar ödenmeyince...
6: Su parasını ödeyenle ödemeyenin arasında farkı da cuma günü hep beraber göreceğiz. Suyla bağlantısını keseceğim.
1: Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar resti çekti. Ben ödüyorum dedi, lafı ödemeyenlereydi.
6: Ben ödüyorsam siz de ödeyin. Ama para ödeyen yok ya. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Belediyeye aktarılan ödeneğin personel giderlerini karşılamadığını öne sürdü Çağlar.
6: İller Bankası'ndan ödeneğim maaşlara yetmiyor. 6-700 bin lira eksiği var. Bir ay kendim almıyorum maaşı. Ben kendi cebimden alıp da takabilecek konumda değilim.
1: Belediye başkanı sinirliydi. Su istiyorsanız ödeyin dedi.
6: Başkan su yok demesini biliyorsanız su parasını ödeyin kardeşim. Bu kadar zor değil. Paramızı ödeseniz kimseden biz direnmek zorunda da kalmayız.
0: Ev işi yaparak zayıflamak mümkün mü? O sorunun yanıtı Amerika'dan geldi. Günlük yapılan ev işlerinin kaç kalori harcattığı kalem kalem hesaplandı. Sonuçlar dikkat çekici.
7: Cam siliyorum, perde takıyorum.
8: Haftanın kaç günü evde temizlik yapılıyor peki sizde?
9: Bizim hanım her gün yapıyor.
8: Haftada iki gün.
10: Haftanın her günü evde her temizlik günü yapılıyor.
9: Koltukları kaldırıyoruz, altını süpürüyor. Sonra halıları itiyoruz, çekiyoruz, masayı kaldırıyoruz.
8: Bunları yaptığınızda kalori yaktığınızı biliyor musunuz?
9: Yok, bilmiyordum ya.
11: Ha, öyleymiş.
8: Amerika'da ev işleri yapmak kaç kalori yaktırır diye bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre ise 2 saatlik ev işi yapmak 600 kalori yaktırdığı ortaya çıktı.
12: Yaktırır.
11: Şu zaman her gün 600 kalori veriyormuşuz.
8: Kesin kilolar. Siz zaten fitsiniz.
13: Çünkü hiç oturmuyorum.
8: Kalori yaktırsa benden görürsün kızım dedi ama sizce öyle mi?
14: Hiç oturmuyorum, bak görüyorsun kilomu.
8: Zayıfsınız.
14: Evet. Temizlik yapıyorum, ne bileyim ev işi biter mi?
8: Banyo temizliği 100, dolap düzeltmek 85, ütü yapmak 70 kalori yaktırıyor. Ancak tabii ki de beslenmemize dikkat etmek şart. Peki spor salonuna gidip kalori yakmak mı yoksa evde hem temizlik yapıp hem de kalori yakmak mı?
15: Temizlik yapıp kalori yakmak. En azından evim temiz kalıyor.
16: Spora geçerse bana yardım etsin.
8: Gitsin kaloriler, göbekler.
9: Dinleyeceğiz sizi.
8: Peki sizce hangi ev işi daha çok kalori yaktırıyor?
15: Genelde ütü. Ütü verdirtini biliyorum. Bence yer silme.
17: Süpürge.
8: Değil. En az o yaktırıyor.
17: Yer silmek mi?
8: Cam silmek, yanıldın.
14: Ben silmiyorum çok yüksek olduğu için.
8: Cam silmek.
15: Ya o da var.
8: 115 kalori 20 dakikası.
15: Doğrudur o zaman.
0: En çok kalori yaktıran ev temizliği ise cam silmek. 20 dakika boyunca cam silerseniz tam tamına 115 kalori, 30 dakika cam silerseniz ise 167 kalori yakmış olursunuz.
17: En az onu yapıyoruz ama en çok onu mu yapalım?
0: Listenin listenin ikinci sırasında yerleri silmek var. Yerleri 20 dakika boyunca silerseniz 107 kalori yakmış olacaksınız. Üzerine bir de yerleri süpüreyim derseniz o da size 84 kalori yaktıracak.
9: Zaten ben kiloluyum, çok ihtiyacım var. O zaman buradan hanımıma sesleniyorum. Artı sana daha çok yardım edeceğim.
11: Güzel bir şeye vesile olduk. Hanımınıza seslendiniz. Artık ev işleri sizde.
9: Artık bende.
0: Evet, güzel bir haber ama bugün cam silmeyin diyorum. Çünkü yağış uyarısı geldi. Türkiye'nin kuzeyi bugünden itibaren sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz bölgesinde de etkili olacak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. AKOM'da beklenen sağanak yağmur konusunda uyarı yaptı.
1: Kavurucu sıcaklara kısa bir mola geliyor. Meteorolojiden peş peşe uyarı geldi. Marmara ve Karadeniz'de sağanak bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyini etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 3 ila 5 derece düşecek. İstanbul içinde uyarı yapıldı. AKOM'un tahminlerine göre pazar günü kent genelinde yerel sağanak bekleniyor. Kentte metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Yağış Marmara'da uzun sürmeyecek. Pazartesi gününden itibaren bölgede yağışın sona ermesi bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
0: Efendim Kayseri-Ankara yolculuğu için güzel bir haber geldi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu'ndan Kayseri'de yapımı devam eden Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren projesiyle ilgili olarak hattın bitmesiyle birlikte seyahat süresinin Kayseri-Ankara arası 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. İşte detaylar.
3: Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, İklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki alternatifsiz koridor risk demektir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren projesini yerinde inceledi. Önemli açıklamalarda bulundu.
3: Hızlı tren hattımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor.
1: Uraloğlu, Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara ve Kayseri arasının da 1 saat 45 dakikaya ineceğini aktardı.
3: Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
1: Uraloğlu, hızlı tren bağlantılı il sayısı ile ilgili hedeflenen rakamı açıkladı.
3: Birçok kritik hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz.
0: İstanbul'da iki farklı ilçede korku dolu anlar yaşandı. Sultan Gazi'de temel kazısı sebebiyle yan bina zarar gördü. Çekmeköy'de ise istinat duvarı çöktü.
1: Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü. Sultan Gazi'de temel kazısı bitişik binada hasar oluşturdu. İstanbul Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki inşaatta temel kazısı yapılırken
12: gece saat 12 sularında çatır çatır sesler gelmeye başladı.
1: Sesler yan binadan geldi. İddiaya göre temel kazısı yan binaya zarar verdi.
12: Bizim temelin altı boş.
13: Bina yattı.
1: Bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı ve mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
13: Müteahhit arkadaşı uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler.
12: Harfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. 6 tane var binamızda. Şu anda hepsi dışarıda.
1: Çekmeköy Çatalçeşme mahallesinde ise temel kazı çalışmaları sırasında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. 5 katlı binadaki 32 kişi tahliye edildi. Onlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. İki yaya ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini yerde buldu.
1: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çıktı. Yayalara çarptı. Faciadan dönüldü. Kaza İzmit Cedit Mahallesi'ndeki Bostanlı Sokağı'nda meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç hızla kaldırıma fırladı. Kaldırımda yürüyen yayalar ne olduğunu bile anlayamadı. Araç iki yayaya hızla çarptı. Yayalar çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına böyle yansıdı. Kazaya neden olan otomobilden dumanlar yükseldi. Yayaların yardımına çevredekiler koştu. Ardından yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Şimdi İstanbul Bakırköy'den ilginç bir olay geliyor. Hayvansever bir kadın kaldırımda kedilere mama verirken durumu abarttı ve yolu kapattı. İşte o andan itibaren bir vatandaşla o kadın arasında kaldırımdan geçme inadı başladı. İşte İstanbul sokaklarında yaşanan bir garip olay.
17: Bu görmüş olduğunuz hanımefendi burada usulsüzce kedi kulübesi yapıyor.
18: Çekil! Çekil! Polis çağır! Güvenlik üstüme saldırıyor! Polis
17: bakın,
18: çağır!
17: Video kaydında beni çekil. İtti görüyorsunuz.
18: Hayvanları şiddet uyguluyor.
17: Beni itti görüyorsunuz. Video kaydı.
1: Kedi besleyen kadın sokaktan geçenlere izin vermedi. Hem telefonla kaydetti hem de yoldan geçen bir vatandaşı tahrik etti.
17: Siz beni engelleyemezsiniz.
18: Çekil!
17: Çekil bak ben video çekil. Çekiyorum.
1: Bir kadın sokak kedilerine mama dağıtıyordu buraya kadar. Her şey normal ve anlamlı davranış. Ancak o kadın bu hassasiyeti abarttı. Vatandaşların kaldırımda yürümesini engellemeye kalktı.
17: Burası Mimar Sinan Devlet İlköğretim Okulu'nun kaldırımı. Buradan geçmemize izin vermiyor. Görüyorsunuz. Hanımefendi önümden çekilir misiniz? Sizi düzgün bir şekilde uyarıyorum. Çekilir misiniz?
1: Hem hayvansever kadın hem de yoldan geçmesi engellenen adam karşılıklı birbirlerini telefonla kaydetti. Gergin anlar yaşandı.
17: Siz beni engelleyemezsiniz.
18: Çekil!
17: Çekil bak ben video
18: çekil.
17: Çekiyorum. Sizi bana saldırmaktan polise şikayet edeceğim. Çekilir misin?
18: Uzak dur!
17: Bakın kaldırımda nasıl saldırıyor. Bu buradaki herkese saldıran bir kadın.
1: Kadın kendisine herhangi bir saldırı olmazken polis çağırın diyerek bağırmaya başladı.
18: Polis çağır! Güvenlik üstüme saldırıyor. Polis
17: bakın,
18: çağır!
17: Video kaydında beni çekil. İtti görüyorsunuz.
18: Hayvanları şiddet uyguluyor.
17: Beni itti görüyorsunuz.
1: Yoldan geçmeye çalışan vatandaş adım adım önüne çıkarak kendisini engellemeye çalışan kadını son kez uyardı ve ardından yoluna devam etti.
17: Çıkar mısınız hanımefendi? Burası devletin kaldırımı. Çekilir misiniz kenara?
1: Vatandaşların yoldan geçmesini engelleyen kadın gözaltına alındı. Hakkında 150 adet olay kaydı olduğu ortaya çıkan kadının Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri kliniğine yatırıldığı öğrenildi.
0: Evet, buradan da bakınca zaten psikolojik bir rahatsızlık göze çarpıyor. Yani bir şeyin aşırısı, aşırılıklarda bir zaten rahatsızlık boyutu başlıyor. Şimdi Konya'dayız. Park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki milyonluk altın ve parayı çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte o görüntüler.
1: Park halindeki kamyonetten milyonluk soygun yaptılar. Nefes kesen operasyonla böyle yakalandılar. Görüntüler Konya'nın Selçuklu ilçesinden. Kamyonetiyle boyacıya gelen bir esnaf aracını kilitleyerek alışveriş yapmaya başladı. Ancak takip edildiğinden habersizdi. Şüpheliler beyaz bir otomobille kamyonetin yanına geldi. Kar maskeli hırsız kamyonetin sürücü camını kırarak içinde 450 bin lira ve 50 gram altın bulunan çantayı çaldı. Kamyonet sahibi durumu fark etse de hırsızları engelleyemedi. Şüpheliler geldikleri lüks otomobille olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Şikayet üzerine polis hemen harekete geçti. Şüphelilere ait araç teknik ve fiziki takibi alındı. 5 şüpheli Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden bazılarının 20'den fazla suç kaydı çıktı. Ayrıca soygunda kullanılan lüks otomobil ve bir de sahte plaka ele geçirildi.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde UFO dosyaları yeniden gündemde. Pentagon, Başkan Trump'ın şeffaflık politikası kapsamında tanımlanamayan uçan cisimlere ilişkin 41 yeni dosyayı kamuoyuna açtı. 1950'den günümüze uzanan belgelerde dikkat çeken görüntüler var.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon, UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin yeni belgeleri yayımladı. Toplam 41 yeni dosya, içlerinde belge, fotoğraf ve askeri sensörlerle kaydedilmiş videolar bulunuyor. Montana, Utah ve Colorado'nun yanı sıra Brezilya, İsveç, Afganistan, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğu'dan bildirilen açıklanamayan olaylar da dosyalarda yer alıyor. En dikkat çeken görüntülerden biri ise 2021 yılında Umman Körfezi'nde kaydedildi. Askeri uçakla gerçekleştirilen tatbikat sırasında yaklaşık 25 tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtildi. Rapora göre cisimler düşük irtifada uçtu, farklı formasyonlar oluşturdu ve agresif manevralar yaptı. Bir başka görüntü ise 2025 yılında Orta Doğu'da çekildi. Askeri uçaktan kaydedilen görüntülerde hızla ilerleyen bir cisim görülüyor. ABD'nin batısında çekilen başka bir görüntüde ise iki siyah cisim dikkat çekiyor. FBI raporuna göre cisimler yaklaşık 5 ila 10 dakika boyunca aynı hızda birlikte hareket etti. Pentagon'un ilk UFO dosya paketi 8 Mayıs'ta yayınlanmıştı. Yeni paketle birlikte ABD yönetiminin kamuoyuna açtığı açıklanamayan hava olaylarına ilişkin kayıtlar daha da genişledi.
0: Yaz aylarında yapılan uzun yolculuklar, masa başı mesai veya sıcaktan eve kapanma, hareketsizlik kalbi doğrudan vuruyor. Çünkü kan akışını sağlayan gizli motor aslında bacaklarımız. Damar tıkanıklığı ve pıhtı riskinden korunmak için de bacakları güçlendirmek gerekiyor. İşte 3 saniyelik basit egzersizler.
19: Ders çalışırken ister istemez masada hareketsiz kalıyorum. Kamburda duruyorum.
20: Pilates yaparak biraz daha geliştiriyorum bu konuda. Hareketsiz kalmamaya çalışıyorum.
21: Hamur işlerine ağırlık veriyoruz. Spor yapmıyoruz. Ben 65 yaşındayım. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. Neden? Spor yapıyorum.
22: Erkekler olarak kalbe giden yolun mideden geçtiğini sanırdık. Ancak o yolun başlangıcı bacaklarımız. Bacaklar ikinci kalp görevi görüyor.
23: Her zaman bir ağrı var. Ne yaptıysam geçmedi. Sporda, yürüyüşte yapıyorum. Spor da yapıyorum ama.
24: Kalbin performansı atar damar sistemi için çok önemli. Çünkü buradaki sistem basınçla çalışır. Bacaklara kadar o kanın gitmesi için basınç sistemi vardır.
1: Ancak kalp sisteminin bir parçası olan bacaklar yeterince hareket etmezse kalp sağlığı da riske giriyor.
24: Toplar damar sistemi dediğimizde bacak kasları ve diyaframın uyumlu çalışması lazım.
22: Kalbini sadece göğsünüzde atıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü vücudun kan akışını sağlayan ikinci bir motoru var. O da bacaklarımız.
24: Düzenli yürüyüş yaparsak kanın akışkanlığı artar, kolesterol düşer. Kolesterolün ve şekerin kas hücresine girmesi kolaylaşır. Toplar damar içinde kasların etkin kullanılması gerekir. Özellikle uzun seyahatlerde, ofiste, evde çalışanlar için tavsiyemiz saat başı lavabo ihtiyacı varmış gibi kalkıp en azından bir 5 dakika yürümesini öneririz.
1: Bacak kasları çalışmadığında kanda pıhtılaşma riski artıyor. Bu da kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor.
24: Sanki 100 kilo taşımış gibi bacaklarda ağırlık hissi, akşama doğru yorgunluk, uyuklama hissi olur. Bacak damarlarında damar tıkanıklığı varsa yürürken olan bacak ağrısı bir kalp damar hastalığının habercisi olabilir.
25: Şuralarda oluyor yani çok yürüdüğüm zaman. Bazen eklemlerimde oluyor. Yani her sabah yürürüm ben. Kanımızı temizliyor. Rahatlıyoruz yani.
22: Ayak bileklerini yukarı doğru çekip 3 saniye beklemek ve daha sonra serbest bırakmak, bunu da 30 kez tekrar etmek kalp sağlığını koruyor.
26: Zaten işe gidip geldikçe yürüyoruz ama belirli bir tempoda yürüyüş yapmıyorum yani.
24: Şu ayak bilekli hareketlerim şu şekilde kasılması, şu hareket yaptıkça şu bacak kaslarının kasılması gerekir. Kasıldıkça kas kitlesi açısından ve bu egzersiz çok kıymetli. Egzersiz yaptıkça kanın akışkanlığı artacak, mutluluk hormonları artacak.
0: Ve gün başlıyor da şimdi gazete zamanı. 9 Ağustos pazar başlıklarına birlikte bakalım. Önce Türkiye Gazetesi diyoruz. Mekke İttifakı gündemdeki yerini koruyor efendim. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Günübirlik ziyarette üçlü ittifak Mekke anlaşması imzalandı ve o dakikadan itibaren de konuşuluyor. Acaba bu anlaşmanın hedefi ne? Özellikle Tel Aviv ve Yunanistan'ın da panikte olduğu, Atina'nın panikte olduğu haberleri de dikkat çekiyor. Savaşlar bitecek demiş Türkiye gazetesi de bu anlaşmanın hedefiyle ilgili olarak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke anlaşmasının bölgede kalıcı barışı sağlayacak en önemli adım olduğunu ve ittifakın büyüyeceğini söyledi. Evet, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında ama Mısır bu anlaşmanın içerisinde olabilir mi? Katar olabilir mi? Bunlar da konuşuluyor ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bölge ülkeleri artık bir araya gelmeye başladı. Osmanlı'nın çekilmesinden bu yana Orta Doğu'da süren istikrarsızlık bitecek dedi. Osmanlı İmparatorluğu bölgede tabii hala etkisini sürdüren bir güç ama o çekildikten sonra da gerçekten o eski günler hiçbir zaman yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başka ülkelerin dahil edilmesini istediğini aktaran ve yakında Mısır'ın aramıza katılacağını düşünüyoruz diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, benzer bir paktın Kafkasya ile Orta Asya'da da kurulabileceğinin sinyallerini verdi. Efendim devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye son düzlükte bazı tartışmalar yaşandı. İşin doğası gereği çünkü İyi Partili vekiller zaten imza koymadı bu anlaşmaya. Ve bu tartışmalar da dikkat çekti. Sonuçta 18 saatlik mesainin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ve gözler yarın tarihi görüşmeler için Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Hafta içinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Trabzonspor'un Muhammed Salah transferiydi. 17,5 milyon euroluk bir bütçe var bu transferde. Trabzonspor'da Muhammed Salah bereketi yaşanıyor. 25 bin kombine satılırsa Salah'ın parası çıkacak. Evet, Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklaması var. Taraftarımızın hakkını ödeyemeyiz. 18 bin kombine satışıyla rekor kırıldı. Ve şöyle diyor Başkan Doğan, 3 günde tarih yazdılar. Kombinede 25 bini görürsek oyuncunun maliyeti çıkacak. Trabzonspor taraftarı da bence kendisinden bekleneni verecektir diye düşünüyorum. Piyon çocuklar, sokak çetelerinin lüks hayat vaadine kanıp elini kana bulayan çocukların cezaevinde biten trajedisi iddianameye yansıdı. Casper'lar ve çirkinler bu yeni nesil çeteler olarak dile getiriliyor. Çocuk kandırma metotları da korkunç. TikTok ve Instagram'da ağır silahlarla, lüks otomobillerle ve hız motorlarıyla poz veren çete üyeleri çocukların gözünü boyuyor. Evet, işte anne babanın alakası ne kadar önemli onu anlıyoruz. Ve bu çocuklar maalesef masum olarak başladıkları hayatta bu çeteler tarafından hedef alınıyorlar. Aynı mahallede büyümüş tanıdık çete üyeleri tarafından kandırılabiliyorlar ve bu tablonun da önlemlerle tersine dönmesini diliyoruz. Çünkü mecliste bu görüşmelerde var. Şimdi detaylar üzerinde duruluyor. İşte cezaevinde biten ibretlik hikayeler, lütfen bunu okuyun diyorum. Ve yarın Türkiye 100 yılına kardeşlik mührü vurulacak. Meclise sunulan çerçeve yasadan bahsediyoruz. Yarın mecliste tarihi bir oylama yapılacak. 360 milletvekilinin sayısının da burada artması bekleniyor aslında. Merak ediyorum acaba yeni partiden yaklaşım nasıl olacak? Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Mahmut Övür'ün yazısı da Sabah gazetesinde. Evet, sabahtan sonra Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Mekke ittifakı istikrar getirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Manşete geldiğimizde katil ilacın son kurbanı Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı oldu. Maalesef komşu dairede yapılan ilaçlamanın ardından hayatını kaybetti. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü deniyor haberin devamında. Ve bu konuda mevzuatın yetersiz olduğu da söyleniyor. İlaçlamaya belli bir standart getirilmeli. Çünkü evlerde kullanılmaması gereken geniş silo, depo ve ambarlardaki haşerelere karşı üretilmiş bu ilaçların evlerde kullanılmaması gerekiyor. Sonuçta çok etkili bir ilaç Magnofos ve bu da maalesef çok zehirleyici bir gaz ve fark edilmesi de çok zor deniyor haberde. Evet, devam ediyorum. Akşam gazetesi geliyor şimdi de. Mekke ittifakı İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Korktuğumuz başımıza geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın hamlesi bölgedeki gerilimlerin kaynağı olan iki ülkede geniş yankı buldu. Bu arada Haaretz gazetesi Tel Aviv yeni ittifaktan endişeli başlıklı bir habere imza attı. Maarif gazetesi de Amerikan rüyası çöküyor. Suudi Arabistan Türkiye ve Pakistan'ı seçti dedi. Dış politikaya darbe diyor Yunan basını da. İşte böyle tedirgin oldular. Zorbalara şafak baskını, acılı aileleri tehdit ediyorlardı. Kamuoyunu sarsan olaylarda çocuklarını kaybeden acılı aileleri hedef alan siber zorbalara 8 ilde operasyon yapıldı. Evet. Milliyet gazetesine geçiyoruz şimdi de. 1500 gemilik biyolojik tehdit, Milliyet gazetesinin özel haberi Meltem Güneş. Hürmüz'ün kapalı kalmasının sonuçları sadece siyasi ve ekonomik değil, mahsur kalan 1500 gemiye tutunan istilacı deniz canlılarının boğaz açıldığında dünyaya yayılabileceği uyarısı yapılıyor. Bir temizlik uyarısı geldi. Efendim, sıcaklarla ilgili olarak da Milliyet gazetesi gündüz sıcak, gece nem demiş. İstanbul'a yağmur da var. Ya, meteorolojiden gelen haber böyle. Şimdi bir üstte de bir haber dikkatimi çekti. Efsun, tekrar gelebilir miyiz? Üniversite tercihinde artık son saatler ve yarın saat 23.59'da tercih süresi sona erecek. Adayların işlemlerini son saate bırakmamasını öneriyor eğitimciler. Onu sizlerle paylaşayım. Son ana bırakanlar varsa, tercihlerde sosyal medya algılarına ve yapay zekanın yanıltıcı tavsiyelerine karşı da lütfen dikkatli olun. Bu sizin hayatınız. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. Eğitimciler diyor ki lütfen okumayacağınız üniversiteyi seçmeyin. Yani üniversite önemli olabilir fakat bölümler de çok önemli. Meslekler çok önemli. Orada biraz daha teknoloji öne çıkıyor gibi görünüyor. Evet, peki son gazetemizde o zaman bir Dünya Gazetesi gelsin son birkaç saniyede. Mevduat yarışının en hızlısı yabancılar. Tıkanan indirim süreci sebebiyle yüksek kalan faizlerin damga vurduğu ilk 7 ayda mevduatlara baktığımızda yabancı bankaların payı %20'ye yaklaştı. Ve bazı grafiklere de yer veriliyor Dünya Gazetesi'nde diyoruz. Evet efendim, ekonomi haberlerinden de gazetelerde bu şekilde baktıktan sonra efendim, evet, arabesk dünyasının sevilen ismi, eşsiz yorumu olan Cansever maalesef lösemiye yenik düştü. Cansever'den acı haber geldi. Uzun süredir aslında tedavi görüyordu ve bu tedavi içinde Almanya'ya yerleşmişti. Evet, tedavi zaman zaman iyi yönde seyrediyordu. Fakat Cansever'in sevenlerinden üzücü haber geldi. 59 yaşında Cansever'i kaybettik. İbo Show programında Kara Çadır şarkısıyla o güzel sesini Türkiye keşfetmiş ve Cansever'i, o mütevazı sanatçıyı çok sevmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz ve Cansever'in güzel sesiyle ona veda ediyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bingöl'de korku dolu anlar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Pencerelerden taşan alevler tüm daireyi esir aldı. Yoğun siyah duman apartmanın üst katlarını sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler zamana karşı yarış başlattı. Merdivenli araçla pencerelerdeki vatandaşlar tek tek tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kritik müdahale sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Ankara'da narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Telefonlardan çıkan yazışmalar pes dedirtti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri fuhuşa da aracılık eden zehir tacirlerini tespit etti. Belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. WhatsApp yazışmaları da delil oldu. O yazışmalar sadece zehir değil, kadın ticaretini de belgeledi. Şebekenin kadının yaşından tipine kadar siparişle müşterilere yönlendirme yaptığı dosyaya girdi. Fuhuş noktalarından uyuşturucu madde ticaretine tüm suçlar mesajlarla tespit edildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tayland'da büyük bir facia atlatıldı. Bir anda büyük panik yaşandı. Otomobil çocukların bulunduğu merkeze çarptı. Kaza sırasında çocuklar öğle uykusundaydı. En az 15 çocuk yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Çocukların tamamının durumunun hafif olduğu bildirildi. İlk incelemeye göre 54 yaşındaki sürücü direksiyon başında rahatsızlanarak bilincini kaybetmiş.

0: Görüntüler ABD'nin Idaho eyaletinin Twin Falls kentinden bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 yaşındaki Chad Williams alışveriş merkezine ateş açtı. Güvenlik kameraları ve polislerin vücut kameralarına yansıyan görüntülerde büyük panik yaşandığı görüldü. Williams, ateş açmaya başladıktan sonra görev dışında bulunan bir eyalet polisiyle bir vatandaş saldırgana karşılık verdi. Polis kayıtlarına göre saldırgan polis tarafından sıkıştırılınca intihar etti. Yetkililer saldırganın tek başına hareket ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Önce sahillerdeki şezlong tartışmaları, şimdi de sorumsuz vatandaşların şemsiye işgali. Sahildeki görüntüler şoke etti.
1: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
0: Sahillerde daha önce vatandaşlar ve özel işletmeler arasındaki tartışmalara Yargıtay özel işletmeler vatandaşa müdahale edemez diyerek son noktayı koymuştu. Ancak bu sefer de işgalci kişiler ortaya çıktı. Balıkesir Erdek sahiline giden bir vatandaş karşılaştığı manzarayı paylaştı.
1: Bakın Erdek Belediyesi ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
0: Görüntüleri kaydeden duyarlı vatandaş sözde uyanık kişilerin şemsiyeleri zincirleme tepki gösterdi. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. Burası Çin'in Chongqing bölgesi. Kanal metrelerce yükseklikteki sarp kayalıkların içine oyuldu. Suyun yolu adeta uçurumun üzerinden geçiyor. Bu sıra dışı yapı 20 yıldan uzun süre önce köylüler tarafından yapıldı. Çelik çubuklar, çekiçler ve el emeğiyle kayalara kanal açıldı. Bugün kanal hala içme suyu ve sulama için kullanılıyor. Şimdi ise bölge turistlerin yeni rotası olmaya hazırlanıyor.

0: Ateş yakıldı, müzik başladı, danslar birbirini izledi. Çin'in Sichuan eyaletindeki Liangshan bölgesi renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişi geleneksel kıyafetleriyle festivale katıldı. Şarkılar söylendi, halk oyunları oynandı. Gündüzse yarışlar vardı. At yarışı, güreş ve geleneksel sporlar. Festival kapsamında 17 ilçe ve kente 98 farklı kültürel etkinlik düzenleniyor. Asırlık ateş geleneği bu kez turistleri de bir araya getiriyor. Berlin'de termometreler yükseldi. Serinlemek isteyenlerin adresi ise tiyatro oldu. Volksbühne'nin avlusuna 25 metrelik geçici yüzme havuzu kuruldu. Vatandaşlar soluğu suda aldı. 8 hafta boyunca açık kalacak havuz hem tiyatronun yeni sanat yönetimini kutluyor hem de kentlilere serinleme imkanı sunuyor. Güneş altında tiyatro, sıcaktaysa havuz keyfi. Berlin'de yaz sezonunun en sıra dışı sahnesi böyle kuruldu. Sıcak hava dalgasına karşı sıra dışı çözüm büyük ilgi gördü.
1: SPBU yang berada di samping di
0: gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
1: Terjadi kebakaran karena
0: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
1: Tersisa hanya rangka dari jendela.
0: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
2: Udara di sekitar Jalan Abdul Muiz.
0: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
3: Untuk SPB.
0: Dikkatsizliği aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi.

0: Günaydın, mutlu pazarlar diliyoruz yeniden. Gün başlıyor da biz devam ediyoruz efendim. Saatler 10'a yaklaşıyor. Gözler Adalet Komisyonu'ndaydı. Çerçeve yasa, terörsüz Türkiye sürecinin bel kemiği biliyorsunuz. Hukuki bir zemine oturtacak, genel kurula gelecek yarın itibariyle. Ama Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerde neler yaşandı bakalım. İyi Partili isimlerin muhalefeti oldu bu yasayla ilgili olarak ve zaman zaman da komisyonda tansiyon yükseldi. İşte uzun süren bu görüşmenin maratonundan çıkanlar.
1: Ağzını topla! Sen kimsin? Sen kimsin?
2: Tarihi yasa teklifi mecliste sinirleri gerdi. İyi Partili vekiller Adalet Komisyonu'na geldi. Önce salon küçük dediler, sonra komisyon üyesi olsun olmasın hepsi de söz istedi. Terörsüz Türkiye kanun teklifi 18 saatlik maraton sonrası komisyondan geçti.
3: Hepiniz konuşacaksınız.
2: Çerçeve yasa AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin evet oylarıyla kabul edildi. CHP'liler teklife imza koymasına rağmen oylamada evet demedi. Yeni Parti ise imza koymadığı halde komisyonda evet oy verdi. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Abdullah Öcalan'a teşekkür edince İyi Partili Ay Yüce Türkeş Taş itiraz etti.
4: Her türlü risk ve sorumluluğu alan Sayın Abdullah Öcalan'a ve muhalefet partilerinin
5: Türkiye Cumhurbaşkanı'na bebek katile eşit edemez.
2: İyi Parti Adalet Komisyonu'nda çerçeve yasaya muhalefet etti. Sadece DEM Parti değil, MHP ile de zaman zaman ipler gerildi.
1: Sen bu şekilde konuşmakla sahip değilsin. Ağzını topla.
4: Ne oluyor be?
6: Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun?
1: Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin?
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız teklife komisyonda yine tam destek verdi.
7: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin.
2: Yıldız istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmadıklarını vurguladı.
7: İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı kabutları omuzlarımızda taşıyalım.
2: AK Partili Abdülhamit Gül de siyasi çıkar hesaplarının bir yana bırakılmasını istedi.
8: Teklif ettiğimiz kanun doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
2: Gül, AK Parti döneminde atılan demokratikleşme adımlarını tek tek saydı. Artık silahlar sussun dedi.
8: Rahatsız olmayın, mutlu olun. Türkiye adına mutlu olalım.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ise yasa teklifini uzun ve zorlu demokratik bir dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak niteledi.
4: Yeni bir demokrasi mücadelesinin kapısını hep beraber aralayalım. Barışı kalıcı hale getirelim.
2: Tartışmalar arasında görüşmeler tamamlandı. 12 maddelik çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
9: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
2: Terörsüz Türkiye yasa teklifinin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
0: Evet efendim, yaşananlar böyleydi. Sinirler de gerildi. Ben İyi Partili Ay Yüce Hanım'a, Ay Yüce Türkeş Taş'a yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dilerim biraz daha sükunet hakim olur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamalar geldi. Bu ittifak anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı alternatif bir anlaşma değil dedi.
10: Pakistan malum nükleer bir güç, ciddi bir nüfusu var ve çok önemli bir coğrafyada bulunuyor. Suudi Arabistan hem enerjide hem finansta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti ise sanayisi ve özellikle savunma sanayisiyle, yine konumuyla, tarihi birikimiyle, kurumsal birikimiyle çok önemli bir noktada.
2: Mekke Anlaşması çok önemli dedi. yeni katılımlara kapıyı açık bıraktı.
10: Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı.
3: Evet.
10: Dolayısıyla bu genişlemeye açık bir yapı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını değerlendirdi.
10: Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil, tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapı.
2: Yılmaz, anlaşmanın NATO'ya alternatif ya da karşı olmadığının altını çizdi.
10: NATO'ya alternatif bir yapı değil, tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
2: Cevdet Yılmaz, Milli Muharip Uçak Kağı'nın olgunlaşma sürecine Suudi Arabistan'la ortaklık süreci söz konusu olur mu sorusuna da cevap verdi.
10: Kesinlikle olabilir. Yani niye, neden olmasın? Geldiğimiz noktada bu tür yüksek maliyet gerektiren, geniş pazar gerektiren, ciddi bir katkı gerektiren projelerde platformlar oluşturmak ve olabildiğince çok, tabii ki dost ve kardeş ülkeyi bu sürece dahil etmek çok anlamlı.
2: Yılmaz, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasanın uygulama sürecinde provokasyon uyarısı da yaptı.
10: Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasını istemeyen, bunun için dezenformasyon yapan bir takım çevrelere de çok dikkat etmemiz lazım.
0: Efendim, suça sürüklenen çocuklar hepimizin çok canını yakıyor ve artık mecliste düzenleme kabul edildi. Şimdi o çerçeveyi sizlerle paylaşacağız. Ağır suçlarda 15-19 yaş grubundaki çocuklara uygulanacak cezalarda hakimlerimizin takdir yetkisi genişletildi. Bu arada suça sürüklenen çocuk ifadesi de değişti. Adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak.
11: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
12: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren teklif meclisten geçti. 18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de kalkıyor.
13: Anne baba ateşli silahını çocukların erişebileceği yere koymasın. Eğer koyuyorsa ve çocuk da o silahı alıp bir suç işliyorsa ebeveynin sorumluluğu olsun diyoruz.
12: Son dönemde suça bulaşan çocuk sayısının artmasıyla gündeme gelen yasa teklifi uzun tartışmaların ardından meclisten geçti. Özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında yaş indiriminin uygulanmamasına hakim karar verebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Düzenlemede silahlarla ilgili de dikkat çeken bir madde yer aldı. Ateşli silahını gerekli özeni göstermeden muhafaza eden ve silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasanın dili de değişiyor. Suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için de yönlendirme tedbirleri uygulanabilecek. Öte yandan öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişkinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta yapımı süren Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu ve iki bakan daha sonra kameraların karşısına geçti.
14: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt'taydı. İki bakan da suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
15: Ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt'taki temasları kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Temasların ardından iki bakan da kameralar karşısına geçti. Bakan Gürlek, suç ve suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadeleye ilişkin

0: Polisler arası, adli yardımlaşma ve iade, ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'un güvenliğine ilişkin yeni adımları açıkladı. Son yıllarda asayiş olayları ile gündeme gelen ilçede yeni yapılacak binalara ilişkin konuştu.
2: 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz.
1: Sahipsiz sokak hayvanlarının büyük bölümünün toplandığını vurguladı.
2: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız.
1: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu da değerlendirdi.
2: Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
3: Ankara'nın Çankaya ilçesinde çöp konteynerlerinin yanı yatak ve sandalyelerle doldu. Yapılan ihbarlara rağmen eski eşyanın günlerdir toplanmadığını iddia ediyor o sokakta yaşayan sakinler. Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
4: Çankaya Belediyesi'ne 20-25 gün önce verdiğimiz ihbara rağmen hala bir gelip de buradaki çöplerimiz alınmadı. Biz bu durumdan şikayetçiyiz.
1: Ankara'da çöp konteynerlarının yanı bu kez eski eşyalarla doldu.
5: Birçok ihbarlar var. İnsanlar arıyorlar. Burada mahalle arasında konuştuk. En son aradığımızda dedik ki bu atık maddelerin alınması lazım diye. 10-15 gündür burada malzemeler duruyor.
1: Çankaya'da Perçem ve Sokullu Mehmetpaşa Caddesi üzerindeki çöp konteynerlarının yanına eski yataklar ve sandalyeler bırakıldı. İddiaya göre vatandaşlar bu görüntüleri defalarca belediyeye bildirdi. Ancak iddialara göre günler geçti, eski eşyalar yerinde kaldı.
5: Biz şikayetimizi, mağduriyetimizi sunmak durumunda kaldık. Elimizden başka bir şey gelmiyor.
1: Bölgede yaşayanlar çöplerin toplandığını ancak atık malzemelerin alınmadığını söyledi.
5: Görüyoruz, çöpleri alıyorlar. Bu atık maddeler kalıyor. Kaldırımları işgal ediyor.
1: Vatandaşın iddiasına göre sadece bir noktada değil, bölgede pek çok yerde buna benzer ihbar ve şikayet bulunuyor. Mahalle sakinleri ihbarlarına çözüm bekliyor.
3: Şimdi efendim, coğrafi işaret verileri ve üretici tarifleri esas alınarak Türkiye'nin en iyi simitleri listelenmişti. Birinci sırada Eskişehir simidi çıktı. 91 puanla birinci, Antakya ikinci, İzmir gevreği üçüncü oldu. İzmitliler... İzmit lezzetiyle bilinen Taşfırın simit de 87,5 puanla 6. sırada. İzmitliler Taşfırınlarda pişen simitlerini överek puanlamaya bence de haklı olarak tepki gösterdiler. Ustası da Osmanlı'dan kalan geleneksel simidi anlattı.
1: Hamuruyla, susamıyla, lezzeti ve yapılışıyla, mis gibi kokusu, çayın yanında vazgeçilmez lezzet simit. Türkiye'nin en iyi simidi açıklandı. Ancak sıralama İzmitlileri kızdırdı.
6: Doyurucudur. Yani çünkü katkımız yok. Böyle ağır simit hiçbir yerde bulamayacağınız konu.
7: Gerçekten birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenlerin şeyi herhalde, kıyaslaması yapılamaz herhalde.
1: Liste açıklanmış, Eskişehir simidi 91 puanla birinci, Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği üçüncü olmuştu. Ankara ve İstanbul simitleri de dördüncülüğü paylaşmıştı. Listede İzmit'in lezzetiyle ünlü Taşfırın simidi de 87,5 puanla 6. sırada yer bulmuştu.
8: Onun ateşiyle pişiyor. Onun ateşiyle pişen simidi tadı daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. O yüzden senelerdir buraya geliyorum. Ağzının tadını bilmiyorlar. Eskişehir'in değil İzmit'in birinci numara olması lazım.
1: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan simidi ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor da İzmit simidi diye bir gerçek var sözleriyle övmüştü. Sıralamaya kentteki fırıncılar da vatandaşlar da tepkili.
9: Ben Ankara'da askerlik yaptım uzun süre. Oranın simidi de İzmit'i tutmuyor. İşte Bursa'nınki de tutmuyor. İşte İzmir'in gevreği de tutmuyor. Kimse kusura bakmasın. İzmit'in simidi gerçekten bence bir numara.
1: 52 yıllık simit ustası doğal yöntemlerle pişen İzmit simidini tavsiye etti.
6: Ben orijinal simit yapıyorum. Kimseyle yarışmıyorum. Lezzetinde iddialıyım.
1: Öyle görünüyor ki

0: En iyi simit hangi şehirde tartışmaları kolay bitmeyecek.
1: Evet, şöyle kahvaltı sofralarında simit haberimizde geldikten sonra bir başarı hikayesine gidelim. Rakiplerini tek tek geçti, pisti onlara dar etti. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli gururumuz İlke Öz Yüksel Mihrioğlu sonuncu başladığı yarışı birinci bitirdi ve branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
2: Tarihi bir kez daha yazılıyor. Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu İlke Öz Yüksel.
3: Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar ve oldu.
0: Savaştı, kazandı. Rakiplerine nefes aldırtmadı. Böyle tarih yazdı.
2: İlke Öz Yüksel tarihi bir kez daha yazılıyor.
0: Milli sporcu İlke Öz Yüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu İlke Öz Yüksel.
0: Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki şampiyonada yarış eskrim, engel parkuru, yüzme ve lazer run branşlarında yapıldı. Milli sporcumuz rakiplerine nefes aldırmadı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.
2: Tarih bir kez daha yazılıyor.
3: Tüm rakipler çok üzerime oynadılar. Isınmada, eskrim yarışında moralim çok bozdular aslında ama sinirlenince daha iyi oynadım.
0: Kadınlarda Belaruslu Anastasia Rol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.
3: Ay çok mutluyum. Yarışmaya sonuncu başladım. Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar ve oldu.
0: İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak oldu.
4: Türkiye sporun bütün dallarında finallere gitmeye, yer almaya, mücadele etmeye başladı. Ülkede şampiyon olmak, ülkesinde şampiyon olmak çok çok önemli. Biz dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğunu bekliyoruz.
1: Tebrikler diyoruz. Bayrağımızı da böyle görmüş olduk arenada. Türkçemiz, güzel Türkçemiz ekleriyle yeni kelimeler üretme konusunda dünyanın en zengin dillerinden biri. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri ise tam 70 harften oluşan bir kelimemiz var. Peki o kelime ne? Bakalım bunu kim söyleyebilecek? Görelim.
5: Tek nefeste okuyabilir misin?
6: Muvaffakiyetsizleştirici. Yok abla, bu okunulacak bir şey değil yani. Tek nefeste dedin abla, ben bunu heceleyerek de okuyamam yani.
7: Muvaffakiyetsizleştiriveremeyebileceklerimizden misinizcesine.
1: İşte bu kelime tam 70 harften oluşan Türkçedeki en uzun kelime olarak geçiyor. Meğer bu kelimeyi söylemek de oldukça zormuş. Peki ama siz doğru telaffuz edebilecek misiniz?
8: Mafak. Çok uzun ya.
5: Türkçe öğrenirken bu kadar zorlanmış mıydınız?
8: Hayır, o kadar zorlanmadık. Lakin bu çok zor.
1: Kelimeyi gören şaştı kaldı. Deneyenlerin ise bir türlü dili dönmedi.
9: Biraz prova yapmam lazım. Muvaffakiyetsizleştiriciler işte. Ben onu okuyamıyorum. Bu kelime gerçekten günlük hayatta bize zor şeyler yaşatabilir yani. Ben çünkü bunu kimseden duymadım.
1: Türkçenin sondan eklemeli yapısı art arda gelince işte ortaya bu dil maratonu çıktı.
10: Valla kim uydurmuşsa gerçekten iyi uydurma yapmış ki çok zor.
1: Üstelik yalnızca kelime değil, anlamı dahi zor telaffuz ediliyor.
9: Anlamını bile anlayamıyoruz. Bence okumaya da gerek yok yani bunu. Çok zorlamaya gerek yok yani bu kelime. Bunu yani bir hafta falan çalışmam lazım bu kelime.
1: Kelime sanki siz başarısızlaştırıcı hale getiremeyebileceklerimizden misiniz gibi anlamını taşıyor.
7: Sanırım muvaffakiyet başarı demek. Başarıya ulaşmak gibi bir anlamı var. Ve cümle uzadıkça anlamı da genişliyor.
11: Türkçe zengin bir dildir. Çok beğendim.
9: Muvaffakiyetsizleştiricileştirever veremeyeceklerdenmiş. Ya böyle bir kelime neden var?
1: Bu kelime ise elbette günlük hayatta kullanılmıyor. Tamamen Türkçenin sınırlarını zorlamak için oluşturuldu.
6: Dayıcım, okuyabilir misin bunu?
12: Muvaffakiyetsizleştiriciler yerleştirilemeyebilecek verebileceklerimizden misiniz?
1: Şimdi efendim 70 kelimelik bu pardon 70 harflik bu kelimemizi okumaya çalışacağım. Şimdi Aleyna söylemiş, bilmiyorum kaç kere çalıştı. Bir tane röportajda bir arkadaşımız da söylemiş, onu da tebrik ediyorum. Şimdi deniyorum. O kadar eğitimler aldık bu konularda. O zamanlar iyiydik, şimdi bilmiyorum. Muvaffakiyetsizleştiricileri... Ay bir dakika, bir daha deneyeceğim. Muvaffakiyetsizleştiricileştiri veremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine. Oldu mu Efsun? Peki. Olmuş. Mutlu oldum. Söylemek çok zor. Efsun da söyledi bu arada. Efendim, yaz geceleri Türkiye'nin dört bir yanında festival coşkusuyla renklendi. Mahsun Kırmızıgül'den horonlara kadar çok renkli görüntüler vardı ve sevilen şarkılara da eşlik ettiler. Bu arada Hakan Peker de çok coşkulu anlar yaşattı sahnede hayranlarına. Meydanlar müzikle doldu. İşte yaz gecelerinden konser görüntüleri.

Müzik, eğlence ve festival coşkusu. Türkiye'nin dört bir yanında yaz geceleri böyle geçti. Tekirdağ'da da festival coşkusu vardı. Sahneye Mahsun Kırmızıgül çıktı. Binlerce kişi alana akın etti. Sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi.

Karabük'te de 30 bin kişi aynı anda eğlendi. Gecenin ilk konuğu Hakan Peker'di. Nostalji rüzgarı estirdi. Ardından sahne Sefo'nun oldu. Gençler coştu. Müzik, eğlence ve alkışın gece boyunca sürdüğü gecede kısa süreli arbede yaşandı. Polis müdahale etti. Olay büyümeden sonlandırıldı. Kastamonu'da ise Sarımsak Festivali vardı. Önce Ümit Yaşar sahnedeydi.

0: Gün başlıyor da konserlerin ardından rengarenk köşemizle devam ediyoruz efendim. Astroloji konuşacağız ve kıymetli konuğum Özlem Recep stüdyomuzda. Özlemcim, bütün şıklığınla maşallah diyorum sana.
1: Canım benim, hoş buldum, sen de öylesin. İyi pazarlar diliyorum.
0: Ay, nihayet buluştuk.
1: Kesinlikle.
0: Molaların ardından.
1: Aynen.
0: Şimdi sevgili izleyicilerimiz, Özlem Recep diyor ki 12 Ağustos itibariyle Aslan Burcu güneş tutulmasında 6 ay etkili. Ne anlama geliyor tutulma?
1: Tutulma yeni ayın etkisini daha böyle kocaman kocaman yapacak olan bir enerji alanını, bizi uzun bir zaman içerisinde etkileyecek olan bir enerji alanına giriyoruz. O yüzden gündemimiz değişecek. Hayatımızdaki bazı kapılar değişecek, bazı olaylar değişecek ve hayatımızda yeni ışık katacak olan bir sürecin içerisine girdiğimizi söyleyebilirim.
0: Ay, hayırlı uğurlu olsun.
1: Hepimiz
0: güzel
1: inşallah.
0: Haberler her zamanki gibi iyi geliyor tabii ki bize. Hayatımızda yeni kapılar açılıyor. Evet. Diyorsun.
1: Yeni kapılar, yeni insanlar, yeni iş yerleri ve pek çok konuda yeni başlangıç
0: her
1: yapmak
0: alanda.
1: İsteyenler için evet, her alanda mucizevi etkileri olacak olan bir tutulma olacak. Finansal anlamda biraz bakalım istersen sevgili Sedacığım, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte.
0: Tabii ki çok hareketliydi hakikaten piyasalar ve psikolojik etkileriyle birlikte sen de o konudaki öngörülerinle bize bazen güzel ipuçları da veriyorsun yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Nasıl görünüyor bu tutulmayla birlikte?
1: Geçtiğimiz aylarda bir kırılım vardı altında. Düşüş yapıyor mu acaba, altın geriliyor diye bir düşüncemiz vardı. Hakikaten piyasalarda öyle oldu. Böyle bir ilerliyor gibi olup hemen düşüş yapıyordu altın. Şimdiki olan süreçte altının biraz daha değerlendiğini görecekmişiz gibi görünen bir enerji alanı var. Önümüzdeki 6 ay içerisinde tabii yer yer düşüşler olur. Onları uyarılarda bulunuruz. Tavsiye olmamakla birlikte. Ama gümüş konusunda biraz dikkatli olmalarını söyleyebiliriz. Mars Yengeç Burcu'na geçiş yapacak bu tutulmayla birlikte, çünkü yengeç sembolizması gümüşü anlatır. Biraz hararetli olacak olan nokta gümüş piyasası gibi görünüyor.
0: Şimdi bazen iyimserlik yanlış anlaşılıyor. İyimserlik her zaman risk planlarını da bu hikayeye dahil etmek. Biz böyle varımızı yoğumuzu, yükselen ne varsa oraya girdiğimiz için bazen böyle bir ters köşe olabiliyoruz. O nedenle Özlem'in bu hatırlatmaları da çok önemli diyoruz. Ve artık hazırsak burçlar diyelim bu ısınma sohbetinin ardından. Koça diyoruz ki kalben önemli gelişmeler. Yani ne anlama geliyor?
1: Hem de nasıl? Şimdi sevgili Koç burcunun bir kere önümüzdeki 2,5 ay ve 6 aylık olarak bütün burçları değerlendireceğim. Ve şunu da söylemeden geçmek istemiyorum Koç burcuna başlamadan önce. Öyle bir gökyüzü teması var ki sevgili Sedacığım. Plüton, Uranüs ve Venüs arasında şahane bir destekleyici bir enerji alanı var. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca sürprizler gelecek hayatımıza. Hem onları anlatacağım. Bu tutulmayla birlikte de o enerji alanı tam anlamıyla 6 ay bizimle birlikte. Yani yeni başlangıçlar varken sürpriz etkiler de bambaşka noktalarda bizimle olacak. Detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyorum öyleyse.
0: Buyurunuz.
1: Şimdi Koç burçları bir kere şöyle bir enerji alanı var. Önümüzdeki 2,5 ay içerisinde bir arınma döngüsü yaşayacak sevgili Koç burçları. Eşi, dostu, hayatındaki arka planda olan ne varsa, gizli saklı ne varsa, arkandan dönen dolaşan ne varsa bir kere önüne çıkacak olan bir sürecin içerisinden geçeceksin sevgili Koç burcu. Bazı konular için cesaret lazım. Bir kere bunu ön planda tutman gerekiyor. Hastanesel süreçlerle ilgili de dikkat etmesi gerekiyor. Önümüzdeki 2,5 ay belki ayaklardan yana mesela ayaklarda ya da işte yine hani tabii ki sağlık konusuyla ilgili astrolojik olarak öngörülerimiz bunlar ama ayaklar, baş bölgesi, işte efendime söyleyeyim kırık çıkık gibi olan konular, ameliyatlarla ilgili olan konularda biraz daha temkinli olmak lazım. Geçmişteki senelerde böyle bir enerji alanınız varsa. Sevgili Koç burcu, arındığın bir sürece geçerken bir kere şunu hatırlaman gerekiyor. Sen eskiden nasıldın? Sen böyle bomba gibiydin. Nasıldın? Enerjin yerindeydi. Gerçekten tuttuğunu koparıyordun. Arkana bile bakmadan ne yerler kestin, ne nasıl ilerledin, nasıl arkana bile bakmadan bazı olayları nasıl başlatıyordun? Şimdi Satürn senin burcundayken biraz yavaşladığını, biraz daha böyle geçmiş ve gelecek arasında kaldığının farkındayım. Sorumluluklarını al ama Koç burcu olduğunu unutma. Hani Firdevs Yeroğlu'nun bir lafı vardır ya. Hani sen Bihter Ziyagilsin. Sevgili Koç burcu, sen de Koç burcusun. O yüzden Koç burcu olduğunu hatırlaman lazım. Önümüzdeki 6 ay boyunca şan, şöhret ve ün hangi konularda özellikle iş hayatıyla ilgili olan konularda kendini ön plana çıkartmak istiyorsa Koç burcu güzel bir destek olacak. Çocuklarıyla ilgili güzel bir destek alacak sevgili Koç burcu ve aynı zamanda özel hayatınla ilgili. Belki önümüzdeki şu 2,5 ay içerisinde birilerinden arınabilirsin. Yani belki yüzleşmeler olabilir. Arkandan dolaplar dönüyorsa onlarla karşılaşabilirsin. Ama şu 2,5 ay içerisinde karşına çıkan kişilerle ilgili bir kere şöyle bir hani kimliğine bir bakmak lazım. İşte efendim söyleyeyim bir bakmak lazım. Hani nasıl anlatayım sevgili Koç burcu işte nişanlısı var mı, sevgilisi var mı, bir dikkat etmen gerekebilir. Bu konuda önemli. Ama önümüzdeki 6 ay boyunca özel hayatınla ilgili olan noktalarda öyle bir enerji alanı var ki eğer ki arınabilirsen, gitmesi gereken kişilerden olmaması gereken kişilere yönelmezsen sevgili Koç burcu öyle bir enerji alanı var ki aşka doyamayacaksın. Haberin olsun diyelim.
0: O muhteşem.
1: Evet.
0: Vallahi Koç olası geldi insanın. Peki boğaya geldiğimizde son haftalarda bir kariyer diyordun ama şimdi böyle daha aile temaları mı öne çıkacak boğa için?
1: Hem de nasıl sevgili Sedacığım. Sevgili boğa burcu ve yükselen boğalar için bir kere aile teması ve ev teması ön plandayken önümüzdeki 2,5 ay içerisinde çevrelerinin çok genişlediğini görecekler. Hayal kırıklıklarına uğradığınız noktalar oldu. Bazı insanlar sizi geri plana çekmek için ellerinden geleni yaptı sevgili boğa burcu. Hiç bunlara takılmayın. Çevreniz geniş işlerken çevrenizden büyük bir destek alacaksınız ama bu sürecin içerisinde 6 ay içerisinde ev alım satımlarıyla ilgili güzel bir fırsat olacak. Ev ve aile ile ilgili olan konularda yeni bir yapılanma olabilir. Hatta bazı boğa burçları evlenmek isteyebilir bu sürecin içerisinde ve bazı boğa burçları da hamile kalmak ya da baba olanlarda, erkek olanlarda baba olacaklarının haberlerini alabilirler gibi bir enerji alanı olabilir. Sevgili boğa burcu, söylediklerine biraz dikkat etmen gereken bir dönemden geçeceksin. Mars'ın konumundan dolayı kariyerde de çok iyi bir noktaya çıkabileceğin süper bir fırsat var. Bunu sakın ola kaçırma diyelim. Çevrendeki olan bitene bakma, hayallerin gerçek olmaya çok yakın. Bu konuyu da söyleyelim.
0: Bence evet, biraz böyle güzel haberlerle kendi hayatında da kararlılık önemli.
1: Kesinlikle.
0: İkizlere de kapılar aralanıyor tabii ki hepimize olacağı gibi. Fakat hangi kapılar diyorsun?
1: Büyük büyük kapılar aranacak ikizler burcu için. Sevgili ikizler burcu, belki öyle insanlarla karşılaşacak ve tanışacaksın ki sana yeni kapılar nasip edecek. Yani yeni bir iş anlaşması, iş sözleşmesi, işte efendime söyleyeyim yeni bir eğitimde bir başarı, yükselme gibi bir döngü olabilir. Bu dönemin içerisinde marketing yani satış ve pazarlama alanında kendini tanıtım yapmak istiyorsan güzel destekleneceğin bir enerji alanı olabilir. Aynı zamanda kariyer hayatınla ilgili önümüzdeki 2,5 ay, bu 6 aylık etkinin yanında 2,5 ay seyahatlerle birlikte, tanıtımlarla birlikte kariyerini yükseltmek istiyorsan büyük bir fırsat seninle birlikte. Şurada dikkat etmesi gereken konu ikizler burcunun biraz maddi kaynaklar, yeni maddi kaynakları nasıl oluşturabilirime biraz bakman gerekiyor. Çünkü orada biraz Mars'ın hareketliliğinden dolayı biraz hararet olacak. Yani çalışma ve para kazanma ile ilgili ne yapabilirim, yeni para kazançlarını nasıl elde edebilirim diye düşünebilir misin gibi görünüyor. Aynı zamanda sevgili ikizler burcu orada hani mucizevi bir etki demiştik ya hani. İkizler burcu da özel hayatıyla ilgili sürpriz bir etki alanında geçecek. Özellikle hayatında kimse yoksa sevgili ikizler burcu bir anda biriyle tanışabilirsin şu 3-4 gün içerisinde. Bir anda bir aşk itirafından geçebilirsin. Bir anda özel hayatında sürpriz gelişmeler olabilir. Haberin olsun diyelim.
0: Çok güzel. Yengeç'e geliyoruz. Yengeç'e de para para para diyoruz.
1: Evet, hem de nasıl. Sevgili Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burçları özelinde Aslan burcundaki güneş tutulması para kaynaklarını arttıracak olan süper bir etki yaratacak. Bir kere bunu söyleyebilirim. Ne yapacağım, borçlarımı nasıl dengeleyeceğim diyen Yengeç burçları bu dönemin içerisinde para kaynaklarını arttırarak yaptıkları yatırımların paraya döndüğünü görecekleri bir sürecin içerisinden geçecekler. Yeni iş fırsatları da karşılarına çıkabilir gibi görünüyor. 6 aylık genel etki güneş tutulmasıyla birlikte bu. Sevgili yengeçler ama 2,5 ay içerisinde de şöyle bir enerji alanı var. Özellikle seyahatler, farklı bir yerden ev alım satımları, farklı bir yere yerleşsem mi ne yapsam, yurt dışı ile ilgili planlar ve projeler, vatandaşlık, vize ve aynı zamanda üniversite döngüleri ya da çocuğunuzun eğitimi ile ilgili olan bir konu gündemde olacak. Mars'ın sizin burcunuzdaki hareketliliği biraz daha enerjinize enerji katarken çevrenizden yanlış anlaşılmalara karşı temkinli ve dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle yengeç burçları ev alım satımları ile ilgili çok fazlasıyla şanslı oldukları bir dönem ve aynı zamanda sevgili yengeçler para kaynaklarınızın haricinde özel hayatınızla ilgili de kendi içinizde çok fazlasıyla mutluluğu yakalayacağınız önemli bir dönemin içerisinden geçeceksiniz. Bırakın her şey olması gerektiği gibi oluyor. Haberiniz olsun diyelim.
0: Günün sonunda diyorsun. Aslan diyoruz, değişim zamanı evet. Aslanlar için.
1: Aslan burcunda bir güneş tutulması var. Zaten en fazla etkilenen burçlardan bir tanesi aslan burçları olacak sevgili Sedacığım. Sadece şuna dikkat etmesi gerekiyor aslan burcunun. Önümüzdeki 2,5 ay finansal kaynaklar, yatırım ve işte kredi ve faizlerle ilgili buraları dengelemek, nasıl yapsam acaba diye düşünmesi önemli olabilir. Özellikle bir kredi borcu ödüyorsa ya da yatırım yapacaksa iyi analiz yapması lazım. Ödeyebilir mi, ödeyemez mi? Bu konu çok önemli aslan burcu.
0: Bu arada aslan zamanı başladı değil mi?
1: Tabii,
0: aslanların zamanı da geldi.
1: Aslanların da zamanı geldi. İyi ki doğdular onlar da. Bayağı bir aslında yaraladık yolunda. Yaklaşık bir 10 gündür aslanların döngüsü var. Sevgili aslan burcu, güneş tutulması sizin burcunuzdayken artık hayatta yeni bir bakış açısı erişecek sevgili aslan burcu. Kendi hayatıyla ilgili dostun düşmanını ayıkladığı bir sürecin içerisinden geçerken sevgili aslan burcu, ilişkilerinden tut da hayatta sen ne istiyorsun, hayat sana ne verecek, şimdi tam anlamıyla yenilendiğin, dönüştüğün bir sürecin içerisinden geçeceksin. Aynı zamanda evlilikle ilgili olan bir konuda şansın var. Özel hayatınla ilgili olan bir konuda çok büyük bir şansının olduğunu görüyorum. Ha, ben zaten evliyim. Peki ne olacak? Özel hayatımızda peki nasıl ilerler diyorsan, eşinin parasal kaynaklarıyla ilgili bir artışı sana yarayacak diyebilirim. Ve kendini değiştirip dönüştürecek olan bazı ameliyat ve operasyonlardan da geçebilirsin. Bunu da böyle bir altını çizelim diyelim. Seyahatlere çok gidecekler, sürpriz olan konular. Öyle kişilerle tanışabilirsiniz ki bu aralar, o kişiler sizin hayatınızda yeni döngülere vesile olabilecek olan olayları başlatabilir aslan burçları.
0: Aa evet, şimdi aslan tutulmasının da aslana bir ufak torpili mi olacak?
1: Hem de nasıl?
0: Oluyor.
1: Yani biraz öyle zorlanabilirler açıkçası ama bu zorluk gerçekten hani şöyle, yani büyük bir enerji alanı çünkü aslan burcundaki güneş tutulması, biraz zorluk yaşayabilirler. Çünkü bir şeyler değişiyor ve dönüşüyor hayatların içerisinde. Yeniden kendilerini var etme süreçlerindeler ve parladıkları da bir süreç olacak. Her şeyin arındığı, yani çevrelerindeki herkesin kötü olan her şeyin gittiği ve bittiği ve böyle hani küllerinden yeniden doğarsın ve ortaya çıkarsın ya, ilahi olan seni çok büyük destekler. Sevgili aslan burcu, ilahi olan seni çok büyük destekliyor. O yüzden kader kapıları senin için aralandı diyebiliriz.
0: Ve başaklara geliyoruz. Her vazgeçiş biz bitiş zannederiz ama değildir. Öyle değil diyorsun. Nasıl bir başlangıç olur o zaman başaklar için?
1: Çünkü 12 Ağustos'taki aslan burcundaki güneş tutulması önlerindeki 2,5 ay içerisinde bir kere özel hayatlarıyla ilgili ilişkilerde ayrılıklar işte ya da beraber olmayla ilgili önemli bir karar aldıracak başak burçlarına. Ve aynı zamanda sevgili başak burcu, bu süreç ayrılsak mı barışsak mı ya da bir ilişkiye başlamakla ilgili olan özel hayatında bir dönüm noktası yaşayabileceğin, özellikle evli olanlar için söyleyebileceğimiz bir enerji alanı var. Boşanma döngülerinden geçebilirler ya da ciddi bir beraberlik varsa hadi ne yapıyoruz diyebilecekleri bir süreçten geçecekler. Olmuyorsa olmayacak. Yani önlerindeki son 2,5 ay içerisinde ilişkinizle ilgili olan konuda bir yeniden yapılanma sürecinden geçeceksiniz. Sevgili Başak Burcu, 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması 6 ay içerisinde de ciddi anlamda sizin evinizi, yerinizi, yurdunuzu farklı bir yere taşımayla ilgili olan bir konuyu gündeme getirebilir. Burası yurt dışı kaynaklı olabilir, deniz aşırı ülkelerle alakalı olabilir gibi görünüyor. Burada temkinli ve dikkatli olmanız gereken konu ameliyat ve operasyonlarla ilgili olabilecek olan konular olabilir. Aynı zamanda belki işte ne bileyim kanunlarla ilgili sıkıntı yaşayan başak burçları varsa biraz daha bu dönemde hani ne yapması gerektiğini, önlerindeki mahkemesel süreçleri nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili de biraz daha temkinli ve dikkatli olurlarsa iyi olacağını söyleyebiliriz. Başaklar kariyer süreçleriyle ilgili çok büyük bir ani sıçrayış yaşayabilirler ve bunu paraya döndürebilirler. O yüzden bu hani mucizevi bir üçgen açı oluşuyor demiştik ya. Evet. Bu enerji alanını başak burçları kariyer ve para alanından yana değerlendirin. Özel hayatta gelir, insanlar da gelir, düşman, dost düşmana dönüşür, düşman bir bakarsın dostun olur. O yüzden hiç takılma oralara. Sen kendini yeniden inşa etmek için bir fırsatın var. Bırak işine, gücüne, parana, puluna odaklan diyelim. Teşekkür.
0: Harika. Teraziye geldiğimizde birer dakikalık devam edelim lütfen. Özlemciğim muhteşem ayarlıyor çünkü. Evet, çevren gelişliyor.
1: Evet.
0: İş mi, sosyal çevre mi, nasıl olacak teraziler?
1: Şimdi terazilerde bir kere şöyle bir enerji alanı var. Sevgili teraziler, iş hayatıyla ilgili önümüzdeki 2,5 ay içerisinde yeni bir döngü yaşayacaklar. Ve tamamlanma süreci yaşayacaksınız sevgili terazi burçları. Burada yöneticilerinizle ilgili olan noktalarda bir kavgaya, dövüşe fırsat vermeyin. Yani alacaklı olduğunuz konu olabilir ama belki yeni iş kapıları sizin için daha hayırlı olabilir. Buralara bir bakmak lazım. Sevgili terazi burcu, hayallerini, umutlarını genişleteceğin çevrelere katılacaksın. Belki buralarda yeni insanlarla karşılaşacaksın. Özellikle hayatında kimse yoksa, Venüs'ün terazi burcundaki etkisiyle Uranüs ve Plüton'dan destek alırken özel hayatında kimse yoksa bir anda karşılaşabileceğin tesadüfi karşılaşmalar ve olaylar var. Göksel sembolizmalar bunu söylüyor. Özellikle geçmişi geçmişte bırakmak çok kıymetli ve önemliyken önüne baktığın her alanda destekleneceksin. Özellikle özel hayatınla ilgili, bunu tekrarın altını çiziyorum. Yeniden bir döngü başlıyor. Belki de çoktan başlamıştır bile ve gelişmeler, sıcak gelişmeler seninle birlikte olacak. İş hayatında da fırsatlar var ama yönetilme dikkat diyelim.
0: Akrebe geldik. Akrebe evet biraz uzun anlatabiliyoruz. Akrep ama hep iş hayatı çıkıyor.
1: Evet.
0: Güzel yani, mi?
1: Sevgili akrepler ve yükselen akrep burçları için bir kere kariyer noktalarında güneş tutulması, 12 Ağustos'taki güneş tutulması kariyer noktanızda süper bir etki yaratacak size. Parlamanıza parlamak atacak, öyle söyleyebiliriz. Aynı zamanda yöneticilerinizden destekleneceğiniz, iş kurmak ve yeni iş alanları içinde bazı fırsatlarla karşılaşacağınız şahane bir dönem diyebiliriz. Akrep burçları önlerindeki 2,5 ay sadece iş ve kariyer odaklı değil. Bu tutulmanın enerji alanı aynı zamanda özel hayatlarına da yarıyor olacak. Özel hayatlarınız çalkantılı gittiyse, özellikle geçtiğimiz şöyle 1,5 yıldır ne oluyor benim hayatımda? Gelen gidiyor ne oluyor? Hatta 7 yıldır bir türlü evlilikleriniz bitti, ilişkileriniz bitti. Bir anda bitişler, bir anda başlangıçlar. Dengeniz sarsıldı. Hatta bazılarınız artık yeter ben istemiyorum hiçbir şey dediğinizi de duyar gibiyim. Yalnız olanlarda, hayatında dengesizlik olan anlarda, özel hayatında öyle mucizevi bir etki yaşayacak ki akrep burcu aşka doyamayacağı bir dönem olacak. Ama akreplere de söyleyeceğim. Gidenin gittiğine, geçmişe ve gidenlere takılmayın. Yeni döngü belki de şimdi başlıyor olabilir. Haberiniz olsun diyelim. İlahi kattan da büyük bir destek sizinle birlikte.
0: Ağzına sağlık. Bazen böyle Özlem anlattığında hafta içi ben bazen telefonla arıyorum onu. Özlemciğim böyleydi böyle oldu diye. Yaylara geldiğimizde hayat bazen ikinci şansı sunar. Evet, yaylara ikinci şans.
1: Evet, hem de nasıl? Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları 12 Ağustos güneş tutulmasıyla birlikte hayatınızda büyük ikinci şanslar sizinle birlikte olacak. Bu belki bir evliliğiniz zamanında bitmiştir. Belki ciddi bir ilişkiniz zamanında bitmiştir. Şimdi ikinci bir ciddi ilişki ya da ikinci bir evlilik döngüsü içerisinden geçebilirsiniz. Mahkemesel konular, hukuksal konular, devleti ilgilendirebilecek olan belki terfiler ve tayin konuları, aynı zamanda yurt dışı ve yabancı kaynaklarla ilgili yapmak istediğiniz bazı planlar ve projeler varsa muazzam bir şekilde destekleniyorsunuz. Aynı zamanda evinizin içerisinde de yeniden bir yapılanma döngüsü olacak. Bazı yay burçları buralarda değil, farklı yerlerde yerleşme planlarıyla ilgili önemli kararlar alacakmış gibi görünüyor sevgili Sedacığım.
0: Harika. Peki Oğlak Burcu'na geldiğimizde finansal gelişmelerden devam ediyor Oğlak Burcu.
1: Evet. Şimdi Oğlak Burcu bir kere 12 Ağustos güneş tutulması ile birlikte parasına para kattığı bir sürecin içerisinden geçecek. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyelim. Öyle bir para döngüsü gerçekleşiyor ki sevgili Oğlak Burcu, buradaki dengeyi çok fazlasıyla tutman gereken bir süreçten geçeceksin. Çünkü bir anda vergi borçları ve miraslarla ilgili olan konularda bir anda önüne çıkabilecek olan noktalar olabilir sevgili Oğlak. Buralara hiç takılma. İş hayatınla ilgili büyük bir büyüyeceğin bir döngü. Bunu finansa çevirebileceğin bir süreç. Sen çalışmıyorsan eşinin bunu finansa çevirebileceği bir süreç. Aynı zamanda bir iş kurmak istiyorsun, ortak istiyorsun. Ortaklı projelerle ilgili parasal kaynaklarını arttırabileceğin şahane bir süreç diyebilirim. Seyahatlerin çok fazlasıyla ön planda olacak. Yeni kişilerle tanışacaksın sevgili Oğlak Burcu. İkili ilişkilerde birazcık hararete karşı temkinli ve dikkatli olurken özel hayatında burayı dengelersen şahane bir romantizm var. İş hayatındaki para dengesinin haricinde diyelim.
0: Oo, güzel, dengeliyor. Evet. Kova Burcu ortaklıklar ve evliliklerden yana şanslı bir dönem başlıyor.
1: Evet, 12 Ağustos güneş tutulması. olması sevgili kova burçları bir kere evlilik döngüsüne bekarları hazırlayacakmış gibi görünüyor. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hmm. Evlenmek isteyen kova burçları biraz onlarda havaridir böyle hani işte evlenmek istemeyebilirler, özgür ruhlulardır kovalar. Ama sevgili kova burçları sanki bu tutulma döngüsü sizi nikah masasına oturtturuyor diyebiliriz. Yani ciddi bir ilişkiniz varsa nikah döngüsüne erişebilir ya da hayatınızda kimse yoksa bu sürecin içerisinde mutluluğu yakalayabileceğiniz uzun vadeli bir beraberliğe doğru ilerleyebilirsiniz. Ev alım satımları ile ilgili çok fazlasıyla şanslı olacak kova burçları, ev alımları ile ilgili güzel bir fırsat gündeminizdeyken evli olanlar için de eşlerinin hayatında gerçekleşecek olan güzel enerjiler, özellikle uluslararası projeler ya da iş yerindeki gelişebilecek olan eşinizin fırsatlı olan döngüler size yarayacak diyebilirim. İkinci çocuklarla ilgili de bazı fırsatlar olacak. Kova burçlarının paraya para demeyeceksiniz. Önümüzdeki 2,5 ay parasal konularla ilgili de şöyle bayağı bir altını çiziyorum. Hızlıca balık burcu diyelim. Evet. Balık burcu, iş dünyası, karar zamanı nasıl bir karar? Sevgili balıklar ve yükselen balık burçları 12 Ağustos güneş tutulmasıyla birlikte iş hayatınızda büyüyecek olan bir projede gündemde olabilir. Yeni iş teklifleriyle karşılaşabilir. Yeni bir iş yerine geçiş yapabilir misiniz gibi görünüyor. Bu sürecin içerisinde kendinizi yeniden inşa ederken imajınız, kılığınız, kıyafetiniz, her şeyiniz değişecek ve ilişkilerinize dair öyle bir döngü başlayacak ki sevgili balık burcu aşka aşık olacaklar tekrardan. Bak aşka aşıktır çünkü balık burçları, biliyor musun Seda? Aynen. Öyle bir enerji alanı var ama gerçekten öyle bir mutluluk gündemde olacak ki kalbinizin böyle kırılan noktalarını tamir edecek olan bir süreç, belki de mevcut beraberliğinizle ilgili de güzel bir döngü sizinle birlikte olabilir. İş hayatında da fırsatlar var, kaçırmayın efendim diyelim.
0: Evet, herkese güzellikler getirsin diyelim. Aslan burcundaki güneş tutulması şimdiden. Sevgili Özlem Recep, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim sevgili Sedacığım. Haftaya görüşmek üzere.
0: Birlikte görüşmek veda üzere. Edelim. Efendim, sevgili arkadaşlarımla birlikte sizlere mutlu pazarlar diliyorum. Gün başlıyor da veda zamanı. Saat başında görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Önde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi. Bu defa yaşlılar kavga etti, gençler ayırdı. İlginç kavganın adresi Malatya. Halk otobüsünde iki yaşlı vatandaş arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz ulaşım kartı tartışması yaşandı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kart şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşlı amcalar başladılar kavgaya hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. Bari siz yapmayın dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağ Tüneli'nde bir otomobil aniden alev topuna döndü. Motor kısmından başlayan alevler bir anda tüm aracı kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zamana karşı yarış başladı. Otomobildeki 4 yolcuya tedbiren sağlık ekiplerince kontrol yapıldı. Yangın söndürüldü. Hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapanan Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı. Berlin'de termometreler yükseldi. Serinlemek isteyenlerin adresi ise tiyatro oldu. Volksbühne'nin avlusuna 25 metrelik geçici yüzme havuzu kuruldu. Vatandaşlar soluğu suda aldı. 8 hafta boyunca açık kalacak havuz hem tiyatronun yeni sanat yönetimini kutluyor hem de kentlilere serinleme imkanı sunuyor. Güneş altında tiyatro, sıcaktaysa havuz keyfi. Berlin'de yaz sezonunun en sıra dışı sahnesi böyle kuruldu. Sıcak hava dalgasına karşı sıra dışı çözüm büyük ilgi gördü. Muhteşem görüntünün adresi Çin'in Hukou Şelalesi. Sarı Nehir'in suları kabardı. Çamurlu akıntı dar kanyondan hızla ilerledi. Yaklaşık 20 metre aşağıya dökülen sular altın renginde dev bir şelaleye dönüştü. Kükreyen akıntı kayalıkları adeta dövdü. Çevredeki küçük şelaleler de manzaraya eşlik etti. Ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Doğanın gücünü görmek isteyen turistler bölgeye akın etti. Hukou Şelalesi yaz taşkınlarının etkisiyle bir kez daha görsel şölen sundu. Tahtaya çıkıyorlar, hızlanıyorlar ve bir anda suyun üzerinde uçmaya başlıyorlar. Elektrikli motorlu e-foil tahtaları Fransa'nın başkenti Paris'te yeni bir su sporuna dönüştü. Acemiler defalarca suya düşse de yeniden deniyor. Eğitmenlere göre his kelimenin tam anlamıyla uçmak gibi. Seyn Nehri'nde bu spor için özel merkez de bulunuyor. Sıcak hava dalgaları ile birlikte nehre ilgi artarken e-foil meraklıları suyun üzerinde özgürlüğün tadını çıkarıyor. Polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı. Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı. Yetmedi, polise de direndi.
1: Yunus, bir bırak kendini Yunus.
4: Bırak kendini.
5: Dedim abi.
1: Bırak bir oğlum.
3: Sonunda kelepçelendi.
6: Abi gözüm bakmıyor benim.
3: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkolü sürücü AB ile birlikte minibüste trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası AB'yi direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
5: Ulan bastar! Ulan bastar! Vallahi vuramazlar. Size bir şey yapmadım.
3: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
4: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım.
3: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
7: Al Yılmaz.
8: Tamam ver
7: Yusuf,
8: suyu ver.
7: Al limonu da.
8: Ver limonu da ver. Tamam teyzem sen çek.
5: Çıkar lan şunu lan. Yunus.
8: Tamam kapatın kapıyı.
5: Sus artık.
3: Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi. Minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Ortaya aldılar, yumrukla, tekmeyle saldırdılar. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiyi hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
8: Hadi polisler desenize ya.
3: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı.

0: Merhaba, mutlu pazarlar diliyoruz sizlere. TGRT Haber'de hafta sonu haberleriyle devam ediyoruz. Teröristler Türkiye sürecinin bel kemiği olan çerçeve yasa tartışmalara rağmen Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. İYİ Partili isimlerin muhalefeti zaman zaman komisyonda tansiyonu yükseltti. İşte 18 saat süren görüşme maratonundan öne çıkanlar.
1: Ağzını kapma! Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Oyarım lan!
2: Ayıp ya!
3: Hayır size!
4: Sayın Kırcalı, bir saniye. Herkese söz vereceğim.
5: Tarihi yasa teklifi mecliste sinirleri gerdi. İYİ Partili vekiller Adalet Komisyonu'na geldi. Önce salon küçük dediler, sonra komisyon üyesi olsun olmasın hepsi de söz istedi. Terörsüz Türkiye kanun teklifi 18 saatlik maraton sonrası komisyondan geçti.
4: Hepiniz konuşacaksınız.
5: Çerçeve yasa AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin evet oylarıyla kabul edildi. CHP'liler teklife imza koymasına rağmen oylamada evet demedi. Yeni Parti ise imza koymadığı halde komisyonda evet oyu verdi. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Abdullah Öcalan'a teşekkür edince İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş itiraz etti.
6: Her türlü riske sorumluluğu alan Sayın Abdullah Öcalan'a ve muhalefet partilerinin
7: Türkiye Cumhuriyeti'nin
8: Cumhurbaşkanı'nın bebek katili eşit edemez.
5: İYİ Parti Adalet Komisyonu'nda çerçeve yasaya muhalefet etti. Sadece DEM Parti değil, MHP'yle de zaman zaman ipler gerildi.
1: Sen bu şekilde konuşmakta sahip değilsin. Ağzını kapma.
8: Ne oluyor be?
3: Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun?
1: Sen kimsin? Sen kimsin? Gel dışarı gel. Ulan!
5: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız teklife komisyonda yine tam destek verdi.
9: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin.
5: Yıldız istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmadıklarını vurguladı.
9: İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı kabukları omuzlarımızda taşıyalım.
5: AK Partili Abdülhamit Gül de siyasi çıkar hesaplarının bir yana bırakılmasını istedi.
10: Teklif ettiğimiz kanun doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
5: Gül, AK Parti döneminde atılan demokratikleşme adımlarını tek tek saydı. Artık silahlar sussun dedi.
10: Rahatsız olmayın, mutlu olun. Türkiye adına mutlu olalım.
5: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ise yasa teklifini uzun ve zorlu demokratik bir dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak niteledi.
11: Yeni bir demokrasi mücadelesinin kapısını hep beraber aralayalım. Barışı kalıcı hale getirelim.
5: Tartışmalar arasında görüşmeler tamamlandı. 12 maddelik çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
12: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
5: Terörsüz Türkiye yasa teklifinin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
0: Evet, gözler yarın genel kurulda olacak. Efendim, bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında Sincan Cezaevi'nde isyan iddiası nedeniyle soruşturma başlattı.
13: Cezaevinde isyan iddiasında bulunmuştu. İYİ Partili vekil hakkında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmada Sincan Birnoğlu L tipi cezaevinde çerçeve yasa isyanı çıktığını iddia etmişti. Cezaevindeki mahkumların yakınlarının kendisini aradığını öne süren Çömez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
0: Ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de mecliste kabul edildi. Düzenlemeye göre ağır suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanacak cezalarda hakimlerin takdir yetkisi genişletildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de değişti. Bundan sonra adli süreçteki çocuk kullanılacak.
7: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
13: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren teklif meclisten geçti. 18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de kalkıyor.
14: Anne baba ateşli silahını çocukların erişebileceği yere koymasın. Eğer koyuyorsa ve çocuk da o silahı alıp bir suç işliyorsa ebeveynin sorumluluğu olsun diyoruz.
13: Son dönemde suça bulaşan çocuk sayısının artmasıyla gündeme gelen yasa teklifi uzun tartışmaların ardından meclisten geçti. Özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında yaş indiriminin uygulanmamasına hakim karar verebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Düzenlemede silahlarla ilgili de dikkat çeken bir madde yer aldı. Ateşli silahını gerekli özeni göstermeden muhafaza eden ve silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasanın dili de değişiyor. Suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için de yönlendirme tedbirleri uygulanabilecek. Öte yandan öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişkinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla ilgili konuştu. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı sözlerini kullandı ve bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
15: Bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var.
5: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na neden ihtiyaç duyulduğunu bu sözlerle anlattı. Hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurguladı.
15: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları cevapladı. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
15: Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var.
5: Bakan Fidan, savunma anlaşmasındaki saldırıya karşı ülkeler arasındaki güç birliği maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu vurguladı.
16: Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
15: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
5: Hedeflerinde İran'ın olmadığını söyleyen Bakan Fidan, İran'ın anlaşmadan haberdar olduğunu da dile getirdi.
15: Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şey değildir.
16: Hedefinde yani. Değildir.
15: Yok. 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İranlılarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu.
5: Bakan Fidan savunma paktının özelliklerine de dikkat çekti.
15: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
5: Mısır'da İttifak üyesi olabilir diyen Bakan Fidan, anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de bulunduğunu açıkladı.
15: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
5: Bakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
15: Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış

0: Kavurucu sıcaklara kısa bir mola geliyor. Meteorolojiden peş peşe uyarı geldi. Marmara ve Karadeniz'de sağanak bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyini etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 3 ila 5 derece düşecek. İstanbul içinde uyarı yapıldı. AKOM'un tahminlerine göre pazar günü kent genelinde yerel sağanak bekleniyor. Kentte metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Yağış Marmara'da uzun sürmeyecek. Pazartesi gününden itibaren bölgede yağışın sona ermesi bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
3: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Reklamları dinlediniz.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, kuddise sirruh. Tevazu nedir? Şöyle nakledilir ki, Cüneyd-i Bağdadi'den, bir cuma namazını kılıp çıktım camiden. Kapıda bir dilenci baktım dikiliyordu. Camiden çıkanlardan sadaka istiyordu. Kalbimden geçirdim ki, niçin çalışmıyor? Herkese avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle hadi bundan ye dedi. Baktım o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir. Bu nasıl yenir dedim. Dedi ki, dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime, keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak,

namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım, Dicle Nehri'nin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki, "Şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi?" Dedim ki, "Tövbe ettim. Hakkını eyle helal." "Helal olsun," dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanından. Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz, bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini. Bu dünya hayatının iyi bil kıymetini. Zira ömür kısadır, sayılıdır nefesler. Eceller ani gelir, bu hayat çabuk biter. Ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat. Çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat. Kıymetli sermayesi ömrüdür bir insanın. Onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman, onu iyi şeylerde, ibadetlerde kullan. 5 vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Müslüman, iyi insan demektir. Vatanını, milletini sever ve herkese iyilik eder. Gayrimüslimlere de kötülük yapmaz, mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saldırmaz. Kötülük yapanlara nasihat verir ve hiç kimseye hile hıyanet yapmaz, münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Gıybet, dedikodu yapmaz, hep faydalı şeyler söyler. Helalden kazanır ve kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan bir Müslümanı Allahü Teala da, kulları da sever, rahat ve huzur içinde yaşar. Peygamber Efendimiz güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zattı. İyilik etmesini sever, herkesle de iyi geçinirdi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete de iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiş ve din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz, cennette öyle köşkler vardır ki, içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir buyurunca, Ebu Malikil Eşari Hazretleri, ya Resulallah, böyle köşkler kimlere verilecektir diye arz eder. Resulullah Efendimiz de tatlı sözlü, eli açık ve herkesin uyuduğu zaman Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurur. Allahü Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, onlara nasihat edenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. Kendini beğenenleri ise sevmez. Bunun için Allahü Teala'nın sevdiği güzel işleri yapmalı, güzel huylu olmalıdır. Müslüman dili ve eliyle kimseyi incitmemelidir. Zira başkasını incitmek günahtır. Müslüman günah işlemez, suç işlemez. Herkesin sevgisini, saygısını kazanan şerefli bir insandır. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüz, tatlı dil ve bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın kullarına iyilik etmeyi, güler yüz, tatlı dil ve güzel huyla onlara kolaylık göstermeye çalışınız. Bu çalışmanız Allahü Teala'nın rızasını kazanmanıza ve ahirette yüksek derecelere kavuşmanıza sebep olacaktır. Hadis-i şerifte insanlar Allahü Teala'nın iyalidir, kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever buyuruldu. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamanın, onları sevindirmenin, güzel huylu ve sabırlı olmanın faziletleri hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir buyurulmuştur. Müslüman vakurdur, kibardır, ailesini ve vatanını sever. Alçak gönüllüdür, kendisine başvuran herkesi dinler ve imkanı buldukça yardım eder. Müslüman Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, dinlemez, okumaz ve bakmaz. Hiç kimseyle münakaşa etmez. Zira münakaşa dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Bu sebeple dost düşman herkesle tatlı konuşmalı, güler yüzlü olmalıdır. Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri, müminin hayırlısı 6 haslet bulunandır. 1- ibadet eder, 2- ilim öğrenir, 3- fenalık, kötülük yapmaz, 4- haramlardan sakınır, 5- kimsenin malına göz dikmez, 6- ölümü hiç unutmaz buyurmuştur. Netice olarak Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin asıl vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir. Ölümü seven kimsenin yüzü güler.
Zaten mümini gayrimüslimden ayıran en mühim farklardan biri de güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, gıybet, dedikodu, söz taşımak, iftira gibi kötü davranışların nelere sebep olduğundan, yuvaları yıktığından sohbetimizin başında da bahsetmiştik. Şimdi sizlere İzmir'den yazan Meral isimli bir okuyucumuzun yaşadığı acıklı bir hadiseyi anlatacağız.
1: Bundan 2 sene önce yandaki apartmana bir gelin gelmişti. Boyunu bosunu görecektiniz. Selvi gibi biri. Kocasının ne iş yaptığını bilmiyorduk. Sonradan öğrendik ki taksi şoförüymüş. Bu evli çiftin 3 yaşında mini mini bir kızları vardı. Gelinle kısa zamanda dost olmuştuk. Ben ondan 5 yaş büyüktüm. Ama yaş farkı dostluğumuzu hiç etkilemiyordu. 2'de 1 gözleri dolu dolu oluyor ve diyordu ki:
2: Meral abla, şükür ki seni tanımışım. Yoksa ben bu koca İzmir'de tek başıma ne yapardım? Beyim sabah erkenden çıkıp gidiyor. Akşamları geç vakitte geliyor.
1: O nasıl söz Zehracığım? Biz komşu değil miyiz? Komşu komşunun külüne muhtaçtır, diyordum. Günler, haftalar geçerken Zehra ile o kadar senli benli olmuştuk ki birbirimizi görmeden duramıyorduk. Hele o minik kızı. Sanki dünya tatlısıydı. Tabii samimiyet ilerledikçe birbirimizin dert ve sıkıntılarını da öğreniyorduk. Meğer Zehra gelin çok dertliymiş. Hem de ne dertli. Bir gün bize oturmaya gelmişti. Biraz üzgün görünüyordu. Ne o Zehra? Seni hüzünlü görüyorum.
2: Ah abla, hiç sorma.
1: Hayırdır kız, ne oldu?
2: Adıyaman'dan kaçtık ama yine kurtulamadık Meral abla.
1: Beni çok meraklandırıyorsun. Hadi anlat çabuk.
2: Daha ne olsun, kaynanam geliyormuş.
1: Aman, üzüldüğün şeye bak. Gelirse gelsin. Yoksa sen de yeni yetme gelinler gibi kaynanadan hoşlanmayan tiplerden misin?
2: Ne gezer abla, ne gezer. Ben 3 sene beraber kaldım kaynanamla. Hatta biz evlenirken beni oğluna bizzat kendisi almıştı. Ama ah şu son sene. Ah şu köyün dedikodusu yok mu? Bizi birbirimize düşman etti.
1: Anlat hele, anlat. Ne dedikodusuymuş bu?
2: Köy yerinde biri bir laf söylese hemen herkesin diline sakız olur. Sıdıka diye bir kadın vardı köyümüzde. Bana dünür gelmişlerdi de biz onları beğenmemiş ve reddetmiştik. Bunu bir türlü hazmedememiş. İntikam almak için fırsat kolluyormuş. Tabii bizim bir haberimiz yoktu fırsat beklediğinden. Bir gün kocam hastalanmıştı. Ben de kendimi iyi hissetmiyordum. Köyün çeşmesinden su bile taşıyamaz hale gelmiştim. Kayınvalidem hiç ses çıkartmadan bütün işlere yetişmeye çalışıyor, oğlunun hastalanmasına da üzülüyordu. Bir gün çeşmeye su almaya gittiğinde nasıl olduysa sıkıntısından Sıdıka kadına bahsetmiş. Sıdıka kadın fırsatını bulmuş, durur mu? Kayınvalidem sözlerini bitirir bitirmez hemen: ah komşu, ah, sen daha o gelini aldığın zaman söylemiştim. Zehra evini ocağını söndürür demiştim. Ama beni dinlemedin. Bak, dediklerim şimdi bir bir çıkıyor. Zehra'nın nasıl bir vicdansız olduğunu sen bilmezsin. Ben oğluma niye almadım ki onu? Hem demeyecektim ama yine de söyleyeyim. Senin küçük oğlunu da Zehra zehirledi, deyince kaynanam İyice şaşırıyor. Anlat hele Sıdıka, diye soruyor. O da kayınbiraderimi benim zehirlediğimi söylüyor.
1: Aman Allah'ım, doğru mu peki bunlar Zehra?
2: Doğru olur mu Meral abla? Kayınpederim benden tarım ilacı istemişti. Ben de biraz tarım ilacı hazırlayıp çamaşır yıkanan oluklu taşın üstüne bırakmıştım. Kayınbabam daha ilacı almadan tarladan yorgun argın dönen kayınbiraderim ayran zannederek ilacı içmiş. Kısa bir müddet sonra olanları anladık. Fakat iş işten geçmişti. Kaynım böylece vefat etti.
1: Vah vah vah, çok üzüldüm.
2: Daha da acısı, güya ben Sıdıka kadının kızına, kayınbiraderim benim peşimde dolaşıyordu, çok ahlaksızın biriydi, ben ilacı kasıtlı verdim diyesiymişim. Ah,
1: Allah iftiradan saklasın. Ne biçim laf o? Allah Allah.
2: Ah Meral abla, ah. Bu iftirası yetmez gibi peşinden de kocamın bu durumu öğrenip bu sebeple yatağa düştüğünü söylemez mi? Ortalık iyice karıştı. Köyde hep bu dedikodu konuşuluyordu. Kaynanam artık bu sözlere iyice inanmıştı. Evde huzur diye bir şey kalmamıştı. Her gün benimle cedelleşiyordu. Yine bir gün evde benimle kavga ederken, "Ne yapayım, ilaç olduğunu bilseydi de içmeseydi, benim ne suçum var?" dedim. "Vay sen misin bunu söyleyen?" Güya bu sözlerden suçlunun ben olduğu anlaşılıyormuş.
1: Niye öyle söyledin ki?
2: Ne bileyim Meral abla, hem çok sinirlenmiştim. Ne dediğimi biliyor muydum ki? Neyse. Ha, unutmadan söyleyeyim. Allah için doğruyu söylemek gerekirse kayınbiraderim çok iyi bir insandı. Bir günden bir güne başını kaldırıp bana bakmazdı. İşte böyle. Kavga iyice büyüdü. Ben de kocamdan dayak yedim. Kaynanam artık iyice düşman kesilmişti. Bu iş böyle yürümeyecekti. Sakin bir zamanda kocama vaziyeti anlattım. Zavallı adamcağız çaresiz, "Bu fitnebaz köyden gidelim," dedi. Buraya gelmek için yola çıkarken kaynanam, "Eğer ben de Hacer kadınsam bunu senin yanına koymam. Bunu iyi belli," dedi.
1: Zehra'yı teselli edip "İnşallah bir şey olmaz filan," dedim ama sen kaynanamı bilmezsin Meral abla. O dediğini yapmak için her şeyi göze alır. Oğlu da anasından vazgeçecek değil ya, deyip ağlayarak ayrıldı. Aradan 2 ay geçmişti. Bir de baktık Zehralar taşınmışlar. Zannediyorum biz pikniğe gitmiştik. Döndüğümüzde evlerinin boşalmış olduğunu gördük. Şaşırıp kaldım. Aradan 1 ay geçmeden sabah gazetelere bakıyordum. Gördüğüm bir fotoğrafla şok oldum. Zehra gelinin resmi vardı gazetede. Altındaki yazıda da kayınvalidesinin baskısına dayanamayan gelin intihar etti yazılıydı. Ne diyeyim? Allah hepimizi kuru iftiradan saklasın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Sorusu çok sorulan bir soru, kaderle alakalı. Bir kere daha anlatabilir misiniz diyor. Ben bu konuda diyor vesvese ediyorum diyor. Kaderin ne olduğu konusunda diyor. Uzun uzadıya anlatmış ama kısaca böyle sormuş olalım biz de. Kader nedir?
1: Kader Allah-u Teala'nın ezeldeki ilmidir. Çünkü kaderi birçok tarifleri yapılmış da en güzel hepimizin anlayacağı şekilde kader. Kader ilmi mütekaddimdir. Cebir mütehakkim değildir. Kısa, özlü bir tarif. Ne demektir ilmi mütekaddim? Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir. Cebri mütehakkim ne demektir? Allah-u Teala'nın cebirle, zorla yaptırdığı değildir. Yani Allah-u Teala kuluna akıl vermiş, irade vermiş. Bu aklını kullanarak, iradesini kullanarak kul bir tercihte bulunuyor. Ve bu tercihi neticesinde de Allah-u Teala onun isteklerini, taleplerini yaratıyor. Kim neyi talep ederse, kim neyi isterse Cenab-ı Hak hiç kimseyi mahrum etmiyor. Zaten ayet-i kerimede bildirilmiş. Kula irade verilmeseydi, akıl verilmeseydi, tercih hakkı verilmeseydi çok kimsenin zihnine gelip de işinden çıkamadığı o durum. Allah-u Teala bunu bilmiyor mu? Elbette. Allah-u Teala'nın bilmesi onu seni yapmanı seni mecbur kılmaz. Mesela ben öğretmenlikten geldiğim için daha iyi anlıyorum bunu. Bu meseleyi. Sebebine gelince sene başı mesela bakıyordum. Çocuk bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra çocuğu ikaz ediyorsun. Yavrum böyle gidersin sınıfta kalırsın sen. Ama çocuk tembelliğe devam ediyor. Tercihi tembellik. Sene sonu geliyor çocuk kütlüğe kalıyor. Hocam sen biliyordun benim bu sınıfta kalacağım. Doğru biliyordum ama benim bilmem değil senin tercihin seni sınıfta bıraktı. Mesela güneşin doğacağını biz ilmimizde Allah-u Teala yaratmış sistemde araştırıyoruz, yapıyoruz. Ha diyor saniyesine, salisesine varıncaya kadar hiç böyle aksamadan düzenli, intizamlı bir hareketi var. İnsan olarak Allah-u Teala'nın vermiş olduğu akılla bu sistemi tespit ediyor, yakalıyor, öğreniyor. Ondan sonra takvime yazıyor. Takvimlerde yazıyor. Güneş işte 6:45 geçe doğacak, 6:35 geçe doğacak, 5:45 geçe doğacak, 7:30'da doğacak. Neyse. Yazıyoruz. Hakikaten bakıyoruz 6:45 geçe doğuyor, 6:30'da doğuyor, 5:30'da doğuyor. Allah Allah. Ben bildiğim güneşin doğmasını benim bildiğim için mi doğdu güneş?
0: Ben oraya öyle yazdım diye mi doğdu?
1: Evet, ben oraya öyle yazdım diye mi doğdu? Hayır. Önceden bilebilir ama Allah-u Teala ezelde yaratmıştır. Onun bir sistemi vardır. O sistem içerisinde o cereyan ediyor. Allah-u Teala da kulu ayrı bir sistem içerisinde, insanı ayrı bir sistem içerisinde yaratmış. Mesela yarattığı canlılar içerisinde hayvanattan onlara akıl vermemiş, irade vermemiş. Yani tercih hakları yok. Akıl ve irade yok. Nefs de yaratmamış onlarda. Dolayısıyla onlar mesul değil. İçgüdü deniyor, hissi tabiyle hareket ediyorlar. Acıkınca yiyor, doyunca çekiliyor, susayınca suyunu içiyor. Ve Cenab-ı Hak öyle bir sistem yaratmış ki vücutları soğuğa, sıcağa veya aynı şekilde ne bileyim yağmura, kara, tipiye karşı da dayanıklı. Ama insanı öyle yaratmamış, bedene zayıf yaratmış. Ama insana akıl vermiş, irade vermiş, tercih hakkı vermiş. Emirleriyle muhatap kılmış, şereflendirmiş insanı. Diğer hayvanlara bunu vermemiş. Ha, insana diğer hayvanata mesela insanda olmayan bazı güçler verilmiş. Mesela arslanın, kaplanın, filin onlardaki gücü insanda yok. Ama aklıyla Allah-u Teala'nın o hayvanata vermiş olduğu o gücün kat kat fazlasını insanoğlu yine yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Neyle yapabiliyor bunları? İnsan Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu akıl ve iradeyi kullanmakla. Şimdi eğer hayvanlarda olduğu gibi akıl ve irade insanda olmasaydı o zaman insan gider birisine vurur, ne bileyim aynı şekilde birisiyle dalaşır, önündekini alır, şu olur bu olur falan, birisinin tarlasından geçer. Tarla mefhumu olmaz, bahçe mefhumu olmaz, ekip dikme olmaz. Her şey hayvanlar aleminde olduğu gibi tabii olarak seyrederdi. Ne bahçe olurdu, ne ev olurdu, ne bilmem ne olurdu falan. Ha, hayvanların tabiat içerisinde kendilerine yaptığı yuva gibi, ne bileyim ben, tırnakları veya dişleri müsait olanlar, kaya oğukları, toprak içerisinde kendilerine şeyler yapıyorlar falan. Ha, birisinin yaptığını öbürüsü gelirse, güçlüyse o onun yerine otururdu falan. İşte hayvanların mevcut kendi aralarındaki sistem gibi insanların sistemi de öyle olurdu. Ama insan öyle olmamış. Tercihini kullanıyor, villa yapıyor, köşk yapıyor, saray yapıyor, ondan sonra yollar yapıyor, ne bileyim deniz vasıtaları yapıyor, hava vasıtaları yapıyor falan. Bunları hep aklı ve iradesi sayesiyle yapıyor. Ha, diyeceksiniz ki niye uzattınız bu kadar, yani niçin uzattınız? Biraz daha zihinde teşekkül etmesi için. İnsan farklı bir varlık olarak yaratılmış. Hayvanlar gibi değil. farkı var. Akıl var, irade var. Hatta esas insanı hayvanlardan ayıran ruhudur buyuruyor. Apayrı bir hususiyeti ve özelliği var. Yani Allah-u Teala'ya itaat etme, Allah-u Teala'ya tanıma kabiliyeti, kapasitesi insana verilmiştir. Ve bütün bu özellikler içerisinde, insana tercih gücü verilmiş. Ha, efendim ama insanın bu tercihini de Allah-u Teala biliyor. Elbette, çünkü insanı yaratan Cenab-ı Hak, yapan yaptığını bilmez mi? Bilmek ayrı bir şey, onu zorla ona yaptırtmak ayrı bir şey. Allah-u Teala buyuruyor ki, kulum ben seni yarattım. Hatta açık böyle kopya veriyor tabirle. Öğretmenden geldiğim için söyleyeyim. Kopya veriyor. Yani diyor ki bak, seni ben böyle yarattım. Sende bir ruh var, nefis var. Bu nefsi de kendime isyan edecek, itaat etmeyecek, inkar edecek şekilde yarattım. Bunun rızkı da haramlardır, inkardır, isyandır. Bunları da senin içine koydum. Bak, şeytanı da yarattım. Bu da senin kalbine kötülükler aynı şekilde getirecek. Bak, peygamberleri yarattım, sana akıl da verdim. O peygamberler varisi olan İslam alimlerini de yarattım. Ve sana gönderdiğim bütün bunların hepsi senin için, insan için. Her şeyi insan için, insana da kendisi için yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ha, senin burada yapacağın bir tek şey var. Bütün Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu sistem içerisinde aklını ve iradeni kullanarak bir tercihte bulunacaksın. O tercih aynı şekilde senin ya cehenneme veya cennete gitmene sebep olacak. Hadise bunlar ibaret. Efendim, yani Allah-u Teala ezelde bunu yazdı. Ben mecbur değilim. Mecbur değilim. Allah-u Teala biliyordu tercihimi. Niye? Nefsime uydum. Nefsime uyunca nefse uygun işler yaptım. E benim bu kötülüğümü yapacağım biliyor. Hayır, ben kendi isteğimle yaptım onu. E peki efendim, zorla birisine içki içirttirirlerse zaten mesul olmaz ki. Zorla tecavüz ettilerse o kimse zina günahını işlemiş olmaz ki. Zorla hırsızlık yaptırdılarsa, götürdüler, koydular, topla bunlar dediler, yoksa öldüreceğiz dediler, neyse. O mesul olmaz ki. Kendi iradenle, kendi gücünle yapmış olduklarından hayır veya şer, onları tercih ediyorsun. Bu tercihinde Cenab-ı Hak yaratıyor. Senin isteğine göre. Küfrü murad edene Allah-u Teala küfürden razı değil, yaratıyor. Çünkü hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala'dandır. Bizim mesuliyetimiz sadece Allah-u Teala'nın yarattıklarında bir tercihte bulunuyoruz. O tercihimiz iyi ise iyi netice, kötü ise ceza. Ya karşı karşıya kalacağız. Hadise bundan ibaret. Kader budur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi biz bugün buraya geldik ve program yapıyoruz, öyle mi? Peki gelmeme tercihimiz var mıydı bizim?
2: Var tabii.
1: Geldik, program yaptık. Gelip program yapmak kaderimiz oldu. Bu da yazdı, mektubu gönderdi. Mektubuna aynı şekilde cevap verildi. Onun mektup yazmak, suallerine aynı şekilde Tekeret FM'de cevap vermek kaderi oldu. Bitti. Yazmayabilirdi, göndermeyebilirdi. Baş ver derdi ya. Ben de anladığım şekilde kalayım diyebilirdi. Ama o tercihini nereye kullandı? Dedi ki ya, bu zihnimdekileri bir de bunlara sorayım bakayım dedi. Tercihini nereye kullandı? Mektup yazmaya, sual sormaya kullandı. Ve kaderi böylece aynı şekilde bu şekilde tahakkuk etti. Sormaya bilirdi ve bu tercih de onun yetkisi içerisindeydi. Biz de buraya gelmeyebilirdik. Bu yetkiye de sahiptik. Mecbur değildik biz buraya. Gelmeyebilirdik. Gelmeseydik ne olurdu? Gelmemek kaderimiz olurdu. Geldik, gelmek kaderimiz oldu.
2: Bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz de vesvese had safhaya çıkmış durumda. Çünkü bir cümleyle sorulabilecek bir soru için iki sayfalık mektup yazmış dinleyicimiz. Şimdi biz tek kısaltarak sorunca mecburen düşünmesin ki hani anlamadık diye tekrar
1: mektubu okumadılar demesin.
2: Evet, yani mektubun tamamını okumamız mümkün değil, bir de gerek yok. Şöyle, namaza niyet ederken, başlarken burada bir vesvese oluşmuş dinleyicimizde. Diyor ki olmadı olmadı diye diyor. Defalarca iftidah tekbiri getiriyorum. Ondan sonra bir türlü namaza giremiyorum. 15-20 dakikayı alıyor bazen. Ondan sonra ve niyetin senin öyle ezberden yaptın olmadı deyip tekrar niyet. Maliki'ye uyması gerekiyormuş dinleyicimizin. Maliki mezhebini derken diyor içinden gelerek demedin falan gibi, böyle değişik bir vesvese olmuş yani. Nasıl kurtulabilirim?
1: Mustafa Bey, öncelikle bir doktora gitmesi lazım. Çünkü sınırı geçmiş bu. Namaz kıldığı için burada tezahür etti. Bazıları diyor ki sen işte namaza başladın. Hayır, depresyona girmiş. Farkında değil bu. Vesvese bir hastalıktır. Depresif bir hastalıktır. Bazılarında bu temizlikte çıkar. Bazılarında ne bileyim insanlar hakkında suizan şeklinde gösterir kendisini. Bu işte bana baktı ya, bunu demek istedi ki. Öyle bir şey demedi, adamın hatırından bile geçmedi.
2: Paranoyak oluyor.
1: Evet. Dolayısıyla bir yerde çıkar. Acilen doktora gitmesi lazım. İyi bir psikiyatrisi araştıracak, tecrübeli bir psikiyatrisi gidecek. Çünkü kendisini biraz toparlattıktan sonra mesela niyetin nasıl yapıldığı bilir. Niyet ettim Allah razı olsun, öğle namazını farzını kılmayayım, Malik mezhebini, Allahu Ekber, bitti. Dedin demedi. Dediğim bitti. Vesvesinden kurtulmanın tek çaresi onu fıkıh bilgisinde yazacak. Ama içinden demedin. İçinden demem emredilmedi ki. Ben bunu söylerken içimden de aynı şekilde bunun böyle olduğunu biliyorum. Biliyorum. Bitti. Öğle namazı kılıyorum. Niyetim öğle namazın farzını kılmaya. Bitti. Hatta kitaplarda buyuruyor ki eğer içinden bu şekilde böyle vesveseliyse diliyle söylemesi de aynı şekilde caizdir buyuruyor. Dolayısıyla niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Tamam dedim. Namazımı kıldım. Olma diyecek. Devam edeceksin. Abdest alırken bir vesvese oldu. Senin abdestin olmadı. Oldu diyecek. Namazını kılacak. Gusül abdesti aldı. Senin bu kusurun olmadı, oldu diyeceksin. Geriye dönmeyeceksin. Çabucak kurtulursun. Çünkü vesvese dinin o konudaki emirlerin iyi anlaşılmamasından kaynaklanır. Yani altyapının olmamasından kaynaklanır. Ama dinleyicimizin durumu öyle değil. Dinleyicimiz hasta. Depresyona girmiş. Bunu da bilemiyor. Zannediyor ki ben namazda veyahut da şeyde böyle vesveseliyim. Hayır değil. Acilen doktora gitmesi lazım. İlaç da kullanması lazım. Ve bu arada istiğfar ve la havle de okursa kısa sürede aynı şekilde tedavi olur ve kurtulur efendim.
2: Bir başka dinleyicimiz Bursa'dan yazmış mektubunu. Sağlam göze toz, toprak veya kirpik gibi şeyler kaçınca sulanma oluyor gözde. Bu abdesti bozar mı?
1: Bozmaz efendim. Çünkü abdesti bozabilmesi için gözde hastalık olması, ağrılı olması ve ağrılı gözyaşı abdesti bozar. Hanefi mezhebinde. Maliki ve Şafii mezhebinde de bozmuyor zaten.
2: Diğer bir sorusu, yemin kefareti için 10 tane dini kitap aldım. Bu 10 tane kitabı da 10 ayrı fakire vermek istiyorum. Fakat hemen 10 tane fakir bulmam zor. Bu kitabı peyderpey 4 tane işte bulsam, fakir versem, sonra bir 4 daha bulsam, bir kitabı bulsam gibi ayrı ayrı zamanlarda versem olur mu?
1: Olur tabii. Mesela diyelim ki Hakikat Kitabevi'nin o 12 takımlık bir seti var.
2: Evet.
1: Bir set aldı. İngilizce su ve namaz kitabı, hani onları çeker. Çünkü onların fiyatları daha da düşük ya. Geriye kaldı 10 kitap. Şimdi bir fakiri belledi. Birinci gün birini verdi. İkinci gün ikincisini. Üçüncü gün üçünü. Dördüncü gün 10 kitabı ona verdi. Onda bir takımı oldu.
2: Ha, öyle de oluyor yani.
1: Tabii.
2: Dinleyicimiz onu atlamış.
1: Ha. Bir fakire 10 ayrı kitabı. Mesela Hakikat Kitabı'nın o seti. 10 evet. Gün böyle ayrı ayrı gün. Ara vererek de olabilir tabii. Ondan sonra set tamamlasın diye o ikisini de aynı şekilde verir. Dolayısıyla böylece bir hem yemin kefaretini yerine getirmiş olur. Hem de bir Müslümanın eline kıymetli böyle temel kitapların geçmesine vesile olur. Ve dini İslam'a da hizmet etmiş olur.
2: Dinleyicimizin diğer bir sorusu. Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor abdeste. Namaza durdum. Maliki'ye göre niyet edip etmediğim hatırıma geldi orada. Namazı bozmadım diyor. Ben bu abdesti Maliki'ye göre aldım diye içimden geçirdim, devam ettim.
1: Yok. Olmaz. Namazın içini de bozacak, tekrar niyet edecek. Ama namazı kıldıktan sonra veya abdest aldıktan sonra hatırlarsa bu abdesti Maliki'ye göre aldım, bu namazı Maliki'ye göre kıldım diyebilir. Ama namazın içinde veya abdest alırken eğer hatırlamıyorsa geri döner, niyetini yapar, ondan sonra abdestini bitirir. Namaza da hemen başladı, içinden dedi ki niyet ettim mi etmedim mi, etmediği hatırlıyorsa ve hemen geri döner. Bitirdikten sonra dediğini yapabilir. O kendi ifade ettiği şekilde söyleyebilir o zaman.
2: Dinleyicimiz diğer bir sorusunda diyor ki ben yaşım küçükken işte 13-14 yaşlarındayken gökyüzüne baktığımda haşa Allahü Teala'nın gökyüzünün arkasında olduğunu düşünürdüm. Öyle hayal ederdim. Böyle düşündüğüm için küfür işledim mi?
1: Zaten çocukken yok. Yani o anda bilgileri de yok falan. Hatırına geliyor. Çok kimse mesela öyle düşünüyor. İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde. Yıldızları görüyor. En büyük yıldıza diyor ki herhalde Rabbim bu olsa gerektir diyor. Sonra bakıyor ay doğuyor diyor. Bu yalancıymış diyor. Bu daha büyük. Bu olsa gerek diyor. Güneş doğunca bunun diyor hepsi yalancıymış diyor. Bak diyor esas büyük bu. Akşam batınca yani doğan batan gitti? Diyor. Kaybolan şey diyor. Tanrı mı olurmuş diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla insan da hatırına bu şekilde böyle gelebilir mi? Gelebilir çocukken. Ama sonra doğruyu öğrenince zaten o zaman sabidir. Mükellef de değildir. Onun mahsuru olmaz efendim.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda tam 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gözler şimdi pazartesi, yani yarın başlayacak genel kurul görüşmelerine çevrildi. Ayrıntılara bakacağız. Ayrıntılar için de TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a gideceğiz. Aleyna, neler aktaracaksın bize?
1: Terörsüz Türkiye sürecinin bel kemiği olan çerçeve yasa dün 18 saatlik bir mesainin ardından Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Gözler ise yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda olacak. Görüşmeler ise saatler 11'i gösterdiğinde başlanması bekleniyor. Tabii dün zaman zaman gerginlikler yaşandı. Tam 18 saatlik bir görüşme maratonundan bahsediyoruz. İşte bu maratonda peki neler yaşandı? Öncelikle ondan bir bahsedelim. İYİ Parti Partinin itirazları vardı. İYİ Partili vekiller teklifin görüşülme süreci, içerik ve biçimine ilişkin tartışmalar yaşattı. Zaman zaman karşı çıktı. Tabii vekiller arasında da özellikle de söz alma konusunda tartışmalar yaşanmıştı ama özellikle de dün tartışmaları alevlendiren bir konu vardı. Terörist başı Abdullah Öcalan'a teşekkür tartışması alevlendirdi. 18 saatlik mesaide oldukça yoğun zaman yaşattı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir teşekkürünü sundu. Ama hemen akabinde ise terörist başı Abdullah Öcalan'a da teşekkür etti. Ve etmesi beraberinde İYİ Partili ayrıca Türkeş Taş tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Öcalan'ın aynı ifadeye konulamaz dedi ve işte bu tartışmalarda saatler boyunca süren görüntülere yer verdi. Yine CHP'nin tutumu da tartışıldı dün yaşanan tartışmalar arasında. CHP teklifin hazırlanmasında imzasının bulunmasına rağmen komisyonda evet oyu vermedi. İşte bu da bir tutarsızlık ifadelerine yer edindi. Peki çerçeve yasa neleri kapsıyor? Özellikle de kaç maddeden oluşacak, hemen onu aktaralım. Tam tamına 12 maddeden oluşacak çerçeve yasa. Öncelikse örgütün tamamen fesi olacak. Koordinasyon bir kurul kurulacak ve hemen akabinde ise öncelikle sahada MIT organizasyonunda teyit ve tespit yapılacak. Hemen akabinde ise MGK kararıyla teyit edilmesi halinde ise hukuki süreçler başlıyor olacak. Belirli suçlara ilişkin soruşturma ve davaların ertelenmesinin de önü açılacak bu yasa ile birlikte. 15 yıl veya daha az ceza gerektiren 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirenlerse 10 yıl ertelenebilecek. Ancak örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu kapsam dışında olacak. Düzenleme ile kasten öldürme suçundan hüküm giyenler ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan mahkum olanlar kanundan yararlanamayacağını söyleyelim. Bu sınırlamadan Abdullah Öcalan'a da infazdan yararlanma yolu kapanmış olacak. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenirse eğer hem soruşturma hem de kovuşturmalar hem de infaz ertelemesi kaldırılacak. Suç işlenmezse dosyalarsa düşürülecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler ise 6 ay içerisinde MGK kararının ardından 6 ay içerisinde başvuruda bulunabilecek. Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki üst düzey kurul takip edecek. İçerisinde de Dışişleri Bakanlığı, Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve MGK yöneticileri yer alacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Aleyna Doğan, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Elbette yarın çok önemli bir gün olacak bu noktada. Peki devam edelim, diğer gelişmelere bakalım şimdi de. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez hakkında Sincan Cezaevinde isyan iddiası nedeniyle soruşturma başlattı.
2: Cezaevinde isyan iddiasında bulunmuştu. İYİ Partili vekil hakkında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmada Sincan Birnoğlu L tipi cezaevinde çerçeve yasa isyanı çıktığını iddia etmişti. Cezaevindeki mahkumların yakınlarının kendisini aradığını öne süren Çömez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
0: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İhsen Özalper tutuklandı. Özalper, çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
3: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
4: Uşak'ta başlayan soruşturma Manisa'ya uzandı. Yalım etkin pişmanlıktan yararlandı. İfadeleri MASAK raporları ve ETS kayıtlarıyla doğrulandı. O ifadeler sonrası Yeni Parti Manisa İl Başkanı İhsen Özalper de tutuklandı.
5: Duygu'yu gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
4: Çıkar amaçlı suç örgütü, rüşvet. Görevden alınan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hakkındaki soruşturma İstanbul'da başladı. Dosya Ankara'ya devredildi. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de tutuklandı.
6: Kadınlarımızı daha fazla hayatın içine sokabilmek için.
4: Soruşturma genişledi ve derinleştirildi. İddialar Yeni Parti kurucu il başkanı İhsen Özalper'e kadar dayandı. Özalper gözaltına alındı, başkente getirildi, ifade verdi. İfadesi sonrası Özalper de tutuklandı.
6: Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu tüm Manisa'ya ve tüm Türkiye'ye.
0: Değerli izleyenler, İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
7: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim, ben İlkay Çiçek.
4: Rüşvet, irtikap ve belgede sahtecilik dahil birçok suçtan tutuklanmıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
8: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
7: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
4: Yazışmaları ortaya çıkan Belediye Başkanı Çiçek CHP tarafından disipline sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Çiçek ve 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
4: Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı Başkan Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Belediye Başkan Vekili önümüzdeki günlerde mecliste yapılacak seçimle belli olacak.
0: Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Düzenleme ile özellikle ağır suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanacak cezalarda hakimin takdir yetkisi genişletildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi.
9: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
2: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren teklif meclisten geçti. 18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de kalkıyor.
10: Anne baba ateşli silahını çocukların erişebileceği yere koymasın. Eğer koyuyorsa ve çocuk da o silahı alıp bir suç işliyorsa ebeveynin sorumluluğu olsun diyoruz.
2: Son dönemde suça bulaşan çocuk sayısının artmasıyla gündeme gelen yasa teklifi uzun tartışmaların ardından meclisten geçti. Özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında yaş indiriminin uygulanmamasına hakim karar verebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Düzenlemede silahlarla ilgili de dikkat çeken bir madde yer aldı. Ateşli silahını gerekli özeni göstermeden muhafaza eden ve silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasanın dili de değişiyor. Suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için de yönlendirme tedbirleri uygulanabilecek. Öte yandan öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişkinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili konuştu. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı sözlerini kullanan Bakan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Savunma anlaşmasına katılmak isteyen başka ülkeler olduğunu da dile getirdi.
11: Bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var.
4: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na neden ihtiyaç duyulduğunu bu sözlerle anlattı. Hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurguladı.
11: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları cevapladı. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
11: Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var.
4: Bakan Fidan, savunma anlaşmasındaki saldırı

0: alacağız. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Mısır'da ittifak üyesi olabilir diyen Bakan Fidan, anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de bulunduğunu açıkladı.
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını anlatacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri Hindistan'ın çok büyük evliyalarından, daha önce Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını anlatmıştınız. Onun talebelerinden aynı zamanda halifesi ve talebesi. Bugün bu zatın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii efendim.
0: Buyurun.
1: Efendim Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri Kudüs-i Sürru büyük bir evliya. Mavara-ün-Nehir'de doğmuş. Mavara-ün-Nehir eskilerin Türkistan dedikleri mıntıkadır. İki nehir arası demek. Yani Amuderya ve Sırıderya.
0: Evet.
1: Amuderya Ceyhun Nehri, Sırıderya Seyhun Nehri. Bu iki nehrin arasındaki topraklara, geniş araziye ne derler?
0: Mavara-ün-Nehir.
1: Mavara-ün-Nehir derler. Orada Uş şehri var. Uş. Uş şehrinde doğmuş. Onun için Uşi de derler bu zata. Evet. Tabii babacığı kendisi 1,5 yaşındayken vefat etmiş. Yani çok küçük vefat etmiş. 17 yaşındayken bir vesileyle Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri bunun memleketine gelmiş. Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri'nin memleketine gelmiş. Çok genç tabii. 17 yaşında. Fakat Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'ni görünce çok hoşuna gitmiş, sevmiş, aşık olmuş. Bu büyük zatın talebesi olsam ne güzel olur diye kalbinden geçirmiş ve talebeliğe kabul etmesi için Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'ne yalvarmış Alper Bey. Efendim, Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri de kalp gözüyle bu gençteki istidadı, yani kabiliyeti görerek onu talebeliğe kabul etmiş. Efendim, hatta

0: Bağdat'a da gitmiş bir ara. Bağdat'ta Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri var, büyük alim. Onun bir camii var. O camide meşhur evliyalardan Şihabüddin-i Sühreverdi Hazretleri ve Abdullah-ı Kirmani Hazretleri
1: Evet.
0: ile görüşmüş, onların sohbetlerinden buluşmuş. İran'da, Irak'ta, Afganistan'da birçok alimden evliya ile görüşmüş. Birçok alimler de evliyalar da yetiştirmiş Alper Bey. En meşhur talebesi Feridüddin-i Genci Şeker Kusesiru Hazretleri'dir.
1: Şeker genç.
0: Evet, şeker genç derler. Genç hazine demektir. Hazine demektir. Feridüddin-i Genci Şeker. Bunun menkıbelerini şey yaparsak inşallah, Allah nasip ederse,
1: İnşallah.
0: saat afiyet verirse, ileriki programlarımızda anlatırız inşallah
1: İnşallah.
0: Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerini. Efendim, genç hazine demek
1: Evet.
0: ki. Genç deyince ihtiyar genç şeklinde
1: Evet.
0: anlamayalım. Genç hazine demek. Efendim, yani bir şiir, beyit aklıma geldi.
1: İşte budur miftahı genci kadim.
0: Evet, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: İşte ne demek? İşte budur miftahı
1: Eski
0: genci
1: hazine
0: kadim.
1: herhalde değil mi?
0: Kadim eski demek. Eski efendim hazinenin
1: Anahtarı.
0: anahtarını, miftah anahtar
1: Evet.
0: demek, genç hazine demek. Anahtarını verdim sana diyor. İyi, budur diyor işte o
1: Besmele ile
0: anahtar.
1: evet.
0: Besmeledir yani. Evet. Ve başka bir sürü talebesi daha var. Hatta ve hatta zamanın sultanı Şemseddin Altamış veya ilk tutmuş da derler. O da Kutbüttin Bahtiyar Kâhi Hazretleri'nin talebesi.
1: Hindistan'da bir dönem
0: Evet.
1: devlet kurmuş.
0: Evet, padişah.
1: Evet.
0: Tabii bu seyahatleri esnasında çok garip vakalarla karşılaşmış. Bunları anlatıyor talebelerine. Yazıyor da daha sonra talebesi Feridüddin Genci Şeker bir kitap yazmış. Yani sohbetleriyle alakalı
1: Evet.
0: hocasının. Şimdi Gazne'ye vardığımda buyuruyor Kutbüttin Bahtiyar Kâhi Hazretleri. Gazne biliyorsunuz Afganistan'da Gazneli Sultan Mahmud Han'ın kurduğu Gazneliler Devleti vardır. Değil mi efendim?
1: Evet ve Hindistan'a sefer yapmış.
0: Evet.
1: 17 sefer yapmış
0: Büyük bir
1: demiştiniz siz.
0: padişah anlatmıştık.
1: Evet.
0: Program yapmıştık. İşte Gazneli Sultan Mahmud'un payitahtı. Paytahtı
1: Başkenti.
0: Gazne. İşte oraya vardığımda diyor, ihtiyar bir dervişle karşılaştım diyor. Gündüz eline geçenleri insanlar getirip bir şeyler veriyorlar. Gün batmadan önce gece eline geçenleri de şafaktan önce dağıtırmış, kendisine hiçbir şey bırakmazmış o derviş. Ya zengin, fakir, hiç kimse onun hanekahından boş ayrılmazmış. Yani muhakkak bir şeyler veriyor. Onun hanekahında açlar doyurulur. Efendim çıplaklar, yani elbisesi olmayanlar giydirilirmiş. Onunla konuşurken dedi ki derviş, yani derviş söylüyor bunu.
1: Evet.
0: 40 yıldır nefsimle mücadeleyi devamlı yapıyorum. Hep ona muhalefet ediyorum. Yani nefsimin istediklerini yapmıyorum. Nefsimin istemediklerini yapıyorum. Onunla mücadele ediyorum.
1: Mücahede ediyor zaten
0: Evet.
1: aslında.
0: Fakat ne zaman ki uykumu azalttım, yeme içmemi asgariye indirdim. Yani ölmeyecek kadar yedim. Dilimi tuttum, dilimi. Ve bütün insanlardan uzaklaştım. İşte o andan itibaren Allahu Teala'nın izniyle yer ve gök arasında ne var ne yok bunları görür oldum.
1: Perdeler açıldı demek ki.
0: Ya bunları dikkatle dinliyor. O zaman bu yolda esas olan şeyin yenilen lokmaya dikkat etmek ve gafletten uzak olmak, uyanık olmak olduğunu anladım buyuruyor Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Yani bir ders çıkarmış bundan. Evet.
1: Dervişin söylediklerinden öyle evet bir efendim. Ders çıkarmış.
0: Şimdi bir keresinde de diyor deniz yolculuğu yaptım diyor. Bu deniz yolculuğu esnasında bir limana uğradık. Limanda bir dervişle karşılaştım buyuruyor. Bu derviş sıkı mücahade ve riyazat yüzünden iskelete dönmüştü diyor.
1: Zayıf kalmış.
0: Evet. Kuşluk namazından sonra mutfağa girer ve öğleden sonraya kadar aç insanlara yemek dağıtmakla meşgul olurdu. Allah-u Teala da ihsan ediyor. Kendisi yemiyor ama insanlara yediriyor yani o derviş. Aç olan herkes doyurulurdu diyor. Elbiseye ihtiyacı olanlara efendim deposuna gider, elbise çıkartır, elbise dağıtırdı diyor. Evet, yeni elbiseler çıkartır, dağıtır.
1: Hem fakirleri evet. doyuruyor hem giydiriyor.
0: Evet, şimdi mutfaktaki her şeyi dağıttıktan sonra yani yemekleri dağıttıktan sonra hiçbir şey kalmayınca öğlen namazını kılardı diyor. Kendisini ziyaret için herhangi bir kimse gelse hemen huzuruna çıkarılmasını adamlarına, dergahında hizmet edenlere tembih etmişti diyor. Huzuruma çıkarın şeklinde.
1: Bekletmeyin diye.
0: Evet. Talebeleri de biri geldiğinde hemen onu huzuruna çıkarır, huzuruna alırlar. Hiç zaman kaybetmezlerdi. Ve o da yani o iskeleti dönmüş derviş de ilini namaz seccadesinin altına sokar. Orada eline ne geçerse gelene verirmiş Alper Bey. Allah-u Teala yaratıyor yani.
1: Evet.
0: Böyle bir evliyazat demek ki. Efendim kendisi ben yanında kaldım bir müddet buyuruyorum Kutbüttin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Kendisi her zaman oruçlu olurdu diyor. İftar zamanında görünmeyen bir kaynaktan, görünmeyen bir yerden 4 tane hurma alıyor. Elini uzatıyor, 4 tane hurma alıyor. İkisini bana veriyor, ikisini de kendi yiyordu diyor. Hani orucunu açmak için. Bir gün bana dedi ki diyor, bak çok enteresan söylediği söz. Hak yolcusu, insanlardan uzaklaşmadıkça, elindekinin hepsini vermedikçe, yalnızlıkta oturmadıkça, az yemedikçe, az uyumadıkça, az konuşmadıkça Allah-u Teala'ya yaklaşmak nimetine kavuşamaz. Yani bunda bu şekilde o dervişin sözünü de naklediyor.
1: Yapılması gerekenleri evet. anlatmış.
0: Şimdi bir arkadaşı var Kutbüttin Bahtiyar Kâki Hazretleri'nin. Kadı Hamidüddin Naguri. Kadı Hamidüddin Naguri. Arkadaşı bu, evet. yakın arkadaşı. Bu arkadaşımla beraber bir nehrin kenarında idik diyor. Büyük bir akrebin bir yöne doğru hızla ilerlediğini gördük. Akrep, büyük bir akrep. Arkadaşıma bunun böyle hızlı bir şekilde gitmesinde akrebin bir hikmet olması gerek. Hamidüddin Efendi'ye böyle diyor arkadaşına. Ne olduğunu anlamak için gel akrebi takip edelim diyor. İkisi beraber akrebi takip ediyorlar Alper Bey. Büyük bir ağaç dibinde dev bir boa yılanının geldiğini gördük diyor. Boa yılanı. Akrep hemen yılanı soktu. Zehirini akıttı demek ki.
1: Evet.
0: Yılan orada öldü. Hemen yakınına baktık. Orada bir adam yatıyormuş Alper Bey.
1: O akrep boa yılanını öldürmese yılan adamı sokacak.
0: Evet. Uyuyor yani. Yatıyor uyuyor. Hiçbir şeyin farkında
1: Habersiz.
0: Değil. Akrebin onu koruduğuna göre kendi kendimize dedik ki demek ki mübarek bir zat. Bu zatı uyandırmayalım, bekleyelim demişler. Arkadaş Hamidüddin Naguri ile beraber.
1: Evet.
0: Uyandığında konuşuruz nasıl olsa demişler. Fakat yanına biraz daha yaklaşınca adamdan çirkin, kötü bir kokunun yayıldığını görmüşler. Ah, bakmışlar ki adam sarhoş. İçmiş, anladın? Kokuyor yani.
1: Mübarek falan değil.
0: Evet. Allah Allah. Biz de şaşırdık diyor yani. Yani Allah-u Teala bu efendim sarhoşun, bu günahkarın, bu şarap içenin ölmemesi için, yaşaması için o akrebi gönderdi, yılanı
1: öldürttü
0: ve
1: adam kurtuldu.
0: Şimdi o zaman şaşırmışlar. Bir nida duymuşlar hatiften. O nidada buyuruluyor ki, eğer biz lütfumuzu sadece mübarek olanlara saklasaydık, günahkarlara kim bakardı? Böyle bir ses duymuşlar. Allah Allah, biz lütfumuzu sadece mübareklere saklasaydık,
1: Günahkarlara
0: kim bakardı? Hepsinin Rabbi Allah-u Teala. Halbuki, hepimizin evet. Rabbi. Öyle değil mi? Evet. Alemlerin Rabbi. Bu nida, yani gayipten gelen bu nida, hatiften gelen bu nida, o sarhoşta uyandırıyor Alper Bey. Yanında uzanan, cansız yatan boğa, o dev boğa yılanını görünce adam da dehşete kapılıyor. Biz de şahit olduğumuz hadiseyi Hamidüddin Nakuri ile beraber o uyanan sarhoş adama anlattık. O kadar pişmanlık duydu ki diyor Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri, sonradan duyduğumuza göre tevbe edip zamanının en mübarek kimselerinden biri olmuş. Ya
1: Allah Teala ona öyle ihsan etti işte.
0: Efendime söyleyeyim.
1: Çok ilginç gerçekten.
0: Şimdi başka bir hadise daha naklediyor. O hadise de şöyle. Hocası Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri ile beraber hacca gitmişler. Yani Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Hicaz'a gitmişler Dönüşte yolumuzun üstünde bulunan bir kasabada kalıyorduk diyor. Kutbuddin Hazretleri anlatıyor. Oradaki bir mağarada kendinden geçmiş bir halde yaşayan, yani bir mağara dediği yani bir ağaç kovuğundaki bir mağara gibi bir yer yani. Bir dervişi görüyorlar. Allah-u Teala'dan korkusu sebebiyle kuru bir ağaç dalı haline gelmiş. O kadar zayıflamış o kişi. İskeleti dönmüş. Efendim, hocam bana dedi ki, dervişin halini öğrenmem için yanında kal. Ya Kutbuddin, sen yanında kal buyurdu. Ben de peki dedim. Ve kaldım. Bir ay zarfında kaldım diyor. Bu bir ay zarfında sadece bir gün kendine gelebildi. O zat. Kendisine hocamın ve diğer zatların selamlarını arz ettim. Bir aydır beklediğimi öğrenince, sen ne kadar zamandır beni burada bekliyorsun? Bir aydır deyince, sevgili dostum, seni bu kadar beklettiğim için çok çok özür diliyorum. Çok üzüldüm ama inşallah bunun mükafatını görürsün sen. Oturmamı rica etti ve kendi halini şöyle anlattı. Ben dedi Muhammed bin Eslemi Tusi, bu çok büyük bir zat, evliya. Tuslu demek Tuslu, ki evet, Muhammed Tusi bin demişler. Eslem. Efendim rahmetullahi aleyhin torunlarındanım. Ve 30 senedir kendimden geçmiş bir halde bu kovukta bulunuyorum. Ne gündüzden ne geceden haberim var. Allah-u Teala bugün bana yalnız senin hürmetine kendime gelmemi nasip etti. Beni görmek için bu kadar beklemeye ve zahmete katlandığın için, seni mükafatlandırması için Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Şimdi gidebilirsin. Fakat gitmeden önce sana hatırlaman icap eden bir nasihat vereyim, buyuruyor o ağaç kovuğunda yaşayan zat. Eğer sen dervişsen, dünya işlerine hiç bakma. İnsanlardan uzak kal. Eline ne geçerse onu asla elinde tutma. Yoksa hakiki derviş olamazsın. Allah-u Teala'dan başka ve onun için olmayan şeylerden hiçbir şeye meyil verme. Meyletme yani, meyletme. Derviş bunları söyledikten sonra tekrar eski haline geldi ve ben de oradan ayrıldım buyuruyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Tabi aklıma şu geldi, onu yazdım buraya. Yunus Emre Hazretleri'nin, eğer dervişsen diyor ya,
1: evet,
0: oradan aklıma geldi. Çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek demek şu demek, kimisi taş diye söylüyor, öyle değil. Bağır kalp taş olur mu kardeşim?
1: Evet. Taş kalpli derviş olmaz zaten.
0: Tabii. Derviş bağrı baş gerek demek şu demek. Hani çıban çıkar ya,
1: evet,
0: hastalıktan mütevellit. O çıkan çıban bir baş çıkarır.
1: Evet.
0: Bilirsin. Ona işte efendim baş derler. Yani hastalıktan ne çıkmış?
1: Çıban çıkmış.
0: Efendim bağrı başlı, gözü yaşlı derler. İşte
1: evet,
0: bu demek o. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal şimdi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Uzun tabii bu da, ben bu kadarcık kısmını arz edeyim dedim izleyicilerimize.
1: Çok güzel anlatıyor aslında dervişliği.

0: Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi hani dedik ya ilk girizgahta Sultan, yani Delhi Sultanı Şemsüddin Altamış veya İl tutmuş yani bir yeri fethetmiş, il evet. Fethetmiş manasında Türkçe bir tabir. Efendim Türk zaten o talebesi oluyor. Şöyle bu Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri geçen programlarda anlatmıştık
3: evet.
2: Şemseddin il tutmuş veya Altamış her neyse. Efendim daha küçük çocuk 9-10 yaşlarında elinde yayı, sırtında sadağı, okları efendim ava gidiyor. 9-10 yaşında ama efendim heybetli, vakarlı çocuk olmasına rağmen yanındakilere diyor ki Muhyiddin Çeşitli Hazretleri, Kutbettin Bahtiyar'ın hocası, Allahu alem bir savap, her şeyin doğrusunu Allah bilir. Şu çocuk ileride sultan olsa gerektir diyor. Ve gerçekten de o Şemseddin il tutmuş veya Altamış gerçekten sultan oluyor.
3: Padişah oluyor.
2: Padişah oluyor Alper Bey.
3: Evet.
2: Efendim. İşte bir gün başka beldelerdeymiş. Efendim İzmir'deki hocasını özlüyor. Yani Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'ni. Ona efendim onun ayrılığına tahammül edemiyor. İzmir'e gitmek üzere yola çıkıyor Alper Bey. Fakat yolda yolu Delhi'ye uğruyor. Yani yolunun üzerinde. Sultan Altamış bunu görüyor. Çok alaka gösteriyor Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretleri'ne. Orada kaldığı birkaç gün içerisinde kendisine olan hürmeti, muhabbeti her gün artıyormuş. Her gün bir kat artıyor yani. Yani Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretleri'nin ayrılmasını hiç istemiyor sultan. Fakat Hacı Hazretleri de hocası Muhyiddin Hazretleri'nin ayrılığına tahammül edemiyor. Özlemi, hasreti gittikçe artıyor. O bakımdan müsaade ediyor, İzmir'e gidiyor yani hocasını görmeye. İzmir'den dönüşte tekrar Delhi'ye uğruyor Alper Bey. Delhi'nin hemen yakınında bulunan Kehri isminde bir yere konuyor. Efendim sultan Delhi'de yerleşmesi için ona yalvarıyor. O Delhi'nin dışında bir yere yerleşmeyi tercih ediyor Kutbettin Hazretleri. Sultanın ona olan muhabbeti, bağlılığı pek fazla. Feyiz ve bereketlerinden istifade maksadıyla haftada iki defa hizmetine gelirmiş padişah. Şemseddin il tutmuş. Hocasının evet. Hizmetine gelirmiş iki kere. Efendim sonradan sultan Hacı Kutbettin Hazretleri'nin devamlı ve en sadık talebelerinden oldu. Evet. Yani hocasının Delhi'ye gelmesi ve yerleşmesi için çok yalvardı. Çünkü neden yalvarıyor? Kendisine daha çok hizmet edebilmek, kendisini daha çok görebilmek, her gün gelirim diyor. Efendim, yanına gidip gelmek için zaman harcamam diyor. Çünkü 250-300 kilometre arası var İzmir'le Delhi'nin
3: arası.
2: Alper Bey.
3: O günkü şartlarda evet. Kolay değil gidip gelmek.
2: Efendime söyleyeyim. Yani zaman harcamam. Yani O zamanı hocamın yanında harcarım diyor yani. Efendime söyleyeyim. Fakat Hacı Kutbettin Hazretleri efendim orada kaldığı müddetçe hem talebeyi yetiştiriyor, efendim sohbet ediyor, sohbetine erişenler, koşanlar efendim yetişiyorlardı. Yani Allah-u Teala'ya giden yolu kat ediyorlardı Alper Bey. Sultana da yol gösteriyor. Sultana doğru yolda yürümesini ve ahalisine nasıl muamele yapması gerektiğini öğretiyordu. Sultan da bütün bu nasihatlara dikkat ediyor ve tatbik ediyordu yani. Hocasını kırmıyordu. O kadar çok seviyordu. Şimdi bir kadın Alper Bey Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne iftira atıyor. Efendim Delhi'de Şeyhülislam, görevli Şeyhülislam vefat ediyor. Sultan Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretlerine Şeyhülislam olması için yalvarıyor, teklif ediyor. Fakat kabul etmiyor Hacı Hazretleri. Şeyhülislamlık görevine, vazifesine Necmettin-i Sugra adında bir kişiyi getiriyor. Bu Necmettin-i Sugra Hazretleri Osman Haruni'ye hizmet etmiş birisi. Osman Haruni Hazretleri kim? Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin hocası. Yabancısı değil yani. Efendim. Fakat Şeyhülislam olunca tabii kendisine değil Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne daha çok insanların teveccüh etmesini çekemedi Şeyhülislam. Evet. Yani insanlık hali kıskandı tabii. Yani. Dolayısıyla onu Delhi'den uzaklaştırmak için çeşitli yollar arıyordu Şeyhülislam. Hacı Kutbettin Hazretleri Şemseddin Altamış, Sultan Şemseddin Altamış'la veya İltutmuş'la beraber bir gün öğle üzeri geziyorlardı. Hem de sohbet ediyorlardı. Sultanın maiyeti de yani görevlileri de onları takip ediyordu arkadan. Aniden ağlayan, feryat eden bir kadın ortaya çıktı. Efendim, sultana yaklaştı ve çok zor durumda olduğunu, kendisine yardımcı olmasını, şu adamlar benim nikahımı kıy diye sultana söylüyor. Şu adam dediği de Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Allah Allah. Yahu diyor bununla mı? Yani bu hocam.
3: Şeyde padişah da şaşırıyor.
2: Efendim şaşırıyor tabii. Evet diyor bu yanınızda.
3: İhtimal de vermiyor belki.
2: Yanınızda yürüyen bu kimseyle beni nikahlamanızı istiyorum. Zira gayrimeşru bir şekilde ondan hamile kaldım diyor kadın. İftira
3: çok büyük
2: atıyor
3: iftira
2: yani.
3: Evet.
2: Tabii Hacı Kutbettin Hazretleri ve oradaki herkes hayretler içinde kalıyor. Efendim ne yapacağını şaşırıyor Hacı Kutbettin Hazretleri.
3: Yani, Allah korusun ya.
2: Ya evet. Efendim ve sonunda çaresizlik içerisinde yönünü istikametini Ecmir beldesine doğru dönüyor Alper Bey. Ecmir'e doğru dönüyor.
3: Hocasının olduğu yer değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet. Bu iftira ve çok zor durum karşısında kendisine yardımcı olması için bütün kalbi ile hocası Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerinden yardım istiyor Alper Bey. Bulundukları belde ile hocası bulunduğu Ecmir arasındaki mesafede 250-300 kilometre Alper Bey. Fakat hocasının efendim kendilerine doğru yürümekte olduğunu görüyorlar imdat ister istemez. Şimdi sultan da zaten şaşırmış. Karşılaştığı hadiseden de şaşırmış. Muhyiddin Hazretleri'ni görünce şaşkınlık daha çok arttı. Hemen koşup sultanla beraber Kutbettin Hazretleri koştular, hocalarını karşıladılar. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri Orada bulunanlarla müsafaha ettikten sonra Hacı Kutbüttin'e dönerek bizden niçin yardım istemiştiniz buyuruyor Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. O ise bu hadisenin tesiriyle hiçbir şey konuşamıyor Kutbüttin Hazretleri. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Kalp gözüyle hadiseyi zaten biliyordu Muhyiddin Çeşitli evet. Hazretleri. O iftiracı ahlaksız kadına döndü. Ve o kadına dönüp efendim kadına bakarak ey bu kadının rahminde saklı bulunan çocuk, annen olacak bu kadın senin babanın bu Kutbuddin olduğunu iddia ediyor. Şimdi sen konuş ve doğruyu söyle diyor.
3: Kimsenin baban diye.
2: Çeşitli Hazretleri kimsenin baban soruyor yani. O işte ahlaksız kadının rahminde bulunan çocuk orada bulunanların hepsinin duyabileceği bir ses ile konuşmaya başladı. Ve dedi ki annem olacak bu kadının sözleri bir yalandır, bir iftiradır. Bu kadın edepsizin, ahlaksızın biridir. Hacı Kutbüddin'e düşman olanlar, onu kıskananlar, kendisini halkın gözünden düşürmek için bu iftirayı hazırladılar. Bunun içinde çirkin iftiralarında falan kimseden hamile kalan, onun ismini de söylüyor kimden hamile kalmışsa annesi, bu kadını kullandılar. Ana rahmindeki bu çocuğun bu sözlerini orada bulunanların hepsi duydular. Sultan Şemseddin İltutmuş da duydu. Hayret ettiler. Kadın bu hal karşısında sultana ve orada bulunanlara suçunu itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece hakikat anlatılmış oldu. İşte ilk bu menkıbeyi anlatmaya başlamadan önce söylemiştik. O Şeyhülislamlık makamına sultanın getirdiği Necmettin-i Sugra denilen alim bu iftiraya
3: o tertiplemiş. O tertiplemiş.
2: Evet efendim.
3: İftira da ortaya
2: tabii
3: çıkmış
2: daha
3: oldu.
2: Konuşacağımız şeyler çok ama efendime söyleyeyim.
3: Bir bölüm daha yapacağız.
2: Evet bir bölüm daha yaparız.
3: Kutbuddin Bahtiyar Hazretlerinin hayatını evet. Kalan kısmını o bölümde evet. Anlatacağız inşallah. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var.
2: Evet.
3: Adak ve akika hizmetleri. Bu hizmetten izleyenlerimize bahsetmenizi istirham ediyoruz.
2: Tabii.
3: Buyurun.
2: Şimdi efendim önce adak hizmetini evet. Anlatalım. Adak nedir? Çocuk nimetine karşılık
3: Allah adak.
2: Evet. Bir, yok akika hizmetini evet. Anlatalım. Çocuk nimetine karşılık Allah-u Teala'ya şükretmek için, teşekkür etmek için kesilen hayvandır.
3: Evet.
2: Kesilen hayvandır. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu tatbikatı yapmış.
3: Çocukları doğduğunda akika kesmiş.
2: Evet. Erkek çocuğu doğduğu zaman mesela evladı Hazreti İbrahim radıyallahu anh Hazretleri doğduğu zaman iki tane küçük baş hayvan kesmiş. Tamam.
3: İki tane kesmiş.
2: Erkek çocuğu için iki tane. Evet. Kız çocuğu olduğu zamanlar ise
3: tek.
2: Bir tane kesermiş. Tamam.
3: Evet.
2: Dolayısıyla yani bundaki hikmeti biz bilemeyiz. Tabii neden dolayı evet. Böyledir? Bunu bilemeyiz. Demek ki kız çocuğu olunca muhakkak bir tane, erkek çocuğu olunca
3: iki
2: da
3: tane.
2: İki tane kesilir akika. Derler ki buyuruluyor ki kitaplarda yazıyor. O kesilen hayvanın kanı kanına denktir. Eti etine denktir. Kemiği kemiğine denktir. İliği iliğine denktir. Yani çocuğu hastalıklardan,
3: kazalardan muhafaza eder.
2: Muhafaza eder. Yani şöyle hatta kendi akikasını efendim
3: insan kendisi de evet. Kestirebilir değil mi?
2: Tabii kendisi de kestirebilir. Resulullah Efendimiz de peygamberliğini tebliğ ettiği zamanlar Allah-u Teala'dan emir gelince peygamber dini tebliğ et diye efendim o zaman kesmiş.
3: Kendi hakikasını.
2: Kendi hakikasını evet efendim kesmiş. Dolayısıyla annesine babasına izleyicilerimiz dinleyicilerimiz sorsunlar. Anneciğim babacığım sağlarsa tabii.
3: Tabii.
2: Benim hakikamı kestiniz mi ben doğduğum zaman? Veya belki biliyorlar, öğrenmiştir. İşte kesmedik evladım filan dedilerse kendilerininkini de kesebilirler. Ya isterse 80 yaşında olsun.
3: Tabii.
2: İsterse 70 yaşında olsun. Kesilmemiştir.
3: Evet.
2: Kesilmediyse kessin ya. Efendim hiç olmazsa Allah-u Teala onu hastalıklardan muhafaza eder. Sıhhatli bir şekilde kalan ömrünü itmam eder, tamamlar. Öyle değil mi? Kesebilir.
3: Evet. Hem de sevabına nail olur.
2: Erkek izleyicilerimiz iki tane keser. Yani iki hisse verse de olur.
3: Evet. Büyükbaş yani, iki hisse
2: evet,
3: verse
2: iki
3: olur.
2: İki hisse verse olur.
3: Bayan
2: hanım izleyicilerimiz de
3: tek hisse verseler.
2: Tek hisse verse olur. Hanımına da sorar. Hanım seninkiler kesmiş mi acaba? Kesmemişlerse gel verelim filan.
3: Bir hisse o. Çocukları tabii. Varsa onlarınki.
2: Tabii. Ya çocuklarınkini de kesmemişse, ilk defa duyuyorsa böyle bir şey. Erkek çocukları için iki, kız çocukları için bir
3: hisse. Evet.
2: Yani bir hayvanın tamamını kesebilirler.
3: Girebilirler efendim. Evet. Tabii. 7 hisse olarak tabii. Tamamlayabilirler.
2: Bir hisse 5500 lira. Yani para değil aslında.
3: Evet. Uygun.
2: Çok büyük. Yani bir hisse 5500.
3: Uygun yani.
2: 7 hisse olsa mesela bütün sülalenin hakikasını kesiyor.
3: 38.500 lira eder.
2: 38.500 lira
3: 40
2: eder.
3: 40.000 bile değil.
2: Evet. Efendim yani çocuklar mesela çok böyle sağa sola koştururlar.
3: Düşer şaşarlar tabii.
2: Evet, dizlerini kanatır, kollarını kanatır değil mi efendim? Evet. Allah-u Teala muhafaza etsin.
3: Muhafaza eder evet.
2: İnşallah Allah-u Teala muhafaza eder. Muhakkak muhafaza eder. Dolayısıyla bizim vakfımız bu hizmeti yapıyor. Vakfımızı arayarak, vekalet vererek, bakın vekalet vererek
3: evet.
2: Allah için kesilir. Ama çocuk nimetine şükür için. Kime şükür için?
3: Allah-u
2: Kime
3: Teala
2: teşekkür
3: ya.
2: İçin? Allah-u Teala.
3: Allah-u Teala.
2: Allah rızası için evet. Kesilir hakika. Ama niyetini böyle yapar. Anladınız mı efendim? Bizim vakfımızı arayarak vekalet verir. Efendim, annesi kesmemiş mesela, babası kesmemiş. Onlardan da vekalet alır, verir yani. Umum vekalet evet. Alır. Sonra bizim vakfımızın telefon açar. Vakfımızın görevlisine vekaleti verir. Adakta.
3: Adak var bir de. Evet.
2: Böyle bir şey, o da var. Çok kısa onu da arz edelim, anlatalım izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Ya şimdi mesela bir muradım var, bir arzum var, bir isteğim var. Öyle değil mi? Efendime söyleyeyim.
3: İmtihana gireceksin.
2: İmtihana gireceksin. Annen hasta, baban hasta. Onların şifasını istiyorsun Allah-u Teala'dan.
3: Çocuğun olmuyor mesela.
2: Evet. Yani şimdi açarsın ellerini değil mi? Evet. Dua edersin. Ama efendim bu adak kesmek şöyle adak adıyor yani. Ya Rabbi anneciğim hasta. Ya Rabbi babacığım hasta. Yani kim hastaysa. Misal Allah hepsine sıhhat afiyet Amin. Versin. Efendim annem iyi olursa, babam iyi olursa, hanımım iyi olursa, çocuğum iyi olursa senin rızayı şerifin için bir adak, bir hisse, hayvan, büyükbaş hayvandan bir hisse keseceğim dese tamam. İşte bu adak olur. Anladınız
3: evet.
2: mı? Adak olur. Adak diyor. Kurban demeyecek. Kurban derse
3: onu kurbanda kesmesi lazım.
2: Kurbanda kesmesi lazım. Annesi iyi olursa, babası iyi olursa, evladı iyi olursa, hastalıktan şifa bulursa o zaman kesmesi lazım.
3: Evet.
2: Vaciptir ha. Kesmezse günaha girer.
3: Günaha girer.
2: Hakikayı kesmezse günaha girmez. Anladın?
3: Evet ama adak.
2: Sevap kazanır.
3: Adak
2: sadece.
3: Öyle değil.
2: Adak öyle değil. Efendim ya Rabbi KPSS imtihanından 80 puan alırsam, KPSS sınavı diyor şimdi gençler, sınavından 80 puan alırsam senin rızayı şerifin için efendim bir hayvan hissesi keseceğim dese
3: ve 80 alsa
2: 80 puan alsa
3: kesmesi vacip olur.
2: Kesmesi vacip olur. Kesmezse
3: günaha
2: borcudur.
3: Girer.
2: Günaha girer.
3: Evet.
2: Allah ona sorar Celle Celaluhu. Efendim bize ulaşmak çok kolay. telefon numaralarımız var. 0212'ye 451-49-0, 0212-451-49-0. Bir daha söylüyorum, 0212-451-49-0. Efendim, ayrıca web sitemiz var. Web sitemizden hiç telefonla aramadan kesebilir.
3: Orada vekalet metnini de okuyabilirler.
2: Tabii,
3: değil
2: o
3: mi?
2: Sekmeye tıklayacak, adak sekmesine.
3: Vekalet metni çıkacak.
2: Vekalet metni çıkacak. O vekalet metnini okuyacak.
3: Ondan sonra parasını yatıracak.
2: Parasını yatıracak. Efendim, vekalet metnini okuduktan sonra otomatikman şey gelir, devam eder.
3: Ödeme kısmı gelir.
2: Ödeme kısmı gelir. Ödemeyi yapar, 5500 lirayı öder. Böylece zaten biz de, bize gelir o.
3: Vakıf görevlilerin haberi olur.
2: Tabii, biz de onu öyle daha 6 kişi daha vermişse.
3: Tamamlanınca hemen kesilir.
2: 7 taneye tamamlanınca büyükbaş hayvanı yurt dışında kesiyoruz. Ve hisse bedelimiz de 5500 liradır.
3: Videosunu da bağışçıya, tabii, atak sahibine gönderiyorsunuz.
2: Muhakkak ve muhakkak
3: hakikasını verene, ada verene.
2: Muhakkak
3: videosu gidiyor mutlaka. WhatsApp'tan. Evet.
2: Hatta
3: telefonla
2: mesela
3: gidiyor.
2: Onu saklayabilirler hatıra olarak.
3: Ailece gizlerler, saklarlar.
2: Ailece gizler, saklarlar. Efendim böyle.
3: Çok güzel.
2: Bekliyoruz efendim.
3: İnşallah.
2: Hakikalarını, evet, adaklarını.
3: Kesmemiş olanlar varsa, kesecek olanlar varsa,
2: tabii,
3: İhlas Vakfı'na ulaşıp, evet, bu hizmetten faydalanabilirler.
2: Evet efendim.
3: Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin kalan kısmını diğer bölümümüzde dinleyeceğiz sizden,
2: evet,
3: inşallah.
2: İnşallah.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hastane önünde dehşet anları yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. Korku ve paniğin hakim olduğu yer Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Devlet Hastanesi önü. Hastane bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Olayda silahlar patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk ve 26 yaşında bir genç yaralandı. Yaralıların yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin durumu ise ciddiyetini koruyor. Bu arada jandarma ekipleri iki şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Ancak silahlı kavga sonrası tarafları sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı.
1: Yapıyorsunuz. Bak,
2: Vuramaz.
0: Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı. Yetmedi, polise de direndi.
3: Yunus, bir bırak kendini Yunus.
4: Bırak kendini.
5: Dedim abi.
3: Bırak bir oğlum.
0: Sonunda kelepçelendi.
6: Abi gözüm bakmıyor benim.
0: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkollü sürücü abi ile birlikte minibüsle trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası ağabeyi direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
5: Vurabaslar! Vurabaslar abi! Vallahi vurabaslar! Size bir şey yapmadım.
0: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
7: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım buradan.
0: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
8: Al Yunus.
9: Tamam ver Yusuf, suyu ver.
8: Al limonu da.
9: Ver limonu da ver. Tamam teyzem sen çek.
8: Çıkar lan şunu lan. Yunus.
9: Tamam kapatın kapıyı.
8: Sus artık.
0: Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi. Minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı.
8: Bırak çabuk.
0: ortaya aldılar, yumrukla tekmeyle saldırdılar. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiyi hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
9: Polisler desenize ya.
0: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir, Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
1: Biraz korkutucu gibi başta ama güzel.
2: Güzel bir deneyimdi. Su biraz yükseliyor. Yüzme bilmeyen bir sıkıntı olabilir. Çok beğendik ama. Çok güzel.
4: Biz Almanya'da geliyoruz Berlin'de. Şimdi güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
2: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
10: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
0: Olamaz denebilecek bir doğa olayı yaşandı. Üç sevimli hayvanın buluşması kameralara yansıdı. İlginç doğa olayı Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. Vatandaşlar parka gelen bir tilkiyi beslemeye başlamıştı. Yemek yiyen tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yemeğini tükettiği, kedinin de meraklı bakışlarla tilkiyi izlediği görüldü. Aynı anda kirpi ise bir süre çimenlikte dolaştı. Üç farklı hayvanın buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
11: SPBU yang berada di samping di
0: gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
11: Terjadi kebakaran karena
0: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
11: Tersisa hanya rangka dari jendela.
0: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
12: Udara di sekitar Jalan Abdul Muiz.
0: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
13: Untuk SPBU.
0: Dikkatsizliği aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (Gülüyor) Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygı

0: Yaşlı amcalar başladılar kavgaya, hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. "Bari siz yapmayın" dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programa başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim hocam, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun hocam.
0: Sizi ilk kez alıyoruz programımıza. Hı-hı. Dinleyicilerimize biraz tanıtalım kendimizi.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra başlayalım. Buyurun.
1: Tabii ki. Sevanur Dilberoğlu, İstanbul Kadıköy doğumluyum. Çocuk gelişimi mezunuyum. Aynı zamanda yani yaklaşık 17 seneden beri ailelerle okullarda, kurumlarda çalıştım. Yöneticilik de yaptım. Ama sonra ihtisasım aile danışmanlığı ve aile terapisi eğitimleri üzerine devam etmek istedim. Çünkü temelde aslında çocukların yaşadığı sorunların birçoğunun aile temelli olduğunu gördükten sonra bu alanda ihtisas yaptım. Şimdi kendi ofisimde danışan ağırlıyorum.
0: Evet, kendi ofisimde derken?
1: Yani bir danışmanlık merkezim var Sakarya'da.
0: Şehir olarak Sakarya'da.
1: Sakarya'da, evet.
0: Evet. Sizi Sakarya'dan buraya kadar yorduk yani.
1: Estağfurullah hocam, gayet de güzel ve eğlenceli geçti yolculuk.
0: Maşallah. Peki hocam, bugün sizinle ne konuşacağız ona bir bakalım. Hı-hı. Evet, yüksek beklentiler çağında evlilikler.
1: Evet.
0: Evlilik gerçekten günümüzün önemli konularından bir tanesi. Hem devlet olarak hem Hı-hı. vatandaşlar olarak üzerimize düşen birçok görevler var bu Hı-hı. konuda. Hı-hı. Hele hele evlenme çağındakiler içinde Hı-hı. daha da fazla bunlar değil mi?
1: Hı-hı.
0: Evet, yüksek beklentiler çağında evlilikler diyoruz.
1: Hı-hı.
0: Önce şöyle başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki.
0: Evlilik nedir?
1: Hı hı.
0: Genel tanımı ve psikolojik tanımı üzerine duralım.
1: Tabii ki. Evlilik, iki ayrı bireyin kendi geçmişlerini ve mizaçları bir araya getirerek ortak bir duygusal güvenlik alanı ve kendilerine özgü bir mikrokültür inşa etme sürecidir. Bu mikrokültür nedir diye soracak olursanız, iki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek zamanla inşa ettiği dış dünyadan bağımsız, kendilerine özgü dil, ritüel, mizah anlayışını geliştirme süreçleri aslında. Yani hatta bir geleneksel temas da olabilir. Göz teması kurulabilir.

0: Bak mesela hocam, işte benim eşim benim ne istediğimi gözümden anlar. Mesela bu bir mikro kültürdür eşler arasındaki. Karı kocanın bildiği lakaplar. Mesela bir kaleme, biz bir kalem olarak düşünürüz ama bazı eşler buna bir ifade yüklerler ve ona gülebilirler mesela. Kelime uydurmaları, şakalar. İşte mesela pazar sabahı televizyonsuz, telefonsuz bir 20 dakika kahve sohbeti gibi roller ve iş bölümü gibi de sıralayabiliriz. Mikrokültür evlilikte çok önemli aslında. Çünkü hani biz aynı evin içerisinde yabancılaştık cümlesi bu mikrokültürün beslenmemesinden kaynaklanıyor.
1: Evet. Mikrokültürün evet, yok olması gibi.
0: Mikrokültürün evet, eşler arasındaki o hani birbirleri arasındaki o mikro dilin, mikro ifadenin yok olmasından kaynaklanıyor. Yani iyi bir evlilik dışarıda fırtınalara göğüs gerip kapısını kapatan ve içinde kendi dili, kendi ritüelleri olan bir mikro ülke kurabilmek aslında. Ancak o ilk ülkenin dilini de yalnız o iki kişi bilebilir.
1: Evet.
0: Yani o yüzden bu mikro kültür dediğimiz noktada çiftlerin bir mikro kültür oluşturması ve buna da gerçekten yatırım yapmasını istiyoruz.
1: Evet. Evlilikle alakalı başka neler söyleyebiliriz?
0: Yani psikolojik tanımında şöyle bir çerçeveleyecek.
1: Psikolojik tanıma geçmeden önce başkan, evlilik neslin kendi devamıdır değil mi?
0: Tabii ki neslin devamı çok önemli bir, nasıl söyleyeyim, çocuk yetiştiriyorsunuz. Vatana millete hani hayırlı evlatlar yetiştirmek için aile temellerinde bir o kadar sağlam olması gerekiyor açıkçası.
1: Evet.
0: Ama işte bu sağlamlığı önce ben karı koca, yani o iki dinamik arasında nasıl sağlamlaştırıp temelleştirebilirim ki çocuklarıma da ona göre bir hani aile kültürü bırakabileyim.
1: Evet. Psikolojik tanıma geçince başka neler söyleriz?
0: Geçmeden önce mi? Geçeyim mi?
1: Geçin isterseniz.
0: Şöyle, tarafların birbiri içinde erimesi ya da birbirini bastırması değil, kusursuz bir uyum da yakalaması değil. Hep öyle düşünülür aslında. İki eksik insanın, yani tamamlanamamış insanın, ki bu tamamlanamamayı da birazdan böyle artık akışta inşallah daha fazla açacağım.
1: Allah-u Teala aslında tam olarak yarattı. Evet. Erkeği erkek, kadını kadın evet, olarak yarattı.
0: Evet. Evet, ama onu işte Efendimizin bir sözüyle onu biraz daha böyle açacağım hocam ilerleyen zamanda. Hı-hı. Lütfen eğer unutursam da bana hatırlatın. İki eksik insanın birbirinin gelişimine, duygusal ihtiyaçlarına ve değişim yolculuğuna şahitlik ederek birlikte büyüme cesaretidir.
1: Bir daha söyleyelim bunu.
0: Bir daha söyleyelim. Evlilik, yani psikolojik açıdan tarafları birbiri içinde eritmesi, baskı kurması, kusursuz bir uyum yakalaması değil. İki eksik insanın birbirinin gelişimine, duygusal ihtiyaçlarına ve değişim yolculuğuna şahitlik ederek birlikte büyüme cesareti.
1: Evet, bunu bir misalle mi açıklarsınız artık?
0: Misalle açıklayayım. Hı-hı. Mesela şöyle, hani danışanlarımdan da örnek vermek istiyorum. Bu zamana kadar tabii çok fazla danışan ağırladım. Mesela 24'lü yaşlarda evlenen, pardon, nişanlanan bir danışanım vardı. Ya yani onlar mesela birlikte büyümek için bana geldiler. Hani bilmiyorlardı bazı başlıkları. Biz evleneceğiz hocam ama hani biz bu evlilik kurumunun müessesesinin içine daha sağlam adımlarla girmek istiyoruz. Mesela bu büyümeye, hani büyüme adımlarına cesurca yaklaşabilmek aslında. Geliyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki evet, böyle bir tutumum var. Benim böyle bir tutumum var. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? İşte evet, bu bir cesaret.
1: Evet. Başka psikolojik tanıma
0: yani
1: ilave edeceğiz.
0: Yani sosyolojik, hukuki hani ve dini açıdan da bakıldığında evlilik dünyada bir soy sürdürme, toplumsal sözleşme ya da kutsal bir ahit. Ancak bugün modern psikolojinin ve ilişki biliminin penceresinden baktığımızda evlilik iki insanın birbiriyle kurduğu o derin duygusal temas ve birlikte büyüme yolculuğu. Yine aynı şekilde dile getireceksek. Evet, o birlikte büyüme cesareti ve birlikte büyüme yolculuğu.
1: İki kişiyle başlayan ve ama çocuklarla,
0: ailelerle, kan bağıyla tabii ki artan büyük bir müessese aslında.
1: Evet hocam.
0: Dilerseniz şöyle biraz bahsetmek istiyorum ama dünyaca ünlü evlilik ve aile terapistlerinin evliliği nasıl değerlendirdiği. Dilerseniz biraz bahsedeyim.
1: Buyurun tabii ki.
0: Salvador Minich'in yapısal aile terapisinin kurucusu kavram olarak şunu belirtiyor. Evliliği romantik bir masal olarak değil, iki farklı sistemin çarpıştığı ve yeniden yapılandığı dinamik bir uyum süreci olarak görüyor. Cümlesi de şu: her evlilik bir hatadır. Sadece bazı insanlar hatalarıyla diğerlerinden daha iyi başa çıkar. Ben hemen bunu yorum katmak istiyorum. Mükemmel bir eş veya kusursuz bir uyum aslında bir illüzyon. Hani hep öyle bir başlığımız, bir illüzyonumuz var ya zaten yüksek beklentiler çağında evlilikte. Evet. Bu biraz illüzyon karmaşasından dolayı böyle. Evlilik iki farklı insanın kaçınılmaz farklılıklarıyla yüzleşip biz olabilmek için sınırları ve rolleri esnekçe yeniden inşa etme becerisi aslında.
1: Evet.
0: Virginia Satir var yine. O da insancıl, yaşantısal aile terapistinin öncüsü. O da evliliği iki insanın eşitlik ve yüksek özdeğer zemininde bir araya geldiği bireysel gelişimi destekleyen bir temas hali diyor. Kavramı bu. Kendisinin yine bir cümlesi var: seni zincirlemeden sevmek, yargılamadan takdir etmek, işgal etmeden katılmak, talep etmeden davet etmek, suçluluk duymadan ayrılabilmek, eleştirirken suçlamamak ve aşağılamadan yardım etmek istiyorum.
1: Mümkün
0: der.
1: Mü bunlar?
0: Çabalamak mümkün buna dair. Evet. Hı. Yani birden bu mümkün değil tabii ki. Bunu öğrenerek, çabalayarak, yani bir eğitim gibi düşünün. Hani çocuk da gelişim sürecinde öğrenerek birebir onları işte hani ebeveyninin desteğiyle, somut somut hareketlerle onları gerçekten yaşayarak ne yapar öğrenir. Evlilik de böyle. Küçük bir çocuğa benzetebiliriz evliliği de aslında. Yani evlilik bir öğrenme. Hani eğer ki bu esnekçe, hani bir rezilyans dediğimiz, ona da geleceğim, psikolojik sağlamlık ve esneklik dediğimiz kısma getirene kadar zaten bir öğrenme sürecine giriyor çiftler.
1: Evet. Hı-hı. İki tane ben var.
0: Evet.
1: Bir kadın, bir erkek. Hı-hı. Ve bunlar evleniyorlar. Hı-hı. Evlendikten sonra biz oluyorlar.
0: Biz oluyorlar, evet. Biz oluyorlar. Yani hatta şöyle, biliyorsunuz çocuklar bile, ki maalesef ona da değineceğim, hep konuyu geliyor hocam. Bir sürü şey var aslında, çok konuşacağız. İnşallah değinebiliriz bu arada. Şimdi evlilik sürecinde özellikle modern evliliklerde çocukları çok fazla, yani önemsiyoruz. Kral kraliçe yaptık bir bakıma. Evet, tabii ki eksik tarafları var, tabii ki fazla tarafları var. Ama hani bu süreçte biz demeyi unutuyoruz. Çünkü çok fazla ekran kaydırıyoruz. Çok fazla çocuklarımızla ilgilenmek zorundayız. Çünkü karı koca çalışıyor artık. Ekonomik özgürlük iki kişinin elinde vesaire vesaire. Bunlar da olunca o biz kısmına işte ne kadar değer verebiliyoruz? Aslında Virginia Satir de bunu demek istiyor. Yani sırasıyla bunları başarabilen çiftlerdir. Hani evlilikte gerçekten başarıya ulaşanlar.
1: Evet.
0: Devam etmek isterim.
1: Karı koca çalışıyoruz dediniz.
0: Evet. Evet.
1: Çalışan da var, çalışmayan da var.
0: Çalışmayan da var.
1: Ama tavsiye edilen kadınlar evlerinde çalışsınlar. Evlerinin hanımları olsunlar şeklinde. Ne dersiniz bu konularda?
0: Yani şöyle, daha minimal işlerde belki hani çalışılabilir diye düşünüyorum, ama yani kadının kendini çok yorduğu zaman, aslında erkeğin de kendini çok yorduğu zaman vakit ayırma süreçleri birbirine dair çok azalıyor. Hani bunu birebir şey diyemem. Yani kadın evde otursun falan, hayır, yani kadın da çalışır, erkek de çalışır, ama işte o kendilerine ayırdıkları, hani az önce bir şey söylemiştik ya hocam, kendilerine ayırdıkları o mikrokültürün bir yatırımı olacaktı hatırlarsanız. İşte o mikrokültürde kendilerine ayırdıkları zaman ne kadar?
1: Evet.
0: Yani o bizim için kıymetli. Bunu başarabiliyorlarsa, hani bir şey öncelemek mi? Hani bizi öncelemek. Bir elmanın iki yarısından bahsediyoruz. Hatta çocuk bile, oraya getirecektim. Hani evet, çocuğa çok fazla ilgileniyoruz vesaire, şu bu, ama bir yerden sonra çocuğumuz bir birey. Biz onu yetiştirmekle mükellefiz, görevliyiz. Hem dini açıdan hem sosyolojik açıdan. Tamam. Ama sonra çocuk yolunu alıp gittiğinde ben eşimle baş başa kalıyorum.
1: Evet. Çocuğun yetiştirilmesi safhasında, hele ilk dönemlerde, yani çok 1 yaş 5 yaş arası, yani ana okuluna başlamadan önceki dönemlerde anneye büyük görev düşüyor.
0: Tabii.
1: Ama çalışan anneler bu konuda yeterli olamıyorlar.
0: Olamıyorlar ve birçok annenin bu durumda bir kendisine vicdani olarak tabii ki bir sorumlu hissediyor. Yani hani ben çocuğumla ilgilenemiyorum, kreşe verdim ya da bir hani babaanneyle, anneanneyle ya da bir bakıcıyla, yardımcıyla büyüdü diye. Tabii ki yine anne olarak elinden geldiğinin fazlasını yapıyor. Ancak tabii ki anneye sorsanız, ki ben de bir çalışan anneydim. Hani ben de çocuğuma hani bir dönem evet ilgilenemedim. Önce annem ilgilendi, sonra işte kayınvalidem ilgilendi derken o vicdani yükü her zaman taşıyorsunuz içinizde.
1: Evet. Hı-hı. Peki bu konuda tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mıdır devlete? Özellikle devlete tabii.
0: Ya tabii şöyle yani özellikle devlete tavsiye edebileceğim şey şu. Yani annelerin tabii ki birçok mesela işte hani şimdi izinler arttı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz daha hani işte emzirme izni vesaire, bunlar doğum sonrası izinler. Hatta eşe dair veriliyor şimdi. Hani kocaya evet. dair böyle bir izin veriyor. Bunlar çok kıymetli bu arada. Benim zamanımda bu yoktu. Hani bunların biraz daha fazlalaştırılması, özellikle çalışan anneye mesela daha erken çıkması. Hani 1-2 saat belki. Hani ya da işte ona daha uygun saat dilimleriyle esnetilebilmesi. Çünkü mecbur çalışmak zorunda. Belki bir geçim kaygısı var. Ya da kimsesi yok gurbette ki hocam ben de gurbetteydim bir dönem. Hani bazen kimseniz de olmayabiliyor. Bu minimalde de yani burada biraz daha devletin hani kendi mekanizmalarının biraz daha esnetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle olsa efendim çalışmaya ihtiyaç duyulmaz herhalde. Hanımlar için söylüyorum. Hı hı. Mesela ev hanımlarına da devlet ev hanımlarına hı hı. özgü hı hı. Bir miktar para verse, hı hı. maaş verse. Hı hı hı. Çünkü ev hanımı efendim işte eşiniz ne yapıyor? Eşim çalışmıyor. Eşim çalışmıyor diyen kişinin eşi ev hanımı. Hı hı. Ve çok ağır bir yükün altında aslında. Hı hı hı. Evin işleri var. Bir dünya işler var. Hı hı. Hele bir de çocuklar varsa, hı hı. küçük çocuklarsa bunlar
0: evet.
1: bilhassa.
0: Evet.
1: Evet, çok ağır bir yükün altında.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla devlet en azından bu dönemde hı hı. Evde çalışma şeklinde hı hı. yorumlayıp hı hı. ona göre bir şeyle ödüllendirse hı hı. efendim dışarıda çalışmaya mecbur etmese hı hı hı. ne dersiniz bu konularda?
0: Yani tabii ki hani işleyen demir ışıldar.
1: Muhakkak.
0: Yani orada mesela birçok kadının elinden gelen belli pratikler vardır. Kimisi okumuştur, onun kendisinin en azından lisans eğitimi ya da ön lisans neyse artık aldığı eğitim. O doğrultuda belli başlı şeyler verilebilir yani. Hani bir karşılık da isterse bunu kadınlarımızın evin içinde yapacağını, hani tabii ki çok daha onları yormadan yapabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bu kesinlikle kadının rahatlatılması gereken bir alan olarak düşünüyorum. Özellikle çocuk sahibi kadınlarda. Çünkü ben de hani evlat sahibiyim. O dönemlerde çok zorlanmıştım. Mesela şu an oğlum 17 yaşında. Hani ben 17 sene öncesinden bahsediyorum. O zamanlar bu kadar imkanlarımız da yoktu. Hani işte o eşe verilen izin vesaire. Hele ki özelde çalışıyorsanız. Bunlar daha da kısıtlı oluyor biliyorsunuz. Hani hem özelde hem devlette, yani devletin genel olarak böyle bir mekanizma getirmesinin de çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Hı-hı. Devlet mutlaka bu konularda bir şeyler yapmalı.
0: Hı-hı.
1: Yani şu andaki yapılanlar evet az değil, çok güzel şeyler yapıldı.
0: Hı-hı.
1: Ama bunlar arttırılmalı.
0: Kesinlikle.
1: Yani böyle birkaç saatle değil.
0: Değil.
1: Yıllarla,
0: değil,
1: senelerle
0: kesinlikle,
1: artırılmalı.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle çocukların olduğu dönemde diye düşünüyorum.
0: Ki doğum sayısı biliyorsunuz buna nazaran çok düştü hocam. Yani eskiden doğum sayısı günden güne düşüyor
1: evet.
0: zaten. Niye? Çünkü tabii ki çiftler bu durumdan çekiniyorlar. Yani hani bir tane yapalım yeter, iki tane yapalım yeter. Hani önceden tamam hani çok çocuk da bir anlamda hani psikolojik açıdan da belki bir gerilimi arttırabilir tabii. Çok çocuk yapın demek gibi bir anlam çıkmasın buradan. Sadece şu nitelikli çocuklar yetiştirebilmek için ve kardeş, onlara bir kardeş yapabilmek için sağlıklı bir şekilde bir mekanizma oturtturmak şart diye düşünüyorum.
1: Evet. Hı hı. Yani bir yandan mesela Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. 3 çocuk diyor.
0: Hı hı.
1: En az 3 çocuk hı hı. diyor. Evet, en az 3 çocuk nüfusumuzun sağlıklı bir şekilde hı hı. Gelişebilmesi için hı hı. en az 3 çocuk ailelere şart. Öyle bir durum. Ama bugün bırakın o üç çocuğu, iki çocuk bile artık
0: evet,
1: çok bulunmaz oldu.
0: Çok bulunmaz ve çok zor yetişiyor, yetiştiriliyor. Zor
1: gibi. Hı hı. Onun için devlet bir takım ilaveler yapmalı ev, hı hı, hanımlarının evlerinde çalışabilmeleri için. Hı hı hı. Düşünün, dışarıda çalışan bir hanım, erkekler için özellikle bunu söyleyemiyoruz. Çünkü erkeğin zaten işi dışarıda. Hı hı. Başından sonuna kadar dışarıda. Hı hı. Ama onu da tabii baba olarak evde, onun da işleri var. O ayrı bir konu. Hı hı. Ama bir kadın hem dışarıda çalışacak akşama kadar, ondan sonra yorgun argın gelecek. Evin, hı hı, bir sürü işleri, hı hı, onu bekliyor.
0: Hı hı. İşte neden evin işleri bekliyor mesela?
1: Nasıl?
0: Bunu da sormak lazım. Neden evin işi sadece hanımı bekliyor mesela? Yani şimdi eş dışarıda çalışıyorsa...
1: Yani olmamalı tabii.
0: Evet, yani orada aslında bir iş bölümü olması lazım hocam. Yoksa orada ciddi manada çatışma çıkıyor. Ben bunu çalıştığım için hani çiftlerle çok
1: hocam
0: söyleyebilirim.
1: Tamam, çalış, ortak yapsınlar işleri, hı-hı, evde de diyelim. Hı-hı. Neler yaptırabilirsiniz eşinize? Hı-hı. Veya hanımların yapacağı, becerebildiği işleri erkekler de becerebilir mi, yapabilir mi?
0: Hocam şöyle, tabii ki hani kuşak olarak bunu değerlendirelim. Şimdi Y kuşağı ve Z kuşağı bu konuda biraz daha istekli ve bilinçli. Hani X kuşağı, benim babamın kuşağı ya da işte baby boomer dediğimiz, hani onlar evet bu konuda daha çok dışarıda vakit geçirdikleri için, yani o işte ondan da bahsedeceğim, bu sanayileşme dönemi, tarım toplumu vesaire, onlar daha dışarıya haiz, tarla ekmeği, işte ne bileyim hani ekonomik olarak gıda hazırlama vesaire. Erkekler evet ev işlerinden çok anlamıyorlardı o dönem, ama şimdi biraz daha ev işlerinden anladıklarını görüyoruz ve düşünüyorum aynı zamanda yardımcı da oluyorlar ki eğer ki hani çok daha geleneksel bir ruhla baktığımızda o evliliklerde ciddi manada çatışma da oluyor hocam.
1: Evet. Hı hı. Böyle çatışmaların olmasına gerek kalmadan, hı hı, efendim erkekler dışarıda kazanıp getirsinler, hı hı, hanımlar evlerinde, hı hı, çocuklarına baksınlar, evin, hı hı, işleriyle meşgul olsunlar. Efendim ev işlerini çok basit görenler var bu konuda.
0: Evet.
1: Öyle değil tabii ki. Evde iş çok. Hı hı. Ben kendi ailemden biliyorum. Evde çok iş var.
0: Çok.
1: Çok, öyle az uz değil yani. Bunu insan yaşlandıkça
0: evde
1: daha da iyi anlıyor.
0: Ev daha, işi daha çok batıyor bir de size. Şimdi mesela ben çalıştığım zaman genel işleri yapıyoruz eşimle. Ama hani evde olduğunuz zaman en ufak bir iş batıyor. Mesela atıyorum çok ufak bir duvarda küçücük bir leke ya da çocuğun işte orayı boyaması. Evet. Görmüyorsunuz onu normalde hocam. Ama evdesiniz ya, onları görüyorsunuz.
1: Evet, aslında iş çıkar yani.
0: Çıkar. Çıkar. Evet. İş rahat çıkar hocam.
1: Çok çıkar.
0: Evet evet.
1: Evet, bir ara verelim
0: tamam hocam.
1: Aradan sonra devam edelim.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Seva Nur Dilberoğlu Hanım. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam edecek. Hı hı. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Bu birinci bölümden kalan hanımların çalışması ile alakalı konularda ilave edeceğimiz bir şeyler vardır herhalde.
2: Yani şöyle, evet, eşler birbirlerine destek olma amaçlı çalışabilirler. Kadınlar da çalışabilir. Ancak birbirlerine o mikrokültür demiştik ya hocam. Hani bir beslenmesi gerekiyordu o mikrokültürün. Bu mikrokültürün beslenmemesine neden olan her iş karı koca için geçerli. Sadece kadın için değil. Her iş, eylem ne varsa tabii ki bunun olabildiğince azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu daha temel ve doğru bir ifade oldu benim için.
1: Evet. İşin doğasına, tabiatına uygun olarak yapmak lazım bu işi dediğimiz zaman herkesin yeri belli aslında. Zamanımızda evet, kadınlar birçok işlerde çalışıyorlar ama işleri esas dışarıda değil, içeride olmalı. Evet, hanımların da çalışması gereken yerler var. Ama bu mutlak zaruri olan yerler var. Mesela hekimlik gibi, efendim işte tıp dallarının birçok
2: öğretmenlik,
1: öğretmenliğin bazı kısımları gibi, yahut da işte hemşirelik gibi. Ama bütün işlerin içerisinde beraber olmaları hem istihdam problemi meydana getiriyor. Çünkü işte en iyi zamanlarımızda bile %9 gibi bir işsizlik problemiyle karşı karşıyayız. Bunun azaltılması açısından da fayda var hanımların çalışmamasında. Yani hanımları çekip onların yerini işsizlerle doldurursak dışarıda hem işsizlik sıfırlanır hem de hanımlar evlerinin içerisinde çok rahat bir şekilde görevlerini, vazifelerini, ev hanımlığı olarak, anne olarak görevlerini yerine getirmiş olurlar diyorum.
2: Yani evet, aslında haklı olabilirsiniz hocam. Ancak hani bu noktada tabii ki bir modern zaman var. Yani buna ayak uydurmak, kadının istihdam edilmesinin, işte özellikle mesela sadece bizim nazarımıza ya da moderniteyle olduğunu da düşünmüyorum. Yani bir şöyle bir geçmişe bakacak olursak, işte kızım hani oku, işte altın bileziğin olsun vesaire, tamam okuyacak bu kızcağız, peki sonra ne yapacak, nasıl, hani onu nasıl içselleştirmeye çalışacak, o mesleği sadece okumak için mi okuyacak? Hayır, elbette ki bir çalışma potansiyelinin de olması gerekiyor.
1: Çalışmak şart değil ama okumak ayrı şey. Okumak bir ilim sahibi olmak
2: tabii
1: güzel
2: ki
1: şey. Çünkü
2: ama
1: ilim kadına ve erkeğe farz. Herkes ilim sahibi olacak ama iş çalışma şeklinde dönüştüğünde,
2: yani şuna dönüştü işte, ben oraya hani vurgulamak istiyorum. Şimdi ekonomik pasta çok fazla hani bölündü aslında. Yani o hani ekonomik anlamda birbirimizi yetebileceğimiz şeyler çok fazla bölündü. Sosyal medyada dediğiniz, zaten sosyal medyanın etkisi de çok fazla var. Herkes kendi hayatını paylaşıyor. Evliler çok işte değişik sunumlar paylaşıyor, onlar bunlar. Kadın da bu sefer diyor ki ya ben de o zaman neden bunlardan eksik kalayım, ben de çalışayım, eşime destek olayım, ben de bunları yapabileyim diyor. Çünkü elinde o meslek altın bileziği var. Haklı da olabilir bu arada, isteye de bilir, çok doğal, çok normal. Ama burada hani kesin konuşmaktan ziyade daha verilerle konuşmak, hani daha bilimsel verilerle konuşmak, aynı zamanda kendi yani kendimiz bunu içselleştirerek davranmak, hani oturup evet ben bir kadınım, hangi doğrultuda çalışmalıyım ya da neler yapmalıyım, hani şu an çocuğumla mı olmalıyım, hani orada bir riziko hesaplamak gerekir hocam, ben böyle düşünüyorum. Yani eğer benim çocuğum var ve ben çocuğumla çalışmak durumu ortaya çıktı, yeni doğurmuşum, yeni hani bebek daha, eğer gerçekten orada ekonomik bir güçlük yaşıyorsak, geçimsel bir kaynak varsa, kadının da yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, o konuda devlet yardım etsin
2: İnşallah. Çok güzel olur.
1: Evet.
2: Çok güzel olur.
1: İşin doğrusu o. Şu andaki ücretlerle bu olacak gibi değil.
2: Evet.
1: Ama kadınları dışarıdan içeriye alıp da onların yerini işsizlerle doldurursak, erkeklere de biraz daha fazla
2: evet ekonomik güç
1: sağlarsa problemler otomatikman
2: evet, hallolacaktır. Evet, gerçekten daha da azalacaktır diye ben de düşünüyorum bu arada.
1: Evet. Yoksa ilim kadın erkek herkese farz olacak ama öğrenmek çünkü öyle. Ama çalışmaya gelince öyle değil. Bunun yanında zamanımızda boşanmalar çok arttı. Kadın ekonomik özgürlüğünü kazanınca ihtiyacım yok erkeğe diyebiliyor.
2: Oraya geleceğim zaten ben de hocam. Bugünün konusu neden böyle olduk? Hem bilimsel verilerle araştırma yapılmış bununla ilgili. Neden işte bu boşanmaların sayısı arttı diyebileceğimiz.
1: Evet, evliliğin zaman içerisinde değişen.
2: Evet, zaman içinde değişimine bir bakalım isterseniz.
1: Buyurun.
2: Şimdi tarih boyunca evlilik aslında hayatın fırtınalarına karşı omuz omuza durma, sığınacak bir çatı bulma çabasıydı. Hani sanayileşme öncesi. İşte birlikte ekmek pişirmek, evi geçindirmek, çocuk büyütmek ve hayatta kalmak yetiyordu. Bugün ise evlilikten beklentimiz evet dediğiniz gibi bambaşka bir boyuta evrildi. Sadece aynı çatıyı paylaşmak değil, anlaşılmak, görülmek, birlikte büyümek ve ruhumuza eşlik edilmesini istiyoruz. Eşimizden aynı anda hem aynı yani çok yakın dostumuz olmasını hem de duygusal sığınağımız bir de hayat yolculuğundaki rehberimiz olmasını bekliyoruz. Aslında beklenti büyüdü. Şimdi zaman içinde değişen doğusuna gelecek olursak hayatın dedim ya hani fırtınaya karşı bir sığınaktı diye. Mesela eskiden eski insanlar eşine baktığında bu insan beni ne kadar mutlu edebilir değil. Ben bu insanla bir hayatı, bir ekmeği, bir kahrı nasıl paylaşırım diyordu.
1: Evet.
2: Ve eşine yoldaşım, gönüldaşım diyordu. Yani mesela bu cümleleri bilmiyorum duydunuz mu hiç eskilerden ama ben duydum. Neydi o işte bir köyde bir kasabada tarlayı ortak ekmek. İşte çocukları beraber büyütmek, fırını yakmak, kış için gıda hazırlamak, yakacak hazırlamak. Bunlar tamamen fizyolojik ve ekonomik bir seviyedeydi aslında. Evlilik bütünlüğü bir ayakta kalma projesi diyebiliriz. Yani eşim beni duygusal olarak ne kadar anlıyor ya da ruhuma ne kadar hitap ediyor diye düşünecek bir lüksü ve zamanı yoktu eskilerin. İş bölümü vardı. İş bölümü ne kadar yerinde gidiyorsa başarılı bir evlilikti. Yani başarılı bir evlilik sayılıyordu eskiden. Şimdi modern zamana bakalım, şu zamana bakalım. Sanayileşme sonrası. Şimdi kadın ayrı, erkek ayrı ekonomik özgürlüğünü kazanabiliyor. Temel barınma ve gıda ihtiyaçlarını tek başına da karşılayabiliyor. Ne oluyor? Dolayısıyla günümüzde beklenti değişiyor. Artık eşlerin birbirine sorduğu soru şu. Evi geçindirebiliyor muyuzdan ziyade bu biraz sınırı aşıyor. Akşam eve geldiğimde masada sadece tabağımı paylaşıyoruz. Yoksa zihnimizi, hayallerimizi, duygularımızı paylaşabiliyor muyuz'a döndü. Ekstra bir şey söyleyeceğim. Büyüklerimizin çok sevdiğim bir sözü var hocam. Anadolu irfanı. Evlilik un çuvalı gibidir. Sirkelesen de tozar, vursan da tozar derler. O çuvaldan biraz toz çıkması doğal. Önemli olan o toza alışmak. Yani ilk toz çıktığında hapşurmamak ya da ben boğuldum onun tozunda dememek. Daha sevdiğim yine büyüğümün bir sözü var. Evlilik demir bir leblebidir kızım. Ne çiğneyebilirsin ne yutabilirsin. Yani maharet onu ağzında çevirebilmekte.
1: Evet.
2: Yani çünkü evlilik aslında çiğnemesiz o zamanlar tabii çiğnemesi zor bir şey olarak görülmüş. Ama o leblebiyi yutmamanın yollarını ya da sabrını bulmuşlar bir şekilde. Hani bu anlam çıkıyor bundan. Zaten o zamanlar hayatı paylaşmak da biraz o zorluklarla da barışabilmekti bu arada. Peki işte ne oldu da şimdi o soruyu soracak olursak. Biz bugün o demir leblebi ilk ısırmada dişimiz acıdı diye fırlatıp atmaya başladık. Ya da o un çuvalından çıkan ilk tozda beni boğuyorsun demeye başladık. Eskiler katlanıyordu, daha esneyebiliyorlardı, bütünü koruma peşindeydi. Bugün de şu var, ya kusursuz olsun ya hiç olmasın anlayışına evrildi bu.
1: Kusursuz olması mümkün değil.
2: Evet, işte bence buradaki asıl değişim sadece insanların tahammülsüzleşmesi değil, evliliğin fonksiyonel olarak değişmesi aslında. Hani bahsettiğiniz o işte evlilik başlıkları, az önce bahsettiğimiz o evlilik başlıklarının fonksiyonel olarak değişmesi. Ekonomi çok güçlü değişiyor, kadınların doğum oranları ona göre şekillenmek zorunda. Yani kadın evin içerisinde eşiyle hani çocuğumuzu hangi zaman diliminde yaparsak daha sağlıklı yetiştiririz, hem ekonomik açıdan hem zihinsel açıdan diye birbiriyle artık ciddi plana uydukları bir dönem içindeyiz. Yani bu bir fonksiyonelliktir aynı zamanda. Yani hayatta kalmaydı eskiden, evlilik bir çatı kurmaydı. Yani o un çuvalının tozu da önemli değildi. Leblebinin sertliği de tolere edilebilirdi. Ama şimdi bu ilişki kusursuz olmalı, bana hitap etmiyor denmeye başladı.
1: Evet. Ben programımı aldığım psikologlarla yapmış olduğum konuşmalarda kadın ve erkek beyinlerinin farklı olduğunu,
2: evet,
1: farklı bölgelerin farklı şekilde komuta ettiğini insana öğrendik. Evet, durum bu olunca erkeğin vazifeleri ayrı, kadının vazifeleri ayrı. Erkeğin dışarıda çalışarak dışarıdaki olaylara tahammülü farklı, kadınların daha farklı. Dolayısıyla işin tabiatına, doğasına dönmek lazım diye düşünüyorum doğrusu. Evet, zaman içerisinde değişen doğayla alakalı söylemek istediğiniz başka neler var hocam?
2: Yani dediğim gibi bir psikolojik sağlamlık ve esneklikten bahsetmiştik, rezilyans diye. Aslında burada geçmişte büyüklerimiz çok fazla rezilyans göstermişler. Yani çok fazla psikolojik sağlamlık olarak onlar da kendi kök ailelerinden, şimdi kök ailelere geleceğiz. Gördükleri kadarıyla evliliklerinde o demir leblebiyi bir şekilde ağızlarında çevirebilmişler. Şimdi biz hiç o sorunlar olmasın istiyoruz. Evet, dediğinize katılıyorum. Kadın beyni, erkek beyni biraz daha farklı çalışır. Erkek daha real bakar, daha dış dünyaya odaklıdır. Kadın daha duygusal bir zaten süreçte kendisini yönlendirir. Tabii ki bu dinamikler söz konusu olunca da kadının zaten iş hayatındaki zorlantısı da fazlaca olabiliyor bu konuda.
1: Evet. Bu geniş aileden çekirdek aileye geçiş.
2: Yani çocukluk bağları.
1: Kök aile diyor,
2: evet,
1: değil mi?
2: Kök geniş aile. Yani benim kendi evlenmeden önce annemle babamla kurduğum ilişki. Çocukluk bağlarımız evliliğimize nasıl yansıyor diye ele almak istiyorum. Yani bağlanma stili dediğimiz, bebeklikte bakım verenimizle kurduğumuz duygusal bağın zihnimizde, bizim zihnimizde oluşturduğu güven ve ilişki haritası aslında. Bağlanma stili budur. Nedir? Yani çocuklukta ihtiyaçlarımızın nasıl karşılandığı ya da karşılanmadığı. Çünkü çok herkes çok mükemmel ailelerde büyümüyor. Çok zorlu şartlarda büyüyen çocuklarımız da var. İşte bu da yetişkinlikte eşimizle nasıl temas kurduğumuzu gösteriyor bize. İşte isterseniz sırayla bakalım. Nedir bunlar?
1: Tabii ki.
2: Güvenli bağlanma. Buradayım, güvendeyiz. Yani zaten isminden de belli olduğu gibi. Çocuklukta duygusal ihtiyaçlarının tutarlı ve şefkatle karşılandığı bireyler oluyor güvenli bağlanmada. Evliliğe yansıması da şu şekilde. Duygularını ve ihtiyaçlarını rahatça ifade ediyor. Bu tarz, yani bu güvenli bağlanma ortamında büyüyen çocuklar hem yakınlıktan korkmuyor hem de partnerine özel bir alan tanıyor. Yani baskılamıyor onu. Çatışmaları da bir güç savaşı halinde değil, çözülmesi gereken ortak bir problem olarak geliyor. Yani az önce hocam siz dediniz ya, biz. Evet, onu bizim problemimiz olarak nitelendiriyor. Hani bu senin suçun. Yok, hayır, sen suçlusun aslında diye birbirine yönlendirilmiş bir güç savaşı yok. Diğeri de kaygılı bağlanma. Beni bırakacak mısın diye bir parantez içi yapalım buna. O da çocuklukta bakım verenin ilgisiz, tutarsız, bazen çok yakın, bazen mesafeli davrandığı yetişmiş, yani bu şekilde yetişmiş çocuklardır. Evliliğe yansıması da şu şekilde, terk edilme ve sevilmeme korkusu çok yüksek oluyor. Sürekli onay ve ilgi bekliyor. Yani yakınlık kurması için onay ve ilgiye ihtiyacı var. Eşi biraz mesafe koyduğunda, kendi kabuğuna çekildiğinde aşırı kaygılanıyor. Bu yüzden de ya tepkisel davranıyor ya da yapışkan hale gelebiliyor. Yani hani bazen devamlı hani eşler birbirine ne yaptın, ne ettin, işte telefonla sorar ya da işte ona alan tanımaz, hep yanında olmak ister. İşte burada bu kaygılı bağlanmayı düşünebiliriz. Kaçıngan bağlanmada kendi başının çaresine bakan çocuklar diyorum ben ona. Çocuklukta duygusal ihtiyaçları reddedilmiş çocuklar bunlar. Kendi kendine yetmiş bu çocuklar. Evliliğe de şu şekilde yansıyor. Yakınlık ve yoğun duygu ifadeleri onları boğuyor. Tartışma veya duygusal kriz anlarında bağ kurmak, ya detaylandırırsınız ya eşinize, tartışırsınız, oldu ki neden oldu, hani belki o an hani bir taraf ne yapar, biraz daha itidalli davranabilir ama sonra onu oturup masaya yatırdığınızda, neden bunu, hani biz bu şekilde tartıştık, aslında çok basit, hani fındık kabuğunu doldurmayacak meseleler deriz ya hocam, neden bunu bu şekilde ortaya koyduk dediğimizde, o kişi oradan kaçar.
1: Evet.
2: Hatta benim yine öyle bir danışanım vardı. Mesela şundan eşi çok muzdaripti. Hocam biz tartışıyoruz. Eşim sonrasında gidiyor. Nereye gidiyor? Hatta bir aldatma gibi düşünmüş. Hani eşi maalesef o hikayeyle gelmişti. Sonra konuştuğumda, hocam ben bu yoğun konuşmalara gelemiyorum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? İşte dışarı çıkıyorum. Bazen şehir dışına çıkıyorum. Atlayıp arabayla gidiyorum. Yani burada o işte kaçıngan dediğimiz o duyguları konuşamayan, çünkü kendi ihtiyaçları hep reddedildiği için maalesef bu alanı körelmiş, geliştirmeye de ihtiyacı olan bireyler diyeyim, daha doğru olur. Bir de korkulu bağlanma var. Bu da çocukta bakım veren önce bir sığınak olur, aynı zamanda bir korku ve tehdit unsuru oluşturur onda. Evliliğe de nasıl yansır bu? Önce şiddetli bir yakınlık arzusu hisseder ama aynı zamanda da ben en büyük tehlikeyi de eşimden göreceğim diye düşünür. Yani hem onu çok sever, aynı zamanda onu bir tehdit olarak algılar. Yaklaş uzaklaş döngüsü yaşar. Aslında orada da bir denge söz konusu değildir. Eşi yakınlaşınca ondan kaçar, uzaklaşınca da peşinden koşar. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi bizim kök halimizde bu başlıklarımız var. Bir de bu başlıkların bizde işte nasıl çocuklar çıkardığı var. Kahraman çocuk, günah keçisi çocuk, ki sosyal medyada çok sıklıkla duyduğunuzu düşünüyorum bunun. Şimdi onu da hemen anlatayım, onu da örnekleyeceğim. Şimdi kahraman çocuk ne yapar? Ailedeki krizleri örtmek için kusursuz olmak zorundadır bu çocuk. İşte başarı odaklıdır, erken büyür, herkesin hani herkesi gözlemler, yani bir sorun çıkmasın diye gözlemlediği kişiyle ilgili ilişkisini o kadar olgunca ifade eder ki o çocuk kahraman çocuk. Günah keçisi çocuk en çok kullandığımız tabirdir, genelde sosyal medyada da çıkar. Ailenin bir gizli gerilimi olur, bastırılmış öfkesi olur. Bunu hep alan çocuktur, bir paratonerdir aslında aynı zamanda ailede. Ve bütün sorunlar da ona ihale edilir. Mesela üç kardeş düşünelim, iki kardeş tartışıyor, bu günah keçisi çocuğa kalıyor ihale gibi düşünün. Hı hı. Bu günah keçisi çocuk. Kayıp ve görünmez çocuk, bu da evde çatışma çıkmasın diye hiç varlığı dahi hissedilmeyen çocuk. Kavga olmasın, çatışma çıkmasın diye varlığı dahi hissedilmeyen çocuk. Bu da içine kapanan çocuk. Bir de maskot çocuğumuz var son olarak. Bu da her şeyi mizaha vuran çocuk. Yani evdeki gerginlik olduğunda, işte birileri tartıştığında, neyse artık, bunu hep mizahla kapatmaya çalışan çocuk. O da işte evlilikte ciddi sorunlarla yüzleşmekten kaçınan çocuk diyebiliriz.
1: Evet.
2: Yani toparlayacak olursam, evlilikte tartıştığımız şey çoğu zaman bulaşıklar, geç gelmeler değil yani. Kaygılı eş beni hala seviyor mu diye düşünürken, kaçıngan eş beni yetersiz görme, üzerime de fazla da gelme diye söyleyebiliyor.
1: Evet. Bir ara daha verelim. Tamam. Hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu'nunla birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
0: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
5: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
7: Yeni saatteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz TGRT Haber'de. Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Detaylara bakacağız şimdi. Detaylar için de İLAS Haber Ajansı muhabiri Yağız Ekmen bizlerle. Yağız, neler aktaracaksın? Evet, Arnavutköy'de otobüs kazası meydana geldi. Yolcu otobüsüne dair o kazada şu an itibariyle görüntüleri ekranlara getiriyoruz. O sıcak gelişme dakikalar önce yaşandı ve şu an itibariyle 4 kişinin yaralandığıyla ilgili bir bilginin olduğunu da ifade edelim. Arnavutköy'de yolcu otobüsünün kaza görüntüleri şu an itibariyle ekranlarınıza geliyor. Dışarıda bekleyenler var. Elbette tedirgin bekleyişler var. Detaylara bakalım. Yağız Ekmen şu an itibariyle bizi duyuyor. Kendisine bırakalım sözü. Evet. Yağız, neler söyleyeceksin? Evet, zannediyorum Yağız bizi duyuyor. Birazdan da bağlanacak. Bir kez daha tekrar edelim. Arnavutköy'de bir otobüs kazası meydana geldi. Otobüs kazasına dair ilk görüntüler şu an itibariyle ekranda. Sıcak görüntüler, ambulansı görüyoruz. Vatandaşların tedirgin bekleyişleri var. Şu an itibariyle haber merkezimize ulaşan bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı ile ilgili bilgi var. Burası Arnavutköy. Arnavutköy'de yolcu otobüsünün karıştığı bir kaza söz konusu. Olay yerine hemen ambulans ekiplerinin geldiği, kurtarma ekiplerinin geldiği bilgisi de var. Hemen tahliye edildi yolcular. Gelişmeleri aktaracağız ilerleyen dakikalarda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili konuştu. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç vardı sözlerini kullanan Bakan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Savunma anlaşmasına katılmak isteyen başka ülkeler olduğunu da dile getirdi.
0: Bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var.
4: Mekke ortak savunma anlaşmasına neden ihtiyaç duyulduğunu bu sözlerle anlattı. Hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurguladı.
0: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları cevapladı. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
0: Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var.
4: Bakan Fidan, savunma anlaşmasındaki saldırıya karşı ülkeler arasındaki güç birliği maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu vurguladı.
8: Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
0: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
4: Hedeflerinde İran'ın olmadığını söyleyen Bakan Fidan, İran'ın anlaşmadan haberdar olduğunu da dile getirdi.
0: Ama altını çiziyorum. İran bu örgütün şey değildir.
8: Hedefinde yani. Değildir.
0: Yok. 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu.
4: Bakan Fidan savunma paktının özelliklerine de dikkat çekti.
0: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
4: Mısır'da ittifak üyesi olabilir diyen Bakan Fidan, anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de bulunduğunu açıkladı.
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
4: Bakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
0: Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var.
4: Çerçeve yasanın sağlam bir mekanizmaya sahip olduğunu söyledi.
0: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müşteri olabilirler.
7: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler kilit su yolu Hürmüz Boğazı'nda. Tahran Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'a ağır şartlar sunarken Amerikan ordusunun zirvesinde gidişattan endişe duyan ve çıkış yolu arayan isimler var.
9: Hürmüz Boğazı'nda düğüm bir türlü çözülemiyor. İran Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir talep listesi sundu. Tahran yönetimi, Amerikan deniz ablukasının derhal kaldırılmasını, askeri güçlerin çekilmesini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesini istedi. İran'dan yapılan açıklamada savaşın yol açtığı zararın tazmin edilmesi ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması da şart koşuldu. Açıklamada Amerika davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dendi. Krizin aşılması için diplomasi terapiyi de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, stratejik su yolunun yönetimi konusunda Uman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Ancak son onayın çıkması Washington'ın geri adım atmasına bağlı. Peki Washington cephesinde durum ne? Amerikan basını ordunun bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'in gidişattan endişeli olduğunu yazdı. Sadece hava saldırılarıyla Başkan Donald Trump'ın hedeflerine ulaşamayacağını savunan Kane, savaştan bir çıkış yolu arıyor. Kane'in bu çekincelerini Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi kilit isimlerle de paylaştığı belirtildi. Krizin gölgesinde İran'da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Devlet televizyonu ülkenin en üst düzey siyasi ve dini otoritesi olan Müşteba Hamaney'in tarihi belirsiz bir videosunu paylaştı. Göreve geldiğinden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Hamaney'in bu görüntüleri sağlığı ve nerede olduğuna dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Savaşı sonlandırmak için diplomatik çabalar sürerken Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek bir haber geldi. İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından rafineride çıkan yangın söndürüldü. Saldırıda yaralanan olmadığı açıklandı.
7: O sıcak haberi paylaşmıştık saat başında. Arnavutköy'deki yolcu otobüsü kazası ile ilgili 29 saniyelik bir kaza görüntüsü ekranlara geldi. Onu verelim arkadaşlar ekrana. Şu an itibariyle görüntüde ekranda işte gördüğünüz o kaza anına dair görüntüler, şiddetli bir çarpma olmuş. O görüntülerde haber merkezimize ulaşmış durumda yolcu otobüsünün çarptığı anlara doğru. Burası Arnavutköy. Arnavutköy'de hafif bir yağış var. Yağışın ilk anlarından itibaren tozla birlikte karışan o yağış maalesef yolu daha da kaygan hale getiriyor. İşte onun en net örneği şu an itibariyle ekranlarınızda yolcu otobüsü çarptıktan hemen sonra yan dönüyor. Maalesef 4 kişi yaralandı bu kazada. Ama sağlık durumlarına ilişkin henüz elimizde net bir bilgi olmadığı için sizlerle paylaşmıyoruz. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Şu an itibariyle 4 kişinin yaralı olduğunu ifade ediliyor ama noktasında bir 5 kişi olduğu da söyleniyor. Ama şu an itibariyle İETT otobüsüne çarptığı anları net bir biçimde sizlerle paylaşmış oluyoruz. Kaygan yol saat tam 13.20 sıralarında meydana geldi bu kaza. Lokasyon itibariyle de tam Habibler yolunda diyebiliriz. İşte yağmurun ilk yağdığı anlar tozla karışan yolun kayganlaşması ve sonrasında maalesef bu üzücü kazanın görüntüleri ekranlara geliyor. Kayaşehir Mecidiyeköy hattında çalışan 79 KM sefer numaralı İETT otobüsüne tam arkadan çarpan yolcu otobüsünün görüntülerini bir kez daha paylaşmış olalım. PKK'nın tasfiyesini ve yarım asırlık terörün bitirilmesini hedefleyen çerçeve yasa için sadece bir adım kaldı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'nda 10 Ağustos Pazartesi günü görüşülecek.
10: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
9: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemine oturtulmasına son bir adım kaldı. Çerçeve yasanın 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor. Yarım asırlık terör bitecek. Terörle tavizsiz mücadele eden ve o mücadeleyi kazanan Türkiye, şimdi de iç barışın hukuki zeminini inşa edecek.
11: Emperyalistlerin coğrafyamızda tüm kirli senaryolarını akamete uğratma sürecidir.
9: Terör örgütü silahları tamamen bırakacak. Sahada bunun mekanizmaları kurulacak. MİT tespit, MGK ise teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kararname yayınlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayda sınırlı olacak.
12: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
9: Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. Müzakere maratonu 18 saat sürdü. 7 Ağustos öğlen 3.30'da başlayan toplantı 8 Ağustos sabahı 9'a doğru kabul edildi.
13: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
9: Terörsüz Türkiye'nin imzası olacak yasa 10 Ağustos Pazartesi günü

0: sağlanması ve yasanın çıkması.
1: Meclis ve AK Parti kanayan yaraya el attı. Halkın haklı eleştirilerini dikkate aldı. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı.
2: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
1: Artık suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmayacak. Onlar adli süreçteki çocuk olarak anılacak.
3: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
1: Suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar teste alınacak. İşledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadıkları belirlenirse cezai sorumluluğu olmayacak.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler başlıklı evet sohbetimize devam ediyoruz efendim. Evet hocam, bundan önceki bölümde bu kök aile veya geniş aile, çekirdek aileden söz etmiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Eskiden geniş ailelerimiz vardı.
2: Evet.
1: Dedeler, nineler, evet, bir kocalar, arada. Dayılar, evet. Evet, bir arada yaşadığı efendim bölünmeyen bir aile. Bu şimdi zamanımızda
2: eridi.
1: Hele İstanbul gibi büyük kentlerde,
2: metropol kentlerde tamamen eridi.
1: Evet, eridi.
2: Ben Sakarya'da bunu hissediyorum, var ama. Yani Sakarya tabii ki bir metropol, yine evet bir büyük şehir ama o dediğiniz geniş aile, daha geleneksel aile modellerini görüyorum ve hissediyorum. Hani bana gelen danışanlarım da öyle olabiliyor. O geniş ailenin içerisinde olabiliyor.
1: Bunlar kırsal kesimden gelen
2: tabii
1: danışanlar.
2: Tabii, onlar da var. Yani kırsal derken oranın, nasıl söyleyeyim, kırsal olarak düşünmeyelim. Yine bir büyük şehir ama yıllarca orada yaşadığı için hani o geniş aileden çok kopmamış aileler de oluyor. Çünkü yıllarca orada yaşamış ve bir tabii büyük bir metropol geçişi olmadığı için şehirde, ne kadar büyüse de.
1: Bunda herhalde geldikleri bölgelerin de etkileri var.
2: Tabii ki.
1: Mesela göç alan yerlerden.
2: Çok fazla göç aldı zaten. Hatta Sakarya'da şöyle söylerler. Hangi millettensin derler. 77 tane millet var.
1: Evet.
2: Ben de anlamamıştım ilk gittiğimde mesela. Ben Türk'üm demiştim. Hayır, biz de Türk'üz. O değil, hani nereden göçtün? Çünkü oraya hep göç almış orası.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hani onun da dediğiniz gibi etkisi var. Çünkü o göç hikayelerinin de aslında başlı başına çok acıklı hikayeleri de var. Yani oraya göçülmüş
1: İşte onların
2: göçüldüğü
1: böyle
2: zaman
1: beraber yaşamak,

0: mecburiyet
1: arzusu, kaygusu olmuş. Var.
0: Evet. O artık bir mecburiyete dönüşmüş hocam. Mecbur yaşamak zorunda çünkü kimsesi yok. Yeni geldiği yer ve akrabalarına dolayısıyla bir bağlılık geliştirmek zorunda, bir arada olmak zorunda. Hani dışarıya da o yüzden çok açılmamışlar. Hani.
1: Evet. Geçmişte çekmiş oldukları bir takım acıların da
0: evet, yansıması var. Varmış ama şimdi tabii onu gençler, Y kuşağının bir kısmı ve Z kuşağı tabii ki biraz onu aştı diyebilirim. Ama gittiğiniz zaman o yapıyı görüyorsunuz hala, hani Sakarya'da, daha hani Anadolu'da bunu görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsanız biliyorsunuz.
1: Evet. Yine bu geniş aileyle alakalı söyleyeceklerimiz, hı hı, başka vereceğimiz ya, danışanlardan
0: ya geniş
1: aldığımız...
0: ailenin şöyle bir avantajı vardı. Şimdi çocuk yetiştirmeden bahsetmiştik ya hocam. Hı hı. Geniş ailede çocuklar çok rahat büyüyordu.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü birinin gözü yetmese diğerinin gözü çocuktaydı. Yani çocuk rahat büyüyordu. Ne oluyordu? Çocuk rahat büyüyünce hani tarladaki işlerde tabii ki bir dağılım vardı. Akrabaların dağılımı içerisinde o tarladaki işlerde iş bölümüyle yürütülüyordu. Çocuk bakımı da iş bölümüyle büyütülüyordu. Dolayısıyla çocuk bakmak rahattı. Yani çocuk yapmak da rahattı. Hani bir sorun olmuyordu.
1: Yardım şimdi, görüyordu anneler.
0: Çok fazla yardım görüyordu. Şimdi bu yardım artık yok. Hiç yok. Hatta büyükler de haklı olarak şunu diyorlar. Ben çok yoruldum. Ben çocuklarıma bakarken tektim. Yoruldum. Şimdi ben de artık senin çocuğuna bakamam kızım, oğlum dedikleri de oluyor. Mesela duymuşsunuzdur mutlaka.
1: Hı hı.
0: Ama ondan önce bunlar tek değildi işte. Bizim o annelerimiz, hani bakım verenlerimiz tek değildi. Yardımcıları vardı. Eltileri yardımcıydı, teyzeler yardımcıydı, yardımcı olan komşular vardı. Komşuluk ilişkileri de çok iyiydi.
1: Evet.
0: Şimdi onlar da yok. Yani çok aslında insanın hüzünüdür bence bireyselleşme bir anlamda. Çok bireyselleştik.
1: Evet. Bir apartman hayatı düşünün. Efendim sabah oldu mu evden erkekler de çıkıyor, kadınlar, hı hı, da çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Herkes işine gidiyor. Apartmanda belki bir iki aile kalıyor, kalmıyor.
0: Kimseyi tanımıyorsunuz.
1: Tanımama ayrı bir sıkıntı.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Hı hı. Bunların düzeltilmesi lazım.
0: Hı hı.
1: Yani birdenbire biz böyle sanayi toplumu
0: olduk. Bize de çok
1: olduk.
0: İş düşüyor ama. Bireysel olarak bize de çok iş düşüyor. Yani orada bir şeyi başlatmak gerekiyor hocam. Hani siz başlatan olun diyoruz ya biz, yani sonuçta yani dinimiz üzere de biz başlatan olmalıyız bence. Hani İslami açıdan da aslında İslam'ın felsefik bakış açısı da sen başlatan oldur. Sana gelen sende dinlensindir mesela, ben çok severim. Yine tasavvufi bir bakış açısı. Ama biz o başlatan olmayı artık çok geride bıraktık. O başlatan olma cesaretimiz yok diye düşünüyorum. Yani mesela komşular arasında selam verilmiyor değil mi? Siz de diyorsunuz ki ya kimse kimseye selam vermiyor, ben niye selam vereyim? Yo, hayır, sen selam ver, sen başlat. O ilişkileri tekrar hatırlat.
1: Ama işte onun olması için dinini bilmesi lazım kişinin.
0: Evet.
1: Selam vermenin kıymetini bilmesi lazım.
0: Komşuluk ilişkilerinin kıymetini bilmesi gerekiyor.
1: Önce selam verenin daha çok sevap, evet, aldığını bilmesi lazım.
0: Evet, evet.
1: Bunlar önemli tabii.
0: Evet, evet hocam. Ve hiç görmemiş çocukları düşünün.
1: Evet.
0: Şimdi biz gördük komşuluk ilişkileri. Ben şimdi Üsküdarlıyım aslan. Ben ailem 60-70 seneden beri Üsküdarlı, Doğancılar'da yetiştim. Ya oradaki komşuluk ilişkilerine bakıyorum şimdi. Şu an annem, evet, Üsküdar'da yine. Herkes gitti. Annem tek kaldı. Yani bütün komşularımız gitti bu arada. Çoğu evini kiraladı, çoğu işte yazlığına geçti, emekli olunca falan filan. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Bir tek annem apartmanda. Hani iki kişi falan var annemle birlikte. Sonuç itibariyle komşular birbiriyle ilişkisi, hani nasıl söyleyeyim, çok soğuk. Ve aynı zamanda siz bir şey başlattığınız zaman sorunlu olarak görülüyorsunuz. Şimdi ben çocuğuma bir aktarımdır ya bu kültür geçişleri. Ben çocuğuma şimdi bir komşuluk bırakamadım ki, ama ondan önce ben o komşuluk ilişkilerini gördüm. Şimdi bunu görmeyen çocuk, komşu mu o, ne alaka, şimdi ben yardımcı mı olacağım, gideyim işte niye ona tabak vereyim falan, bunları sorabiliyor size.
1: Evet. Çocuk sağlıksız büyüyor.
0: Evet, çünkü görmedi.
1: Evet.
0: Peki. O yüzden gösteren olalım istiyorum ben aslında burada, bunu başlatan olalım, hı-hı, derken hani en azından ben bir, eğer ki bu bir aktarımsa, sosyalleşme aktarımıysa, sağlıklı bir sosyalleşme aktarımıdır aslında komşuluk ilişkileri. Sağlıklı gittiği sürece, sınırlar bilindiği sürece, bu arada orada sınırlar da bu anlamda çok önemli. Ama eskiler de o sınırlarını biliyordu işte, hani eski kuşak. O sağlıklı sınırlar içerisinde yürütülen komşuluk ilişkileri aslında çocuklara da çok iyi gelecektir.
1: Evet. Neler söyleyebilirsiniz hocam? Çocukların daha iyi yetişebilmesi için neler önerirsiniz?
0: Ben aileye çok iş düştüğünü düşünüyorum ama burada aileyi sınırlandırmak istemiyorum çok iş düşüyor diyerek. Aile çocukları dünyaya geldiğinde bir başkasına ya da sosyal medyanın etkisinde kalmadan gerçekten uzmanlarla ya da uzmanların görüşleriyle hareket ederek ya da onları bakarak, onları gözlemleyerek, özellikle çevrelerindeki mesela işte gözlemleri, kendi kardeşleri, abileri, dayıları neyse artık orada bir terazi oturtturmaları gerekiyor çocuk yetiştiriminde. Çünkü şu an şey var, sosyal medyanın figürsel beklentileri var. Nedir o? Sen baby shower yaptın mı? Sen işte ne bileyim, nasıl söyleyeyim? İşte şunun çekimini yaptın mı? Çocuğa şunu giydirelim, şöyle yapalım. Tamam, bunlar çok güzel olabilir. Bir anıdır. Tabii ki bizde de vardı mesela, neydi? Fotoğraf makinesinde gidip tab ettiriyorduk. Bunlar bir anı hala. Fotoğraf albümlerim vardır benim yani.
1: Tabii ki hepimizin.
0: Hepimizin. Ama şimdi hani bunlar tabii ki olmalı. Ancak bunu hani abartarak benim çocuğum da hak ediyor diye değil de gerçekten o çocuğun hak etmesini sağlayarak bir birey gibi, özgüvenli yetişmesini sağlayarak bir birey gibi, özgüvenli birey yetiştirdiğinizde zaten bir başkasının sınırına saygılı çocuk da yetiştirirsiniz. Ama özgüven şeyle karıştırılıyor. Hani sen özgüvenli ol, herkese ez. Yani küstahlıkla karıştırılabiliyor amiyane. Hani benim çocuğum cevap verir, ne var ki? Hı hı. İşte aslında saygısız bir ifade kullanıyor. Siz uyardığınız zaman, yok aferin oğlum. Ya da aferin kızım. İşte böyle yetiştirilen çocuklar maalesef ileride kendi başlarına, yani çok yalnız kalan çocuklar olabiliyorlar. Çok kendi başlarına kalan çocuklar olabiliyorlar. O yüzden ailelerin gerçekten o hassas teraziyi çok iyi dengelemesi gerekiyor.
1: Evet. Bu çocukluk bağlarımız evliliğimize nasıl yansıyor?
0: İşte az önce dedik ya. Evet. İşte o kahraman çocuk, kaygılı çocuk, işte
1: maskot çocuk
0: ne yapıyor? Birisi mizaha vuruyor çocuk. Yani diyor ki mesela yine öyle bir seans almıştım ya, ben de konuşurken mesela çift terapisinde, çift danışmanlığında şunu gördüm, yani çok şeye vuruyor, mizaha vuruyor her şeyi. Şimdi o mizaha vurmasının alt nedenleri tabii ki başkadır. Nedir? O kök ailede gördüğü davranış ve tutumlar, işte o bağlanma stilindeki, o dedi ki hani bir bize bir zihin haritası, bir ilişki haritası sunuyor ailemizden gördüğümüz tutumlar diye. Ama işte burada o bir savunma mekanizması diyoruz. O savunma mekanizmasıyla siz nasıl konuşabilirsiniz? Yani bunu eşiniz olduğunu düşünün. Siz bir şey söylüyorsunuz, onu hep espriye vuruyor. Ciddiye alınmadığınızı hissedersiniz.
1: Biraz da o dünyayı böyle boş gördüğü için olmasın. Hı hı. Maskot çocuğun her şeyi espriye vurması, yani umursamıyorum bu dünyayı şeklinde.
0: Aslında orada öyle bir geçiş yok. Şöyle bir geçiş var. Yani eğer çok umursarsa çok üzülecek. Üzülmek istemediği için bir duvar örme diyebiliriz. Hı. Yani o bir kaçış, yani kendince o mizaha vurma bir kaçış.
1: Evet.
0: Hı hı. Yani hatta işte Freud diyor ya, her şakada bir ciddiyet payı vardır diye. Yani aslında o şakanın bir alt mekanizması vardır diye söyler.
1: Bu Freud'un sözü mü?
0: Evet. Aslında Freud'un sözü.
1: Çok konuş. Söylenir bu söz de, ben Freud'un olduğunu bilmiyorum.
0: Yani her şakanın altında bir pay arayındır aslında o.
1: Evet. Her şakada bir ciddiyet vardır. Her şakada bir ciddi taraf vardır.
0: Hı hı. Yani söylenmesi gereken bir anlam vardır. Yani orada bir parantez içi vardır demek ister.
1: Anladım. Hı hı. Bu çocukluk bağlarımızın evliliğe yansımasıyla alakalı söyleyeceğiniz başka bir şeyler var mı?
0: Yani sanırım toparladım. Yani dediğim gibi evlilikte çoğu şey, işte neden burası tozlu, neden işte eve geç geldin değil. Beni yetersiz görme, üzerime fazla gelme, beni sıktın, beni bunaltma. Yani hani işte neden buraları konuşuyoruz'a bakmak lazım. Zaten danışmanlıkta neden buraları konuşuyoruz'a baktığımız zaman kök ailelere de girdiğimizde birçok başlık çıkıyor. Yani temel felsefe buradaki tartışmalar değil. Buradaki değil tartışmalar mi? Değil yani. Neden işte şu kitap ya da defter neden böyle yamuk durdu? Değil aslında o.
1: Biraz daha açalım hocam.
0: Şöyle, şunu yani oradaki tartışmanın temel kaynağı, işte hani neden işte her şey düzenli olsun istiyorduk ya.
1: Evet.
0: Her şey düzenli, her şey yerli yerinde. Yani orada bir şeyden kaçınılıyor. Bir şeyle yüzleşilmek istenilmiyor. İşte bu neden? Hangi çocuksun sen? Görünmez çocuk musun? Korkulu çocuk musun? Hangi çocuksun?
1: Evet.
0: Yani bunu biz zaten danışmanlıkta çiftlere anlattığımız zaman birbirlerine olan diyalogları, birbirlerine olan anlayışları daha da artıyor. Öbür türlü hep bir suçlama diliyle geliyorlar. Çünkü bir de şöyle söyleyeceğim hocam, onu da belirteyim. Birçok danışman arkadaş da bu şekilde zaten yaşıyordur. O aile danışmanlığına gelene kadar, çift danışmanlığına gelene kadar aslında o eş içinde çok şey yaşıyor, karı koca. Oraya gelmek de bir aşama. Yani buna karar verme, önce tartışmaların çıkması, mikro kültürün azalması, mikro beslenmenin azalması, güç savaşı haline dönüşmesi, birbirlerini değiştirmeye çalışmaları. Ne oluyor? Bana, yani bizlere geldiklerinde biz ilk şu soruyu sorarız. Sizi buraya getiren neden nedir?
1: Evet.
0: Genelde de çıkar zaten. Hep der ki işte beni çok eleştiriyor, kaçıyor, evde durmuyor, eve gelmiyor. Ya da benim çok mükemmel bir işte iş yapmamı bekliyor, işime karışıyor ama kendisi hiç yardımcı değil. Gibi gibi, yani bunu sıralayabilir. Ya da çocuğumla ilgili ilişkisinin iyi olmadığını düşünüyorum.
1: Bunu kadınlar söylüyor genelde tabii.
0: Kadına, erkeklerin de söylediği oluyor.
1: Erkeklerin söylediklerinde daha farklı şeyler vardır belki.
0: Erkeklerin beklentileri de mükemmel eş, mükemmel hem çalışsın hem evi mükemmel şekilde düzenlesin. Mümkün değil.
1: Evet.
0: Mümkün değil. Yani orada bir hani neydi, bir tane çizgi film vardı, Selena çizgi dizi. Hani burnunu oynatıyordu da her şeyi düzeltiyordu ya. Hı hı. Ya öyle bir şey olması lazım yani. İnsanüstü bir özellik olması lazım. Genellikle ama dağılım hani değil de hep güç savaşından dolayı geliyorlar hocam. Güç savaşı. Benim dediğim olsun. Hayır, senin dediğin önemli değil. Benim dediğim olsun.
1: Sonuç?
0: Sonuç işte orada.
1: Kimin dediği oluyor?
0: Kimin dediği oluyor?
1: Veya
0: ben
1: olmalı.
0: Hep şunu söylüyorum. Diyorum ki ben, beni hakem olarak gelmek isteyenler de oluyor. Onu da belirteyim. Burada doğrusunu söyleyeyim size. Şimdi aile danışmanlığını ya da aile işte terapistini bir hakem olarak adlediyorlar.
1: Öyle görüyorlar.
0: Öyle dedi. Görüyorlar. Aslında değil. Diyorum ki ben sizin yolculuğunuzda sadece bir rehberlik tanıyorum ve sadece ilişkinize tanıklık ediyorum. Yaptığım şey benim rehberlik. Yani neden bu güç savaşındasınız? Neden birbirinize suçluyorsunuz? Ya da neden böyle bir mesafelenme yaşıyorsunuz? Ben burayla ilgileniyorum. Zaten burayla ilgilendiğinizde ve konuştuğunuz zaman birbirlerini anlıyorlar. Yani orada zaten o dinamikte, o yapılan seansta, o dinamikte birbirlerini anlamaya başlıyorlar. Ha şu da oluyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Evet, hep evlilikten bahsediyoruz ama yani burada hiç bu güç savaşından vazgeçmek istemeyen, hayır dediğim dedik, çaldığım düdük, yani onarmaya çalışmak istemeyen eşler zaten günün sonunda boşanıyorlar bu arada. Biz sonrasında çocuk varsa boşanma danışmanlığına dönüyoruz. Ama istek varsa, hani o mikro kültürü hatırlıyorlar çünkü bazı çiftler. Çünkü bir emek var. Hocam emeksiz hiçbir şey olmuyor.
1: Elbette. Bu sonuç olarak yine boşanmaya getirdik konuyu.
0: Oraya git gelenler de nadir de olsa oluyor. Yani istemiyor. Bir taraf istemiyor. Yani bir taraf ciddi anlamda hayır. Ben artık bir emek dahi vermek istemiyorum. Ben sadece benim dediğim olsun istiyorum. Böyle gitmezse de benim istediğim bir modelde, hani o kusursuz evliliğe geleceğim birazdan. Son konumuz galiba ya hep ya hiç evliliği olacak. Hı hı. Kusursuz evliliğe oradan geleceğim. O kusursuz evlilik beklentisinden artık kendi göstermiş olduğu emeklerini de hiçe sayabiliyorlar. Evet, buna bir yorgunluk da diyebiliriz. Evet, belki kişi o duygularıyla haklı da olabilir. Burada amacımız haklı haksız değil. Ama dediğim gibi bazen orayı görmeyenler de oluyor.
1: Evet. Yani boşanma bir kadının, bir erkeğin birbirlerinden ayrılmasıyla bitmiyor.
0: Bitmiyor.
1: Ortada çocuklar var.
0: Hı hı. Bir geçmiş var. Yani
1: geçmiş
0: sadece
1: de var da bir çocuklar var.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: En çok etkilenen kişiler.
0: Tabii ki.
1: Ve bu çocuklar nasıl gelecekte anne baba olacaklar?
0: Hı hı. İşte bu yüzden yürüttüğümüz şey boşanma danışmanlığı. Özellikle bir çocuk varsa, yani onun işte kendi duygusal geçişlerini tabii ki çok daha sağlıklı, anne babanın tutumlarının çok daha sağlıklı ve yerinde olması, dolayısıyla yönlendirme yapıyoruz. Birçok yine meslekten arkadaşım da aynısını yapıyordur zaten.
1: Tamam, siz onları yapıyorsunuz. Hı-hı. Efendim mutlaka faydalı da oluyordur. Hı-hı. Bazı şeylerde. Ama esas olan boşanmamaları. Hı-hı. Evliliklerinin devam ettirilmesi.
0: Ya bu... Çok büyük başlıklar yoksa evet hocam. Yani bu güç savaşı hali demiştik ya. Evet, bunlar çözülebilir. Ama hani çok büyük başlıklar olur gerçekten. Hani bir aldatma süreci olur. Ciddi manada bir ağır problemler yaşar vesaire. Orada hani baktık ki hiçbir çözüm yolu, yani kişi kendine dönüp baktığında ya ben hiçbir çözüm yolu bulamıyorum. Uslanmıyor, yani uslanmıyor derken amiyane oldu ama. Yani eşim hep aynı. Aslında bir ergen gibi. Ben bunu çok sık duyarım bu arada.
1: Evet.
0: Ergen çocuk gibi. Yani bu yine aile danışmanlığı ve terapi eğitimlerimizde de bu ergen çocuk, büyümemiş çocuk çok sık karşımıza da gelebiliyor bu arada. Bir ergen gibi vesaire. İşte o ergen kişi kimse artık evlilikte, kadın erkek, kendinde bu ergenliği görebiliyorsa ve bundan rahatsızsa, o zaman o iş gayet güzel. Hani evlilikte ikinci baharlarını yaşayabiliyorlar tabii ki profesyonel bir yardımla. Ama hayır, ben bundan vazgeçemiyorum, ben aslında böyle çok mutluyum diyorsa, kendi yalnızlığı içerisinde kalabiliyor kişi.
1: Evet, aslında onu biraz da kolaycılığa kaçmaya.
0: Evet, maalesef. Maalesef. Değil mi?
1: Kendisini ergen gibi tanımlayıp veya gösterip kolaycılığa gitme.
0: Yani amiyane olacak yine ama hocam, daha böyle işte gamsız takılan. Boş verdi yani, gamsız takılan.
1: Evet hocam, bir ara daha verelim.
0: Peki.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Seva Nur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler konusunda sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Seva Nur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, evlilik çeşitlerinden böyle şimdi sona geldik. Hı hı. Ya hep ya hiç evliliği.
0: Evet.
1: O ne demek hocam?
0: Çok güzel bir kavram. Bunu Elif Hinkel, sosyal psikoloji profesörü, bir araştırmayla ortaya koyuyor. İzin verirseniz hemen anlatayım. Şimdi şöyle hocam, şu anki evliliklerin röntgenini çektiğimizde elimizde şöyle bir bilimsel veri var. Şimdi eşimizden beklentimiz son 10 yılda %35 artıyor. Yani bu bilimsel veri bu arada. Ona ayırdığımız zamanda, nitelikli zamanda %20 azalıyor. Şimdi bu şu demek. Zirveye tırmanmak istiyoruz ama ne unuttuk evde?
1: Ne unuttuk?
0: Oksijen tüpümüzü evde unuttuk. Nasıl tırmanacağız peki zirveye? Yani çok zor. İşte günümüzdeki evlilikleri bu kadar çabuk tüketen şey tarafların kötü niyeti değil. Yani asla tabii ki kötü niyetleri yok. Ama hani bazen öyle okunabiliyor ya. Bu matematiksel hata. Basit bir matematiksel hata. Şimdi Elif Hinkel ve ekibinin ampirik çalışmalarında, yani somut verilere dayalı çalışmalarında şöyle bir şey yapmış. Bu tarihsel kırılma ne zamandan başlıyor? 2010'lardan bugüne uzanan değişimi somut verilerle şimdi ben de anlatacağım. Şimdi evliliğin dönüştüğü bu dönüşümü Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine benzetiyor.
1: Nedir o?
0: Nedir o? Şimdi Maslow'un kendini gerçekleştirme için bir ihtiyaçlar hiyerarşisini belirliyor. Bir piramit düşünelim. Piramitin en alt katmanında ne var? Kişinin kendini gerçekleştirmesi için barınma ihtiyacının karşılanması gerekir. Yiyecek, su, dinlenme ihtiyacının karşılanması gerekir. Bu ilk katman. Bir üstünde güvenlik ihtiyacımızın karşılanmasını gerektiğini söylüyor. Onun bir üstünde aidiyet hissi, ait olma ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylüyor. Onun bir üstünde değer görme, başarılı olma hissi var. En tepede de artık kendini gerçekleştirme var. Şimdi bu ihtiyaçlar hiyerarşisine benzetiyor. Çünkü kendini gerçekleştirmeye geleceğiz buraya. Son 15 yıla, 10-15 yıla öncesine, yani son 10-15 yıl öncesinin temel bulguları şöyle. Şimdi ne yapmışlar 10-15 yıl öncesindeki evliler? Zamansal yatırım ve doyum çelişkisindeymişler. Bu da neymiş? 1980'lerden 2010'lu yıllara ve günümüze uzanan dönemde evliliklerin, hani birlikte geçirilen çiftlerin zamanları, nitelikli zamanı ve evlilikten beklentileri bir şaşırtıcı bir şekilde şöyle bulmuşlar. Beklenti nitelikli zaman çok daha fazlaymış eskiden. Çünkü ne yok? Televizyon yok. Kaydırma yok. Hani kaydırıyoruz ya sürekli reelsleri.
1: Evet, telefon. Bunu,
0: evet, telefon yok. Ekonomik güvence, çocuk büyütmek ve yeterince iyi dostluk ilişkisi kurabilmek. Eskiden bu vardı. Yani 75 ve 95 arasında böyle bir bulgu buluyorlar. Ve beklenti de orta düzeyde olduğu için evlilik doyumu daha istikrarlı bir sürece evrilmiş bu dönemlerde. 2010 ve sonrasında ne olmuş? Çiftlerin çocuksuz, işsiz, baş başa geçirdikleri zaman %20'den fazla azalınca, işte yoğun çalışma saatlerinden bahsettik biliyorsunuz, baş başalık azaldı, çocuk odaklı ebeveynlik arttı ve dijital ekranlar nedeniyle bunlar da %20'den fazla azalıyor baş başa geçirilen zaman. Ama aynı dönemde çiftlerin eşlerinden beklediği bireysel özellik, yani bana hani her şeyde ben bireyim, tamam evet sınırlarımız olsun ama hani çok da bireysel özellik o evlilikteki açmazlara da neden olur. Kişisel gelişim desteği ve varoluşsal anlaşılma beklentisi çok arttı. Hal böyle olunca da tabii ki bu talep %35 oranında arttı. Ne oluyor peki? Sonuç olarak da şunu söylemişler. Eşler birbirine daha az zaman ve duygusal kaynak ayırabiliyor. Fakat tarihteki de en yüksek psikolojik beklentiyi yüklemişler. Aynı zamanda son 10-15 yılın evlileri.
1: Evet.
0: Çok yüksek bir beklenti var bunda. Evet. Yani az zamanda çok iş yap aslında. Az zamanda benimle çok daha fazla ilgilen. Az zamanda mükemmel ol. İşte hı hı. Orada ya hip ya hiç derken şimdi oraya geleceğim. Neden bu iki uçta peki Elif İnken neden bu iki uç ifadeyi kullanmış? Hiç ya hep ya hiçe demiş ki Finkel'in veri analizleri iki aslında ucu doğuruyor. O da şu kırılganlık ortalamanın hani bir ortalamadan bahsettik ya istikrarlı zaman hani 75 ve 95'te bir istikrarlılık vardı. Ortak bir doyum vardı. Bu bitmişti. Hani bu o süreçte evlilikler bu dönemde iyiydi. Hiç kısmını şöyle değerlendiriyor. Kırılganlık. Yani evliliğin kırılganlığı. Yeterli zaman ve duygusal odaklanmayı, hani az önce bir oksijen örneği vermiştim ya hocam. Hı hı. Oksijeni yatıramayan çiftlerde, yani oksijeni yeterli miktarda dolduramayan çiftlerde evlilik kalitesi 20-30 yıl öncesinin çiftlerine göre çok daha hızlı ve keskin bir düşüş göstermiş. Çünkü temel ihtiyaçlar karşılansa bile benim ruhuma hitap etmiyor. Hissi boşanma ve duygusal kopuş getirmek için yasal veya sosyal açıdan artık bir engel taşımamış yapılan araştırmada. Peki hep kısmı ne? Ya hep ya hiç demiştik ya. Hep kısmı da zirve. Zirve kısmını söylüyor. Bu zirve ve doyum kısmı, hep olan kısmı. Çift bu yüksek beklentileri karşılayacak zamanı, etkili iletişime ve duygusal yatırımı sağlama becerisine sahipse 2010 sonrasının modern evlilikleri tarihteki en mutlu, en doyurucu ve en tutkulu evlilik seviyesine ulaşıyor. 1950'lerin veya 80'lerin uyumlu ama işlevsel evliliklerinin ulaşamadığı bir kişisel doyuma ulaşıyor. Eğer ya hep kısmı olursa, ya hep kısmına erişilirse. Şimdi günümüz verilerine göre de özet bir tablo geçecek olursak, yani tabloyu anlatacak olursam. Şimdi önceden geleneksel sevgi modeli vardı 20-30 yıl önce. Ana beklenti neydi? Güvenlik ihtiyacı, sevgi, sadakat, iyi bir anne baba olmaktı. İlişkiye ayrılan zaman çok yüksekti. Çünkü kesintisiz dijitale uyaranları azdı 20-30 yıl öncesinin evlileri. Kırılma noktası neydi? Evet, şiddet varsa, sadakatsizlik ve ağır saygısızlık varsa. Sonuç, yani ortada toplanan ibare tabloya göre idare eder. Yani eşi için idare eder. Varsa o bir doyumdu. 20-30 yıl öncesinde. Şimdi bizi de araştırma şunu gösteriyor. 10-15 yılda eşimize ayırdığımız zaman ve duygusal alan o zaman daraldı. Çünkü ondan önce bu kadar duygusal alanlarımız dar değildi. Yani buradaki tabloya göre 20-30 yıl öncesinde. İşte günümüz evliliklerinin de açmazda girmesinin nedeni çok çok muhteşem davranış kalıpları eşimizden beklediğimiz için, o imajı oturtturduğumuz için ya da öyle bir beklentiyle, o aşk imajıyla onu giydirdiğimiz için eşimizi, çok çabuk tükenen bir evlilik modeline dönüşmüş. İşte o ya hep ya hiç kısmını özeti, hani Elif İnkel'in araştırması bu şekilde. Şimdi bugünün evliliğine gelelim. Şimdi %35 oranında arttı demişti ya, hem dost olmasını bekliyorum ben eşimden, hem de ruh eşi. Bakın, ruh eşinden bahsediyorum. Yani ben, evet, eşimden ruh eşimin olmasını beklemem. Hani benim ruhumun diğer yarısı. Evet, bir elmanın iki yarısı derken orada bir davranış kalıplarından bahsediyoruz aslında evin içerisinde. Ama
1: beni iyi anlaması.
0: Beni iyi anlaması, evet. Bir ruh eşi, kişisel gelişim aynası, harika bir ebeveyn olması. Mesela çok fazla ebeveynliklerini eleştiren danışanlar da geliyor bizlere.
1: Evet.
0: Yani diyor ki öyle işte yanlış yaptı. Yani çok ufak şeylere takılıyor. Anlatabildim mi? Hani çok büyük sebep olur. Önemsemez. Hani az önce çocuklardan bahsettik ya, mesela reddedilmiş bir çocuk. Yani öyle bir çocuk değil mesela annenin ya da babanın bakım vermesi. Ama bunlar büyük başlıklar. Hani bizim bunu konuşabilmemiz ya da gerçekten bunu ciddiye alabilmemiz için. Ama onlar değil, daha küçük, daha fazla beklentiler var. İşte sosyal medyanın etkisi, yine söyleyeceğim. Bu çok fazla. Çevrenin etkisi çok fazla. Şimdi ayrılık kriz nedenleri de şundan kaynaklanıyor günümüz evlilikte. Şiddet, aldatmadan ziyade beni anlamıyor. Biz birlikte büyüyemeyiz. Yalnız hissediyorum. Hı hı. Bundan dolayı ayrılmalar oluyor. Şimdi evlilik doyumunda da tabii ki bir kutuplaşma var. Artık idare eder demiştik ya geleneksel sevgi evliliklerine. Hayır, artık idare eder kısmı veya ortalama düzeyde seyreden evliliklerin sayısı da hızla düşüyor. Yani artık idare eder önemli bir cümle kalıbı değil evliler için.
1: Evet, artık idare ederden anlaşılan nedir?
0: Anlaşılan nedir? Artık ya tamam, biz idare ediyoruz işte. Hani eskiden şunu diyordu ya, aman daha iyisini bulacağım. Amiyane oluyor ama bunu çok duyuyoruz yani halk arasında. Büyüklerimiz arasında ya da işte çevremiz arasında. Şimdi o idareden ederden, yo daha iyisini bulabilirim. Daha iyisi karşıma çıkabilir. Ben mükemmeli arıyorum. Arayışımız artık mükemmele evrildi. İşte o ya hep ya hiç kısmı bu yüzden ya hep ya hiç kısmı oldu.
1: Evet.
0: Yani ben karşımdaki kişiyle dönüşmeyi, hani en başta demiştik ya, bir dönüşme, bir işte beraber büyüme cesareti demiştik ya evliliğin psikolojik tanımı için.
1: Evet, evet.
0: Bu tanımdan çıkmış oluyoruz böylelikle. Bu tanımdan çıktık şu an.
1: Evet.
0: Çünkü mükemmel bekliyoruz. Hayır, hiçbir şey, yani biz de dahil olmak üzere eğer ki o beklentiyle giriyorsak evliliğe, zaten orada bir mükemmellik söz konusu değildir. Orada bir baskı vardır aslında. Kişiyi sıkan, boğan bir baskı da vardır aslında.
1: Evet. Hocam.
0: Buyurun hocam.
1: Şöyle diyeyim. 10 dakikalık bir zamanımız var. Hatta daha da az. Ülkemizin şu andaki evlilikle alakalı yaşanan problemleri, sıkıntıları konusunda neler söylemek istersiniz? Veyahut da işte bir feminizm başlangıcı var. Sanıyorum 90'lı yılların başlarında bir hanım vardı, vefat etti o zannediyorum. Kitap falan yazmıştı. Duygu Asen, neydi onun ismi?
0: Nilgün Marmara mı?
1: Duygu Değil Asen.
0: Galiba. Duygu Asen ama. Nilgün Marmara değildir. Yanlış oldu zaten.
1: Evet.
0: Duygu Asen, evet.
1: Kitap falan yazdı. Onun toplumumuzu getirdiği bir nokta var. Yani hanımların onun etkisinde kalıp geldiği bir nokta var. Bu konular üzerinde birazcık açıklamalarınızı bekliyorum.
0: Yani şöyle, bu çok aslında uzun soluklu bir konu. Hani şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Ben bunun bir sosyal projeyle de üstüne fazla gidildiğini düşünüyorum. Yani insanları bu sosyal projeyle yönlendirdiklerini de düşünüyorum açıkçası hocam. Yani işte kadını yalnızlaştırma bir yerde.
1: Evet.
0: Kadını yalnızlaştırıyorsunuz siz, ama kadın yalnız ya da erkek yalnız olabilecek bir bütün değil. Kadın erkek beraber olmalı.
1: Evet.
0: Ama siz yalnızlaştırırsanız, erkeği ayrı bir kulvarda, kadını ayrı bir kulvarda değerlendirirseniz orada olmaz. Bence kadın ve erkek birbirinin bütünüdür. Hatta eskiler şey der, şimdi aklıma geldi. Hadi evlendin, işte dininin yarısını tamamladın derler. Bu Peygamber Efendimiz'in de hadis-i şerifinden gelir biliyorsunuz.
1: Bilmiyorum nasıl. Bilmiyorum.
0: Şöyle, kişi evlendiği zaman dininin yarısını koruma altına alır.
1: Hı.
0: Diğer yarısı için de Allah'tan korksun.
1: Evet.
0: Şimdi bu tamamlanamamışlık demiştik ya az önce. Hani çok başta bir insan eksiktir demiştik. Hani evlilik için iki eksik insanın birbiriyle büyüme cesareti demiştik ya. İşte ben buradaki tamamlanma duygusunu, tamamlanma arzusunu şöyle nitelendirmek istiyorum. Yani sadece bir dini vecibeyi yerine getirmekten öte psikolojik bir açılım da getiriyor aslında Efendimiz. İnsanın, evlilik insanın nefsiyle, öfkesiyle, sabrıyla, şefkatiyle sınandığı, kendindeki o öteki yarayı karşı tarafın aynasında görüp tamamlamaya çalıştığı o derin okulun adı aslında. Yani kendi nefsimiz işin içine giriyor. Ne kadar şefkat göstereceğimizi eşimize, işte ya çok şefkat gösteriyoruz ya şefkatten korkuyoruz, göstermekten çekiniyoruz. İşte burada bu, işte o diğer yarısı dediğimiz şey aslında koca bir okul.
1: Evet. Bir güzel kıssa var. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında olan, onu programlarımda da anlatmıştım geçmişte. Hepsini değil de başlangıç kısmını söyleyeyim. Hifa Hatun diye bir hanım var.
0: Hı hı.
1: Çok zengin, çok güzel, zamanının en güzellerinden birisi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip diyorlar ki, ya Resulallah, ben cenneti kazanmak istiyorum.
0: Hı hı.
1: Ne yapayım? Ne yapmamı istersiniz?
0: Hı hı.
1: Bekar bir hanım.
0: Hı hı.
1: Peygamberimiz Aleyhisselam ona evlen buyuruyorlar.
0: Hı hı.
1: Evlen.
0: Hı hı.
1: Hikaye uzun. Hı hı. Fazla kısmına gitmeden, derin kısmına gitmeden bu kadarla bırakayım. Yani Peygamberimizin ona Aleyhisselam'ın nasihatı o. Evlen. Çünkü evlenmek, işte biraz önce sizin de başka bir hadis-i şerifte, hı hı, bahsettiğiniz gibi dinini tamamlamak.
0: Evet, dininin yarısını tamamlamak.
1: Çok çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü dünya fani. Herkes söylüyor, hı hı, bunu. Hı. Herkes biliyor.
0: Hı hı.
1: Herkesin öleceği belli.
0: Hı hı.
1: Bir şey olacaksa zaten onu olmuş bilin buyuruluyor.
0: Hı hı hı.
1: Yani öleceğiz. Bunun çıklamıcımı yok.
0: Hı hı.
1: Bugüne kadar dünyada kalan bir tek kişi yok.
0: Hı hı hı.
1: Herkes ölmüş. Biz de öleceğiz. Bunun şeyi yok. Başka bir ifade şekli söylenemez. Dolayısıyla ahiret var. Biz inanıyoruz ve iman ediyoruz.
0: Hı hı.
1: Hesap günü var. Hesap vereceğiz yaptıklarımızdan, hı hı, dolayı. Dolayısıyla böyle bir hesaba gitmeden önce Rabbimizin emirlerine uygun olarak bu dünyada yaşamamız,
0: hı hı,
1: ona göre hareket etmemiz lazım. Efendim, evlilik yapmamız, evlilikte de işte sabretmemiz, tevekkül etmemiz,
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, bu çok önemli başlık hocam, tevekkül. Bizim bence unuttuğumuz şey tevekkül. Biz tevekkül unuttuk. Çok kaygı dolu bireyler haline geldik bu yüzden.
1: Evet, tevekkül de mutlaka,
0: çünkü
1: çok önemli.
0: Çünkü tamam, hayat zor. Hayat zorlaştıkça biz kaygılanıyoruz. Kaygımız arttıkça da tevekkül unutuyoruz. Yani aslında o tevekküle çok ihtiyacımız var.
1: Evet. Tevekkeltü alallah.
0: Tevekkeltü alallah, değil mi?
1: Evet.
0: Hı hı.
1: Evet hocam, hesap vereceğiz yani dünyada yaptıklarımızdan dolayı.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Dolayısıyla da Rabbimizin emirlerine uygun hareket etmemiz,
0: hı hı,
1: lazım.
0: Hı hı.
1: Feminizm vesaire, başka böyle yönlendirmelere.
0: Yani çok dikkatli ve uyanık olmamız lazım aslında birey olarak, kişi olarak. Eğer ki gerçekten sağlıklı aile kurmak, evlilik müessesine saygılı bir şekilde tabii ki sağlıklı bir aile kurmak, aynı zamanda sağlıklı ve hayırlı evlatlar yetiştirmek için, yani bizim önce kendimizi bireyselde iyi yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ben kendimi ne kadar donanımlı hale getirebilirsem her anlamda, sosyolojik anlamda, kişisel anlamda, dini anlamda, ne kadar kendime kişisel gelişimime kendim yatırım yapabilirsem, sanırım ki karşımdaki eş de buna önem verirse, ki bir iki kültürün evlenmesi de var ya, zaten konuşmuştuk. Hı hı. O zaman evlilikteki o problemler ya da işte yaşadığımız hani akraba ilişkilerindeki hani o birbirimizle işte kayınvalide, kayınpeder başlıkları vesaire, onlar çok daha rahat çözümlenebiliyor. Yani büyük kaoslara neden olmuyor diyebilirim. Ve şuna çok inanıyorum ben hocam. Şimdi 20 senelik bir benim eşimle, tabii nişanlılık da dahil, 20 senedir ben iş beraberim, evlilik, nişanlılıkla beraber 20 yıldır hayat arkadaşım. Şuna inanıyorum ben, hani bu işin aynı zamanda uzmanı olarak, evlilikte saygıyla birlikte getirilen emekle siz bir yere varabiliyorsunuz. Yani tamam, o evliliğin uzun soluklu olmasını istersek, evet, bu mikro kültürleri besleyerek, emeğe inanarak, saygıya inanarak, birlikte onunla işte yaşlanacağınızı hayal ederek evliliği uzun soluklu, gerçekten hani sonsuza kadar da sürdürebiliyorsunuz diyebilirim.
1: Evet. Ölene kadar.
0: Ölene kadar, evet.
1: Evet, kadının vazifeleri var, erkeğin vazifeleri, hı hı, var. Kadınlar erkeklerin, erkekler kadınların da vazifelerini bilmeleri lazım.
0: Kesinlikle, evet.
1: Bunu bildikten sonra
0: da
1: onlara uymak, hı hı, ve ona göre hareket edersek iyi bir evlilik, hı hı, belki biraz zorlanan bir evlilik olabilir ama,
0: evet,
1: iyi bir evlilik olur. Hı hı. Neticede boşanma
0: sağlam bir evlilik olur, hikayesi bir olan bir evlilik olur. Evet. Yani neden böyle olmasın?
1: Yani boşanmanın olmaması
0: temennisiyle.
1: Güzel. Temennisi. Evet. Evet, boşanma Allah-u Teala'nın haram etmediği, yasaklamadığı bir şey ama sevmediği de bir şey.
0: Ama işte oraya gelene kadar çareler arayalım. Yani çareler arayalım.
1: Tabii ki.
0: Çareler aramazsak, ya hayır ben istemiyorum, işte ergence bir tutum, ben çok sıkıldım diyorsak o olmaz. Toparlayayım mı hocam?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Son bir dakikadayım.
0: Tamam, hemen toparlıyorum. Şimdi bugün evliliğin dünden bugüne geçirdiği o koca yolculuğu, kök ailelerimizi konuştuk. İşte o kök ailelerimizden getirdiğimiz görünmez heybeleri ve modern dünyanın üzerimize yüklediği o yüksek beklentileri konuştuk. Şimdi unutmayalım, ne eski insanların her şeye katlanan o eşsiz ve sessiz sabrı tek başına çözüm, ne de günümüzün ilk pürüzde vazgeçen o sabırsızlığı. Kusursuz iki insanın bir araya gelip masalsı bir hayat yaşaması değil evlilik hocam. İki eksik insanın, dediğim gibi az önce de tamamlanmayı zaten açmıştık, birbirinin yarasına tuz basmak yerine merhem olmayı seçtiği, seni olduğun gibi görüyorum ve seninle büyümeye varım diyebildiği o cesur alan. Yani o un çuvalından biraz toz çıkacak, debrevi de bazen dişimizi acıtacak. Önemli olan o tuzun içinde birbirimizin gözünün içine bakabilmeyi ve elini hiç bırakmamayı istememiz. İnşallah yuvamızda anlayışın, dinlemenin ve en çok da şefkatin eksik olmaması dileğiyle, sevgiyle ve güvenle kalın diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sat, programı sizlere sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım'dı. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
3: İletişim Dünyamız.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hastane önünde dehşet anları yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. Korku ve paniğin hakim olduğu yer Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Devlet Hastanesi önü. Hastane bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Olayda silahlar patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk ve 26 yaşında bir genç yaralandı. Yaralıların yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin durumu ise ciddiyetini koruyor. Bu arada jandarma ekipleri iki şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Ancak silahlı kavga sonrası tarafları sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı. Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı. Yetmedi, polise de direndi.
1: Yunus, bir bırak kendini Yunus.
2: Bırak kendini. Dedim abi.
1: Bırak bir oğlum.
0: Sonunda kelepçelendi.
2: Abi gözüm bakmıyor benim.
0: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkollü sürücü AB ile birlikte minibüste trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası AB direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
2: Vura bastar! Vura bastar abi! Vallahi vura bastar! Bir şey yapmadım.
0: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
3: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım.
0: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
2: Al, teyzem sen çek.
0: Tamam, kapatın. Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi. Minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Ben ortaya aldılar, yumrukla, tekmeyle saldırdılar. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiye hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
4: Hadi polisler desenize ya.
0: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir, Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
5: Biraz korkutucu başta ama güzel.
6: Güzel bir deneyimdi. Biraz yükseliyor. Yüzünü bilmeyen bir eksik olabilir. Çok beğendik ama. Çok güzel.
7: Biz Almanya'dan geliyoruz Berlin'den. Şimdi güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
6: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
8: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
0: Olamaz denebilecek bir doğa olayı yaşandı. Üç sevimli hayvanın buluşması kameralara yansıdı. İlginç doğa olayı Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. Vatandaşlar parka gelen bir tilkiyi beslemeye başlamıştı. Yemek yiyen tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yemeğini tükettiği, kedinin de meraklı bakışlarla tilkiyi izlediği görüldü. Aynı anda kirpi ise bir süre çimenlikte dolaştı. Üç farklı hayvanın buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
9: SPBU yang berada di samping di
0: gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
9: Terjadi kebakaran karena
0: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
9: Tersisa hanya rangka dari jendela.
0: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
10: Udara di sekitar Jalan Abdul Muiz.
0: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
11: Untuk SPBU.
0: Dikkatsizliği aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (Gülüyor) Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi. Bu defa yaşlılar kavga etti, gençler ayırdı. İlginç kavganın adresi Malatya. Halk otobüsünde iki yaşlı vatandaş arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz ulaşım kartı tartışması yaşandı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kartı şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşlı amcalar başladılar kavgaya hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. Bari siz yapmayın dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.
13: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

Şöyle nakledilir ki, Cüneyd-i Bağdadi'den, bir cuma namazını kılıp çıktım camiden. Kapıda bir dilenci baktım dikiliyordu. Camiden çıkanlardan sadaka istiyordu. Kalbimden geçirdim ki, niçin çalışmıyor? Herkese avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle, hadi bundan ye dedi. Baktım, o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir, bu nasıl yenir dedim. Dedi ki, dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime, keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım Dicle Nehri'nin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki, şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi? Dedim ki, tövbe ettim. Hakkını eyle helal. Helal olsun dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanından. Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz, bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini. Bu dünya hayatının iyi bil kıymetini. Zira ömür kısadır, sayılıdır nefesler. Eceller ani gelir, bu hayat çabuk biter. Ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat. Çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat. Kıymetli sermayesi ömrüdür bir insanın. Onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman, onu iyi şeylerde, ibadetlerde kullan. 5 vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Müslüman, iyi insan demektir. Vatanını, milletini sever ve herkese iyilik eder. Gayrimüslimlere de kötülük yapmaz, mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saldırmaz. Kötülük yapanlara nasihat verir ve hiç kimseye hile hıyanet yapmaz, münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Gıybet, dedikodu yapmaz, hep faydalı şeyler söyler. Helalden kazanır ve kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan bir Müslümanı Allahü Teala da, kulları da sever, rahat ve huzur içinde yaşar. Peygamber Efendimiz güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zattı. İyilik etmesini sever, herkesle de iyi geçinirdi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete de iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiş ve din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz, cennette öyle köşkler vardır ki içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir buyurunca Ebu Malik el Eşari Hazretleri, ya Resulallah, böyle köşkler kimlere verilecektir diye arz eder. Resulullah Efendimiz de tatlı sözlü, eli açık ve herkesin uyuduğu zaman Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurur. Allahü Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, onlara nasihat edenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. Kendini beğenenleri ise sevmez. Bunun için Allahü Teala'nın sevdiği güzel işleri yapmalı, güzel huylu olmalıdır. Müslüman dili ve eliyle kimseyi incitmemelidir. Zira başkasını incitmek günahtır. Müslüman günah işlemez, suç işlemez, herkesin sevgisini saygısını kazanan şerefli bir insandır. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüz, tatlı dil ve bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın kullarına iyilik etmeyi, güler yüz, tatlı dil ve güzel huyla onlara kolaylık göstermeye çalışınız. Bu çalışmanız Allahü Teala'nın rızasını kazanmanıza ve ahirette yüksek derecelere kavuşmanıza sebep olacaktır. Hadis-i şerifte insanlar Allahü Teala'nın iyalidir, kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever buyuruldu. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamanın, onları sevindirmenin, güzel huylu ve sabırlı olmanın faziletleri hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir buyurulmuştur. Müslüman vakurdur, kibardır, ailesini ve vatanını sever. Alçak gönüllüdür, kendisine başvuran herkesi dinler ve imkanı buldukça yardım eder. Müslüman Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, dinlemez, okumaz ve bakmaz. Hiç kimseyle münakaşa etmez. Zira münakaşa dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Bu sebeple dost düşman herkesle tatlı konuşmalı, güler yüzlü olmalıdır. Muhammed bin Kutbuddin İznikî Hazretleri, müminin hayırlısı 6 haslet bulunandır. 1- ibadet eder, 2- ilim öğrenir, 3- fenalık, kötülük yapmaz, 4- haramlardan sakınır, 5- kimsenin malına göz dikmez, 6- ölümü hiç unutmaz buyurmuştur. Netice olarak Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin asıl vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir. Ölümü seven kimsenin yüzü güler.
Zaten mümini gayrimüslimden ayıran en mühim farklardan biri de güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, gıybet, dedikodu, söz taşımak, iftira gibi kötü davranışların nelere sebep olduğundan, yuvaları yıktığından sohbetimizin başında da bahsetmiştik. Şimdi sizlere İzmir'den yazan Meral isimli bir okuyucumuzun yaşadığı acıklı bir hadiseyi anlatacağız.
1: Bundan 2 sene önce yandaki apartmana bir gelin gelmişti. Boyunu bosunu görecektiniz. Selvi gibi biri. Kocasının ne iş yaptığını bilmiyorduk. Sonradan öğrendik ki taksi şoförüymüş. Bu evli çiftin 3 yaşında mini mini bir kızları vardı. Gelinle kısa zamanda dost olmuştuk. Ben ondan 5 yaş büyüktüm. Ama yaş farkı dostluğumuzu hiç etkilemiyordu. İkide bir gözleri dolu dolu oluyor ve diyordu ki:
2: Meral abla, şükür ki seni tanımışım. Yoksa ben bu koca İzmir'de tek başıma ne yapardım? Beyim sabah erkenden çıkıp gidiyor. Akşamları geç vakitte geliyor.
1: O nasıl söz Zehracığım? Biz komşu değil miyiz? Komşu komşunun külüne muhtaçtır, diyordum. Günler, haftalar geçerken Zehra ile o kadar senli benli olmuştuk ki birbirimizi görmeden duramıyorduk. Hele o minik kızı. Sanki dünya tatlısıydı. Tabii samimiyet ilerledikçe birbirimizin dert ve sıkıntılarını da öğreniyorduk. Meğer Zehra gelin çok dertliymiş. Hem de ne dertli. Bir gün bize oturmaya gelmişti. Biraz üzgün görünüyordu. Ne o Zehra? Seni hüzünlü görüyorum.
2: Ah abla, hiç sorma.
1: Hayırdır kız, ne oldu?
2: Adıyaman'dan kaçtık ama yine kurtulamadık Meral abla.
1: Beni çok meraklandırıyorsun. Hadi anlat çabuk.
2: Daha ne olsun, kaynanam geliyormuş.
1: Aman, üzüldüğün şeye bak. Gelirse gelsin. Yoksa sen de yeni yetme gelinler gibi kaynanadan hoşlanmayan tiplerden misin?
2: Ne gezer abla, ne gezer? Ben 3 sene beraber kaldım kaynanamla. Hatta biz evlenirken beni oğluna bizzat kendisi almıştı. Ama ah şu son sene. Ah şu köyün dedikodusu yok mu? Bizi birbirimize düşman etti.
1: Anlat hele, anlat. Ne dedikodusuymuş bu?
2: Köy yerinde biri bir laf söylese hemen herkesin diline sakız olur. Sıdıka diye bir kadın vardı köyümüzde. Bana dünür gelmişlerdi de biz onları beğenmemiş ve reddetmiştik. Bunu bir türlü hazmedememiş. İntikam almak için fırsat kolluyormuş. Tabii bizim bir haberimiz yoktu fırsat beklediğinden. Bir gün kocam hastalanmıştı. Ben de kendimi iyi hissetmiyordum. Köyün çeşmesinden su bile taşıyamaz hale gelmiştim. Kayınvalidem hiç ses çıkartmadan bütün işlere yetişmeye çalışıyor, oğlunun hastalanmasına da üzülüyordu. Bir gün çeşmeye su almaya gittiğinde nasıl olduysa sıkıntısından Sıdıka kadına bahsetmiş. Sıdıka kadın fırsatını bulmuş, durur mu? Kayınvalidem sözlerini bitirir bitirmez hemen, ah komşu ah, sen daha o gelini aldığın zaman söylemiştim, Zehra evini ocağını söndürür demiştim. Ama beni dinlemedin. Bak, dediklerim şimdi bir bir çıkıyor. Zehra'nın nasıl bir vicdansız olduğunu sen bilmezsin. Ben oğluma niye almadım ki onu? Hem demeyecektim ama yine de söyleyeyim. Senin küçük oğlunu da Zehra zehirledi, deyince kaynanam iyice şaşırıyor. Anlat hele Sıdıka, diye soruyor. O da kayınbiraderimi benim zehirlediğimi söylüyor.
1: Aman Allah'ım, doğru mu peki bunlar Zehra?
2: Doğru olur mu Meral abla? Kayınpederim benden tarım ilacı istemişti. Ben de biraz tarım ilacı hazırlayıp çamaşır yıkanan oluklu taşın üstüne bırakmıştım. Kayınbabam daha ilacı almadan tarladan yorgun argın dönen kayınbiraderim ayran zannederek ilacı içmiş. Kısa bir müddet sonra olanları anladık. Fakat iş işten geçmişti. Kaynım böylece vefat etti.
1: Vah vah vah, çok üzüldüm.
2: Daha da acısı, güya ben Sıdıka kadının kızına, kayınbiraderim benim peşimde dolaşıyordu, çok ahlaksızın biriydi, ben ilacı kasıtlı verdim diyesiymişim.
1: Ah, Allah iftiradan saklasın. Ne biçim laf o? Allah
2: ah,
1: Allah.
2: Meral abla, ah. Bu iftirası yetmez gibi peşinden de kocamın bu durumu öğrenip bu sebeple yatağa düştüğünü söylemez mi? Ortalık iyice karıştı. Köyde hep bu dedikodu konuşuluyordu. Kaynanam artık bu sözlere iyice inanmıştı. Evde huzur diye bir şey kalmamıştı. Her gün benimle cedelleşiyordu. Yine bir gün evde benimle kavga ederken, "Ne yapayım, ilaç olduğunu bilseydi de içmeseydi benim ne suçum var?" dedim. "Vay, sen misin bunu söyleyen?" Güya bu sözlerden suçlunun ben olduğu anlaşılıyormuş.
1: "Niye öyle söyledin ki?"
2: "Ne bileyim Meral abla, hem çok sinirlenmiştim. Ne dediğimi biliyor muydum ki?" "Neyse. Ha, unutmadan söyleyeyim. Allah için doğruyu söylemek gerekirse kayınbiraderim çok iyi bir insandı. Bir günden bir güne başını kaldırıp bana bakmazdı. İşte böyle. Kavga iyice büyüdü. Ben de kocamdan dayak yedim. Kaynanam artık iyice düşman kesilmişti. Bu iş böyle yürümeyecekti. Sakin bir zamanda kocama vaziyeti anlattım. Zavallı adamcağız çaresiz, "Bu fitnebaz köyden gidelim," dedi. Buraya gelmek için yola çıkarken kaynanam, "Eğer ben de Hacer kadınsam bunu senin yanına koymam. Bunu iyi belli," dedi.
1: Zehra'yı teselli edip "İnşallah bir şey olmaz filan," dedim ama sen kaynanamı bilmezsin Meral abla. O dediğini yapmak için her şeyi göze alır. Oğlu da anasından vazgeçecek değil ya, deyip ağlayarak ayrıldı. Aradan 2 ay geçmişti. Bir de baktık Zehralar taşınmışlar. Zannediyorum biz pikniğe gitmiştik. Döndüğümüzde evlerinin boşalmış olduğunu gördük. Şaşırıp kaldım. Aradan 1 ay geçmeden sabah gazetelere bakıyordum. Gördüğüm bir fotoğrafla şok oldum. Zehra gelinin resmi vardı gazetede. Altındaki yazıda da kayınvalidesinin baskısına dayanamayan gelin intihar etti yazılıydı. Ne diyeyim? Allah hepimizi kuru iftiradan saklasın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Sorusu çok sorulan bir soru. Kaderle alakalı. Bir kere daha anlatabilir misiniz diyor. Ben bu konuda diyor vesvese ediyorum diyor. Kaderin ne olduğu konusunda diyor. Uzun uzadıya anlatmış ama kısaca böyle sormuş olalım biz de. Kader nedir?
1: Efendim, kader Allah-u Teala'nın ezeldeki ilmidir. Çünkü kaderi birçok tarifleri yapılmış da en güzel hepimizin anlayacağı şekilde kader, kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Kısa, özlü bir tarif ne demektir ilmi mütekaddim? Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir. Cebri mütehakkim ne demektir? Allah-u Teala'nın cebirle, zorla yaptırdığı değildir. Yani Allah-u Teala kuluna akıl vermiş, irade vermiş. Bu aklını kullanarak, iradesini kullanarak kul bir tercihte bulunuyor. Ve bu tercihin neticesinde de Allah-u Teala onun isteklerini, taleplerini yaratıyor. Kim neyi talep ederse, kim neyi isterse Cenab-ı Hak hiç kimseyi mahrum etmiyor. Zaten ayet-i kerime de bildirilmiş. Kula irade verilmeseydi, akıl verilmeseydi, tercih hakkı verilmeseydi çok kimsenin zihnine gelip de işinden çıkamadığı o durum. Allah-u Teala bunu bilmiyor mu? Elbette. Allah-u Teala'nın bilmesi onu seni yapmanı, seni mecbur kılmaz. Mesela ben öğretmenlikten geldiğim için daha iyi anlıyorum bunu, bu meseleyi. Sebebine gelince sene başı mesela bakıyordum. Çocuk bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra çocuğu ikaz ediyorsun. Yavrum böyle gidersin, sınıfta kalırsın sen. Ama çocuk tembelliğe devam ediyor. Tercihi tembellik. Sene sonu geliyor, çocuk kütlüğe kalıyor. Hocam sen biliyordun benim bu sınıfta kalacağım. Doğru, biliyordum ama benim bilmem değil, senin tercihin seni sınıfta bıraktı. Mesela güneşin doğacağını biz ilmimizde Allah-u Teala yaratmış sistemi araştırıyoruz, yapıyoruz. Ha diyor, saniyesine, salisesine varıncaya kadar hiç böyle aksamadan düzenli, intizamlı bir hareketi var. İnsan olarak Allah-u Teala'nın vermiş olduğu akılla bu sistemi tespit ediyor, yakalıyor, öğreniyor. Ondan sonra takvime yazıyor. Takvime nerede yazıyor? Güneş işte 6:45 geçe doğacak, 6:35 geçe doğacak, 5:45 geçe doğacak, 7:30'da doğacak. Neyse, yazıyoruz. Hakikaten bakıyoruz, 6:45 geçe doğuyor, 6:30'da doğuyor, 5:30'da doğuyor. Allah Allah. Ben bildiğim güneşin doğmasını benim bildiğim için mi doğdu güneş?
0: Ben oraya öyle yazdım diye mi doğdu?
1: Evet, ben oraya öyle yazdım diye mi doğdu? Hayır. Önceden bilebilir. Ama Allah-u Teala ezelde yaratmıştır. Onun bir sistemi vardır. O sistem içerisinde o cereyan ediyor. Allah-u Teala da kulu ayrı bir sistem içerisinde, insanı ayrı bir sistem içerisinde yaratmış. Mesela yarattığı canlılar içerisinde hayvanattan onlara akıl vermemiş, irade vermemiş. Yani tercih hakları yok. Akıl ve irade yok. Nefs de yaratmamış onlarda. Dolayısıyla onlar mesul değil. İçgüdü deniyor, hissi tabiiyle hareket ediyorlar. Acıkınca yiyor, doyunca çekiliyor, susayınca suyunu içiyor. Ve Cenab-ı Hak öyle bir sistem yaratmış ki vücutları soğuğa, sıcağa veya aynı şekilde ne bileyim yağmura, kara, tipiye karşı da dayanıklı. Ama insanı öyle yaratmamış, bedene zayıf yaratmış. Ama insana akıl vermiş, irade vermiş, tercih hakkı vermiş. Emirleriyle muhatap kılmış, şereflendirmiş insanı. Diğer hayvanlara bunu vermemiş. Ha, insana diğer hayvanata mesela insanda olmayan bazı güçler verilmiş. Mesela arslanın, kaplanın, filin onlardaki gücü insanda yok. Ama aklıyla Allah-u Teala'nın o hayvanata vermiş olduğu o gücün kat kat fazlasını insanoğlu yine yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Neyle yapabiliyor bunları? İnsan Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu akıl ve iradeyi kullanmakla. Şimdi eğer hayvanlarda olduğu gibi akıl ve irade insanda olmasaydı, o zaman insan gider birisine vurur, ne bileyim aynı şekilde birisiyle dalaşır, önündekini alır, şu olur, bu olur falan, birisinin tarlasından geçer. Tarla mefhumu olmaz, bahçe mefhumu olmaz, ekip dikme olmaz. Her şey hayvanlar aleminde olduğu gibi tabii olarak seyrederdi. Ne bahçe olurdu, ne ev olurdu, ne bilmem ne olurdu falan. Ha, hayvanların tabiat içerisinde kendilerine yaptığı yuva gibi, ne bileyim ben, tırnakları veya dişleri müsait olanlar, kaya oğukları, tarlanın toprak içerisinde kendilerine şeyler yapıyorlar falan. Ha, birisinin yaptığını öbürüsü gelirse, güçlüyse o onun yerine otururdu falan. İşte hayvanların mevcut kendi aralarındaki sistem gibi insanların sistemi de öyle olurdu. Ama insan öyle olmamış. Tercihini kullanıyor, villa yapıyor, köşk yapıyor, saray yapıyor, ondan sonra yollar yapıyor, ne bileyim deniz vasıtaları yapıyor, hava vasıtaları yapıyor falan. Bunları hep aklı ve iradesi sayesiyle yapıyor. Ha, diyeceksiniz ki niye uzattınız bu kadar, yani niçin uzattınız? Biraz daha zihinde teşekkül etmesi için. İnsan farklı bir varlık olarak yaratılmış. Hayvanlar gibi değil. farkı var. Akıl var, irade var. Hatta esas insanı hayvanlardan ayıran ruhudur bu diyor. Apayrı bir hususiyeti ve özelliği var. Yani Allah-u Teala'ya itaat etme, Allah-u Teala'ya tanıma kabiliyeti, kapasitesi insana verilmiştir. Ve bütün bu özellikler içerisinde, bütün bu özellikler içerisinde insana tercih gücü verilmiş. Ha, efendim ama insanın bu tercihini de Allah-u Teala biliyor. Elbette, çünkü insanı yaratan Cenab-ı Hak, yapan yaptığını bilmez mi? Bilmek ayrı bir şey, onu zorla ona yaptırtmak ayrı bir şey. Allah-u Teala buyuruyor ki, kulum ben seni yarattım. Hatta şeyde açık böyle kopya veriyor tabirle. Öğretmenden geldiğim için söyleyeyim. Kopya veriyor. Yani diyor ki bak seni ben böyle yarattım. Sende bir ruh var, nefis var. Bu nefsi de kendime isyan edecek, itaat etmeyecek, inkar edecek şekilde yarattım. Bunun rızkı da haramlardır, inkardır, isyandır. Bunları da senin içine koydum. Bak şeytanı da yarattım. Bu da senin kalbine kötülükler aynı şekilde getirecek. Bak peygamberleri yarattım, sana akıl da verdim. O peygamberler varisi olan İslam alimlerini de yarattım. Ve sana gönderdim. Bütün bunların hepsi senin için, insan için. Her şeyi insan için, insana da kendisi için yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ha, senin burada yapacağın bir tek şey var. Bütün Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu sistem içerisinde aklını ve iradeni kullanarak bir tercihte bulunacaksın. O tercih aynı şekilde senin ya cehenneme veya cennete gitmene sebep olacak. Hadise bunlar ibaret. Efendim yani Allah-u Teala ezelde bunu yazdı, ben mecbur değilim. Mecbur değilim. Allah-u Teala biliyordu tercihimi. Niye? Nefsime uyuyorum. Nefsime uyunca nefse uygun işler yaptım. E benim bu kötülüğümü yapacağım biliyor. Hayır, ben kendi isteğimle yaptım onu. E peki efendim zorla birisine içki içirttirirlerse zaten mesul olmaz ki. Zorla tecavüz ettilerse o kimse zina günahı işlemiş olmaz ki. Zorla hırsızlık yaptırdılarsa götürdüler koydular topla bunlar dediler yoksa öldüreceğiz dediler neyse. O mesul olmaz ki kendi iradenle kendi gücünle yapmış olduklarından hayır veya şer. Onları tercih ediyorsun. Bu tercihini de Cenab-ı Hak yaratıyor. Senin isteğine göre. Küfrü murad edene Allah-u Teala küfürden razı değil, yaratıyor. Çünkü hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala'dandır. Bizim mesuliyetimiz sadece Allah-u Teala'nın yarattıklarında bir tercihte bulunuyoruz. O tercihimiz iyi ise iyi netice, kötü ise ceza. La karşı karşıya kılacağız. Hadise bundan ibaret. Kader budur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi biz bugün buraya geldik ve program yapıyoruz, öyle mi? Peki gelmeme tercihimiz var mıydı bizim? Var tabii. Geldik program yaptık. Gelip program yapma kaderimiz oldu. Bu da yazdı mektubu gönderdi. Mektubuna aynı şekilde cevap verildi. Onun mektup yazmak, suallerine aynı şekilde Tekeret FM'de cevap vermek kaderi oldu. Bitti. Yazmayabilirdi, göndermeyebilirdi. Baş ver derdi ya. Ben de anladığım şekilde kalayım diyebilirdi. Ama o tercihini nereye kullandı? Dedi ki ya bu zihnimdekileri bir de bunlara sorayım bakayım dedi. Tercihini nereye kullandı? Mektup yazmaya, sual sormaya kullandı. Ve kaderi böylece aynı şekilde bu şekilde tahakkuk etti. Sormaya bilirdi ve bu tercih de onun yetkisi içerisindeydi. Biz de buraya gelmeyebilirdik. Bu yetkiye de sahiptik. Mecbur değildik biz buraya. Gelmeyebilirdik. Gelmeseydik ne olurdu? Gelmemek kaderimiz olurdu. Geldik, gelmek kaderimiz oldu.
0: Bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz de vesvese had safhaya çıkmış durumda. Çünkü bir cümleyle sorulabilecek bir soru için iki sayfalık mektup yazmış dinleyicimiz. Şimdi biz tek kısaltarak sorunca mecburen düşünmesin ki hani anlamadık diye tekrar
1: mektubu okumadılar yani, demesin.
0: Evet, yani mektubun tamamını okumamız mümkün değil, bir de gerek yok. Şöyle, namaza niyet ederken başlarken burada bir vesvese oluşmuş dinleyicimizde. Diyor ki olmadı olmadı diye diyor. Defalarca iftidah tekbiri getiriyorum. Ondan sonra bir türlü namaza giremiyorum. 15-20 dakikayı alıyor bazen. Ondan sonra ve niyetin senin öyle ezberden yaptın olmadı deyip tekrar niyet. Malikiye uyması gerekiyormuş dinleyicimizin. Maliki mezhebini derken diyor içinden gelerek demedin falan gibi böyle değişik bir vesvese olmuş yani. Nasıl kurtulabilirim?
1: Mustafa Bey, öncelikle bir doktora gitmesi lazım. Çünkü sınırı geçmiş bu. Şimdi namaz kıldığı için ha burada tezahür etti. Ha bazılar diyor ki sen işte namaza başladın. Hayır, depresyona girmiş. Farkında değil bu. Vesvese bir hastalıktır. Depresif bir hastalıktır. Ha bazılarında bu temizlikte çıkar. Bazılarında ne bileyim insanlar hakkında suizan şeklinde gösterir kendisini. Ha bu işte bana baktı ya, bunu demek istedi ki. Öyle bir şey demedi. Adamın hatırından bile geçmedi.
0: Paranoyak oluyor.
1: Evet. Dolayısıyla bir yerde çıkar. Acilen doktora gitmesi lazım. İyi bir psikiyatrisi araştıracak. Tecrübeli bir psikiyatrisi gidecek. Çünkü kendisini biraz toparlattıktan sonra mesela niyetin nasıl yapıldığı bilir. Niyet ettim Allah razı olsun. Öğle namazının farzını kılmaya. Malik mezhebini Allahu Ekber. Bitti. Dedin demedi. Dediğim bitti. vesvesinden kurtulmanın tek çaresi onu fıkıh bilgisinde yazacak. Ama içinden demedin. İçinden demem emredilmedi ki. Ben bunu söylerken içimden de aynı şekilde bunun böyle olduğunu biliyorum. Biliyorum. Bitti. Öğle namazı kılıyorum. Niyetim öğle namazın farzını kılmaya. Bitti. Hatta kitaplarda buyuruyor ki eğer içinden bu şekilde böyle vesveseliyse diliyle söylemesi de aynı şekilde caizdir buyuruyor. Dolayısıyla niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Tamam dedim. Namazımı kıldım. Olma diyecek. Devam edeceksin. Abdest alırken bir vesvese oldu. Senin abdestin olmadı. Oldu diyecek. Namazını kılacak. Gusül abdesti aldı. Senin bu kusurun olmadı, oldu diyeceksin. Geriye dönmeyeceksin. Çabucak kurtulursun. Çünkü vesvese dinin o konudaki emirlerin iyi anlaşılmamasından kaynaklanır. Yani altyapının olmamasından kaynaklanır. Ama dinleyicimizin durumu öyle değil. Dinleyicimiz hasta. Depresyona girmiş. Bunu da bilemiyor. Zannediyor ki ben namazda veyahut da şeyde böyle vesveseliyim. Hayır değil. Acilen doktora gitmesi lazım. İlaç da kullanması lazım. Ve bu arada istiğfar ve la havle de okursa kısa sürede aynı şekilde tedavi olur ve kurtulur efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz Bursa'dan yazmış mektubunu. Sağlam göze toz, toprak veya kirpik gibi şeyler kaçınca sulanma oluyor gözde. Bu abdesti bozar mı?
1: Bozmaz efendim. Çünkü abdesti bozabilmesi için gözde hastalık olması, ağrılı olması ve ağrılı gözyaşı abdesti bozar. Hanefi mezhebinde. Maliki ve Şafii mezhebinde de bozmuyor zaten.
0: Diğer bir sorusu, yemin kefareti için 10 tane dini kitap aldım. Bu 10 tane kitabı da 10 ayrı fakire vermek istiyorum. Fakat hemen 10 tane fakir bulmam zor. Bu kitabı peyderpey 4 tane işte bulsam, fakir versem, sonra bir 4 daha bulsam, bir kitabı bulsam gibi ayrı ayrı zamanlarda versem olur mu?
1: Olur tabii. Mesela diyelim ki Hakikat Kitabevi'nin o 12 takımlık bir seti var.
0: Evet.
1: Bir set aldı. İngiliz casusu ve namaz kitabı, hani onları çeker. Çünkü onların fiyatları daha da düşük ya. Geriye kaldı 10 kitap. Şimdi bir fakiri belledi. Birinci gün birini verdi. İkinci gün ikincisini. Üçüncü gün üçünü. Dördüncü gün 10 kitabı ona verdi. Onda bir takımı oldu.
0: Ha, öyle de oluyor yani.
1: Tabii.
0: Dinleyicimiz onu atlamış.
1: Bir fakire 10 ayrı kitabı. Mesela Hakikat Kitabı'nın o seti. 10 evet. Gün böyle ayrı ayrı gün. Ara vererek de olabilir tabii. Ondan sonra set tamamlasın diye o ikisini de aynı şekilde verir. Dolayısıyla böylece bir hem yemin kefaretini yerine getirmiş olur. Hem de bir Müslümanın eline kıymetli böyle temel kitapların geçmesine vesile olur ve dini İslam'a da hizmet etmiş olur.
0: Dinleyicimizin diğer bir sorusu, Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor abdeste. Namaza durdum. Maliki'ye göre niyet edip etmediğim hatırıma geldi orada. Namazı bozmadım diyor. Ben bu abdesti Maliki'ye göre aldım diye içimden geçirdim, devam ettim.
1: Yok. Olmaz. Namazın içinde de bozacak, tekrar niyet edecek. Ama namazı kıldıktan sonra veya abdest aldıktan sonra hatırlarsa bu abdesti Maliki'ye göre aldım, bu namazı Maliki'ye göre kıldım diyebilir. Ama namazın içinde veya abdest alırken eğer hatırlamıyorsa geri döner, niyetini yapar, ondan sonra abdestini bitirir. Namaza da hemen başladı, içinden dedi ki niyet ettim mi etmedim mi, etmediği hatırlıyorsa ve hemen geri döner. Bitirdikten sonra dediğini yapabilir. O kendi ifade ettiği şekilde söyleyebilir o zaman.
0: Dinleyicimiz diğer bir sorusunda diyor ki, ben yaşım küçükken işte 13-14 yaşlarındayken gökyüzüne baktığımda haşa Allahü Teala'nın gökyüzünün arkasında olduğunu düşünürdüm, öyle hayal ederdim. Böyle düşündüğüm için küfür işledim mi?
1: Zaten çocukken yok. Yani o anda bilgileri de yok falan, hatırına geliyor. Çok kimse mesela öyle düşünüyor. İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde yıldızları görüyor, en büyük yıldıza diyor ki herhalde Rabbim bu olsa gerektir diyor. Sonra bakıyor, ay doğuyor diyor, bu yalancıymış, bu daha büyük, bu olsa gerek diyor. Güneş doğunca bunun diye hepsi yalancıymış diyor. Bak diyor, esas büyük bu. Akşam batınca yani doğan nereye batan gitti diyor, kaybolan şey diyor, Tanrı mı olurmuş diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla insan da hatırına bu şekilde böyle gelebilir mi? Gelebilir çocukken. Ama sonra doğruyu öğrenince zaten o zaman sabidir. Mükellef de değildir. Onun mahsuru olmaz efendim.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den mutlu pazarlar. 9 Ağustos pazar gününde 16 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları tekrar açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
2: Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimde öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren 28 maddelik kanun resmi gazetede yürürlüğe girdi. 2022 yılından önceki aftan yararlanamayanlar okula dönebilecek. Ancak belirli ağır suçlardan hüküm giyenler ve terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılanlar düzenlemeden faydalanamayacak. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuracak. Onay alanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
1: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Askerdeki öğrenciler için de ayrı bir süre öngörülüyor. Vatani görevini yapanlar askerliğinin sona ermesinin ardından 2 ay içinde başvuru yapabilecek. Üniversiteye geri dönen öğrencilere şartları taşımaları halinde yatay geçiş imkanı da sağlanacak. Ayrıca öğrenciler başvurmaları halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
0: Türkiye'de hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verileri değerlendirdi.
2: Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı. Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geçerek yılın ilk 7 ayında havalimanlarında transit yolcularla birlikte 139 milyona dayandı. Ocak-Mayıs döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 379.883, dış hatlarda 319.236 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 892.160'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega projesi olan İstanbul Havalimanı'nın uçuş verilerini açıkladı, değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un iki büyük havalimanında yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Havalimanı 7 ayda tam 48.068.524 yolcuya hizmet verdi. Sabiha Gökçen'de ise rakam 28.014.566 oldu. Öte yandan turizm merkezleri de 7 ayda 32.189.634 yolcu ağırladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7.406.646, Antalya Havalimanı'nda 19.209.979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2.739.692 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 7 aylık dönemde havalimanlarındaki toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 1.363.506'ya ulaştığını açıkladı.
0: Enflasyonla mücadelede kritik haftaya giriliyor artık. Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos Perşembe günü yeni tahminleri açıklayacak.
2: Enflasyonla mücadelede gözler bu kez Merkez Bankası'nda.
3: Dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor.
2: Yılın 3. enflasyon raporu için geri sayım başladı. 13 Ağustos Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameraların karşısına geçecek ve kritik sorunun yanıtı aranacak. Enflasyon hedefleri değişecek mi? Banka 2026 için %24, 2027 için %15, 2028 içinse %9'luk bir hedef açıklamıştı. Ancak tablo oldukça hareketli. Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatlarındaki artış ve piyasalardaki dalgalanma enflasyon üzerindeki belirsizliği artırdı.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor.
2: Peki son veriler ne söylüyor? Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Şimdi gözler Perşembe gününde. Merkez Bankası'nın yeni raporunda tahminlerde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Piyasalarda Başkan Karahan'ın vereceği mesajlara kilitlenecek. Enflasyonun seyri, faiz politikası ve ekonominin önündeki yol haritası Perşembe günü daha net görülecek.
0: Değerli izleyiciler, altın ve gümüş son 28 haftanın en iyi performansını gösterdi diyebiliriz. Peki yeni haftada altın fiyatları artmaya devam edecek mi? Bu noktada canlı bir bağlantı yapacağız. Özellikle fiyatlarda yeni haftada nasıl seyredecek gelişmeleri? Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Ferman'dan alacağız. Sayın Ferhan merhaba, hoş geldiniz TGRT Haber canlı yayında.
4: Merhabalar. Sağ olun Mehmet Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle altın ve gümüşte oldukça malumunuz güçlü bir hafta geride kaldı. Merak da ediliyor bu yükselişin özellikle temelinde neler var. Yatırımcı özellikle neden metallere tekrar yöneldi sorusu da akıllara gelmiyor değil. Ne dersiniz?
4: Evet, hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içerisinde altın gerçekten %5 civarında. Gümüş ise bunun neredeyse iki katına yaklaşan oranda bir değer kazancı sergiledi. Üstelik bu dikkat edilirse değer kazancı uzunca bir müddettir yatırımcısını veya kendisine gönül verenleri, kendisine maddi kaynak veya imkan ayıranları mutlu etmeyen bir grafiğin birdenbire yukarı yönlü bir hareketi olarak gerçekleşti. Bir parça geriye alırsak geçtiğimiz önceki hafta içerisinde gene bir körfez savaşı eksenli hafta sonu sendromu yaşadık. Evet. Nedir o Mehmet Ali Bey? Hatırlarsanız hafta sonu geldiğinde adeta böyle rutin hale gelmiş şekliyle İran Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda yeni bir saldırı retoriği, söylemi veya tehdidi havada kalıyor ve piyasalar da buna göre tepki gösteriyor.
0: Evet, gelen ABD'den zayıf istihdam verileri de vardı, onları söylüyorsunuz.
4: Evet tabii aynen evet. Öyle. Ama bir parça geri alırsak Trump'ın o çok kuvvetli saldırı tehdidini daha haftanın ortasında, hafta sonunun cumartesi gecesi ertelediğini iddia etmesi veya ifade etmesi bu yükselişi hızlandırdı. Üstelik cuma günü gelen özellikle istihdam rakamlarındaki beklentilerin altında daha doğrusu daha iyimser olmayan tarafta bir görüş çıktı. Bu da tabii Fed'in faiz arttırma sıklık ve ihtimalini azalttı. Bu niye önemli? İki bakımdan önemli. Bir kere netice itibariyle altın biliyorsunuz faiz geliri getirmediği için bir baş parmak kuralı. Ne zaman faiz veya Amerikan kağıt getirileri artarsa altının nefesi kesilir. Dolayısıyla altın faiz artışı haberlerinden hiç haz etmez. Bu bir parça öteydi. İkincisi de bu özellikle riskin azalmasıyla beraber hafta sonundan başlayarak ve geçtiğimiz haftanın ilk gününden itibaren petrolde olağanüstü yani çok yüksek oranda aşağıya doğru fiyat gerilemeleri oldu. Biliyorsunuz haftalardır kendi kendini tekrar eden bir baş parmak kuralı var. Niye baş parmak kuralı diyorum? Biliyorsunuz bu finansta, ekonomide fizik, kimya gibi, matematik gibi kesin bilimsel kurallar yok veya formüller yok ama şöyle bir durum var. Petrol yukarıya çıktığında altının nefesi kesiliyor, altın fiyatları baskılanıyor. Tam tersi de doğru oluyor. Petrol geriye doğru çekilince bu sefer altın bir fırsat buldu ve hakikaten %5 gibi bir oranda yükseldi. Benim deyimimle onun yancısı olan gümüşte yani onun bir kat fazlası bir yükseliş gösterdi. Şimdi temel soru şu. Bu hafta bu yükseliş devam eder mi?
0: Onu soracaktım.
4: Aynı oranda. Evet,
0: zira son 28 haftanın en güçlü performanslarından birisini gördük hocam. Şimdi bu Fed'le alakalı bu takım özellikle jeopolitik risklerin ve bir yandan da doların seyri de güvenli limanın talebini sürdürdü bir yandan da. Yeni haftada nasıl olacak diye soracağım. Zira bu yükseliş devam eder mi yoksa artık bir kar satışı beklemeli miyiz? Ne dersiniz?
4: Evet, ben bu konuyla ilgili olarak bir kaç makalemde en son enteresan bir kapsam, kavram üzerinden bunu değerlendiriyorum. Şu anda piyasalarda sürgit salınım, yani süre gelen, devam eden, bir türlü öne alınamayan bir salınım sendromu yaşıyoruz. Ne oluyor? Petrol fiyatlarında birdenbire 90 dolarların üstüne salınıyor, sonra birdenbire 70'li dolarların altını bile test ediyor. Geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Bey 69 doları test etti. Bu önemli bir sinyal etkisi yaratıyor. Evet. Demem odur ki bu salınımlar devam ettiği sürece altının da aralarında bulunduğu finansal varlıklar, sermaye piyasaları maalesef istikrara kavuşamayacaklar. Bu kesin. Sermaye piyasalarında dikkat ederseniz yukarı yönlü rekorlar kırılıyor, birdenbire aşağı yönlü çöküşler yaşanıyor. Yani bu salınım aslında bir kalıcı barış anlaşmasının her iki taraf bakımından da teyit edilmesi ve İsrail tarafından da aleyhte bir beyanatta bulunulmamasına kadar devam edecek. Hal böyle olunca altının sürekli öngörülebilir ve istikrarlı bir çıkış trendine yeniden dönebilmesi için henüz vakit erken.
0: Evet, yatırımcı açısından altın hiç düşmez düşüncesine de kapılmamak gerekiyor o zaman.
4: Evet, yani bir düzeltme hareketi olabilir. Özellikle yarın itibariyle kapalı çarşı söz konusu olduğunda tabii Türkiye'de altın fiyatlaması biliyorsunuz gram ve TL bazında ons ve dolar fiyatlarında bağlantılı ama ondan daha farklı şeyler gösterebiliyor. Mesela son dönemde dolar TL karşısında biraz daha hızlı değer kazanmaya başlayınca Türkiye'de dolar bir parça prim yapmıştı. Ancak birkaç noktaya bakıp hemen yatırım tavsiyesi olmamak üzere genel arka plan okumalarını yapalım. Herkes tabii kendi izan ve anlayışı ve beklentileri çerçevesinde kararını kendisi verecek. Şunu söyleyelim, pazartesi salı günü bir kar satışı veya realizasyonu olabilir. Çünkü yüksek fiyattan veya daha uygun fiyatlardan altın alanlar biraz kar satışı.
0: Rakamsal olarak verebiliyor musunuz hocam bunu peki? İzleyicilerimiz de ekranın yanı başında merak ediyorlardır eminim. Rakamsal olarak soracağımız zaman mesela gram altında alakalı hangi seviyeleri gram görebilir?
4: Evet. Gram altında anlaşıldığı kadarıyla şimdi 6600'ler test edildi. 6350-6400'lerde bir alt direnç sınırı olabilir.
0: 8000 lira seviyesini görmemiz mümkün mü mesela?
4: Efendim?
0: 8000 lira seviyesini görmemiz mümkün olur mu?
4: Hayır. Onu bir tarafa bırakın. Yani bu hafta içerisinde 7000 liraları dahi görmek pek mümkün değil. Tekrar ediyorum, önümüzdeki haftalarda altında trend yukarı yönlüdür. Ancak kısa dönemde, kısa orta vadede, yani Ağustos içerisinde 3. çeyrekte altının böyle o hani hepimizin, herkesin zihninde bir parça böyle farklı izlenimler bırakan öyle 8300'ler veya dünyadaki 5500 dolarlar vesaire gibi yeni rekorlara doğru koşması ihtimali çok düşük gözüküyor. Onu vurgulamakta fayda var. Özellikle şunu da söyleyelim, tabii altın söz konusu olduğunda kademeli alım, kademeli satım önemli bir yaklaşımdır. 2026 yılında henüz bu sürgüt salınım sendromu devam ederken, henüz istikrara kavuşulmamışken, bir taraf Körfez Savaşı'nı bir tarafa bırakın, arka planda 1600 gününü dolduran Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da yeni açılımlar olup insanların gittiği plajlar, ülkelerin başkentleri dahi silahlı saldırılara söz konusu olurken, henüz bu konuda altının böyle tekrar o sene başındaki gibi çılgın bir rally beklemesi mümkün değil. Evet. Kademeli alım, kademeli satım, hem alırken hem satarken eldeki mala sahip çıkmak gerekir. Vatandaşlar kendi hesaplarını gayet iyi bilirler ama şunu vurgulamakta fayda var. 2026 yılı en azından şu an itibariyle bir al-sat, kısa dönemli marjlardan kazanç sağlanacak bir yıl olmaktan ziyade elindekine sahip çıkmak, çarşının deyimiyle tırnak içinde malı kaptırmamaya çalışılan bir yıl olmalı. Kısa zamanda bir takım marjlarla kar elde etme konusunda opsiyonlarımız daraldı. Çünkü dünyada büyük oyuncular yeni oyunlara tezgah açıyorlar Mehmet Ali Bey. Çin farklı bir açılım içerisinde biliyorsunuz.
0: Doğru.
4: Kağıt üzerinde değil fiziki altın üzerinden Amerika'ya meydan okuyor. Amerika Chicago değerli metaller piyasasını günün 24 saati haftanın 7 günü açarak cevap veriyor. Dolayısıyla bu çerçevede çok dikkatli olmak lazım. Büyük oyuncular daha evvel tıpkı Şubat ayında zirve yaptırıp sonra aşağıya doğru vurma hareketi yaptıkları gibi zaman içerisinde benzer gelişmeler olabilir. Bir parça görece istikrar ve bu sürgüt salınımların dengeye kavuşması lazım. Biraz evvel ne dedik? Ekonomi, piyasalar, sosyal vakalar fizik, kimya gibi kurallara bağlı.

0: marjlardan para kazanma bakımından fırsatlar şu anda ufukta gözükmüyor. Vatandaşın çok dikkatli olması lazım bu konuda.
1: Evet, bu dikkatli uyarıyı da sizin aracılığınızda yapmış olalım değerli izleyicilerimize. Belki de yukarı yönlü momentum korunursa yeni zirveleri görmek de mümkün olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bağlantımızın da sonuna geldik.
0: Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
1: Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman bizimle beraberdi efendim ve devam ediyoruz hafta sonu haberlerine kaldığımız yerden. Erzurum'un Ayasofya'sı olarak anılan Fetih Camii geçirdiği kapsamlı restorasyonun ardından adeta tekrar doğdu. 19. yüzyılın izlerini taşıyan yapının onarımı sırasında yıllar önce üzeri kapatılan Hazreti İsa freski gün yüzüne çıkartıldı.
2: Asırlar önce çizildi, yıllar önce kapatıldı. Erzurum'un Ayasofya'sında Hazreti İsa freski çıktı. Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda yer alan bu ihtişamlı yapı asırlara meydan okuyor. Yapı 1850'de Rum Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilmişti. 1997'de Fetih Camii adıyla ibadete açılan 3 nefli bazilikal yapı, 2026 Temmuz'unda tamamlanan restorasyonla yenilendi.
3: Burada pantokrator dediğimiz bir tiplemeyle Hazreti İsa'nın betimlendiğini görüyoruz. O da kelime anlamı olarak evrenin hakimi anlamına geliyor.
2: Restorasyonun en büyük sürprizi ise orta nefin tam tavanında gerçekleşti. Yaş sıva üzerine kök boyayla işlenen freskte Hazreti İsa ve çevresinde 4 İncil yazarı Matta, Markos, Luka ve Yuhanna yer alıyor.
4: Tavanda Hazreti İsa'nın resmi var. O resmi namaz vakitlerinde perdemiz vasıtasıyla kapatıyoruz. Namaz dışında açıyoruz.
2: Tarihi freskler namaz vakitlerinde özel bir perde sistemiyle kapatılıyor. Namaz saatleri dışındaysa yerli ve yabancı ziyaretçilerin incelemesi için yeniden açılıyor.
5: Çok güzel resimler gördüm. Çok duygulandım. Annemle gelip namaz kıldım. Çok mutlu oldum.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Şehrain'den hepinize merhaba. Edebiyat sevdalılarının buluşma noktasına hoş geldiniz. Vakit bu vakit, bizler her zamanki yerimizi aldık. Sizler radyolarınızın başındasınız. Bu zaman dilimi tamamen size ait ama elbette onu yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şimdi lütfen günlük meşgalelerinizden bir süreliğine uzaklaşın, zihninizi boşaltın ve kitapların sıcak evrenine kendinizi bırakın. Kelimeler sizin için ses bulacak, satırlar canlanacak ve önünüzde bambaşka bir dünyanın kapıları açılacak. Hazır mısınız?

Bu bölümün kitaplarıyla sizi birazdan tanıştıracağım, fakat önce künyemiz. Ben Umay Aygut, Fehbi Arvas yönetiminde programı hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada ise bu kez İsmail Sert katkılarıyla yayınımızın size ulaşmasını sağlıyor. Hepinize Şehrainli Dakikalar dileğiyle başlıyoruz.

Bir haberi, dilek veya duygunuzu yanınızda olmayan birine nasıl iletirsiniz? Telefonla, tırnak içinde söylersek cepten mi? Kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla mı? Dilimize orijinal okunuşlarıyla yerleşmiş, yani Türkçeleşmemiş daha pek çok adı var yeni teknoloji iletişimin. Acaba bunlardan birini mi tercih edersiniz? Çağımızda hız, haberleşmenin olmazsa olmaz şartı. Hızdan kaçamıyoruz. Ama bu arada da bazı alışkanlıklarımız hayatımızdan hızla kayboluyor. Onlardan biri de mektup yazma alışkanlığımız. Mektup, az önce sorduğum soruya verilebilecek muhtemel cevaplardan biriydi. Hatta bir zamanlar yeganesiydi. Ama şimdi kimsenin aklına bile gelmiyor. Oysa ne çok şeyi karşılıyordu hayatımızda. Gelin bugün mektubu konuşalım. Edebiyatçıların mektuplarından örnekler paylaşalım ve bu geleneksel, yeri doldurulamaz iletişim aracına saygı duruşunda bulunalım. Kim bilir, belki içinizden biri dolabının kaç zamandır elini sürmediği köşesinden unutulmuş bir zarfla mektup kağıdı çıkarır ve bir sevdiğine gönderir yazdıklarını.

Mektuplar alırım ayda, yılda bir. Bursa'dan, İzmir'den ya Adana'dan. Yazanlar ne hısım ne hemşeridir. Bunları yedi kat eller gönderir. Güç haber alırken oğul anadan. En yakın dostluğun, aşinalığın imtihan gördüğü ahir zamanda hal hatır soranlar çıkar bir yığın. Masaldır ey gönül garip kaldığın, bunca dert ortağın varken cihanda.

Mektuplar yalnızlığı unutturur, dostları buluşturur. Değil akrabaların, ana oğlun bile gitgide birbirinden uzaklaştığı bir zamanda lafı olmaz belki ama öyledir. En azından öyleydi. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinde dile getirdiği gibi gönül garip, gönül öksüz kaldığında imdada mektuplar yetişirdi. Rengarenk zarflarıyla daha açılmadan çok şey anlatırdı. Sevgiliye gönderilen mektup ille renkli zarfa konur, mesajını dışarıdan duyururdu. İçinden çıkan kağıt köşesinde bir gül dalı, belki zarif bir karanfil taşırdı. Sonra dost mektupları vardı, uzakları yakın eden, hasretleri dindiren. Akrabalar birbirlerine uzak da otursalar ne yapar eder, bir hal hatır sorar, kendilerinden bir haber ulaştırırlardı mektuplarıyla. Başka? Asker mektupları yazılırdı uzun uzun, değil mi? Galiba elimizde son kalan da bu. Şimdi artık kimse heyecanla postacı yolu gözlemiyor. Zaten postacılar epeydir bir örnek zarflar içinde. Faturadan başka bir şey taşımıyorlar çantalarında. Mutlu bir haber getirmiyorlar nicedir. Tabii bahşiş de veren olmuyor. Kışın ayazı, yağmuru, çamurunda, yazın en kavurucu sıcağında, bütün bir gün taban teperek kanter içinde dolaşmalarının ödülü, getirdikleri mektubun sevinciyle aydınlanan mutlu bir yüz de olabilirdi pekala ama onlar bundan da mahrumlar. Borç pusulaları mutluluğa mecal bırakıyor mu ki? Mutluluktan yana payınızı almamışsanız ama dünyaya küsmüş, insanlara sırtınızı dönmüşseniz ne mektup kâr eder ne de bir dost yüzü. Hepimizin zaman zaman içine düştüğü böyle buhranlı anlardan birinde yazılmış şiirinde Cahit Sıtkı postacıya sesleniyor ve boşuna çalma kapımı diyor. Boşuna çalıyorsun postacı, boşuna çalıyorsun kapımı. Artık benim değildir üstünde ismim, adresim yazılı mektuplar. Git başkalarını sevindir, git başkalarını mahzun et. Bana hükmün geçmez artık. Bir aşkım varsa bugün bahçemdeki çiçekleredir, insanlara değil. Boşuna çalıyorsun kapımı postacı, boşuna çalıyorsun.

Cahit Sıtkı'nın yıllar önce gelme dediği postacı şimdi biz istesek de kapımızı çalmıyor. Arif Nihat Asya şöyle söylemiş mektupsuz günlerinde. Mektup mu gelirmiş masal olmuş yardan. İn göğsüme, dön göğsüme ey kalbim. Ne bekler unutulmuşlar, unutmuşlardan. Yeni yalan zamanlarda sevdalılar yerine sevgililer var ve onların da mektup yazacak vakti yok. Bir kısa mesaj yetiyor da artıyor bile. O dahi özenle, sabırla, kelimelerin hakkı verilerek yazılmıyor. Harfler yutulup sözcükler kısaltılınca ortaya bölük pörçük ifadeler çıkıyor. Arif Nihat Asya haklı, vefası olmayandan ne beklenir ki? Unutmaya programlı kalplerde vefa mı aranır? Duygularını dile getirmek için bir cümle yazmaya sabrı olmayan acep sevgiden ne anlar? Belki mektup yazma alışkanlığımızı büyük ölçüde yitirdik. Ancak bu mektubun edebiyatta bir tür olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İçlerinde sanat değeri taşıyanlar, edebiyatçıların kaleme aldığı ve bazen aile bireylerine, bazen dostlarına fikirlerini ve duygularını iletmede aracı kıldığı mektuplar yayınlanmaya devam ediyor ve böylece kendi dönemlerine tanıklık etmiş satırlar gün ışığına çıkıyor. Şair yazar Behçet Necati Gil'den bir mektup örneğiyle devam edelim. Necati Gil mektubunu Stuttgart'tan eşiyle kızlarına göndermiş. Tarih ise 4 Temmuz 1972 Salı.

Sevgili eşim, kızlarım. Gölgelerin çökmeye başladığı bir park köşesinde akşam garipliğini duyarak dinleniyorum. Pazar Kayalar'ın evine yakın bir park. Dolaşırken yol beni buraya getirdi. Üzerimde bir kırıklık var, bir halsizlik. Burası serin çok. Üstelik yağmur da yağdı 3 gün. Üşüttüm besbelli. Yahut çiçek aşısı tutmuş kabuklanıyor. Belki de onun yaptığı bir nöbet. Dün parayı alınca bir daktilo aldım. Bu sabah oturdum çalışmaya. Oradayken müsveddesini hazırladığım incelemeyi temize çekiyorum. Başka yolu yok. Sarmıyor beni buralar. İstanbul'un gürültüsü, çekişmesi, tozlu sokakları iyidir. Neyse, benim görüşüm bana. Siz iyisiniz ya. Şu yaz aylarında güç kuvvet toplamaya bakın. Kışlar çetindir. İndiğim kışla. Pazar Kayalar çok yakınlık gösteriyorlar. Taban arasındaki eşya odasını bana bıraktılar. O katta başka odalar da var ama hepsi boş, kilitli. Burada adetmiş her dairenin çatı katında bir sandık odası olması. Benden önce İsveç dönüşü Nevzat Üstün ve eşi kalmışlar bu odada. Sonra otomobilleriyle Fransa'ya gitmişler. İsteklerinizi yazın şimdiden. Aman yükte hafif şeyler olsun. Selma, Ayşe, ne istiyordunuz? Nasıldı fotoğraf makinesi? Özellikleri neydi? Yazın. Hiç belli olmaz. Biz de gidebilirmişiz diye ya da ayıp olur düşüncesiyle geldim buralara. Hiç belli olmaz. Kaçıp gelebilirim. Fakat dayanmak lazım. Sağlığım düzelir de gönlümce çalışabilirsem bu kadar sıkılmam tabii. Mektup yazın. Gözlerinizden öperim.

Dikkat ettiniz mi? Necatigil mektubunu hangi sözlerle noktalıyor? Gözlerinizden öperim. Mektupla birlikte hayatımızdan sessizce çıkıp gitmiş ifadelerden biri bu da. Mektup yazmanın edebiyatçıların yaşamlarında da nedenli önemli bir yer tuttuğunu 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreci gözden geçirdiğimiz vakit anlayabiliyoruz. Şair ve yazarların mektuplarının toplandığı çok sayıda eser yayınlanıyor. Hangi birini saymalı? Abdülhak Hamid'in mektupları, Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi, Tanpınar'ın mektupları, Ziya'ya mektuplar, Behçet Necatigil mektuplar, Atilla İlhan'a mektuplar, Nurullah Ataç'ın okuruma mektupları bunlardan bazıları. Daha eskilere gidersek Muallim Naci ile Beşir Fuad'ın romantizm, realizm, Victor Hugo ve dil konularında yayımlamak kararıyla başlattıkları mektuplaşmalarının 1887'de İntikat adıyla kitaplaştığını söylememiz gerek. Osmanlı döneminde bir kitapta toplanmış özel mektup külliyatı yayınları içinde yine Beşir Fuat'la Fazlı Necip arasındaki mektuplaşmalardan oluşan ve 1889'a tarihlenen mektubatı ve Ahmet Mithat'la Muallim Naci'nin mektuplarını bir araya getiren 1884 tarihli Muhaberat ve Muhaveratı sayabiliriz. Döneminde özellikle de 1960'lardan sonra okuyucu ve araştırmacılardan gördüğü ilgi üzerine hatırat türü kitaplarla beraber mektup külliyatlarının yayınlanmasında da büyük artışlar olmuş. Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in, Hüseyin Rahmi'nin, Ziya Gökalp'in, Süleyman Nazif'in, Mehmet Akif'in, Yahya Kemal'in, Ahmet Haşim'in, Nazım Hikmet'in, Memduh Şevket Esendal'ın, Arif Nihat Asya'nın, Samiha Ayverdi'nin, Cahit Sıtkı'nın, Bedri Rahmi'nin mektup külliyatları bunlar arasında. Tolstoy hiç kuşku yok dünya edebiyatının dev bir yazarı. Belki de onun için şöyle denilebilir, dünya edebiyatına dev yapıtlar kazandıran mutsuz bir yazar. Savaş ve Barış, Anna Karenina gibi önemli klasiklere imza atan Tolstoy için neden bu sıfat kullanılır? Çünkü yazarın özel hayatı çalkantılarla geçer evliliği yüzünden. Karısı Sofya ve çocuklarıyla 15 yıl mutlu bir yaşam sürer. Bu yıllar boyunca eşi onun kitaplarını kopya etme işini de sürdürür. Ancak günün birinde ne olursa olur ve Tolstoy eşinden nefret etmeye başlar. O günden sonra aralarındaki kişilik ayrılıkları daha da keskinleşir. Sofya'nın kıskançlığı, hırçınlığı, hırsı ve gösterişe düşkünlüğü yazarın ondan gün be gün uzaklaşmasına sebep olur. Huzursuz yıllar boyunca hem Tolstoy hem de karısı mutsuzluk ve ıstıraplarını günlüklerinde anlatır. Tolstoy 1910 yılında 82 yaşındayken eşini bir kez daha kağıtlarını karıştırırken yakalar ve bunun üzerine evden kaçmaya karar verir. Daha önce bunu iki kere denemiş ama dönmek zorunda kalmıştır. Fakat bu defa da yolda Astapova tren istasyonunda fenalaşır, onu gar şefinin evine götürürler, ailesine haber verilir. Karısı ancak o bilincini yitirdikten sonra yanına alınır. Tolstoy 7 Kasım 1910'da hastalandığının ertesi günü son nefesini verir. Eşi ölmeden önce kızlarına babanızın ölümüne ben sebep oldum, ona iyi davranmadığım için acı çekiyorum diyecektir. Peki yazar eşine bıraktığı veda mektubunda ona neler söyler? İşte cevabı.

Gidişim sana acı verecek. Üzgünüm. Bana inan ve başka türlü yapamayacağımı anla. Benim evdeki durumum çekilmezdi ve çekilmez oldu. Öteki nedenlerin yanı sıra şatafatlı koşullar içinde eskiden olduğu gibi yaşamayı sürdüremedim ve benim yaşımdaki ihtiyarların göreneğine uyarak dünyayı terk edip yaşantımın son günlerini sessizlik ve yalnızlık içinde geçirmek istedim. Bunu anlamanı ve nerede olduğumu öğrenecek olursan gelip beni aramamanı yalvararak rica ediyorum. Benimle birlikte namusluca geçirdiğin 48 yıllık yaşam için sana teşekkür ederim. Ve sana yapılan ve bana yüklenen suçlamalar için beni bağışlamanı dilerim. Senin bana karşı yaptığın haksızlıkları da benim bağışladığımı bilmeni isterim.

Rus yazar Tolstoy ölmeden önce eşine son defa bu mektupla seslendi. İnsan düşünmeden edemiyor. Ya şimdiki iletişim araçları o günde kullanılıyor olsaydı diye. Ya son sözlerini birbirlerine cep telefonunda söyleseler, internet yoluyla mesajlaşsalardı. Öyle olsaydı bugün biz edebiyat tarihinin önemli belgeleri olan mektuplardan mahrum kalacak, eserlerinin dışında yazarların iç dünyaları hakkında fikir sahibi olamayacaktık. Şimdi elimizdeki bu büyük mektup hazinesinden bir tane daha seçip okuyalım. Bu defaki Türk Edebiyatı'ndan bir şiir mektup. Bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı. Ben alacakaranlığında son sabahımın, dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim.

Edebiyatla mektup ilişkisi elbette sadece yazarlarla şairlerin birbirlerine ya da eşlerine, çocuklarına gönderdikleri mektuplarla sınırlı değil. Mektup bir romanın anlatım aracı olarak da kullanılıyor. Tamamen ya da bir bölümü mektuplardan oluşan kitaplardan söz edebiliriz. Halide Edip'in Handan'ı, söz gelimi tamamen mektuplardan meydana gelmiş bir roman. Saffet Nezihi'nin Zavallı Necdet romanında ise olaylar mektup aracılığıyla aydınlatılır. Ustalıklı kurgusuyla sürükleyici bir roman olan Zavallı Necdet, yazınımızda popüler roman anlayışının ilk ve önemli örneklerinden biri. Necdet Feridun'un başından geçen bu acıklı aşk serüveni kuşaklar boyu okurları etkilemiş, defalarca basılmış, filme alınmış ve türünün ustalıklı bir örneği olarak popüler romancılığımızın seçkin örneklerinden biri olmuş. Romanda Necdet Feridun, sergüzeştini yazdığı bir mektupla arkadaşını anlatıyor. O mektuptan satırları paylaşalım.

0: Kardeşim, hatırına geliyor mu bilmem. Sen geziden dönüp de bebeğe beni görmeye geldiğin zaman şehitliğe doğru birlikte bir gezinti yapmıştık. Orada sana bir mezar göstermiştim. Bu konuda benden açıklama istemekte olduğunu bakışlarından anlamıştım. O vakit başlangıcını bildiğin hikayenin pek acıklı olan sonlarını da sana, yalnız sana söylemek hevesi kalbimde şiddetle vardı. Birkaç defa söylemeye cesaret eder gibi oldum. O elenli gerçeği sana açıklamak için sözler dudaklarıma kadar geliyordu ama itiraf edemeyecektim. Serüvenimin sonlarını söyleyemeyecektim. Yaptığım bir cinayetti, hem de korkunç bir cinayet. Ama bilinçsizce yapılmış bir cinayet. Hareketlerimde kast olmayarak işlenmiş bir cinayet.
1: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Beni talihim, uğursuz talihim, gözlerim bağlı olduğu halde bir uçurumun kıyısına itelemişti. Gözlerimi açtığım zaman elimde olmadan hareketlerim beni uçurumdan aşağıya yuvarladı. O dakikada ne yapabilirdim? Kaderimin yaptığına itaat etmekten başka elimden ne gelirdi? İşte ben de öyle yaptım. İtaat ettim, fakat bu itaatten bir cinayet oldu. O vicdansızca hareketimin cezasını sonra çekeceğim. Bilmem bu davranışım yüce yüreklerde acıma, bağlılık duyguları uyandıracak mı? Ne yazık. Yine o gün bana hasta olup olmadığını sormuştun. Ben de rahatsız olmadığımı, artık hayatımın son serüvenlerinin acılarını, etkilerini unutmuş olduğumu söylemiştim. Bilsen bu cevabı verinceye kadar ne derece sıkıldım, nasıl acılar içinde kaldım. Çünkü o gün bu sözlerimle seni aldatıyordum. İlk defa olarak sana karşı da yalan söylemeye mecbur bulunuyordum. Bunu itiraf edemezdim, çünkü bunu itiraf etmek hikayemin söylemediğim kısımlarını da söylemeye beni sevk edecekti. Yüreğim buna razı olmuyordu. En sevdiğim kimselerden de sefil hitabına layık olmamı nasıl isteyebilirdim? Bunun için yalan söyledim. Seni aldattığımdan dolayı da vicdanım çok azap duydu. Ama görmüştüm, gözlerinden hissetmiştim ki sen o sözlerime, yeminlerime inanmamıştın. Şu satırları yazarken tüylerimin yine ürpermekte olduğunu duyuyorum. Bilmediğim, tanımadığım bir ses, gayipten gelen bir ses bana hayatının o siyah sayfalarını anlatan kağıdı yırt at, cinayetini kimse öğrenmesin, sonra sana lanet ederler diyor. Hayır, yırtmayacağım. Bu açıklamayı ben sana borç duydum. Çünkü benim felaketimi en iyi bilenlerden, bana acıyanlardan biri de sensin. Ben seni de istemeyerek aldattım. Bilinçsizce yalan söyledim. Onun için bu ayrıntıyı vermeye mecburum. Ama bilmem hikayemi okuyup bitirdiğin zaman bana lanet edecek misin? Yoksa felaketle sonuçlanan aşkıma acıyacak mısın? Bedbaht çocuk hitabına layık görecek misin? Bu satırları okuduğun zaman ben bu dünyadan göçmüş bulunacağım. Ama ya ruhum, ya ruhum? O eziyet çekmeyecek mi? Bilmem. Ama ben ruhun varlığına razıyım.

Mektuplar sahiplerinin sesini getirirler ta uzaklardan. Bazen yazanla yazılan arasındaki mesafe çok kısadır ama yazıya geçtiğinde kuşkusuz daha iyi ifade edilir söylenmek istenenler. Ve konuşmanın zor geldiği anlarda mektup en iyi kurtarıcımız olur. Tıpkı Necdet Feridun'un itiraf etmekte zorlandığı geçmişini mektup yoluyla ifade etmeyi yeğleyişi gibi. Yüz yüze iletişimde, telefon konuşmalarında ya da internet üzerinden yapılan görüşmelerde ağzımızdan çıkan cümlelere çok dikkat etmesek de mektup yazarken kelimelerimizi düşünerek seçeriz. Çünkü kalıcı olduklarını biliriz. Yazdığımız kişi belki yıllar sonra çekmecelerinden birinin kuytusunda ya da kitaplarından birinin sayfaları arasında o mektubu tekrar bulup okuyacak ve bizi hatırlayacaktır. Faks kağıtları atılır, internet iletileri silinir, telefon görüşmeleri unutulur ama mektuplar çok değer verilen birinden gelmeseler bile saklanır. Çünkü emek verilmiş, zaman harcanmıştır onlar için. Edebiyat dünyasına yazdığı mektuplarla girmiş olan Lady Montagu 18. yüzyılda mektup türüyle ünlendi. 2. Mustafa döneminde eşinin elçi olarak bulunduğu ülkemizde insanlarımızı ve özellikle saray yaşantısını yakından izleme imkanı buldu. Bu izlenimlerini arkadaşına yazdığı mektuplarla tarihe geçirdi. Ahmet Refik Bey tarafından Türkçe'ye çevrilen bu mektupların birinde Lady Montagu şöyle der: "Asil bir Türk kadını nasıl giyinir? Bunu öğrenmek istersin değil mi? İşte sana yazıyorum."

Onun arkasında dolama denilen bir gömlek vardır. Düğmeleri nohut iriliğinde elmastan yapılmıştır. Dolama daha küçük çapta elmaslarla süslü iki iğne ile kemere tutturulmuştur. Ten üzerindeki iç gömleği baklava biçimindeki iki elmas düğme ile iliklidir. Kemer gayet geniş ve baştan başa elmas. Yerden dize kadar inen üç dizi inci ile sarılı. Dizilerden birinin ucunda Hint tavuğu yumurtası kadar büyük bir zümrüt asılı. Asil Türk kadınının küpeleri takıldığı yere yakışacak değerdedir. Yüzükler de öyledir. Güzel, pek güzel olan parmakların zarafetini ışıklarıyla aydınlatıp dururlar. Benim gördüğüm Türk kadınlarındaki süslerin yarısı kıymetinde süsü taşıyabilen Avrupalı bir kraliçe yoktur. Fakat dostum, Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Bana öyle geliyor ki bunlar süslemek için elmas veya zümrüt takmıyorlar. Belki o taşları üzerlerinde taşımakla süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. Her kadın para sahibi olabilir. Lakin elmasa revnak veren Türk kadını ancak Türkiye'de bulunur.

Türk kadınına övücü bu satırlar İngiliz gezgin yazar Lady Montagu'nun bir mektubundandı. Küçücük zarflarına fikirleri, izlenimleri olduğu kadar büyük sevgileri, acıları, sevinçleri, pişmanlık sözlerini de sığdırır mektuplar. Bir genç kız sevdiğine ayrılık haberini mektubunda verir. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi, bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi diyerek yazdığı satırları şahit tutar ayrılma kararına. Ve birkaç damla yaş süzülür gözlerinden, sözcükleri yalanlarcasına. O gözyaşlarıyla silikleşen harfler derin bir sevginin mührü olur. Yalnızca aşkları taşımaz elbet mektuplar. Yıllar süren dostlukların da aracısıdır. Ayrı düşen eski dostlar muhabbetlerini posta yoluyla sürdürür. Hem sevgi hem de bilgi alışverişinde bulunurlar. Ve bir de cepheden gelen mektuplar vardır ki yolu gözlenen Mehmetçiğin selamını taşır, bir nebze olsun özlem dindirir. Buket Uzuner 2001 yılında yayınlanan Gelibolu romanında Çanakkale Savaşı'nı cepheden yazılan mektuplar aracılığıyla anlatmıştı. Böylece Osmanlı temeli Ali Osman Bey ve Anzak Er, Alistair John Taylor'ın bakış açılarını okuruna yansıtabilmişti. Bu iki askerin ailelerine gönderdiği ve orijinallerinden yola çıkılarak kurgulanan mektupları okurken, cephe gerisinde olup bitenleri, bir büyük savaşın perde arkasını ve insani boyutlarını çok daha iyi kavruyor insan. Şimdi gelin Teğmen Ali Osman Bey'in annesine yazdığı mektuptan bir bölümle Çanakkale Savaşı günlerine dönelim. Bakalım cephe gerisinde neler yaşanmış.

Valideciğim, tam da mektubumu tamamlamak üzereyken neferimin verdiği haber sebebiyle size yazmaya yeniden ara verdim. Atıma atlayıp muharebe alanına vardığımda bir zamanlar birer servet ve güzellik kaynağı olan ve dünyanın en nefis üzümlerini yetiştiren bağ kütükleriyle dolu o vadiyi kesif bir toz bulutu içinde buldum. Yüksek şöhretli üzüm kütüklerinden eser kalmayışından ziyade dehşet verici olan oraya vardığımızda gördüğüm manzaraydı. Harp esnasında pek çok keder verici, insanı derinden sarsan manzara gördüm. Fakat kanlı sırtta gördüğüm bu son manzara kadar dehşet verenini ne gördüm ne de bir daha görmek isterim. Allah kimseye göstermesin. Hatırasıyla insanın tüylerini ömrü billah diken diken edecek, dehşetiyle bir daha katıksız saadet yaşamaya imkan vermeyecek kadar kanlı bir manzara. Bu kadar geniş alana yayılmış vaziyette parçalanmış insan eti ve kopmuş insan uzvuna bakıp et ve yanık kokusuna karışan feryat ve inilti seslerini duyunca insan evvela sersemliyor. Kulakları uğulduyor, gözleri kararıyor, donup kalıyor, şuurunu kaybediyor. Kendine gelince de insanlığından utanıyor. Ve oradaki zamanda ne olduğunu asla hatırlamıyor. Bunu takiben intikam hisleriyle yanıp kavruluyor. Bu yangın insanın aklını başından alacak kadar kuvvetli, bu yangın insanın vücudunu sarsacak kadar müşahhastır. İntikam yangını çok acıtır valideciğim. İnsan o an cinnet getirmenin hududunda için için ağlayarak bekler. O an insanın tıpkı doğduğu ve öldüğü an kadar yalnız olduğu andır. Sonra ya cinnet geçirir ya da kurtulur. Çünkü insanın insana ettiği zulmün en büyüğünü gören yürek o an iflas etmiştir. Ümidin bittiği andır o an. Ve insan bu manzarayı gördükten sonra bir daha asla aynı insan olamayacağını çok iyi anlamıştır. Bu manzara nasıl tasvir edilir valideciğim? Ah valideciğim, sanki bir kıyamet tablosu. Delik deşik kaputların üzerine düşüp kalmış gencecik insan vücutları, noksan uzuvlu ama bunun henüz farkına varamamış şaşkın gençler. Meydanda tek renk var, kırmızı. Hayatta kalanlar kaybettikleri uzuvlarına bakıp ölümden kurtulduklarına üzülüyorlar. Sağlam kalanlar şaşkın, bitkin, kabzalarından kan damlayan süngüler ellerinde, sersemlemiş olarak uykuda gezer gibi hareket halindeler. Kanlı tüfek taşıyan onbaşılar, parçalanmış portatif çadırlar, siperlerde neferin yatak olarak kullandığı ve şimdi kana bulanmış koyun postları, yerlere saçılmış bazı mektup sahifeleri. Mümkünü yok, bu sırtın adı kanlı sırt olmuştur artık.

Mektup yazmanın unutulduğu günlerdeyiz. Uzun zamandır böyle bu. Arada bir bazı pop şarkılarında yazdığım mektupları yırt at gibi ifadeler çıkıyor karşımıza. Sizce de eğreti durmuyor mu bu sözler? Derinlikten yoksun, çok satmak amacıyla üretilmiş piyasa şarkılarında sırf şiir geleneğimizdeki köklü yerinden yararlanmak için mektuptan dem vurulması hazin geliyor bana. Eski şarkılarımızda bir anlamı vardı ama şimdi her neyse, iyisi mi biz Oktay Akbal'ın mektup üzerine söylediklerini paylaşalım.

Mektup yazmak neredeyse tarihe karıştı. Telefon, teleks, faks ve benzeri araçlar çıktığından beri insanlar bir dosta, bir sevgiliye yazıyla seslenmeyi unuttu. Sesler gider gider, kalıcı olan yazıdır. Hele bir dostun, bir sevgilinin iç zenginliğini, duyarlılığını yansıtan el yazısı. Mektuplar zamanla değer kazanır. Açın çekmecelerinizde tozlar içinde sararmış eski bir mektubu, birden o anlara, o günlerin havasına girersiniz. Özellikle yazarların birbirlerine, dostlarına, sevdiklerine yazdıkları en güzel yazın örnekleridir. Yazarların yazdıklarını okurken onların gizli dünyalarına karışmış gibi olursunuz.

Zaman çok değerli, kabul. Ama sevdiklerimize kalıcı bir anı bırakmak için ondan bir parça çalıp mektup yazmaya ayırsak fena mı olur? Hadi bugün bir mektup yazın eşinize, çocuğunuza, bir dostunuza ya da kendinize. Ne düşünüyor, ne hissediyorsanız, içinizden ne geçiyorsa kağıda dökün ve sonsuzluk yolunda bir kapı aralayın. Çünkü söz uçar, yazı kalır.

Bize kalanlar içinden meksup konulu olanları derleyip size takdim ettik. Artık zarfı kapatmanın vakti geldi. Şehrayini Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sundum. Ana kumanda masasında ise İsmail Sert bu yayının size ulaşmasını sağladı. Bir dahaki buluşmamıza dek Şehrayin aydınlığında günler ve geceler sizinle olsun. Hoşçakalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.

0: polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hastane önünde dehşet anları yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. Korku ve paniğin hakim olduğu yer Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Devlet Hastanesi önü. Hastane bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Olayda silahlar patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk ve 26 yaşında bir genç yaralandı. Yaralıların yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin durumu ise ciddiyetini koruyor. Bu arada jandarma ekipleri iki şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Ancak silahlı kavga sonrası tarafları sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı.
1: Vuramaz, kelepçeyi vuramaz.
0: Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı, yetmedi, polise de direndi.
2: Yunus bırak kendini.
1: Dedim abi.
2: Bırak bir oğlum.
0: Sonunda kelepçelendi.
1: Abi gözüm bakmıyor benim.
0: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkollü sürücü ağabey ile birlikte minibüsle trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası ağabey direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
1: Vurabaslar! Vurabaslar abi! Vallahi vurabaslar! Bir şey yapmadım.
0: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
3: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım buradan.
0: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
1: Al Yunus. Ver limon da. Tamam teyzem sen çık. Çıkar lan şunu. Yunus, sus artık.
0: Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi, minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Ortalık ortaya aldılar, yumrukla tekmeyle saldırdılar. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiyi hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
2: Hadi polisler desenize ya.
0: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir, Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
3: Biraz korkutucu bir başta ama güzel.
4: Güzel bir deneyimdi. Biraz yükseliyor. Yüzme bilmeyen bir sıkıntı olabilir. Çok beğendik ama. Çok beğendik.
5: Biz Almanya'da geliyoruz Berlin'den. Güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
4: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
6: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
0: Olamaz denebilecek bir doğa olayı yaşandı. Üç sevimli hayvanın buluşması kameralara yansıdı. İlginç doğa olayı Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. Vatandaşlar parka gelen bir tilkiyi beslemeye başlamıştı. Yemek yiyen tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yemeğini tükettiği, kedinin de meraklı bakışlarla tilkiyi izlediği görüldü. Aynı anda kirpi ise bir süre çimenlikte dolaştı. Üç farklı hayvanın buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
7: SPBU yang berada di samping di
0: gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
7: Terjadi kebakaran karena
0: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
7: Tersisa hanya rangka dari jendela.
0: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
8: Udara di sekitar Jalan Abdul Muiz.
0: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
9: Untuk SPBU.
0: Dikkatsizliği aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (Gülüyor) Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi. Bu defa yaşlılar kavga etti, gençler ayırdı. İlginç kavganın adresi Malatya. Halk otobüsünde iki yaşlı vatandaş arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz ulaşım kartı tartışması yaşandı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kart şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşlı amcalar başladılar kavgaya hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. Bari siz yapmayın dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonunda Bebeğimle Mutluyum da buluştuk. Sosyal medyada her gün birlikteyiz. Burada da hafta sonunda sizinle buluşuyoruz. İki çok değerli ismi ağırlayacağız bugün. Ana kumanda masamızda Recep bizimle. Ben Hülya. O zaman programımız hemen başlasın diyelim. Erkek bebek anneleri bebeği doğar doğmaz sünnet yaptırmayı düşünür mü acaba? Pek çok anket yapıyoruz bununla ilgili ve giderek daha artan, daha büyük oranlarda evet cevabını alıyoruz. Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara ile bugün bunu konuşacağız. İkinci konumuzsa bebeklerde özellikle biraz da büyümeye başladıklarında ek gıdayla birlikte yaz beslenmesi olacak. Bebeklerin iştahsız olduğu bir dönemdeyiz. Acaba onların iştahını nasıl açabiliriz? Biraz da büyüdüyse çocuğunuz artık bebeklikten çıktıysa onların yaz mevsiminde sağlıklı doğru beslenmesi için neler yapmalıyız? Konuyla ilgili olarak çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Murat Doğan bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı doktor Cem, operatör doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
1: Hoş bulduk Hülya. Merhaba.
0: Merhabalar. Bugün yeni doğan sünneti konuşacağız seninle. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek bu konu. Aslında defalarca belki bu konuyu seninle konuştuk, paylaştık ama gittikçe daha fazla oranda ailenin çocuğu doğar doğmaz sünnet ettirme gayretinde olduğunu görüyorum. Kulaktan kulağa da pozitif yayılıyor zannediyorum bu konu.
1: Doğru. Yani hakikaten Hülya, ben de düşünüyorum tabii ilk uzman olarak çalışmaya başladığımda yeni doğan sünnetini konuşurken ya Cem bu yeni bir konu mu, nasıl bunu konuşalım derken şimdi farkındaysan herkes bilir hale geldi en azından. Biz de çok

0: sonrasında çok ağrı ile ilgili yaptığımız tecrübemizde çok onları ağrı konusunda da rahatlatıyorsak da sünnet yine de okul çocuğu için travmatik bir iş oluyor. Ama yeni doğan bebek sünnetinde bütün bu söylediklerimiz hepsi ortadan kalkıyor. Bir kere yapımı kolay, 10 dakika sürüyor. İkincisi anestezi ortada yok. Hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Sadece cildini uyuşturacak kadar minik bir iğne yapıyoruz. Üçüncüsü evde ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Anne sütü o kadar faydalı ve yararlı oluyor ki o dönemi tamamen anne sütünün keyfiyle ağrı kesici ihtiyaç durmadan geçiriyorlar.
1: Peki şimdi ağrıyı hissetmiyor mu? Yoksa anlatamadığı için biz hissetmediği zannına kapılıp kendimizi rahat mı hissediyoruz?
0: Hülya her zamanki gibi hep profesyonel soruların. Hep yani konuyu tam sabit noktadan vuruyorsun. Bak şöyle bir bebeğin ağrı hissedip hissetmediğini anlayabilmek zor. Ancak biz şunu biliyoruz ki bebekler konforları bozulduğunda ya da bir şey istediklerinde mutlaka onu yaptırtmayı biliyorlar ağlayarak. Şimdi eğer yeni doğan sünneti yaptığımız bir bebekte aileler bize döndüklerinde, kontrole geldiklerinde bir hafta sonra ya çok zorlandık hocam, çok ağladı bu, bir türlü biz zapt edemedik, ne yapacağımızı bilmedik deseler diyeceğim ki evet ağrı hissediyorlar. Mutlaka algılıyorlar. Mutlaka bir farklılık hissediyorlar. Belki az da olsa ağrı hissediyorlar. Ama anne sütü onları rahatlatıyor bir. İkincisi yine ben tecrübeyle şu lafı ailelere söylüyorum. Sanıyorum bu yaşadıkları ağrı hissi gaz sancısından daha fazla bir şey değil. Çünkü yine iki pışpışlandıklarında konu kapanıyor.
1: Bir de galiba birbiriyle karışıyor ağrılar. Çok da lokasyon olarak algılayamıyorlar ağrının nerede olduğunu.
0: Çok doğru. Ağrıyı sosyalleştiremedikleri için. Yani büyük bir çocuğun örneğin ağrısı pipisinde sünnetle ilgili olsa bile o size başka şeylerle ağrıyı uzatarak sunabilir. Ama bunlarda öyle bir sosyalleştirme olmadığı için evet ağrı karışıp bir yerlere gidiyor. Gaz sancısı gibi oluyor. Ne bileyim işte kaka yapamama sorunu gibi oluyor. Ve sünnet olmuş olmanın getirdiği ek büyük gibi çıkmıyor karşılarına.
1: Şimdi biraz başa döneceğim. Teknik olarak nasıl uyguladığınızı soracağım. Sonrasında özellikle o da o bezli döneme denk gelmesinin avantaj mı dezavantaj mı olduğunu aileler çok soruyorlar, çok merak ediyorlar. Onu özellikle ben de soracağım sana. Nasıl bir teknikle uyguluyorsunuz ve doğar doğmaz hemen ilk birkaç gün içinde mi yapıyorsunuz?
0: Evet, yeni doğan sünneti dediğimiz şey bir kere teknik olarak da diğer sünnetlerden farklı. Neden farklı? Yapılış yöntemleri çeşitli ve basit. Basite indirgenmiş. Ben çan yöntemini kullanıyorum. Yaklaşık işte 10 yılda geçmiştir çan yöntemini uygulamaya başladığım. Nedir bu? Metal bir iki parçalı klipsin pipinin sünnet derisinin ucuna takılması. 7-8 dakika beklendikten sonra da bizim kendi bisturi dediğimiz bıçağımızla kesilerek cildin çıkartılması. Bir başka yöntem var. Plastibel denilen. Plastik emzik gibi bir şeyin pipin ucuna takılması. Kendi ipiyle cildinin İşte boğulması diyeyim. Sonra plastiğin bir kısmını kırılarak pipin ucunda bırakılıp onun kendi spontan düşmesinin beklenmesi, bir hafta içinde de kendisi düşüyor. Bu da basit bir yeni doğan sünneti yöntemi. İşte bizim çan yöntemi dediğimiz yöntem literatürde Gomcock klempi diye geçiyor. Amerikalılar çok seviyorlar. Onlar çok uyguluyorlar. Bu yöntemlerin, bu bahsettiğim iki yöntem de erişkin çocuklarda uygulanamıyor. Neden? Çünkü bu yöntemlerde dikiş yok. Dikiş atmak gerekliliği yok. Belki bir iki dikiş istersen konulabilir güvenlik için. Ama genellikle dikişsiz yöntemler. Ama büyük bir çocukta sünnet sonrası sertleşmeler nedeniyle o cildin spontan olarak orada durması mümkün değil. Mutlaka ayrılır. İkincisi büyük bir çocukta damarlar da geliştiği için kanamayla ilgili bir risk yaratır. Bebekte o yok. Damarları çok ince olduğu için bu cildin kanlanması çok az ve işte o yöntemlerde kanamadan halledebilme şansımız var. Yani uzun lafın kısası, evet, yapılış teknikleri de büyük çocuktan farklı.
1: İlk birkaç gün içinde bahsediyorsunuz yeni doğan, ama bir sınırı var mı? Kaç güne kadar bekleyebilir en fazla?
0: Yeni doğan sünnetin asla kitabi olarak sınırı bir ay. Evet, ilk birkaç günde bahsediyoruz. Çünkü ben şunu tercih ediyorum. Bebek doğdu, yeni doğan odasında sünnetle ilgili karar aileden alındı. Bebek 24 saatini doldurdu. Gayet sağlıklı bebek. Elimize aldığımız, emzirdiğimiz, kucağımıza aldığımız, yani herhangi bir başka sağlık problemi yok ise o gün sünnetin olup öbür gün anneyle birlikte taburcu olsun istiyorum.
1: İlk günde hastanede geçiriyor böylece sünneti.
0: Böylece aynen. Aynen, hastanede geçirdiği sürede bebek için konforlu bir süre oluyor. Anne rahat oluyor. Ay, bebeğe bir şey olursa burada müdahale ederler zaten duygusu içinde oluyor. Onun için çok güzel bir gün oluyor. Ertesi gün, ilk gün değil, ertesi gün. Ondan sonra ne zaman?

0: yapılabilir. Ondan sonra ilk bir ayda yapılabilir. Tabii ki bebeklerde sarılık 3. 4. gün genelde belirgin hale geliyor. Bir hafta 10 gün içinde gerilemeye başlıyor. O döneme girmek istemiyorum. 2. haftaya kalıyor genelde orada işler. Hı-hı. İlk bir ay çıkmadan da bu iş bitsin istiyoruz. Ama bir ayı geçmiş bir bebek, işte bugün mesela gelen polikliniğime gelen hastalardan bir tanesi 29 günlük. Cumartesiye koyalım mı? O zaman 32 günlük oluyor. Aile bir telaşla 30 günü geçiyor diye. Hayır, o kadar değil. Matematik hesabı bizde keskin değildir günler. Yeni doğan dönemi dediğimiz işte ortalama ilk bir aydır. Ama işte 40 gündür, ama 25 gündür. O dönemin içinde kalmak kaydıyla yapmakta fayda var. Hı-hı. Sonra ilk bir ayı geçtikten sonra 3 aylık bir bebek bu tarzda bir sünnetle ve anestezi verilmeden sünnet yapılabilir mi? Yapılır. Bunun adı yeni doğan sünnet olmaz. Bunun adı lokal yöntemle yapılan sünnet olur. Ben yapmıyorum, biliyorsun. Ben orada hep yine anesteziye dönüyorum artık. Bir ayı geçtikten sonra, hadi 40 günü geçtikten sonra bebekler anestezi altında yine fazla yıpratılmadan ufak bir anestezi verilerek sünnet yapılması uygun olur.
1: Evet, şimdi sünnet yapıldı. İlk günü hastanede geçirdi yeni doğan ise, ya da eğer hastaneden çıktıysa bebek anneyle birlikte tekrar geldi. Sünnet oldu. Anneye verildi. Ağrısı, sancısı belki biraz var ama anne sütüyle o kapatıldı. Ama bununla birlikte yine de bir yandan o dönemde, yeni doğan döneminde göbek bakımı var. Bir yandan da sünnetli olduğu için onun bakımı var. İkisi birbirine karışmaz mı?
0: Evet, orada biz hemen şöyle bir cümle sarf ediyoruz. Göbekten önce bu iş biter.
1: Yani göbek bağı düşmeden
0: ve siz daha evde göbek bakımını yapıyorken, geçen bir tane hemşire hanım da şey dedi, hocam biz artık göbek bakımı önermiyoruz hastalığı diye. Orada da işler demek ki hızlandırılmış. Hani bir şey sürdürmüyoruz, öyle kendi spontan iyileşiyor dedi. Evet, ama göbek düşmeden sünnet mutlaka iyileşmiş oluyor. Yani Hülya, ben daha henüz sünneti iyileşmedi ama göbeği bitti diyen bir yeni doğan bebek görmedim. Hep hocam dediğiniz gibi oldu. Hakikaten sünnetle işimiz bitti. Göbek daha devam ediyor durmaya şeklinde oluyorlar.
1: Ama bezlenmeye de devam ediyor bu arada. Peki sürtünmeden bir rahatsızlık duymuyor mu bebek? Yani oraya özel bir, hani yetişkin çocuklarda bir özel kilot vesaire giydirilir. Özel bir beze ihtiyaç duyuyorlar mı?
0: Bununla ilgili bir izninle bir küçük, çok küçük bir hikaye söyleyeceğim. 99 yılıydı, Amerika'ya gittim. Orada yeni doğan sünneti çok fazla yapılan uygulamaydı. Bizler de, ben de büyük bir klinikten çıkmış, yani daha doğrusu büyük bir klinikte hala asistan olan bir kişiyken, şöyle dedim, ya bu sünneti yapıyorsunuz ama bezden tahriş olup da işte ne bileyim oralarda bir zedelenme yapmaz mı? Bana güldüler o zaman. Doğru. Çünkü aslında bezin hiçbir şeyi olmadığı gibi bize pansuman etkisi var. Yani biz pipiye bolca krem sürüp bazen bezin içine biraz vazelin sürüp aslında oradaki bezlenmeyi pansuman gibi kullanıyoruz. Yine büyük çocuktan farklı olarak bir avantaja dönüyor iş.
1: Evet, yine hakikaten yine doğru söylüyorsun. Dış etkenlere karşı,
0: çarpmaya karşı, ayağını getirdi, işte eli oraya takıldı. Biz gördük, korktuk, bir şey zarar verir miyiz diye. Hayır, bezine birazcık vazelin ya da pipinin ucuna biraz sürülen, işte Bactroban kullanıyorum ben genelde, antibiyotikli bir pomat. Bezi kapattığımızda zaten güvenlikli bir ortam yaratıyoruz sünnetten sonraki pipi için.
1: İdrarın herhangi bir olumsuz etkisi
0: İdrar
1: yok.
0: İdrar steril. Sadece ılık su değmiş gibi oluyor oraya. Hani yakar mı bu? Hayır, yakmaz. Ama çok çok nadir aileler, ya biraz sanki çiş yaparken yanıyor gibi hissettik diyorlar. Acaba çocuk onu yanma olarak mı algılıyor, yoksa oraya idrar geldiğinde, çiş geldiğinde hani onu mu hissediyor? Onu da ayırt etmek açıkçası çok da mümkün değil. Ama çok bir etkisi olmuyor idrarında.
1: Bütün çocuklarda uygulanabilir diyorsun. İlk günü atlatmak kaydıyla. Peki evet. Bazı çocuklara da bakıyoruz, bebeklere sünnetli doğuyor. O konuya da biraz değinelim mi? O çocuklar için de tekrar bir müdahale gerekiyor mu?
0: Evet, sünnetli doğan denilen bebekler, biliyorsun yani 3 program yapsak hiç dolmayacak olan bir şey. Peygamber sünneti, sünnetli doğmuş bebek, pipi anomalileri. Önemli bir durum. Hayır, bunlar da yeniden sünneti duruyor. Yapmıyoruz. Hı hı. 6 aydan sonra ameliyatla düzeltilebilecek bir anomali var önümüzde demektir. Ayrı bir konu, uzun bir konu. Onlarda da yeni doğan sünneti olmuyor. Haklısın. Aslında sen beni yine burada düzeltiyorsun. Bir, evet, sağlık olarak uygun olan bebekler. İkincisi, fiziki olarak da şekil şemal olarak da uygun olan cinsel organlarda ancak yeni doğan sünneti tamam denilebilir. Yoksa yine durmak lazım.
1: Peki buna eşlik eden başka durumlar söz konusuysa, mesela işte çocukta diyelim ki inmemiş testis problemi var vesaire. Bu durumlarda da hani iki operasyonu daha sonra birlikte yaparız gibi bir yaklaşımımız oluyor mu?
0: Süper, aynen oluyor. Ben söylüyorum ailelere, İnmemiş testis varsa isterseniz bekleyelim, inmemiş testisi ameliyat ederken sünnette yaparız diyoruz. Tabii inmemiş testislerin bir kısmı takip edilip spontan kendiliğinden indiği için onlarda da aileler şöyle bir karara varıyorlar. Hocam bir kısmında eğer kendinden ineceğine inanıyorsak, yani burada olasılığımız ne? Ortalama %50 bu ameliyatsız hallolur diyorsanız biz yine sünnet yaptıralım diyorlar, kararlı olan aileler. Hı hı. Onlar da yeniden sünnet yapıp testisi beklediğim de oldu. Hı hı. Hayır, bu dediğimiz gibi, aynen senin söylediğin gibi sonra ekleriz bunu deyip durduğumuz, ameliyata gittiyse de ameliyatla yaptığımız da oldu. Bir tek orada şöyle bir ikilemde kalıyorlar. Hani yeni doğan sünnetinin bu konforu, lokal anesteziyle yapılır kısmını kaçırmayalım. İnmemiş testis, belki de ameliyat etmeyeceksiniz, bunu takip edip duracaksınız deyip yaptırmak isteyenler de oluyor. Ona hani çocuğa göre karar vermek gerekiyor.
1: İşin biraz da sosyal tarafını konuşalım. Çünkü ne de olsa oğlumuz olmuş. Büyüyecek, sünnet olacak. Şimdi ailenin göreceği birkaç mürüvvet var. Biri sünnet, biri askere gönderecek, sonra evlendirecek. İşte okulları saymıyorum. Onlar kız erkek hepsi için aynı derecede keyifli. İşte düğün belki kız erkek ikisi için de aynı, ama hani biraz büyüsün, şöyle bir giydirelim, bir sünnetini görelim diyenler nasıl bir yaklaşım içindeler? Hani sünnet yapalım sonra tekrar düğün yaparız diyenler oluyor mu?
0: Tabii oluyor. Ama bu adamlar, bu çağın adamları diyeyim, kendi evimde de bir tane olduğu için onu söyleyebilirim. O bizim sünnet düğünleri yaptığımız yaşlara geldikleri zaman, o zaman da karizmaları sünnet düğünü yapmaya engel oluyor sanıyorum.
1: Ne kadar küçük o kadar iyi mi diyorsun?
0: Aynen öyle. Bu sefer de sünnet düğünü istemiyorlar. Tabii sosyal yönü eksik biraz yeni doğan sünnetin bizim toplumumuz için. Bizler sünneti böyle birazcık da düğünle, dernekle yapmak isteyen bir topluluğuz, Türk toplumu. Güzel de bir şey bu. Hı hı. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ancak yeni doğan sünneti yaptırıp sonra düğün yapılabilir. İşte dediğim gibi bazen de olmuyor. Çocukların şeyine, tarzına uymuyor bu durum. Ama yeni doğan sünnetinin sosyal yönünün eksikliği de sanıyorum yeni doğan sünneti geliştikçe kapanacaktır Hülya. Şöyle ki, bebekler o kadar tatlı sünnet kıyafetleriyle geliyorlar ki artık. Yani bir günlük bebeğe giydirdikleri sünnet kıyafetlerini görsen, yani insanlar sanıyorum oraya doğru da
1: bir şey de eksik kalmıyor diyorsun.
0: Aynen
1: artık
0: yönelmeye başladılar. O nedenle herhalde bu açığı da bizim toplumumuz kapatacaktır. Yeni doğan sünnetine inanmaya başladığında çok şiddetli bir şekilde kabul gördü. Hakikaten yani çok itiraz eden insanlar, cerrahlar da yapar hale geldi. Birçok hastanede yeni doğan sünneti yani yapılır bir hizmet oldu bence. Hoşuma da gidiyor, hani ilk zamanlardan beri hep söyledik. Çok az ya yeni doğan sünneti yapılmasın diyen insan kaldı neredeyse. Ona da aileler şaşırıyor. Yani bana gelip ya biz falan hastanede doğum yaptık, orada bize olmasa daha iyi olur dediler. Ya da yeniden sünnetini çok önermediler deyip yine de bizi bulup yeniden sünneti yaptıranlar oluyor. Birçok avantajı ön plana çıktı. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen bir yerde şöyle bir şey geçti. Peygamberimizin de işte ilk 40 gün sünneti önerdiği hadis olarak geçiyor diye. Arap Yarımadası gerçekten ilk bir ayda 40 günde bu işi halletmek üzere yapıyor. Biz yani yurt dışından şimdi hastalar geldiğinde çoğu sünnetli olmuş oluyor, bebekler geldiğinde, başka bir sebeple geldiklerinde. Yurt dışında özellikle Amerika çok seviyor yeni doğan sünnetini. Biraz Avrupa'da tereddütler var. Yani işte Almanya biraz farklı bakıyor işe. Yahudiler sünnet çok yaptıran bir topluluk. Onlar 8. gün rutin yaptırıyorlar. Hiç bunu, konuyla ilgili bir taviz kabul etmiyorlar. Hani ek bir anomali yoksa mutlaka yapılıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu bizim hani düğün dernek işlerini...
1: Biraz anneler babalar, hani anneanne babaanne dedeler galiba.
0: Onlar gençleştiği zaman... Anneanne babaanne dedeler daha şimdi artık genç hale gelmeye
1: başladı. Bizim torunlarımızda mesela bizim torunlarımızda, artık konuşulmayacak.
0: Hayır, sanıyorum bu tamamen oturmuş olacak. Herhalde bir 10 yıl sonra büyük çocuklar sünnet olurken şu soru soracak. Ya siz niye yaptırmadınız bu zamana kaldınız ki?
1: Şimdi artık bu işin sosyal tarafını halletmek istiyorsak, Cem'in de söylediği gibi çok güzel kıyafetler var. Onun dışında bebek doğunca bir şey takıyorsanız hediye, onun yanına bir de sünnet hediyesini takıp hani o da eksik kalması diyorsanız tamamlayabilirsiniz bu şekilde. Çocukların konforu ve sağlığı önemli. Anne, hep şu tereddütler var halk arasında. İşte anne zaten yeni doğum yaptı, bebekle de mi ilgilenecek? Halbuki o dönem çok uygun bir dönem. Çünkü anne zaten yalnız değil. Onunla da ilgilenen birileri var. Dolayısıyla çok da ağrısız, sancısız bir dönem çocuk için, kontrol edilebilir, yönetilebilir bir dönem olduğu için tavsiye ediliyor. Ve Türkiye'de de oranları giderek artıyor.
0: Aynen öyle. İşte bu belki kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bebek yeni doğum yapılmış bir bebek. İşte ya onun başka sorunları varken biz bir de sünnet mi ekleyelim üzerine? Tam tersi, o daha hiçbir şey anlamamışken, yeni sorunlar bilmiyorken sizler de bebek de yeniden sünnetini bitirmek herhalde mantıklısı. Yani düşünülenin tam tersi aslında geçerli. Bunları söylemekle ilgili de kendimi artık çok rahat hissediyorum Hülya. Şundan dolayı çok yaptık yeniden sünneti.
1: Çok büyük tecrübeniz var. Evet, hakikaten
0: çok,
1: Türkiye'de.
0: Sayı olarak da çok yaptık. Ve o nedenle de hani çok net şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten ailelerin yani %99'unda geri dönüp memnuniyet olarak, bunun bilimsel olarak da yapılan çalışmalar var. Aileler geri aranıp ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben erken gördüm ilk bir haftada ailelerin hepsi minnettar olarak döndüler. Ve üçüncü ayda, beşinci ayda işte ne bileyim okul çocuğu diyor ya biz o dönemi kaçırdık hocam diyen insanlarla da ben çok her gün karşılaşıyorum. O nedenle sanıyorum bu doğru iş olduğu da ortaya çıkıyor. Daha da yayılacak diye düşünüyorum.
1: En güzel reklam, tanıtım, bilgilendirme aslında ailelerin kendi yaşadığı tecrübeyi yeni bebek sahibi olan ailelerle paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.
0: Artı şey değil mi? Bir kere çocuğuma yeniden sünneti yaptırmıştım. İkinci çocuğum, bunda zaten hiçbir tereddütüm yok diyen o kadar çok aile var ki. Ben onlarda şu çok hoşuma gidiyor. Merhaba işte sünnet istemişsiniz dedim. Cem Bey biz sizi tanıyoruz zaten bir bebeğimiz 3 yaşına geldi diyorlar. Aa, çok hoşuma gidiyor. Konuşmuyoruz onlarda hiç. Aa, tamam o zaman biliyorsunuz zaten yapalım. Biraz hatırlatayım size ne olduğunu diye geçiştiriyoruz. Eğer gerçekten bu memnuniyet verici bir şey olmasa. Zaten ailelerin geri dönüşü, ikinci çocuk işte yeğenime söyledim o da yaptırdı. Ben bütün iş yerindeki arkadaşlar, hamile olan arkadaşlarıma zaten söylüyorum, diyalogları olmazdı sanırım Hülya.
1: Elbette zaten işin işlediği, doğru olduğu kişilerin kendi tecrübesiyle sabit. Dolayısıyla kulaktan kulağa da doğru bir şekilde yayılıyor. Türkiye Hastanesi'nde de sen de ekibin birlikte bu operasyonu yapıyorsunuz ve bununla ilgili tanıtımlar görüyorum hastane bahçesinde. Çok da hoşuma gidiyor. Hani acaba mı diye düşünenler bunu bu kadar konuşan, bu kadar söyleyen bir ekip varsa doğru söylüyordur diye de düşünüyorlardır eminim.
0: Doğru. Evet artık birçok hastanede de yapıldığı gibi broşürlerle bilgi. Duvara koyduğumuz bir takım işte bilgilendirme panolarıyla yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben o kadar etkili olacağını zannetmiyordum. Hakikaten ya bebeği beklerken bebek odasının önünde o oradaki billboard'a bakıp ya yeni doğan sünneti diye bir şey varmış bir doktorla biz de konuşalım bakalım diyen aileler düşündüğümüzden daha fazla biliyor musun Hülya?
1: Evet, kadın yani, doğumun etrafını bununla donatmak lazım.
0: Kadın doğumunu zaten işte içine koyduk birkaç yerine. Ben bu kadar insanların hani bu bilgiye uzak olduklarını da düşünmüyordum. Hani biz tabii ki televizyonda, radyoda işte ne bileyim dergilerde yazı yazarken sen beni tanıyorsun uzun zamanda. Hep yeniden sünneti bir cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Yetmiyor tabii. Aslında toplumun tamamına ki biz kendi çevremizi görüyoruz yine. Eminim Türkiye çapında birçok insana bunu bildirme şansımız olsa belki çok daha farklı yere doğru bir sünnet hem komplikasyonsuz hem konforlu hem de psikolojik olarak bu çocukları bu travmadan uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Bu travma olmadan büyüyen çocuklar nasıl olacak onu da belki sosyolojik olarak ayrıca
0: göreceğiz, değil mi?
1: Araştırmak gerekecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizler bir konuğumuz var stüdyomuzda. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Doğan bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Teşekkürler, merhabalar.
0: Biz bugün yaz hastalıklarından konuşacağız. Çocuklarda çok sık görülüyor. Annelerin en büyük şikayetlerini, hem anne hem baba diyelim ama daha çok galiba anneler bu konunun merkezinde, şikayetçiler bu konudan. Neler söyleyeceğiz? Yaz hastalıkları deyince özellikle çocuklarda görülenler nelerdir?
1: Yaz hastalıkları deyince aslında ilkbahardan da başlayabilir. Sonuçta ilkbaharla yaz genelde artık süre olarak birbirinin içine iç içe geçmiş pozisyonda. Hı hı. Hatta bu sene kış uzadı. İşte hatta haberlerde çıkmaya başladı. Tarımda sıkıntılar var. Hı hı. Mevsim değişiklikleri çok fazla. Aslında yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, hani bunların dönemleri bile artık tartışılır noktaya geldik.
0: Evet, yani sanki düz bir çizgi üstünde gidiyor
1: gibi. Kolsuz çıkıyoruz, akşam mont arıyoruz. Böyle evet. Bir pozisyondayız. Dolayısıyla çocuklarda aslında mevsime bağımlı hastalıklar olmakla birlikte mevsimin değişmesiyle geçişteki problemlerin de mevsim içerisinde süreleniyor olabiliyor. Burada bizim aslında çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli hastalık ve önemli unsur alerjik çocuklar. Bunlar genelde en büyük sorunu yaşayan yazın çocuklarımız. Özellikle ilkbaharda astım atakları çok fazla oluyor. Polenlere bağlı döküntülü hastalıklar çok fazla oluyor. Bazen ishal olabiliyor. Alerjinin tetiklediği ishal sanki normal ishalmiş gibi kavranabiliyor. Bir çocuğun
0: sanki alerjik, biz onu bir yerden bir şey mi kaptı, bir şey mi yedi diye düşünüyoruz.
1: Tabii,
0: ama alerji sebebi
1: reaksiyonu olabilir. Burada yazın yukarıdan aşağı doğru gidersek, hani baştan aşağı doğru gidersek, öncelikle konjüktivitler olabiliyor. Niye? Çünkü havuzlara girmeler başlıyor çocuklarda. Orta kulak iltihapları da daha çok artabiliyor. Yutmalara bağlı. Çünkü kirli sular yuttukları zaman çocuklarda olabiliyor. Dış kulak yoğunluğunda mantarlar çok fazla karşımıza çıkabilmekte. Özellikle de mantar virüs hastalıkları kalabalık ortamlarda çok fazla aktivasyonlar olduğu için ve temizliğe, hijyene dikkat edilmediği zaman havuzların en büyük bulaştırıcı noktalar olduğu bilinmesinde fayda var.
0: Ki bu son dönemde de özellikle havuzlar, çocukların havuzlardan istifade etmesi çok arttı. Sitelerde var, devletin oluşturduğu havuzlar var. Başlangıçta mutlaka gerekli tahliller isteniyor ama sonrasında hijyen konusunda kırılmalar olabiliyor.
1: Tabii, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Aslında biz eskiden havuzda çocuklarda hepatit A baktırdık. Yani biliyorsunuz hani havuz testi dediğimizde bir idrar tahlili, bir hepatit A bakılırdı. Aslında bu uygulama bile yetersiz. Neden? Çünkü hepatit A ağızdan bulaşan bir hastalık. Hepatit B de kandan bulaşan bir hastalık olarak bakılıyordu. Fakat burada çarpmalarla kanama, kesilme de olabilir. Sonuçta havuzun içerisinde olduğun zaman hepatit B virüsü de sonuçta klorlu suya bir dönem dirençli kalabiliyor. Hepatit E de karışabilir. Hepatit C, HIV, bunlar da sonuçta havuzun içerisinde olabilecek şeyler. Bulaşır mı? Hani bir havuzdan HIV bulaşımız yok. Fakat hani genel olarak bulaştırıcılığın boyutu olarak söylüyorum. Yani pis bir ortam. Burada havuzun temizlenme koşulları çok önemli. Havuzun suyunun değiştirilme sıklığı çok önemli. Kişinin hijyenine uymayıp kirli havuza girdiğinde o mikrobu bulaştırsa dahi klorun, yani havuzdaki klorun onu temizleme bir süre alacak sonuçta. O temizlik sürecine kadar eğer ağızdan alındığı anda hepatit A yine olursunuz. Yani havuzun klorlu olması
0: koruyucu,
1: sizin orada o an için girdiğinizde sizin korunucu anlamınıza gelmez. Çünkü oradaki kişinin hepatit A taşıyıcı olduğunu düşünürsek, gaytasından, dışkısından havuza girdiği anda 15 dakika sonra nötr olması gerekirken siz 5. dakikada aldınız
0: girdiğinizde
1: onu. Yine bunu almış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada toplumsal olarak da bu hijyeni, insanları provoke etmek, girmeyeni uyarmak, havuza girerken ayaklarımızı koyduğumuz sular var, insanlar bilir bunu. Çünkü ayak parmaklar arasında mantarlar var sonuçta. Bunları yok etmek, batırıp içine girmek değil, biraz beklemek. Sonuçta bunlar
0: birkaç dakikalık bir
1: beklemek lazım. Yani sonuçta ayağımı koydum, steril oldu diye bir şey yok veya oradaki mikrop öldü diye bir şey yok. Bunların hepsine dikkat etmekte fayda var. İkinci konuda yaz ishalleri çok fazla. Yaz ishali neden kaynaklanıyor? Burada sıcak bakterilerin çoğalmasını ve bizim besinlerin bozulmasını hızlandırıyor. Genelde biz çünkü geleneksel olarak da buzdolabıyı kullanıyoruz. Niye? Soğuk korur. Soğuktan ulaşılıp aldığımız ürünler bizi korumakla birlikte yazın buna ulaşmakta zorluk var. Niye? Deniz kenarındayız, açık havadayız, çantamızın içinde besinlerimiz. Bunların bozulma durumu var veya lokantada, başka yerlerdeki buzdolapları veya koruma faktörleri, o zincirdeki, soğuk zincirdeki kaskatlar kırılıyor. Kırıldığı noktada da besinin içerisinde mikrop üremesi oluyor. Burada besinin içerisinde mikrop olduğunda herkesin zehirlenmesini de beklemek olmaz.
0: Evet, enteresan olur değil mi? Pek çok kişi yer, bir kişi olur. Etkilenir.
1: Niye? Çünkü o etkilenen bölgeyi yiyen kişi, örneğin bir etin sağ üst köşesinde bakteri çoğalmışsa, diğer taraflarını yiyen insanlarda bir şey olmazken sağ üst köşe kimin katabağına gelmişse o hastalanacak. Bundan dolayı mutlaka soğuk zincire dikkat edilen bölgelerde biraz daha seçici olarak, hani açık havada satılan mesela pilav, işte et türü şeylerden mümkün olduğunca uzak durmak. Çünkü et, tavuk eti özellikle çabuk mikrobu içine alır.
0: Dikkat edersek balıklar, zaten hep zehirlenme tavuktan olur. Düğün yemeğinde tavuk yiyenler, tabii, yurtta tavuk yiyenler.
1: Tabii. Bir de geleneksel mantar toplayıcılığımız var. Bu ara çok fazla.
0: Evet, onun da haberlerini yapıyoruz.
1: Yağmurda çok fazla, şimdi mantarlar da çıkmaya başladı. Mantar da çok büyük sıkıntı yaratabilir. Şimdi ben çocuk hekimiyim tabii ama bunu daha iyi mikrobiyologlar da bilir. Mantarların da sonuçta sporları var. Bu sporların taşınması var. O mantarlardaki o zehirlemeyi yapan sporlar bir mantardan diğer mantara geçebilir. Yani sen baktığında mantar zehirsiz görünse bile yanında zehirli bir mantar varsa ona geçip yedikten sonra mantar zehirleme bulgusu olabilir.
0: Hatta iddia ederler, işte ben çok iyi tanırım mantarları, bu mantar zehirli bir tür değil ama demek ki bu sporlardan taşınmayla.
1: Kesinlikle. Yani çok iyi şoförüm diyen de ne yaparsa yapsın arkadan iyi bilmeyen bir şoför gelip kazaya sebep oluyor.
0: Evet.
1: Burada da zehirli mantar tanıyordur ama o an için orada başkası koparmış götürmüştür. Kendisi aldığında o zehirli mantarı da görmemiştir ama spor üstündedir, göremez. Çünkü gözle görülmesi mümkün değil böyle şeylerin. Dikkat etmek lazım. Bunda da aynı şekilde bulantı, kusmalar oluyor ama bizim mantar zehirlenmelerinde en büyük sorunumuz böbrek yetmezliğine gidebiliyor.
0: Evet.
1: Ölümcül olabiliyor. Yani 2 dakikalık tat için, heves için sokaktan bilinmedik markalar almak yerine kültür ortamını almak lazım. O, her kültür mantarı da iyi değil. Hani şimdi böyle sanki kötü telallığı yapıyoruz ama yani o mantara da dikkat etmek lazım. Kültür mantarları da.
0: O da başka. Tabii ona da problemler.
1: Yani, en azından markalarda biraz tercih etmek lazım. Marka tabii takıntı olarak bunu algılamamak lazım. Kalite olarak algılamak lazım. Yani buradaki markayı yaratan arkadaki unsurlar da önemli. İlla isim olarak markayı bilmeyiz ama bilindik bir yerden almak da markayı yaratır. Çünkü onlar o şeylere dikkat eder tedarikte.
0: Tabii, yıllardır verdiği emeği çöpe atmak istemez insanlar küçük karlar için.
1: Yaz ishalleri dediğim gibi bir hastalık grubumuz. Onun haricinde bizim böcek sokmaları çok büyük bir sorun. Burada özellikle ilk yardımda anlatılır ama çoğu insan bilmez. Belki siz de hani daha önce duydunuz ama bizim filmlerde izlediğimiz, özellikle Amerikan filmlerinde veya Türk filmlerinde bir yılan sokar. Hemen kişi ağzına çekmeye başlar karını. Şimdi bu böcek sokmalarına, ısırmalarına aslında en büyük hatalardan birisi. Niye? Sonuçta bir zehir var. Ve bu zehri sen ağzına da alıyorsun. Sonra o zehir sizi de etki edebilir.
0: Yani aslında 2 kişi birden. Birbirine tabii yardım edebilecek 2 kişi
1: aynen
0: birden.
1: Onun için böcek sokmalarında yapılabilecek en önemli şey temizleme. Yani suda 5 dakika yıkamak, sabunlu suyla yıkadıktan sonra da onun etrafını temizlemek. Temiz bir örtüyle üstünü kapamak, enfekte olmasını önlemek yeterli. Çok kaşıntı olan çocuklarda genellikle kaşıntıya soğuk iyi gelir. Özür dilerim. Genelde ödem birlikte olur çünkü alerjide.
0: Evet.
1: Kızarıklık, şişlik olur ve kaşıntı olur. Buz hem kaşıntının azalmasında hem de ödemin geçmesine faydası olacak bir uygulama olur. Genelde ailelere şunu öneriyorum ben. Yani yazlık bir bölgesine gittiğinde ya bir probiyotik yanına almalarını, çünkü ishalle dolayı. Bir de kaşıntıya yönelik bir kremi çantasında bulundurmasını. Çünkü böcek soktuğunda çok işe yarıyor bunlar. Her zaman her yerde ilaç bulmak mümkün değil.
0: Evet.
1: Küçük şey sonuçta, taşınabilir bunlar yanında. Bir kaşıntı ilacı yanlarında almalarında fayda var. Burada kaşıntı ilaçlarından bahsetmişken de güneş koruyucular da çok önemli.
0: Ona geçmeden bu böcek sokmalarıyla ilgili özellikle birine dikkat etmeyi, yani bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. O da arılar.
1: Evet.
0: Özellikle tabiatla iç içe olduğunuzda, deniz kenarında da öyle. Bazen kontrolsüz, yani kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ama olmuyor da çocuğu sokuyor. Burada yine böcek sokmalarındaki gibi mi davranmak lazım? Bazı çocuklar için ölümcül de olabiliyor arı sokması.
1: Tabii.
0: Alerjik reaksiyon. Bir arıya biraz parantez açabilir miyiz?
1: Şimdi arı sokmalı bir yabani arı var, bir bal arısı var. Yabani arılar genelde çok daha fazla reaksiyon oluşturan grupta. Bunların ilk yardımında ve yapılması gerekenlerde iğneyi soktuğu anda genellikle artık o alerjeni içeri vermiştir. Yani etki mutlaka görülecektir. Burada bizim iğneyi çıkarıp oradaki daha fazla akışı önlemek ilk yapılması gerekenlerden birisi. Bir de şu çok önemli. Kişinin eğer ağız içerisinde bir ısırma varsa ve dil, dudağın iç kısmında, bunda çok hızlı anafilaksiye gidip solunum sıkıntısı yaratabileceğin, hemen gerekirse 112 ve acil koşullarını da
0: bu nasıl olur lazım demesinler. Yediğiniz bir şeyin içinde olabilir. Karpuz yiyorsunuz diyelim, içinde tabii olabilir. Dolayısıyla çok olası bir durum yani, böyle aman o da olur mu diyorsunuz ama belki.
1: Burada buz hemen ağzın içine verilebilir. Çünkü soğuk hemen oradaki etkiyi azaltacaktır. Ağız içerisinde buz alınması soğuk uygulamalarından birisi olur. Çünkü dış kısmını yapamayacaksınız. Bu ağız sokmaları bizim için en ciddi arı sokmalarından bir sebep. Bir de anafilaksi geçiren, yani alerjik olarak çok hassas bir grup var. Bunlar da genelde adrenalinli iğneler var. Mutlaka yanında taşısınlar.
0: Bilir böyle onlar kendilerini zaten.
1: Tabii onlar bilirler. Mutlaka bu alerji iğnesiyle seyahatte yanında bulundurmalarına fayda var. Çünkü arının nereden geleceği hiç belli olmaz. Arıyla fazla da oynamamak lazım sonuçta.
0: Evet evet, bir dikkat etmek lazım. Sağımıza solumuza yaz mevsiminde arılar, dediğim gibi özellikle tatlı şekerli yiyecekler, işte dondurma olabilir, karpuz olabilir, diğer meyveler olabilir, tatlı olabilir, onlara gelebilirler. Şimdi gelelim bu mevsimin en büyük problemi, şimdiden itibaren aslında başladı. Tatil planlayanlar, tatile gidenler, bebeğiyle çocuğuyla gidecek olanlar, en büyük sıkıntısı biz güneşte bu çocukla ne yapacağız?
1: Evet. Güneş aslında bizim vücut için çok önemli. Niye? D vitamininin asıl aktif forma gelmesi için gereken bir ışın. Bu ışının tabii ultraviyole A var, B var. Bunlar çok önemli değil. Hani A'sı B'si çok da bizi ilgilendirmeyen konu. Tek ilgilendiren bir konu basitçe, yani güneş kanser yapar. Burada güneş alayım derken de tamamen güneşin önüne çocuğu serip aşırı güneş almasında en önemli ilk belirti güneş yanığı. İkincisi güneş çarpması. Üçüncü olarak da ileri dönemde güneş deri kanseri riski taşır. Bizim genelde doktor olarak hani ailelere sorduğunda söylediğimiz yanıt ya 11 ile 3 arası denir ya 10 ile 2 arası denir. Ama şu bir gerçek ki 11 ile 4 arasında genelde çok aşırı yoğun bir ultraviyole dalgası mevcut. Bu dönemde mutlaka güneş koruyucuyla mümkünse de çıkmamak olması gerekir.
0: İlk tercih bu saatlerde korunmak.
1: Korunmak yani, ve mümkünse çıkmamak veya gölge altında kalmak. Gölge altında kalınması güneş ışınını önlemez. Sadece yanmayı önleyebilir. Yani o zararlı ışınlar yine gelebilir. Yansıyacak. Yani gölgede yanan insanlar da olabilir. Burada kullanılacak güneş kremleri çok önemli olabiliyor. Hani hangi güneş kremini kullanalım? Markam önemli. Eskiden böyle şeyde hani altında vardır ya, 3 işte derecesine verilir, 14 ayar, 15 ayar, 20 ayar, 18 ayar, neyse sanki ayarı büyüttükçe değeri artar gibi. Güneş kremlerinde de sen faktörü arttıkça çok kıymetliymiş gibi algılanır.
0: Evet, çocuklar için ya, özel olanlar var.
1: 30 faktörlü, 50 faktörlü, 70 faktörlü, 50 plus falan artık onlar, onu plus deniyor. 50 plus, hani 50 faktörden çok daha fazlasını barındırıyor diye. Aslında faktörün çokluğundan çok yeterliliği önemli. Normalde bizim dermatologlarında söylediği 13 faktörlü olan güneş kremleri yeterli. Ya yani 13'ten sonrası birazcık daha artık çok fazla önerilmiyor. Çünkü çok fazla koruyucu konulduğunda da normal güneşten de faydalanamaz noktaya geliyorsunuz. Koruyucu demek şu, nasıl koruyor bunlar güneşlerimizi? Yansıma yapıyor vücudunda. Yani içerisindeki metal nasıl bir demire güneş vurduğunda yansırsa, güneş kremlerinin içerisinde de metalikler var, bazı etkenler var. Güneş onlara çarpıp geri dönüyor. Derinin altına geçmiyor. Şimdi bunun faktörü arttığında güneş artık deriden geçip senin için de faydalı olmayacak noktaya geliyor. Ben genelde 13 faktörlü güneş kremlerini yeterli diye söylüyorum.
0: Kullanma sıklığını nasıl düzenliyorsunuz?
1: Şimdi güneş koruyucularda sürüldükten yarım saat sonra çıkılması gerekir. Denize girildikten sonra her ne kadar güneş koruyucularının üzerinde işte denize girseniz de etkisi devam eder dense bile, mutlaka sonuçta onlar mekanik bariyer. Gideceğinden çıktıktan sonra tekrardan sürülmesi güneş koruyucunun gerekli. Güneş koruyucular genellikle sürüldükten sonra 4 saate kadar etki edebilir. Çok daha fazla, yani insan bir umut etmemeli.
0: Yani denize girmese bile en fazla 4 saat.
1: Sabah 8'de çıkacak kişi 7.30 gibi sürmesi lazım. 8 ya da 8'de sürdü, 8.30'da dışarı çıktıktan sonra 12'de tekrarlamalı dozu. Buradaki en büyük problemlerden birisi işte el kremi yüz sürülür mü? Yüzdeki ele sürülür mü? Bu güneş faktörlerindeki genelde kıvama bağlı bu söylenir. Yani koyu kıvamlar genelde vücut için daha az kıvamlı olanlar yüze sürülür. Eğer yoksa vücut kremi de yüze sürmesinde bir sıkıntı yok çocuklar için. Hani benim yüz kremim yok ama ben çocuğa yüzüne sürmedim demek hiç sürmemekten daha kötü olamaz. Burada mutlaka en azından krem varsa yüzüne sürmesinde fayda var. Bir de gözlerin korunması gerekir güneş ışınlarından çok fazla. Çünkü bizim sonuçta gözümüzün içerisinde o güneş ışınlarından etkilenebilecek renk alıcıları var. Bu renk alıcılarına zarar görmemesi gerekir. Aşırı her şeyin aşırısı suyun dahi havanın dahi zararlıysa güneş ışınlarında zararlı. Bu dönemde dikkat etmekte özellikle 10 ile 4 arasında mümkünse denize veya sahile gitmemekte fayda var. Varsa bile karanlık veya gölgede kalmak lazım.
0: Peki gelelim D vitamini sentezi için ihtiyacımız olan güneşi nasıl alacağına çocukların?
1: Genelde güneş 15 ya da yarım saatlik uygulamayla vücuttaki D vitaminini aldığı söyleniyor. Fakat güneşin eğimi yani ışınların eğimi önemli. Bazı hocalarımız Türkiye'deki güneş ışını eğiminin D vitamini sentezi için çok da uygun olmadığını, sürenin çok daha uzun olması gerektiğini söyler. Hatta şu bir gerçeklik var. Bizim sonuçta geleneksel bir giyim tarzımız var. Bu giyim tarzına bağlı mı yoksa güneş eğiminin açıya bağımlı mı D vitamini yüksek görünüyor diye bakılıyor.
0: Çok ciddi bir problemimiz var ama yani hakikaten D vitamini herkeste eksik.
1: Aynen D vitamini kemiklerin ana unsuru. Yani D vitamini bizim için çok önemli bir vitamin. Bunu mutlaka güneşten alamadığımızı da besinlerle, sonuçta yoğurtta da D vitamini var. Hani peynirde de D vitamini var. Bunu bir şekilde alıyoruz. Fakat güneşte bunun aktif formuna çevrilmesi lazım. Yani güneşi mutlaka bir en az yarım saat yapamıyorsak bile bunu olağan yapacak durumlara getirmekte fayda var. Yani geleneksel giysimizi giysek bile bir yarım saat vücudumuzu güneş almasına da izin vermek lazım. Hani sabit kimsenin görmeyeceği bir yerde.
0: Peki şimdi içinde bulunduğumuz mevsim yaz mevsimi, artık yavaş yavaş yazı konuşuyoruz. Bazı yerlerde bitmeye bile başladı coğrafi olarak baktığınızda. Bu mevsim çocukların büyüme ve gelişmesine çok uygun bir mevsim.
1: Tabii ki.
0: Derler ki mesela Mayıs gibi doğan çocuklar çocukların büyüme gelişmesi daha güzel olur. Önünde güzel bir yaz var. Güneşten istifade eder. Dışarı çıkar. İşte yaz mevsimi olur. Mesela okullar tatil olur. Çocuklar sokakta oynar. Biraz önce söylediğiniz o herhangi bir ürün sürmeden güneşten istifade etme konusunda da aslında çocuklar sokakta oynadığında bunu doğal olarak yapıyorlardı. Şimdi maalesef biz bunu çocuklarımızdan esirgiyoruz. Güvenli olsun, evde olsun diyoruz. Aman bilgisayarın başında olsun, yanımda olsun, gözümün önünde olsun diyoruz. Ama bu defa dijitalin getirdiği tehlikelere karşı korunmasız kalıyor ve asıl olması gerektiği yer, sosyalleşmesi gereken yerden onu çekmiş oluyoruz. D vitamini konusunda da belki çocuklar sokağa çok çıkamadıkları için bu sentez konusunda problem yaşıyoruz. Yaz mevsimini bir çocuk büyüme gelişme açısından nasıl geçirmeli? Beslenmesine neler eklemeli? Ne kadar aktif olmalı? Ne kadar uyumalı? İşte kemik uyarımı için, kemik oluşumunun uyarımı için ne kadar oynamalı? Bunları bir detaylandıralım mı?
1: Genelde büyüme mevsimi mesela farklılık göstermemekle birlikte, yani bilimsel bir kanıt olmamakla birlikte şöyle bir yaygın pozitif ayrımcılık var. Yaz daha çok uzamaya elverişli, gelişmeye elverişli diye. Neden daha fazla elverişli? Çünkü hareketlilik artıyor, ulaşılabilirlik artıyor. Bir de D vitamini gerçekten büyüme için çok önemli bir madde. Çocuklarda eksikliğine raşitizm dediğimiz veya osteomalazi dediğimiz kemik eğrilikleri, O bacak, X bacak olabilmekte. Erişkinlerde de osteoporoz olabilmekte. Burada bunun önüne geçebilecek en güzel şey günlük en az 8 saat uykuyu, çocuğun mutlaka alması gerekir. Bu uykuyu alırken özellikle büyüme hormonunun gece salgılandığını düşünürsek karanlık bir odada çocuğun yatarak bu uykusunu almasında fayda var. Sonuçta gün ışığında yatma da büyüme hormonunu çok fazla tetiklemez. Yani benim çocuğum gündüz de yatsın boyu uzar demekle gece yatıp karanlıkta bir çocuğu yatırmak arasında fark var mı dersen, bilimsel olarak karanlığın, özellikle derin uykunun, çünkü bunu sağlar, derin uykuya geçiş sağlar, büyüme hormonunu daha aktif hale getirir. Bu uyku düzeni, uyku çevresi önemli bu bakımdan. Yiyeceklerde de özellikle protein ağırlıklı, yumurtanın beyazı mesela çok güzel bir protein kaynağı. Ceviz çok önemli bir element, mineral kaynağı. Onun haricinde bizim etrafımızdaki yöresel salatalıklar önemli. Bizim tarhanamız var. Çok önemli. Tabii tarhananın da sonuçta içerisindeki asıl maddelere baktığımızda bir fermantasyon dediğimiz olgunlaşma süreci geçiyor o besinin. Burada probiyotik, prebiyotikler çok önemli. Şunu unutmamalı bizi dinleyen insanlar, artık gerçekten bizi yöneten bir bağırsak sisteminin olduğuna bilim çok çok üzerinde durduğu bir nokta. Bu kabul edilen edilmeyen unsurları var tabii ki. Bazı hekim arkadaşlarımız hala bunu kabullenmiyor. Fakat bilim şu anda probiyotik üzerinde, prebiyotik üzerinde, yani bağırsaktaki o yararlı bakterilerin üzerinde duruyor. Bizim de kefir biliyorsun geleneksel besinimiz. Bu da bir probiyotik kaynağı. Böyle bizim geçmişten yoğurt, gelen yoğurt, ayran, süt, bunları mutlaka vermek lazım. Eskiden biz süt vermeyin demir eksikliği yapar derdik. İnsanlar süt vermemeye başladı. Biz süt vermeyin derken hiç süt vermeyin demedik sonuçta. En azından günde bir su bardağı sütü akşam yatmadan önce içmelerinde fayda var. Ben çocukluğumda mesela hatırlıyorum.
0: Evet,
1: annem mutlaka gece yatmadan önce bu bardağı getirir, elimize onu iliştirir, içerdik. Onun bile bir hazı vardı yani. Bunları çocuklardan esirgememek lazım.
0: Evet.
1: Ek süt, ek gıda dedik zaman bizim inek sütü, bunu günlük sütler karşılıyor sonuçta. UHT tartışmaları var. İşte sütün kalitesi var. Günlük sütler satılıyor piyasada. Fakat brusella, salmonella maalesef fazla. Eğer güvenmediğimiz aşısız bir hayvandan bu bize geliyorsa, sağlığımızı koruyayım derken sağlığımız elden gidebilir. Yine de bakkaldaki aldığımız süt bence normal elden satılan sütten daha güvenilir diye söyleyebilirim.
0: Evet, günlük sütlerden tercih edebilirler.
1: Evet.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bugün
1: ediyorum.
0: Bugün için tekrar görüşmek üzere.
1: Çok sağ olun.
0: Babimlemutluyum.com her zaman ziyaret edebileceğiniz bir adres, orada güncel bilgiler bulabilirsiniz. Onun dışında sosyal medyada Bebeğimle Mutluyum'u takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan, Facebook'tan güncel paylaşımlarımız devam ediyor. Sorularınıza da cevap bulabilirsiniz. Bu sayfalarda her gün bir doktorumuz, bazen çocuk hastalıkları, sağlığı konusunda, bazen de anne adaylarını hamilelik konusunda bilgilendiriyor. Bir haftanın, bir hafta sonunun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Bebeğimle mutluyum.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba. Pazar akşamında saatler 18'i gösteriyor. Yeni saatte gelişmelerle karşınızdayız. PKK'nın tasfiyesini ve yarım asırlık terörün bitirilmesini hedefleyen çerçeve yasa için sadece bir adım kaldı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'nda yarın görüşülecek.
1: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemine oturtulmasına son bir adım kaldı. Çerçeve yasanın 10 Ağustos pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor. Yarım asırlık terör bitecek. Terörle tavizsiz mücadele eden ve o mücadeleyi kazanan Türkiye, şimdi de iç barışın hukuki zeminini inşa edecek.
3: Emperyalistlerin coğrafyamızda tüm kirli senaryolarını akamete uğratma sürecidir.
2: Terör örgütü silahları tamamen bırakacak. Sahada bunun mekanizmaları kurulacak. MİT tespit, MGK ise teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kararname yayınlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayda sınırlı olacak.
4: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
2: Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. Müzakere maratonu 18 saat sürdü. 7 Ağustos öğlen 3.30'da başlayan toplantı 8 Ağustos sabahı 9'a doğru kabul edildi.
5: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Terörsüz Türkiye'nin imzası olacak yasa 10 Ağustos pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
3: Doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bir Türkiye mutabakatıdır.
0: Sınırlarımız ötesine uzanarak akşam haberlerine devam edelim şimdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler kilit su yolu Hürmüz Boğazı'nda. Tahran, Boğaz'ın yeniden açılması için Washington'a ağır şartlar sunarken Amerikan ordusunun zirvesinde gidişattan endişe duyan ve çıkış yolu arayan isimler de var.
2: Hürmüz Boğazı'nda düğüm bir türlü çözülemiyor. İran, Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir talep listesi sundu. Tahran yönetimi, Amerikan deniz ablukasının derhal kaldırılmasını, askeri güçlerin çekilmesini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesini istedi. İran'dan yapılan açıklamada savaşın yol açtığı zararın tazmin edilmesi ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması da şart koşuldu. Açıklamada Amerika davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dendi. Krizin aşılması için diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, stratejik su yolunun yönetimi konusunda Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Ancak son onayın çıkması Washington'ın geri adım atmasına bağlı. Peki Washington cephesinde durum ne? Amerikan basını, ordunun bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'in gidişattan endişeli olduğunu yazdı. Sadece hava saldırılarıyla Başkan Donald Trump'ın hedeflerine ulaşamayacağını savunan Kane, savaştan bir çıkış yolu arıyor. Kane'in bu çekincelerini Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi kilit isimlerle de paylaştığı belirtildi. Krizin gölgesinde İran'da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Devlet televizyonu ülkenin en üst düzey siyasi ve dini otoritesi olan Müçteba Hamaney'in tarihi belirsiz bir videosunu paylaştı. Göreve geldiğinden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Hamaney'in bu görüntüleri sağlığı ve nerede olduğuna dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Savaşı sonlandırmak için diplomatik çabalar sürerken Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek bir haber geldi. İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisini İHA'larla vurduğunu açıkladı. (Gülüyor) Saldırının ardından rafineride çıkan yangın söndürüldü. Saldırıda yaralanan olmadığı açıklandı.
0: Rusya ve Ukrayna bir kez daha ölümcül hava saldırılarına imzasını attı. Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 2 kişi ölürken, misilleme yapan Ukrayna'nın Belgrad'ı hedef alan saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla sürüyor. Rus ordusunun ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da bir konuta hedef alması sonucu üst katlar alevlere teslim oldu. Saldırı sonucu ölenler ve yaralananlar olurken mahsur kalan siviller arama kurtarma ekiplerince son anda tahliye edildi. Liman kenti Odessa'da gece boyu bombardıman altındaydı. Tarihi merkezdeki binalar ve enerji altyapısı ağır hasar alırken kentin geniş bir bölümünde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Rus saldırılarına misilleme ise gecikmedi. Ukrayna'ya ait İHA'lar Rusya'nın sınır kenti Belgorod'u vurdu. Rus yetkililer saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Moskova gece boyunca 153 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tırmanan gerilim sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Moskova'nın sadece son bir haftada 60'tan fazla füze, 1500'ü aşkın İHA ile saldırdığını söyledi. Zelenski, Batı'ya hava savunma desteği çağrısını yineledi.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan binlerce yıllık Sebastia antik kenti insanlık tarihinin en görkemli Roma kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak devasa Roma Forumu tiyatrosu ve sütunu yollarıyla bilinen bu tarihi miras İsrail'in el koyma planlarının hedefinde.
2: Görkemli Roma sütunları, binlerce yıllık forum ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tarihi bir miras. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Sebastia antik kenti, Roma'dan Osmanlı'ya kadar uzanan eşsiz geçmişiyle dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Ancak bu tarihi alan dev bir kamulaştırma hamlesiyle karşı karşıya. İşgalci İsrail yönetimi Roma tiyatrosunu ve çevresindeki yüzlerce dönümlük araziyi milli park ilan ederek kontrolü altına almayı planlıyor. İsrail'in planı doğrultusunda antik kentin girişinin değiştirilmesi ve Filistinli yerleşimcilerin tarihi Roma kalıntılarıyla olan bağının tamamen kesilmesi hedefleniyor. Kriz üzerine harekete geçen UNESCO, Roma mirası Sebastia'yı tehlike altındaki dünya mirası listesine aldı. Bölgedeki insan hakları örgütleri ve arkeologlar da tepkili. Uzmanlar, arkeolojinin tarihi yeniden yazmak ve topraklara el koymak için bir silah gibi kullanıldığını vurguladı. Bölgedeki Filistinli toprak sahiplerine ise alanlara giriş ve tarım yasağı getirildi. Kuşaklardır bu topraklarda yaşayan yerel halk karara tepkili. Siyasi gerilimin ortasında kalan 2000 yıllık Roma kalıntıları, tarihin en büyük mülkiyet ve kimlik mücadelelerinden birine sahne olmaya devam ediyor.
0: Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk denilecek. 12-18 yaş grubundaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezalar ağırlaşacak. Hakim isterse ceza indirimine gitmeyecek, çocuğun silaha erişimine yol açan da hapse girecek efendim. İşte meclisten geçen o birbirinden önemli maddeler.
2: Müzik Akranlarını gözlerini kırpmadan öldürdüler. Kimileri çetelerin kullanışlı tetikçisine dönüştüler. Çocuk oldukları için yasal indirimler aldılar. Toplumda infiale yol açtılar.
6: Biz iyi olamayacağız. Ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de Atlas'ın adaletinin sağlanması ve yasanın çıkması.
2: Meclis ve AK Parti kanayan yaraya el attı. Halkın haklı eleştirilerini dikkate aldı. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı.
7: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
2: Artık suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmayacak. Onlar adli süreçteki çocuk olarak anılacak.
8: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
2: Suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar teste alınacak. İşledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadıkları belirlenirse cezai sorumluluğu olmayacak. Bunlar için çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.
9: Benim çocuğum genç olmadı ya. Genç olmadı. Olamayacak. Gidiyorum bir mezar taşıyla konuşuyorum ya.
2: Eğer fiilin anlamını kavradıysa iş değişecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 18 yıla, müebbet gerektiren suçlarda 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
8: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
2: 15-18 yaş arası için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza 19 yıldan başlayacak, 27 yıla kadar çıkacak. Müebbet gerektiren suçlarda 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
10: Çocuğa bıçağı vurmuş bu önünde, böbreklere gelmiş, bir daha vurmuş, kalp damarına giden damar kesmiş.
2: Artık her suçlu çocuk otomatik ceza indirimi almayacak. Hakim takdir yetkisini kullanacak. İsterse indirimi uygulamayacak. 12-15 yaş için, 15-18 yaş için öngörülen cezaları verebilecek.
11: Suçu yaşı en küçük, yani en az cezayı alacak kişinin üstüne yıkmaya çalıştılar.
2: Ateşli silahın dikkatsizlik yüzünden çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan da hapis cezası alacak. Bu kişiler 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.
12: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
2: Çocuk hükümlülerin infaz süreci değişecek. Çocukların hapis cezaları eğitim evleri değil, kapalı cezaevlerinde başlayacak. Sadece iyi halli olan çocuk eğitim evine gönderilecek. 15 yaşına kadar cezaevinde geçirilen bir gün, iki gün sayılacak. Kasten öldürme, cinsel suçlar, zehir tacilliği ve örgütlü suçlarda bu dikkate alınmayacak. Çocuğa bıçak satan ceza alacak. Amaç dışı bıçak taşımanın da cezası olacak.
13: Annenin babanın üzerine sorumluluk düşüyor tabii.
0: Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
14: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
2: Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimde öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren 28 maddelik kanun resmi gazetede yürürlüğe girdi. 2022 yılından önceki aftan yararlanamayanlar okula dönebilecek. Ancak belirli ağır suçlardan hüküm giyenler ve terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılanlar düzenlemeden faydalanamayacak. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuracak. Onay alanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
14: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Askerdeki öğrenciler için de ayrı bir süre öngörülüyor. Vatanî görevini yapanlar askerliğinin sona ermesinin ardından 2 ay içinde başvuru yapabilecek. Üniversiteye geri dönen öğrencilere şartları taşımaları halinde yatay geçiş imkanı da sağlanacak. Ayrıca öğrenciler başvurmaları halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
0: YKS tercih maratonu sona eriyor. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos'a kadar yapabilecekler. Peki tercih yaparken nelere özellikle dikkat etmek gerekecek? İşte uzmanlardan son tavsiyeler.
15: Ter- tercih için en önemli süreci. Tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmaları.
2: YKS tercih süreci 10 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca genç eğitim almak istediği üniversite ve program için tercihte bulunacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
15: Hayalleri küçük bir kısımda bırakacağız. Yani 24 tercih hakkımız var. Bunun 4 tercihini hayallerimiz olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalan tercihlerde tamamen hedef odaklı, hatta son 4 tercih kesinlikle gelebilecek dediğimiz sıralamanın gerisinde olan bölümleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır.
2: Uzmanı okumayacağın bölümü yazma diyor. Açıkta kalmayayım düşüncesiyle yapılan her tercih öğrenciyi istemediği bir bölüme yönlendiriyor. Üstelik yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl YKS'ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanı yarıya düşüyor.
15: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
2: Tercihler 10 Ağustos gece saat 23.59'da sona erecek. Uzmanlar şifre veya sisteme erişim konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı tercihlerin son saate kadar bekletilmemesi konusunda adayları uyarıyor.
0: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, karaborsa, uyuşturucu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı.
16: Bu işin arkasında tabii kıskananlar da olacak. Bu ortamı çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da olacak.
2: Galatasaray'ın taraftar grubu olan Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı.
17: Gel bir adım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçek adı Muzaffer Şirin olan ancak tribünde Sebahattin ismini kullanan Ultra Aslan taraftar grubunun lideri hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün X hesabında yaptığı paylaşımda Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlük'e seslenmiş ve ortaya ilginç bir iddia atmıştı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen

0: başladı. Çevre güvenliğe alındı. Ekipler eve baskın yaptı. Yaşları 75 ve 39 olan iki şüpheli çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Evde ele geçirilenlerse bu kadarına pes dedirtti. Yüklü miktarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, onlarca fişek ve 2 adet hassas terazi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polise silahlı saldırı düzenledi. Kadın kılığına giren silahlı saldırgan bindiği takside yakalanıp tutuklandı.
0: Kadın kılığına girdi. Emekli polise kurşun yağdırdı. Kaçarken takside yakalandı.
2: Onlar geldi abi, geldi çıkardı. Peçeli bindi.
0: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polis Ökkeş Koyuncu ile husumet yaşıyordu. Çarşaf giyen silahlı saldırgan camiye giden koyuncuya 7 el ateş etti.
3: Bu gözlük mözlük, bu da onun.
2: Onlar hepsi geldi abi, peçeli bindi zaten.
4: 5 yıl süre içerisinde bu karşı taraf kendi kendine neye kinlendi, ne için bu kadar kendine yediremedi? Kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
0: Emekli polisin vücuduna 3 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Ökkeş Koyuncu yaşam mücadelesi veriyor.
2: Zaten yeni bir dibe hemen yavaşladım, arkadaşlar aradılar. Tamam yakaladılar. Aldılar.
4: Şu anda babam hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımda, ciddi bir ameliyat geçirdi.
0: Taksiye binen silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Yok, ben adam şüphelendim, yavaşladım, arkadaşlar aldılar beni.
4: Babam emekli polis memuru, devletin her zaman arkamızda olduğunu bize söyledi. Biz devletin her zaman arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz. Hakkımızın devlet tarafından karşıdan alınacağını çok iyi biliyoruz.
1: Düğünlerde silah kullanımının önüne geçmek için jandarma ekipleri denetimleri sıkılaştırdı. Köy ve kırsal bölgelerdeki düğünler artık yalnızca karadan değil, havadan da takip edilmeye başlandı.
0: Düğün sevinci hüzne dönüşmesin denildi. Bu kapsamda jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Artık yalnızca karadan değil, havadan da denetim yapılmaya başlandı.
5: Düğünlerimiz daha neşeli geçmeye başladı. Gözyaşından çok gülmeyi ve mutluluğu paylaştık.
0: Denetimlerin adreslerinden biri de Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak Köyü oldu. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri düğün alanındaki güvenlik tedbirlerini havadan yapılan kontrollerle destekledi. Uygulamaya düğün sahipleri ve çiftler de destek veriyor. Düğün sevincinin silah sesleriyle değil, müzik ve mutlulukla yaşanması amaçlanıyor.
6: Düğünlerde silah atması kesinlikle engellenmeli. Düğün evi cenaze evine dönmesin.
1: Değerli izleyiciler, milyonlar o sudan içiyor, birileri ise çöplerini içine atıyor. Antalya'nın içme suyu kaynağında suyun altından çıkanlar herkesi şoke etti.
7: Olmuş çöplük.
0: Burası çöplük değil, Antalya'nın içme suyu kaynağı. Görüntüler milyonlarca insanın bardağına dolan o buz gibi içme suyunun kaynağı Kırköz Göreti'nden. Giriş kesinlikle yasak. Etrafı metrelerce tel örgülerle çevrili, koruma altındaki kutsal bir doğal sit alanı. Peki buraya ne mi yapmışlar?
8: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar. Kırıp atmışlar. Poşetleri atmışlar. Yanlarında ne getirdilerse suyun içinde var.
0: Tel örgüler kesilmiş, yasaklar çiğnenmiş ve o muazzam su kaynağından onlarca çuval, pet bardak, kırık cam parçaları, poşetler ve alkol şişeleri çıkarıldı. Bildiğiniz insan eliyle açık hava çöplüğüne çevrilmiş.
8: Yani bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
0: Temizlik çalışmasını

0: Ve katılan dalgıçların çıkardığı atıklar, koruma altındaki alanın nasıl bir çevre felaketiyle baş başa bırakıldığını gözler önüne serdi.
1: Buralarına sahip çıkmamız gerekiyor. En iyi sahip çıkmada kestiğiniz an cezasını, bedelini, yaptığı şeyin bedelini, kirlettiğinin bedelini ödediği zaman bu millet aklı başına gelir. Yani bunu yapmamız lazım artık.
2: Camiye hırsız girmez huzuruyla secdeye varan askeri ücretli İshak Yılmaz, otomobil hayaliyle dişinden tırnağından artırıp biriktirmiş olduğu 450 bin lirasını kaptırdı. O anlar kameralara yansırken adeta insanlık ölmüş dedirtti.
0: Asgari ücretle yıllarca çalıştı, otomobil hayaliyle biriktirdiği 450 bin lirasıyla camide herkes gibi ibadete yöneldi. Bir kişi hariç, o gözünü ibadete değil yılların emeğine dikti. Kadıköy'de apartman görevlisi olarak asgari ücretle çalışan İshak Yılmaz, uzun süredir hayalini kurduğu otomobili almak için biriktirdiği para ve altınları yanına alarak yola çıktı.
3: Öğlen vakti girdi. Namazımı kılıp ondan sonra bu işlemleri yapmak istedim.
0: Öğle namazını kılmak için camiye giren Yılmaz, içinde 450 bin lira değerinde birikimi bulunan çantayı yanına bırakıp cemaatle birlikte saf tuttu. Ancak namaz kılındığı sırada camiye giren kimliği belirsiz şüpheli ibadet edenlerin arasına sızdı.
3: 53 gram altın, 70 bin lira da para vardı.
0: Cemaatle hiçbir bağı olmayan şahıs, Yılmaz'ın yanındaki çantayı alarak hiçbir şeyi olmamış gibi camiden uzaklaştı. Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, güvenlik kameralarını incelediğinde gerçeği görerek soluğu emniyette aldı.
3: Tek isteğim bu şahsın yakalanmasını ve başkalarının benim gibi mağdur olmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Benim yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı.
0: Polis hırsızlık zanlısını yakalamak için operasyon başlattı.
2: İstanbul'un trafiği her geçen gün daha da içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Artan araç sayısıyla birlikte otopark sorunu da gitgide büyüyor. Öyle ki bazı sokaklar akşam saatlerinde açık otoparka bile dönüşebiliyor. Hal böyle olunca TGRT Haber ekibi mikrofonu vatandaşa bir uzattı, bin ah işitti.
4: Akşam saat 5'ten sonrası burası kapanıyor.
5: Mağduriyet olmuyor mu abi?
4: Oluyor. Özellikle yangın mangın elektrik şey durumunda Allah izin versin çok büyük tehlike.
6: Korna sesleri, sürekli gürültü, bağırmış, kavga hepsi var maalesef.
5: Bazı sokaklar trafiğe kapanıyor mu?
7: Tabii ki de kapanıyor.
5: Ya neden peki?
7: Kapanıyor mesela. Çünkü ya gece vakti insanlar bırakıyor buraya. O yüzden öyle oluyor yani.
8: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Megakent'teki otopark kapasitesi ise 2 milyona yakın. Hal böyle olunca İstanbul'da her 6 araca bir otopark yeri düşüyor. Burası İstanbul'un Şişli ilçesi Kurtuluş Mahallesi. Bu mahallede sokaklar oldukça dar ve binalar bitişik nizam. Çok sayıda daire bulunuyor, çok sayıda da araç var. Ondan dolayı yolun sol tarafı otopark haline gelmiş durumda ve vatandaşlar araçlarını bu şekilde tek sıra halinde park ediyor. Burası da Kağıthane'deki bir ara sokak. Vatandaşlar apartmanlarının önünde apartman kapısının kapanmaması için bu şekilde uyarı tabelaları bırakmışlar. Kapı önüne araç park etmeyiniz yazıyorlar.
7: Çok sıkıntı yaşanıyor. Tabii böyle de şeyler yaşanıyor yani. Binaların önüne duba koyuyorlar. Sürekli bu yolun önüne kapatıyorlar arabayı. O yüzden sürekli yani geçiş sorunu yaşıyoruz. Bir de sabah çıkma sorunu yaşıyoruz.
6: Bütün apartmanlarda en az 5-6 tane araç var.
5: Akşamları yetmiyor. Bazı sokakların kapandığı söyleniyor.
6: Doğru. Yani ben şu yokuşta oturuyorum mesela. Yokuş sürekli kapanır akşamları.
8: Burası İstanbul'un turizm merkezlerinden birisi olan Beşiktaş. Beşiktaş'taki otopark fiyatlarına bakacak olursak 1 saate kadar 250 TL ile ücretlendiriliyor. 24 saati ise otopark ücretinin 1250 TL.
9: İstanbul'un en büyük sorunu otopark sorunu. Araba koyacak yer bulamadığımız gibi trafik de istemediğin kadar yoğun.
8: Bazı zamanlar Beşiktaş'taki araç sayısı o kadar çok artıyor ki otopark kapasiteleri yetersiz kalıyor. Bu durumda otoparklar boş yer yok yazıyor.
10: Valla otopark sorunu çok büyük var.
11: Nerelerde var abi?
10: Kesinlikle bu Beşiktaş'ta, Şişli'de, Mecidiyeköy buralarda.
11: Otopark yeri bulamıyor musunuz?
10: Bulamıyoruz yani, parasıyla bile bulamıyoruz yani.
2: İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde yılların çözülemeyen problemi olan batık tekneler vatandaşı isyan ettirdi. Görüntü kirliliğinin yanı sıra kaza riskini yükselten tekneler artık kara batakların yuvası haline geldi.
0: Kaderine terk edilmiş bazı balıkçı tekneleri battı. Bazıları kullanılamaz hale geldi. Görüntü kirliliğinin yanı sıra batık tekneler artık kara batakların yuvası oldu.
12: Batık tekneleri çıkarsınlar veyahut da sahipleri gelip ilgilensinler.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'ndeki yılan hikayesine dönen tekneler bir kez daha gündem oldu.
12: Ortada batmış tekne var, aylardır orada duruyor. Çıkarılsın bunlar.
0: Kullanılamaz hale gelen tekneler kara batakların yuvası haline geldi. Çevredeki vatandaşlar teknelerin çıkartılmasını, görüntü kirliliğinin sona erdirilmesini istiyor.
13: Bu batık teknelerle ilgili sıkıntımız büyük. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Neden? Çünkü batık tekneler herhangi en ufak bir şeyde bir kazaya sebebiyet verebilir. Çünkü tekneler hızlı geçiyor bazen.
2: Sahili kapatma, plajı işgal etme dönemi artık bitiyor. Sahillerde yetki karmaşası da bitti. Plajların denetim, bakım ve güvenliğinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da yetkili hale gelmiş durumda. Vatandaşı sahile sokmayan işletmeleri ise ağır yaptırımlar bekliyor.
14: Siz bana bağırıyorsunuz. Nasıl ediyorsunuz bana?
0: Sahili kuşatma, kapatma devri bitti. Vatandaşın denize girmesini engelleyen işletmeleri ağır yaptırımlar bekliyor.
15: Gün gireceği yer bırakılmamış, her taraf sezlong.
0: Sahillerde temizlik, onarım ve güvenlik yetkisi sadece belediyelerde olmayacak. Çevre Bakanlığı da bu yetkiyi kullanacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle sahillerde yeni dönem başladı. Sahil şeritlerinde yaşanan yetki karmaşası ve denetimsizliğin önüne geçilecek. Kıyılar anayasadaki halkın ortak kullanımı ilkesine uygun hale gelecek.
16: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
0: Yeni düzenlemenin en büyük hedefi kıyılardaki işgal ve tahribatı bitirmek, plajların amaç dışı kullanımını engellemek, izinsiz yapılaşmalar ve halkın denize erişimini kısıtlayan uygulamalara son verilecek.
14: Siz bana bağırıyorsunuz. Nasıl ediyorsunuz bana?
0: Sadece denetim değil, hizmet kalitesi de artacak. Vatandaşların en büyük şikayetlerinden olan duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar bakanlık standartlarına göre karşılanacak. Yapılması zorunlu ticari ünitelerse belli bir düzen içinde faaliyet gösterecek.
2: Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar kuzey yarımküreyi alev topuna çevirdi. Kanada'da kontrol dışı büyüyen dev yangınlar nedeniyle eyalet çapında da acil durum ilan edildi. 20 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Avrupa'da ise İspanya, İtalya ve Sırbistan'da ormanlar alevlere teslim olmuş durumda.
0: Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar kuzey yarımküreyi alev çemberine aldı. Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde kontrolden çıkan Ralph Bench yangını sadece bir gecede iki katına çıktı, 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Eyalette acil durum ilan edildi. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgenin en büyük fabrikaları tahliye edilirken altyapısı çöken kentlerde halka suyu kaynatma uyarısı yapıldı. Avrupa'da da alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. İspanya'nın güneyindeki Niebla bölgesinde başlayan yangın 4000 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgarın yön değiştirmesiyle kontrolden çıkan alevlere 300'den fazla itfaiyeci ve askeri birlikler müdahale etti. Sırbistan'da ise milli doğa koruma alanı Deri Plato kumsalı 3. gününde de yanmaya devam etti. İtfaiye ve söndürme helikopterleri alevlerin köylere sıçramasını engellemek için zamana karşı yarıştı. İtalya'nın ünlü tatil beldesi Garda Gölü yakınlarında çıkan yangında paniğe yol açtı. Tignale dağlarındaki alevlerin tatil tesislerine yaklaşması üzerine aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi gecenin yarısında tahliye edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir açıklama geldi. Oğlu Hunter Biden, 83 yaşındaki Biden'ın kanserinin kemiklerinin de ötesinde yayıldığını ve ağır ağrılar çektiğini söyledi.
17: If I were smart, I go home now. Bow down.
0: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin kriz derinleşiyor. Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanser hastalığının ilerlediğini açıkladı. Hunter Biden, 83 yaşındaki eski başkanın prostat kanserinin artık kemiklerinin de ötesine yayıldığını ve babasının şiddetli ağrılar çektiğini söyledi. Joe Biden, Beyaz Saray'daki görev süresi bittikten kısa bir süre sonra Mayıs 2025'te agresif bir prostat kanserine yakalandığını ve hastalığın kemiklerine sıçradığını duyurmuştu. Eski ABD liderinin bir süredir radyoterapi ve hormon tedavisi gördüğü biliniyor. 2020 yılında ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak göreve gelen Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlığı 4 yıllık başkanlık dönemi boyunca da sık sık tartışma konusu olmuştu.
2: Dünya futbolunun tepe yönetimi FIFA'da sular durulmuyor. Ticari hakların satışı planıyla Avrupa federasyonlarının tepkisini çeken Başkan Gianni Infantino, şimdi ise hakkında çıkan skandal iddialarla gündemde bu kez. FIFA ise yaptığı sert açıklamayla başkana sahip çıktı.
0: Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Başkanı Gianni Infantino'yu hedef alan iddialarla çalkalanıyor. İngiliz Telegraph gazetesinin haberi futbol diplomasisinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. İddiaya göre Infantino, UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde kurumda çalışan bir kadınla ilişki yaşadı. Kadının yüksek lisans masraflarının karşılandığı ve görevden ayrılırken UEFA tarafından kendisine 6 haneli bir tazminat ödendiği öne sürüldü. FIFA iddiaları kesin bir dille reddetti. Gece yarısı yapılan resmi açıklamada Infantino'ya karşı organize ve sürekli bir yıpratma kampanyası yürütüldüğü vurgulandı. Açıklamada spekülasyon ve imalar gerçek gibi sunulamaz dendi. Demokratik yollarla elde edilemeyenler asılsız iddialarla kazanılmaya çalışılıyor ifadesine yer verildi. Skandal iddiası zaten gergin olan ipleri tamamen kopardı. Dünya Kupası ticari haklarının özel şirkete devri projesi nedeniyle UEFA ve Avrupa Federasyonları Infantino'ya güvenini kaybettiğini açıkladığı istifa çağrıları yükseldi.
18: The winner's trophy. It is the trophy that the winner.
0: Ancak Güney Amerika, Meksika ve Afrika Federasyonları Infantino'ya destek vermeyi sürdürüyor.
2: Mesajlaşmadan alışverişe hatta resmi işlemlere kadar hemen her şey dijitalde. TÜİK'e göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92'ye kadar ulaştı. Peki dijital dünyanın müdavimleri kim? Kadınlar mı yoksa erkekler mi?
19: İnternet yok, telefon da yok. Vallahi yaşayamam ben.
20: Ne telefonsuz ne de internetsiz. Artık hayat ekranın ucunda. Öyle ki Türkiye'de internet kullanıcılarının oranı %92'ye ulaşarak zirve yaptı. Peki ama interneti en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi kullanıyor?
21: Makyaj ihtiyaçları, ondan sonra kıyafet ihtiyaçları. Bana göre önce kadınlar kullanıyor.
22: Bence kadınlar daha fazla kullanıyordur. Boş vakitleri olduğunu düşünüyorum.
20: Ama erkekler kullanıyormuş.
22: Erkekler kullanıyormuş.
1: iş için kullanıyorlardır.
20: Çarpıcı araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Erkeklerde internet kullanımı %94,8 iken kadınlarda bu oran %89,9 çıktı.
3: Uzak mesafelerdeki iletişim, bilgiye kolay erişim, sosyalleşme aracı olarak da kullanılabilir.
20: Peki ama en çok hangi uygulamalar rağbet görüyor?
22: Instagram, Facebook, Twitter, arkadaşlarımın storylerine bakıyorum, hayatımı paylaşıyorum. 7/24 elimde 7/24 video izliyorum. Her şey internet. İnternet olmadığında telefon, yani hayatımız duruyor.
20: Bir mesaj, bir video, bir paylaşım, yani zirveyi WhatsApp, Instagram ve YouTube aldı. Verilere göre alışverişte artık mağazadan değil tek tıkla internetten yapıyoruz.
23: Ev eşyası falan almışlığımız var. O zaman çıkıyor bazen ama sahte şeyler de gelebiliyor. Mağazadan yapıyorum, görerek alıyorum. Kumaşına bakıyorsun, dokusuna bakıyorsun, fiyatına bakıyorsun, deniyorsun.
24: İnternetten yaparım. Giysi, ayakkabı, alışveriş konusunda daha çok internetten alışveriş yaparım. Erkekler daha çok kolay olsun, hemen alayım, o kadar beklemeyeyim.
20: Sıra beklemek yerine tek tık daha kolayımıza geliyor. Bu nedenle resmi işlemlerde de E-Devlet platformu kullanılıyor.
25: E-Devlet'ten alırım. Daha kolay geliyor, daha pratik.
26: Genelde E-Devlet'ten alıyorum. Hemen işimi çözüyorum oradan, tek tıkla halledebiliyorum.
2: Türkiye'de havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verileri değerlendirdi.
0: Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı. Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geçerek yılın ilk 7 ayında havalimanlarında transit yolcularla birlikte 139 milyona dayandı. Ocak-Mayıs döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 379.883, dış hatlarda 319.236 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 892.160'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega projesi olan İstanbul Havalimanı'nın uçuş verilerini açıkladı, değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un iki büyük havalimanında yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Havalimanı 7 ayda tam 48.068.524 yolcuya hizmet verdi. Sabiha Gökçen'de ise rakam 28.014.566 oldu. Öte yandan turizm merkezleri de 7 ayda 32.189.634 yolcu ağırladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7.406.646, Antalya Havalimanı'nda 19.209.979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2.739.692 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 7 aylık dönemde havalimanlarındaki toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 1.363.506'ya ulaştığını açıkladı.
2: Bu haberle akşam haberlerine bir virgül koyuyoruz efendim. Yeni saatte gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. TGRT Haber'den mutlu pazarlar.
27: TGRT FM Haber.
28: Şimdi reklamlar.
29: Garanti BBVA.
30: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
29: Garanti BBVA.
31: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM. TGRT FM.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

ben doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, Toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu Karadeniz'im. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları, Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerine ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: Sigarete efendim.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden birini ağırlayacağız. Operatör Doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkürler siz.
7: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün sevgili izleyiciler, kadınlarda meme hastalıklarını konuşacağız. İyi huylu kistleri, fibrokisti konuşacağız ve aynı zamanda meme kanserini konuşacağız. Şimdi hocam, çok sık görüldüğünü biliyoruz meme hastalıklarının kadınlarda özellikle. Hatta 30'lu ve 40'lı yaşlarda bu iyi huylu kistlerin çok çok fazla tespit edildiği de söyleniyor. Ne kadar doğru şimdi sizden öğreneceğiz ama iyi huylu kist dediğimizde ne anlıyoruz?
8: Şimdi şöyle başlayayım ben. Bir kere fibrokistik hastalık dediğimiz bir hastalık var. Biz artık bunu neredeyse hastalık olmaktan çıkardık. Çünkü kadınların %80 ve 90'ında bu görülüyor. Yaklaşık 20'li yaşlardan itibaren başlayabiliyor. 40-50'li yaşlara kadar devam eden bir süreç bu. Hormonal aktiviteyle ilgili bir şey. O yüzden bunları biz sadece takip ediyoruz. Hasta ağrı şikayetiyle başvuruyor daha çok bize. Ağrı, şişlik şikayetiyle ve bunlar iyi huylu hastalıklar aslında. Ve çoğunlukla taramalarda, yani yapılan tetkiklerinde bunlarda belirgin bir kist de saptanmayabiliyor. Sadece doku özelliği olarak fibrokistik bir dokuya sahip oluyor. Bu genetik bir şey. Değiştirilebilir bir şey değil. Ve dediğim gibi %80 ve 90'ı bayanların böyle olduğu için biz artık bunu normal meme dokusunun bir özelliği olarak sayıyoruz. Fakat bu tip hastalarda memede kist gelişme riski biraz fazla normale göre. O yüzden bunların düzenli yıllık takiplerinin yapılması gerekiyor. Kist çıktığında bu kistin boyutu bizim için önemli. 6 ay aralıklarla genellikle takip ediliyor. 20 ile 40 yaş arası ultrasonla takip ediyoruz. Muayene artı ultrasonla. Kistin boyutuna göre, sayısına göre karar veriyoruz. Genellikle 2 santim bizim için sınır kistlerde. Basit kistler için çoğunlukla hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar kendi aralarında da birkaç çeşidi var çünkü. Basit olanlar var. Komplike kistler var. Basit olanlara pek dokunmuyoruz. Komplike ve bizde şüphe uyandıracak olanlar olduğu zaman onlardan sıvı alma şeklinde, ultrason eşliğinde onları boşaltma yoluna gidebiliyoruz. Bu hastalarda en çok sıkıntı bir psikolojik olarak kansere yakalanma ihtimali insanları çok fazla rahatsız ediyor. İkincisi de ağrı şikayeti çok ciddi oluyor. O yüzden büyüdüğünde bunları boşaltıyoruz. Patolojik incelemesini yaptırıyoruz. Ona göre de takibini yapıyoruz.
7: Peki bu kistlerin belirtileri nelerdir? Aslında siz değindiniz konuşmanız arasında ama mesela ağrıyı söylediniz. Ağrı genelde birçok kanser türünde en son aşamada ortaya çıkan bir şikayet. Bu tür kistlerde de dolayısıyla hani böyle bir ağrı duyan biri varsa, şahsen hani ben öyle bir şey yaşasam korkarım, acaba hani en son aşamaya mı gelindi de böyle bir ağrı yaşıyorum. Belirtileri nelerdir spesifik olarak?
8: Şimdi daha çok adetin ikinci dönemi dediğimiz son 15 gününde göğüslerde hassasiyet, şişkinlik, zaman zaman o dönemde şişip inen kitleler ve esas şeyde en sık gördüğümüz şikayet ağrı. Genelde kötü tabir ettiğimiz kitlelerde biz ağrıyı çok nadiren görüyoruz. Onlar daha sessiz seyirli oluyor. İyi huylu hastalıklar, yani memenin iyi huylu hastalıkları daha gürültülü tablolarla oluyor.
7: Aa, iyi, o zaman bu moral verici bir aslında şey.
8: %100 değil ama, yani kesinlikle %100 demiyoruz ama çok yüksek oranda bu böyle oluyor. O yüzden ağrıyan şeylerden aslında biz çok korkmuyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Fibrokistik göğüs yapısında kişinin kendi kendine muayenesinde olayın farkına varması birazcık zor. Dokunun yoğunluğundan kaynaklandığı için ufak tefek kitleleri vesaireyi fark etmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka ve mutlaka bunların takibini öneriyoruz. Yani hekim kontrolünde. Aslında işin doğrusu şu, 20 yaşını geçmiş her bayanın senede bir kere meme muayenesi olması gerekir düzenli olarak. Her ay kendi kendine adet döneminin bitiminde 7. 8. günlerinde mutlaka kendini muayene etmesi gerekir. Ayda bir kez.
7: Peki bu ağrının özellikle meydana geldiği bir alan, bir bölge var mı, yoksa kitlenin olduğu yerde mi genellikle bu ağrı meydana
8: gelir? Şimdi yoğunluk olarak daha çok memenin üst dış kadranı dediğimiz koltuk altına doğru olan tarafında görülür en sık. Alt orta kadranda da görülebilir. Daha çok yoğunluk buralardadır. Çünkü buralarda meme dokusu da daha fazladır kadınlarda. Genel olarak yağ dokusuna oranla daha fazla bir meme dokusu vardır. Ve hormonal şeylerden çok etkilenen bir dokudur. Özellikle östrojen hormonundan. O yüzden de adetin ikinci döneminde bu ağrılar daha fazla artar. Östrojen ve progesteron oranından kaynaklanır. Daha sık buralarda görülür.
7: Peki nasıl bir muayene yapılması gerekir? En azından elle evde, hani sizin bu ayda bir mutlaka yapılması gerektiğini söylediğiniz şey.
8: Şimdi şöyle, ilk sağ elimizle sol göğsümüzü, sol elimizle sağ göğsümüzü, her tarafını dolaştırmak yoluyla kolumuzu kaldırarak muayene etmemiz yeterli. Kişinin kendi dokusunu tanıması çok daha kolaydır. O yüzden meydana gelecek değişiklikleri, işte cildinde, meme başında bu kitlesel lezyonları fark etmesi çok daha basittir. O yüzden bir de her ay tabii ki doktora gitme gibi bir şansımız olmuyor. Onu fark ettiği anda da direkt, yani bir herhangi bir değişiklik, kafasında bir şüphe, o zaman hekime başvurması gerekiyor tetkik edilmesi için.
7: Bu tabii memede oluşan kistlerle alakalı yaptığınız tanımlama. Kistler ve fibrokistler aynı şeyler mi? Fibrokist nedir?
8: Fibrokist dediğimiz şey memenin normalden yoğun bir dokusu olmasıdır. Yani memenin içeriği yoğun bir meme dokusu olmasıdır. Kist dediğimiz şeyler ise dışarıda bir zarı bulunan kabuğu, İçi sıvı dolu çoğunlukla lezyonlardır. Bunlar böyle bir üzüm tanesi şeklinde de olabilir. İçi boş. O yüzden içini biz boşaltabiliyoruz onların. İkisi birbirinden farklı şeyler. Fibrokistik hastalık dediğimiz şeyi, dediğim gibi, artık biz hastalık saymıyoruz. O memenin bir özelliği. Yani bir çeşit meme dokusu olarak kabul ediyoruz neredeyse. Çünkü onun bize bir sıkıntısı yok. Ama kist oluşum oranını arttırıyor bu hastalıklarda.
7: Evet. Peki tehlikeli midir? Hani ne bileyim, ileride kansere dönüşebilir mi?
8: Kistlerden bazılarında görülebiliyor. O yüzden onları 6 ayda bir takip ediyoruz. Özellikle komplike kist dediğimiz, kistin duvarının kalın olduğu, içeriğinin yoğun olduğu kistleri sıkı takip etmek gerekir. Boyutu da dediğim gibi önemli. 2 santim ve üzeri bizim için her zaman kafamızda bir soru işareti oluşturur. Şimdi bu tümöral hastalıklar çok sıklaştığı için hastalar da, biz de hekim olarak bu işi daha titizlikle inceliyoruz. O yüzden gözden kaçmaması için mutlaka ve mutlaka 2 santim üstü biyopsiyi öneriyoruz. Yani iyiyse de elimizde bir bulgusu olsun, hastayı da riske atmamak adına. Geri kalanlarını, küçük olanlarının tamamını takip ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz genellikle.
7: Peki nasıl teşhis ediyorsunuz? El muayenesiyle mi, yoksa diğer görüntüleme sistemlerini de kullanıyor musunuz?
8: El muayenesi ilk aşama. Yani el muayenesi yapmadan genellikle görüntüleme hiç kullanmıyoruz. Fakat el muayenesinde 3 milimlik, 4 milimlik kistleri bizim de hastanın kendisinin de muayenede fark etme ihtimali pek yok. O yüzden 40 yaşına kadar ultrasonla takip ediyoruz bunları. 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çektirmek gerekiyor. Tarama amaçlı. Ve her yıl düzenli meme muayenesi olmak gerekiyor. Yani hekime giderek meme muayenesi olmak gerekiyor. Bu aylık kontroller haricinde. Kistleri daha çok ultrason bize daha yardımcı. Eğer bir soru işareti var ise, şüpheli bir durum ortaya çıkar ise, o zaman şimdi meme MR'ı uyguluyoruz artık. Yani bunların kötü mü iyi mi olduklarını daha net bize gösterdiği için ona göre karar veriyoruz ne yapacağımızı. Ama rutin takibi ultrasonla oluyor.
7: Peki böyle bir şeyi tespit ettiniz. Tedavi aşamasına geldiğinizde ilaç tedavisi mi uygulanıyor, yoksa az önce de belirttiğiniz gibi hani çeşitli periyotlarda doktor kontrolünde olup bu şekilde seyrini takip etmek yoluna mı gidiyorsunuz?
8: Bunları takip yoluna gidiyoruz. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok. Sadece ağrıyı ortadan kaldırmak için bir takım önlemler alıyoruz. İşte biraz tuzdan kısıtlı diyet, çünkü ödem ağrıyı arttırıyor. Adet dönemleri yaklaştığında ağrı kesiciler, basit bildiğimiz ağrı kesicilerle. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok bunun. Hasta bir süre sonra zaten bu ağrılara alışıyor. Onunla yaşamayı öğreniyor. Çünkü bu doku değişmiyor. Ancak menopoz döneminden sonra bayanlarda bir ağrı ve bu şişlik şikayetlerinde gerileme oluyor. Ama o döneme kadar çok ciddi bir tedavisi yok bunların. Takip sadece 6 ayda bir takip ediyoruz. Bazen 3 ayda bir takip ediyoruz. Ve bu takipleri hastaların kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Onun dışında da çok farklı bir tedavi yöntemimiz yok.
7: Şimdi hani kistler konusunda özellikle hani birçok sadece meme hastalıklarında değil, vücudun başka bölgelerinde meydana gelen kistlerle ilgili de hep aynı yorum yapılıyor. Eğer işte büyüme eğiliminde ise bir risk oluşturduğu söylenir. Mesela bu iyi huylu kistlerde de zaman zaman büyüyüp zaman zaman küçülme olabiliyor mu? Yani paniğe kapılması gerekir mi izleyenlerimiz?
8: Bazen küçülenler olabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ama her büyüyen kist de kötü bir kist anlamına gelmiyor. 3-4 santimlik basit kistler olabiliyor. Bunların tedavisinde dediğim gibi sadece iğneyle orayı boşaltıyoruz. Hastayı rahatlatmak amaçlı. Patolojiye gönderiyoruz. Çoğunlukla bunların çok büyük bir oranı iyi sonuçlanıyor. Bunları tekrar takip ediyoruz. Asıl önemli olan burada altında bir kanser yok ise eğer, hastanın şikayetini geçirmek oluyor. Ama eğer kist tekrarlar ise, yani boşaltmamıza rağmen aynı yerde birkaç kez tekrarlar ise.
7: Böyle olabiliyor mu?
8: Olabiliyor. O zaman onu çıkartıyoruz cerrahi olarak. Hı. Yani basit bir operasyonla o kistin tamamını çıkartıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Hastayı hem şikayetinden kurtarmak hem de kanser mi acaba sorusunun yanıtına net olarak yanıt vermek için.
7: Yani vücudun aslında kendi ürettiği bir şey ve dolayısıyla içi boşaltılsa da zaman zaman tekrar ortaya çıkabilme ihtimali var.
8: Evet, aynen öyle.
7: Peki genelde hani kimler risk altında diye sorayım. Çünkü genetik geçişin olduğunu, daha ağır bastığını siz söylediniz konuşmanızın başında ama.
8: Şimdi ailesinde özellikle anne tarafı, anne, teyze, kız kardeş de meme kanseri olan hastalarımız, erken başlangıçlı meme kanseri olan hastalarımız, yani 40-45 yaş öncesi ailesinde meme kanseri görülüyor ise, o hastaların ortalama 25 yaşında meme kontrollerine başlaması gerekiyor bir 10 yıl önce. Çünkü bu kanserin bir gelişim süreci var. Bizim için önemli olan da erken tanı. Erken tanı tedaviyi %95'lerin üzerine taşıyor çünkü. Yani kesin tedavi. O yüzden bunları mutlaka, 35 yaşında annesi meme kanseri ise hastanın 25 yaşından itibaren meme taraması yaptırması gerekiyor. Yani muayenesini, doktor muayenesini mutlaka yaptırması gerekiyor. Onun dışında erken menarş dediğimiz, yani adet erken gören, 12 yaşından önce adet görüp 50 yaşından sonrasında menopoza girmemiş olan bayanlar, çünkü o zaman hormonal etkilerin süresi çok uzamış oluyor. Bu meme kanseri riskini arttıran bir özellik. Hiç emzirmemek. Emzirmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz.
7: Ay evet, onu birçok hekim söylüyor. Hakikaten meme kanserinden
8: hem fibrokistler için çok faydalı, yani şikayetlerin, kistlerin gerilemesine, hem de kanser için de risk faktörlerinden bir tanesi ortadan kalkmış oluyor.
7: Evet, önemli bir şeymiş. Başka hangi risk faktörleri var? Beslenme ya da işte tükettiğimiz gıdalar etkili midir?
8: Şimdi aşırı kilo, obezite risk faktörünü artırıyor. Yağlı beslenme. Zaten bu bütün sağlık şeyleri için geçerli aslında. Kanser riskini de artırıyor. Yani sebzeden yoğun, meyveden yoğun beslenen insanlarda bu riski azaltılmış oluyor.
7: Ya ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Mesela bizde görülme sıklığı
8: meme kanseri kadınlarda dünyada en sık görülen kanser. O yüzden taraması bu kadar önemli, tanısı bu kadar önemli. Hem hastaya, hem de sonuç itibariyle, tabii bir kanser tedavisi çok uzun süreçli bir şey. Öyle çok basit bir tedavi yöntemi değil. Erken tanıyla bunu hem kısaltıp hem konforlu hale getirebiliyoruz. Bu 40 yaşından sonraki taramaların vesairenin de en önemli nedeni o. Yani hastaları ne kadar erken yakalarsak, hastalar da biz de hekim olarak o kadar rahat çalışmış oluyoruz. Onlar da o kadar rahat tedavi olmuş oluyor.
7: Peki mesela 40'lı yaşlardan sonra görünme olasılığı giderek azalıyor mu?
8: Artıyor.
7: Artıyor.
8: Yani yaş ilerledikçe meme kanseri oranı artıyor. Mesela 80'li yaşlarda 8 katı artmış oluyor. Bir memede kanser var ise ve ondan tedavi olmuş ise, ikinci memede görülme oranı normalin 4-5 katı üzerinde. O yüzden mesela meme kanseri olmuş sağ göğsünden, diğer göğsü çok sıkı takip etmek gerekiyor. Ailesinde ciddi öyküsü olanlara genetik bir takım testlerle

0: gerekiyor. 28 yaş için mamografi yapmıyoruz. Yani 40 yaşından önce eğer çok ciddi bir kanser şüphemiz yok ise kesinlikle yapmıyoruz. Hı hı. Ultrasonla bunun şimdi genç yaş grubunda fibroadenom dediğimizde memenin iyi huylu kitleleri vardır. Bu yaş grubunda daha çok ve sık görülür. Bunun içerisi doku dolu bir fibroadenom mudur yoksa bir kist midir onu anlamak gerekiyor. Onun için bir ultrason yaptırması gerekiyor muayeneyle birlikte. Hı hı. Ona göre de gerekirse biyopsi yapın. Ama bu kitle ara ara büyüyüp küçüp, yani bunun süresi de önemli. Takip edebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Bizim hastalarımızın en büyük sorunu, hastalarımızın hepsi kanser olmaktan korkuyorlar. Fakat muayene olmaktan da korkuyorlar.
1: Çünkü duymak istemiyorlar açıkçası.
0: Ama biz olmayan bir şeyi bulmuyoruz kesinlikle. O yüzden mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle, yani o yaş grubunda çok beklediğimiz şeyler değil. Daha çok iyi huylu şeyleri bekliyoruz. Tarif de öyle gözüküyor. Ama muayene olmadan onu söylememiz mümkün değil.
1: Peki şimdi zaman zaman hani tek bir kistin olmadığı ama üzüm salkımı gibi çoklu durumların olduğu da görülebiliyor. Bu tür durumlarda endişelenmek gerekir mi?
0: Sadece takibini iyi yaptırmak gerekiyor. Endişelenmek şöyle, bunlar birebir kansere dönüşen lezyonlar değil çoğunlukla. Hı hı. Fakat çok nadir de olsa dönüşme ihtimalleri var. Sayı çok olunca gözden kaçan bir şey olmaması adına, yani takip aralıklarını sıkı tutmak, kendi kendine muayeneyi mutlaka yapmak gerekiyor. Düzenli bir takiple çok fazla bunlar hastalara sorun yaratan şeyler olmaktan çıkıyor. O yüzden çoğunlukla bunlara hiçbir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz yani.
1: Peki şimdi meme kanserine geçeceğiz. Popülasyonda da çok sık görülüyor ve aslında ölümcül de bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ölüm oranları geçmişte çok yüksekti. Halen aynı seyirde mi devam ediyor meme kanserinde?
0: Şu anda çok daha azaldı oran olarak. Çünkü artık insanlar bilinçlendiği için daha rutin takiplerini yaptırıyorlar. Erken evrede yakalananlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Tümörün bir santimden küçük olduğu, yani düzenli mamografi takibi ve düzenli muayeneye gelen hastalarda genellikle tümör bir santimin altındayken yakalanıyor. Bu da çok erken evre kabul ediliyor. Ameliyat ve sonrasında koruyucu tedavilerle, yani kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle neredeyse %100'e yakın başarı sağlanıyor. Önemli olan bizim için bu kanserin başka bir organa sıçramaması ve ilerlememiş olması. Şimdi onkoloji de çok gelişti. Bu hücrelere yönelik ilaçlar kullanılıyor ameliyat sonrası. O yüzden erken tanıda tedavi oranı çok yüksek. Fakat düzenli mamografisini yaptırmayan, doktora muayeneye gitmeyen hastalarda genellikle 3 santim civarındayken, 2,5-3 santim civarındayken bu kitleler yakalanıyor. O zaman da bizim metastaz dediğimiz yayılma ihtimalini arttırmış oluyor. Hmm. O zaman işimiz biraz daha sıkıntılı oluyor. Akciğer, karaciğer, beyin, kemik gibi organlara yayılabiliyor meme kanseri. Ve o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Yani ameliyat ve sonrasındaki takip ortadan kalkıyor. Ameliyat öncesi tedaviler, sonra ameliyat, ameliyat sonrası tedaviler ve iş çok daha karışık oluyor.
1: Evet, şimdi siz mesela ilk aşamada hani tespit etmek çok önemli dediniz. Hı hı. Az önce kistlerden konuşurken 2 santim, 2 santimin üzeri, yani 2 santim bizim için sınırdır dediniz ama mesela meme kanseriyle ilgili 1 santim de söylediniz. Hani onu çok elle muayenede çok kolay tespit edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk evrede muayenede olmuyorsa yakalama şansı ya da tespit etme şansı olabilir mi?
0: Mamografi taramalarını onun için yapıyoruz, evet. 40 yaş sonrası. Çünkü orada bizim yaklaşık 2-3 milimlik şeyler dahil tanısı konulabiliyor. Yani en azından bir şüphe oluşuyor, oradan bir parça alınıyor veya o bölge çıkartılıyor işaretlenerek. Böylece çok çok daha basitken iş çözülmüş oluyor.
1: Peki aşamalarına geçecek olursak kaç aşamadan oluşuyor? Hangi evreden sonra artık biraz daha hasta tehlike altında?
0: Şimdi çok çeşitli faktörler var bunda. Tehlike, yani risk şöyle, tümörün çapı büyüdükçe riskimiz artıyor.
1: Hızlı mı büyür peki?
0: Koltuk altı çok hızlı bir süreç değildir aslında.

0: aslında. Yani kanserin oluşum süreci birkaç yıl, 3-5 yıldan oluşur. O yüzden yıllık takiplerde erken yakalama şansımız oluyor zaten. Hı-hı. Yani 3 günde, 5 günde olan şeyler değil bunlar. Bir süresi var. Koltuk altına yayılıp yayılmaması bizim için önemli. Koltuk altına yayılanlarda tedavi sonrasındaki metastaz yapma riski artmış oluyor. Hı hı. Uzak metastaz olanlar zaten bizim için sıkıntılı hastalar. Fakat şimdi meme kanseri karaciğer metastazında karaciğer tekse çıkartılabiliyor. Yani artık yaklaşımlar çok değişti. Hı hı. O yüzden çok umutsuz olmaya gerek yok. Sadece çok basit bir iş aslında yılda bir kere meme muayenesine gitmek. Yani tek yapacağımız şey bunu ihmal etmemek, öyle
1: şimdi
0: gözüküyor.
1: Elle muayene önemli dediniz. Elle tespit edemedi. Fizyolojik olarak da, daha doğrusu gözle görülebilecek meme dokusunda bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Mesela kızarıklık gibi ya da işte ödem gibi. Hani bu tür şeylerde belki birazcık ipucu verebilir mi meme kanseri konusunda?
0: Şimdi şöyle, meme cildinde tutulum olabiliyor. Portakal kabuğu görüntüsü diyoruz biz buna. Ciltte çekintiler, meme ucunda çekintiler olabiliyor. Meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Bu meme cildinin tutulduğu hastalara biz ileri evre, yani lokal ileri evre diyoruz. Çünkü o bizim çok istediğimiz bir şey değil. Aslında o ilerlediğine dair bir bulgu oluyor hastalığın. Meme başında bir değişiklik, daha önceden olmayan bir içe çekilme, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, bunlar uyarıcı olmalı. Meme başından kanamalı akıntı gelmesi, bunun da birçok sebebi var ama bizim en korktuğumuz, diğerleri hep iyi huylu sebepler, meme kanallarından kaynaklanan sebepler. Sıkmadan kendi kendine meme başından, tek meme başından özellikle kanamalı akıntı gelmesi, bunlar hastayı doktora getirecek faktörler olmalı.
1: Peki türleri nelerdir? Hani aşamalarından bahsettik ama meme kanserinde türleri var mı?
0: Tabii. En sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom diyoruz. %80-90'ı bu şekilde görülüyor. Bir de invaziv lobüler karsinom dediğimiz ikinci bir tür var. O biraz daha az görülüyor. Bunlarda tedavi yaklaşımları hemen hemen aynı. Hı-hı. Yani kitlenin boyutuna, yerine, koltuk altı yayılımına göre değişiyor. Memenin bazen tamamının alınması, bazen bir kısmının çıkarılmasıyla, koltuk altındaki lenf bezlerinin bazen sadece biyopsiyle taraması ve bazen de eğer tutulum var ise, tespit ediliyor ise, tamamının temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan çıkan sonuca göre bunların hormona duyarlılığı, bir takım testler yapıyoruz biz patolojilerinde. Ona göre bir tedavi rotası çiziyoruz hastaya. Memenin kısmen alındığı, yani meme koruyucu cerrahisi diyoruz buna, memenin kısmen alındığı hastalarda mutlaka ve mutlaka radyoterapi artı kemoterapi görmesi gerekiyor hastanın. O yüzden hastanın şartlarını net değerlendirerek bu kararları veriyoruz. Hastanın şartlarını ve hastanın kendi talebini de tabii ki. Çünkü kanserle yaşam birazcık zor bir şey.
1: Evet ya, en azından moralman zor bir şey. Yani hani psikolojik desteği aslında
0: kesinlikle
1: çok ihtiyaç olan bir evre değil mi?
0: Bu tip hastalıklarda birçok hekim arkadaşımız işin içine giriyor. Onkolog arkadaşlarımız, psikiyatrist arkadaşlarımız, bunların hepsine hastanın ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
0: Memenin tamamının alındığı ameliyatlarda ise de
1: en son evre mi?
0: Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi yaparken şunları ön planda tutuyoruz. Bir, tümörün yeri. İkincisi, o tümör çıkarıldığında çevresindeki sağlam bir miktar dokuyla birlikte çıkarılması gerekiyor. Kozmetik olarak hastaya bir faydası olacak mı bu yaptığımız işin? Çünkü meme koruyucu cerrahinin asıl şeyi daha çok kozmetik. Hastanın memenin yokluğuyla ilgili getireceği psikolojik travmadan uzak kalması.
1: Evet, önceden sözünüzü bölüyorum ama önceden hani fotoğraflarda gördüğüm için size söyleyeceğim. Bu tür ameliyatlarda o doku öyle bir çıkarılıyor ki hastanın ondan sonra ki yaşamında psikolojisini etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek bir görüntü oluşuyor. Hı-hı. Artık hani bu tür ameliyatlar yapılırken biraz o estetik kaygılar göz önünde bulundurularak
0: kesinlikle
1: yapılıyor mu?
0: Şimdi kanıtlanmış bir şey var. Meme koruyucu cerrahi ile eğer doğru yapılır ise, sınırlar temiz ise, memenin tamamının çıkarıldığı ameliyatların nüks oranları hemen hemen aynı. O yüzden mümkünse meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta meme önemli bir organ bayanlar için ve kaybı da ciddi travma yaratabiliyor hasta açısından. Memenin tamamının alındığı şeylerde ise bazen aynı seansta, bazen tedavisi tamamlandıktan sonra hasta meme proteziyle onu yerine koyabiliyor. Bu da hastalığın evresiyle daha çok alakalı. İleri evrelerde radyoterapi göreceği için bir 6 ay sonrayı öneriyoruz. Rekonstrüksiyon için. Fakat gayet başarılı bunun sonuçları da. Yani hastaların çoğunlukta çoğu çok memnun oluyorlar. Hem bir organ kaybı olmamış oluyor. Hem de bu işten kurtulmuş oluyor.
1: Şimdi ben birazdan araya gideceğiz ama öncesinde alınması gereken tedbirler var mı? Bunları size sormak istiyorum. Bir de hani Hollywood'dan çok enteresan haberler geliyor. Çok da sık gündeme geliyor bu. Angelina Jolie mesela risk faktörü olduğu için, teyzesinde ve annesinde olduğu için memesini aldırdı. Hani siz bunu öneriyor musunuz? Hangi aşamada öneriyorsunuz? Onu da soracağım. Ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli hekimimiz Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Genel cerrahi uzmanı kendisi, meme hastalıklarını ve meme kanserini konuşuyorduk. Şimdi meme kanserinin belirtilerini az çok konuştuk. Tedavi seçeneklerine de girdik. Aşamalar, evreler, işte kaç çeşidi var türlerini konuştuk ama isterseniz risk faktörlerine bir değinelim. Çünkü ondan sonra da genetik geçiş ne kadar etkili? Bu aslında hani çok önemli bir faktör dediniz siz. Bu hani öncesinde memenin alınması gündeme geldi. Hollywood yıldızlarıyla gündeme gelen bir şey ne kadar doğru onu size soracağım ama. Şimdi risk faktörleri arasında doğum yaşını söylüyorlar. İşte ilk adet görme yaşını söylüyorlar. İşte alkol kullanımı etkili mi meme kanserinde? Genetik faktör zaten etkili dedik. Bu risk faktörlerini değerlendirebilir misiniz?
1: Şimdi 30 yaşın üzerinde ilk doğumunu yapan bayanların riski normalden birazcık daha fazla oluyor. Adet yaşı 12'nin altında adete başlayanlar, yani erken adet görenler ve geç menopoza giren bayanlarda 50 yaşın üzerinde menopoza hala girmemişse risk birkaç kat artıyor. Genetik geçişi zaten söyledik. Alkol kullanımı riski, düzenli alkol kullanımı riski arttırıyor.
0: Sigara kullanımı mesela, çünkü sigara paketlerinin üzerinde yazıyor.
1: Evet,
0: var.
1: O da o da arttırıyor. Hastanın yaşının ileri olması, dediğim gibi 80 yaşında 8 kat normale göre artmış oluyor. Yani yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma riski de artmış oluyor. Beslenme
0: de
1: etkili. Obezite. Bunların hepsi risk faktörlerini arttırıyor. Ailede meme ve over kanseri, aynı zamanda over kanseri de var ise, bunlar çünkü birbiriyle genetik olarak ilişkili kanserler olarak kabul ediliyor. Birinci derece akrabalarda olması riski ciddi oranda arttırıyor.
0: Şimdi tabii birinci derece akrabalar deyince artık konuya geldik. İşte Hollywood yıldızı Angelina Jolie hem teyzesinde hem de annesinde olduğu için ve hayatlarını bu nedenden dolayı kaybettikleri için meme dokusunu aldırdı. Bu da çok fazla hani medyada yansıdı, gündeme geldi. Siz doğru buluyor musunuz? Herkese önerir misiniz daha doğrusu?
1: Şimdi bu aslında bir tercih. Yani ailede risk yüksek ise, genetik testlerde de sizin riskiniz de gerçekten yüksek çıkıyor ise, meme dokusunun cilt korunarak içeriden tamamen boşaltılıp yerine protez konulması gibi ameliyatlarımız var. Fakat bu daha çok, yani öneri şöyle, yapılabilir. Yani hastanın tercihiyle alakalı bir şey. Bu birazcık şahsi bir tercih. Ben ileride meme kanserine yakalanmaktan çok korkuyorum. Ve bu işten tamamen kurtulmak istiyorum. Mantığıyla yapılmış bir şey.
0: Kesin çözüm müdür peki?
1: Meme dokusunun tamamı ortadan kalktığı için evet.
0: Yani aslında alınabilecek belki en radikal önlem ama.
1: Evet, çok radikal ama dediğim gibi, yani kişinin şahsi tercihiyle de alakalı. Anne ve anneannede bulunması gerçekten ciddi anlamda o kişinin riskini çok arttırır. Ve önlem olarak yapılabilir bir ameliyat. Yani herkes tabii bu. Dediğim gibi şahsi bir tercih. Çoğu kişi istemeyebilir yani bunu, hastaların. Çünkü dediğim gibi biz meme koruyucu cerrahi yapmak istiyoruz. Hastalar göğsünün tamamen alınmasıyla ilgili bir şeyi çok fazla kabul etmiyorlar. Yani mümkün olduğunca o dokunun kalmasını istiyorlar. Ama bu tabii radikal bir karar. Bence çok yanlış bir karar değil.
0: Size bu talepte gelen oldu mu mesela? Özellikle hani son bir yıl içerisinde.
1: Şimdi aslına bakarsanız çok ilginç ama fibrokisti olan hastalardan böyle talepler geliyor genellikle. Kanser olanlardan değil. Çünkü onlar ağrısızı vesaire. Yani hocam bunu biz toptan alsak, yerine işte protez yaptırsak olur mu diye. Kanser hastalarında çok böyle bir taleple gelen olmadı. Ya da kanser riski yüksek diye gelen olmadı. Ama kiste olan çok yoğun, iki göğsünde de bu üzüm salkımı diye tarif ettiğimiz hastalardan bazen öyle talepler oluyor. Çünkü insanlar yoruluyorlar, sürekli hekime gelip sürekli acaba bir şey olur mu olmaz mı kuşkusuyla. O yüzden bence o karar da öyle alınmış bir karar gibi gözüküyor. Evet. Ama yanlış bir karar değil, öneriliyor yani.
0: Peki isterseniz biraz da tedavi seçeneklerinden bahsedelim. Cerrahi müdahale tabii ki şart.
1: Evet.
0: Onun dışında tamamlayıcı tedaviler de yine devreye giriyor galiba. Bunları da konuşabiliriz.
1: Şimdi cerrahi tedavide bahsettiğim gibi birkaç yöntemimiz var. Memenin kısmi alındığı meme koruyucu teknikler var. Bir de memenin tamamının alındığı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin temizlendiği bir teknik var. Meme koruyucu cerrahinin dediğim gibi kozmetik olarak iyi başarılı sonuç vermesi, tümörün çapının küçük olması, tek olması. Çünkü birkaç odakta tümörü bulunan hastalara genellikle meme koruyucu cerrahiyi pek tercih etmiyoruz. Ancak çok yakın yerleşimli olursa sınırı yani ameliyattan sonra parça çıktığında o sınır temiz kalacak ise uygulanabiliyor. Ameliyat sonrası incelemelerde yapılan yani patolojik incelemelerde bir bunlar hormona duyarlı bir doku mudur değil midir? Bir takım boyamalar ve tekniklerle dokunun özellikleri araştırılıyor. Onun sonucuna göre bir kemoterapi protokolü belirleniyor. Meme koruyucu cerrahi yapılan hastaların tamamında radyoterapi %100 gerekiyor. Geride kalan dokuda tekrar tümör nüksünü önlemek için gözle göremeyeceğimiz mikro metastaz dediğimiz şeyleri ortadan kaldırmak için. Kemoterapinin de asli amacı bu zaten. Yaklaşık 6 kür uygulanıyor kemoterapi. 21 günde bir gibi. Radyoterapi de hastanın durumuna göre değerlendiriyor. Eğer cerrahi sınıra çok yakın bir tümörse yani 1-2 milimetrelik bir temiz sınıra çıkarılmışsa süre uzatılabiliyor. Ona onkolog arkadaşlarımız değerlendiriyorlar, karar veriyorlar. İlk kemoterapilerde hastalar birazcık sıkıntı yaşayabiliyor. Kullanılan ilaçlara bağlı bir takım yan etkiler görülüyor. Fakat tedavi ilerledikçe yani 3. 4.'den sonra bu yan etkiler de aslında çok minimale iniyor.
0: Hasta kendinde ne gibi değişiklikler görüyor? En azından hani bu tedavinin normal sürecinde yaşanabilecek şeyler neler? Çok fazla panik olmamaları için. Çünkü hani birçok kanser tedavisinde özellikle kemoterapi görürken saçların döküldüğünü görüyoruz. Mesela en bariz değişiklik kişide bu oluyor. Başka neler yaşanıyor? Panik olmasınlar en azından.
1: Şimdi kemoterapinin etkileri geri dönüşümlü çoğunlukla. Saç dökülmesi, kaş dökülmesi, adetin kesilmesi eğer adet gören bir hasta ise verdiğimiz, kullandığımız ilaçlar adetin kesilmesine neden oluyor. Radyoterapi görüyor ise meme cildinde yani radyoterapi uygulanan bölgede basit böyle yanıklar, sertleşme, kurulaşma gibi bir takım etkiler oluyor. Fakat bunların %90'ı geri dönüşümlü. Yani tedavi bittikten sonra saçlar, kaşlar yerine geliyor. Bunların tamamı geçici bir süreç. Kullanılan ilaçlara bağlı işte biraz ödem, şişlik vesaire gibi şeyler oluyor. Bunlar da tedavi sonrasında çok yüksek ihtimalle geri dönüyor. Bir tek adet konusunda adet görme olayı genellikle geri dönmüyor. Sonrasında bizim verdiğimiz ilaçlarla da biz zaten hastaların çok da adet görmesini istemiyoruz. Tedavinin başarısı açısından. Ama dediğim gibi bunların çoğu geri dönüşümlü şeyler zaten. Hastada çok ciddi bir kalıcı bir şey kalmıyor.
0: Olmuyor. Peki şimdi mesela adet görmeyebilir dediniz. Bu doğurganlık açısından da önem taşıyor. Eğer hasta çok erken yaşlarda yakalandıysa ve böyle bir tedavi gerektirdiyse, çocuk sahibi de olmak istiyorsa ne yapması gerekir?
1: Şimdi tedavi süreci tamamlandıktan sonra onunla ilgili girişimleri yapıyoruz genellikle. Yani hastada tam kür olduktan sonra. Çok genç yaşta yakalananlarda dediğim gibi hastalığın seyri önemli. Eğer tedavi sonrası tedavi çok başarılı ise adet geri de dönebiliyor genç hastalarda. Daha çok bu 40 yaş civarından sonra geri dönüşü olmuyor. Kadın doğumcu arkadaşlar bir takım tedaviler uyguluyorlar. Yapılabilecek bir şey varsa yani sonuç itibariyle bu doğurganlığı da bir miktar etkiliyor ister istemez yani.
0: Peki diyelim ki kişi bebek sahibi oldu. Emzirme konusunda bir sıkıntı yaşıyor mu sonrasında?
1: Yok. Emzirmeyle ilgili hiçbir sorun olmaz. Zaten emzirmek meme kanseri riskini de arttırıyor. Çünkü bir göğüste kanser var ise diğerinde de olma ihtimali normalden biraz daha fazla oluyor hastalarda. Hı-hı. O yüzden emzirmekle ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Yani göğsün tamamı alınmadıysa özellikle kısmi alınanlarda iki göğsünden de emzirme sağlanabilir çoğunlukla.
0: Peki başka neler yaşanıyor bu evrede, hastanın yaşadığı şeylerden biraz daha hani geniş bir şekilde anlatabilirsek, radyoterapi, kemoterapi, tamamlayıcı tedavi, bu yeterli oluyor mu bu hastalığın tamamen yenilmesinde, yoksa hani başka şeyler de yapılıyor mu, artı tekrarlama riski nedir, tedavi olundu, bitti, bunların hepsi uygulandı, önümüzdeki yıllarda tekrar nüksetmesi ihtimal dahilinde mi olur?
1: 5 yıla kadar rutin ciddi takip ediliyor hastalar. 5 yıl hormonoterapi dediğimiz, eğer hormona duyarlı bir tümör ise bu, ki çoğu öyle oluyor. Bir tabletle bu işin idame tedavisi yapılıyor. Yani nüksü azaltmak için 5 yılın sonunda da hastalar rutin takibe alınıyor. Nüksetme ihtimali her zaman var. Yani %100 diyemiyoruz ama kısa aralıklı takiplerle bunun ortaya çıkaracağı riski minimuma indirmiş oluyoruz. Yani diğer göğüste dediğim gibi olabilir. Oradan da bir tedavi, ameliyat vesaire süreci gerekebilir. Ama bunun yapılacak, ya yani buna yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bunu tek tek şeyi takip edilecek.
0: Takip edilecek. Peki mesela meme dokusunun tamamen alındığı durumlardan bahsettik ve tabii ki hani estetik kaygılar da sonrasında yaşanacak psikolojik sorunları engellemek açısından meme protezlerinden bahsettiniz. Siz hani çok samimiyetinize dayanarak soruyorum. Öneriyor musunuz meme protezlerinin ileriki aşamada yerleştirilmesini? Yoksa onlar için de zaman zaman biliyorsunuz kanserle ilintili bir takım yorumlar yapılıyor. Bu tür riskleri teşkil eder mi sonraki aşamada?
1: Şimdi şöyle, meme dokusunun kaybı bayanlar için ciddi bir psikolojik travma oluyor. Hı-hı. O yüzden ben şahsen eğer evresi uygun ise aynı seansta dahil yapılabileceğini düşünüyorum. Yani öyle de öneriyorum. Fakat ileri evrelerde tedavi tamamlandıktan sonra öneriyoruz. Hastalar bazen kendileri de istemiyorlar. Yani tedavinin sürecinde bu işten kurtulduktan sonra bir ameliyat olmayı daha çoğunlukla kendileri de istemiyorlar. Fakat isteyen de çok hastamız var. Ve bu hakikaten kadınların hayatında ciddi bir sorun oluyor. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Yani onun stresini yaşamaktansa, çok başarılı oluyor çünkü. En azından görüntü olarak hastanın rahatlığı açısından, takip açısından birazcık bizi zorlayan şeyler bunlar. Ama göğüs dokusu tamam alındığı için, şimdi mesela meme MR'ı dediğimiz tetkikle yani daha ayrıntılı şeyler yapabiliyoruz. Takibini de daha kolay yapabiliyoruz protez olsa dahi. Hı hı. O yüzden ben öneriyorum.
0: Peki şimdi tabii çok aslında kapsamlı biz bu konuyu değerlendirdik. Tabii şöyle bir durum da var. Bu ameliyatların sonrasında yaşanan tedavi sürecini de size sormak istiyorum. Çok uzun bir süreç midir? Mesela siz kürlerden bahsettiniz, hı-hı, ama ortalama ne kadar sürer?
1: Ortalama bir 6 ay kadar bir süre.
0: Tamamen iyileşir mi bu 6 ay?
1: Şimdi şöyle, 6 ay kemoterapi başlandıktan sonra zaten bunun belli aralıkları var. Yani neredeyse 3 haftada bir gibi hasta zaten bu tedaviyi alıyor. Yani tedaviyi alıyor 1 gün, 2 gün, 3 hafta serbest. Radyoterapide de bir 21 gün tedaviye gidiyor. Ondan sonra genellikle, yani rutin uygulamalardan bahsediyoruz, bu iş bitmiş oluyor. Ondan sonrasında 6 ayda bir, 3 ayda bir bazen duruma göre takibi yapılıyor. Yani bizim gözle görmediğimiz, daha sonradan işte karaciğerinde, akciğerinde, kemiğinde bir metastazı çıkabilir mi, çıkamaz mı diye belli rutin aralıklarla, diğer göğsü için belli rutin aralıklarla takip ediliyor. Bu 6 aydan sonraki süreç aslında normal bir hastanın hekime rutin kontrol için gitmesi gibi bir tablo oluyor. Hı hı. O yüzden çok da sıkıntılı bir şey değil. Yani bir 6 aylık bir ortalama süreci var duruma göre.
0: Peki 6 aydan sonraki periyotlar nasıl ayarlanıyor? Ne kadar sıklıkla?
1: O dediğim gibi hastanın durumuna göre ayarlanıyor. Yani eğer hiçbir sıkıntı yoksa 6 ayda bir görülüyor. Hatta sonra senede bir bazen takip ediliyor. Çok fazla hastayı hastaneye bağlayacak bir durum ortadan kalkmış oluyor. Hı
0: hı. Ya tabii mesela hani hep konuşurken psikolojiden de bahsettik. Burada hem hastaya hem de hasta yakınlarına düşen nelerdir? Çünkü hani o hakikaten o süreç hasta için de zor, çevresindekiler için de zor. Bayağı sancılı geçiyor. Çünkü hani insanlar çoğu zaman hiç de olmasını istemediği şeyleri düşünür hale geliyorlar. Nasıl bir psikolojik destek de alınması gerekir? Neler tavsiye ediyorsunuz?
1: Bir kere mutlaka bence profesyonel bir yardım almak lazım bu konuda. Yani hem hastanın hem hasta yakınlarının, eşinin, çocuklarının nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili, ne kadar destek olabilecekleriyle ilgili. Şimdi hastalığı yaşayan kişi için bu en kötüsü. Çevresindekiler için de onun o halini görmek çok kötü.
0: Çünkü zaman zaman çevresindeki insanların uzaklaştığını görüyoruz bu devrede.
1: Şöyle diyeyim, insanlar hasta olabilir. Hepimiz hasta olabiliriz. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor galiba. O yüzden bu süreç geçiyor. Geçtikten sonrasında da bu psikolojik travmaları minimuma indirmek gerekiyor. Çünkü herkes normal hayatına devam ediyor. Yani hastalık süreci bittikten sonra hastalarımız normal hayatına devam edebiliyor. Herhangi bir eksiklik, işte bu tedavilerin getirdiği bir ekstra bir durum olmuyor. Yani dışarıdan onları etkileyecek herhangi bir faktör ortadan kalkmış oluyor. Yani bu meme protezini benim önermemin de bir sebebi de bu psikolojik faktörleri minimuma indirmek. Yani kadının kendisine eksik hissetmesi gibi bir durumu ortadan kaldırmak. Çünkü bunların çözümü artık hepsinin var.
0: Peki şimdi bir sorumuz var. O soruyu artık programımızın son dakikası size yöneltmek istiyorum. Sonrasında da son cümlelerinizi neler tavsiye edeceksiniz kısa bir not olarak sizden almak isterim. Aytaç Kılınç göndermiş. Diyor ki eşimin göğsünde sertlik var. Bir de bebeğimiz var diyor. Emzirme evresinde sütün renginin değiştiğinden bahsediyor. Acaba böyle bir kanser riski var mı? Olabilir mi?
1: Şimdi emzirme döneminde kanser olmaz diye bir şey yok. Fakat çok yüksek ihtimalle beklediğimiz şey orada sütün birikmesine bağlı, halk arasında süt bezesi denilen bir takım lezyonların oluşması. Sütün renginin değişmesi daha çok alınan sıvı miktarıyla alakalıdır. Yani hastalarımız onu işte iltihap, koyulaşma vesaire gibi değerlendiriyorlar. Fakat genellikle bu alınan sıvı miktarının az olmasıyla ilgilidir. Rengin değişmesi ve koyulaşması. Ama mutlaka bir ultrason yaptırıp bakılması gerekiyor. Yani muayene edilmesi gerekiyor. 28 yaşında başka bir şey olmaz demiyoruz biz artık. Her şey olabilir diyoruz. Gelsinler ona göre tetkiklerini yaptırsınlar. Biz de diyelim ki süt bezesidir bu. İçleri rahat etsin.
0: Çok teşekkür ederiz gerçekten yayınımıza katıldığınız için. Çok önemli bilgiler bugün bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki hafızlar Kur'an-ı Kerim'i insanlara yaklaşmak için vasıta yaparlar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz amel imandan parça değildir. Değerli dinleyenler, amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Hiç Müslüman kalmazdı. İbadetin vazife olduğuna inanmak imandandır. İnanmak başka, yapmak başkadır. Bunları birbirine karıştırmamalıdır. İnandığı halde tembellikle yapmayan kafir olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, "Ameller imandan parça değildir." buyurdu. İman, inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler iman olsaydı, iman azalıp çoğalırdı. Ayet-i kerimelerde imanı olanlara ibadet yapmaları, günahtan sakınmaları emrediliyor. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okununca Allah'ı anmaya koşun. Ey iman edenler! Faiz yemeyin. Bu ayetler imanın ibadetten başka olduğunu göstermektedir. Şu ayeti kerimede amellerin imandan ayrı olduklarını açıkça göstermektedir. Erkek veya kadın mümin olarak iyi amel işleyeni mutlaka güzel bir hayata kavuşturacağız. İman edip hiç ibadet yapamadan hemen ölenin mümin olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Cibril hadisinde de imanın amentüdeki altı esasa inanmak olduğu bildirilmiştir. Meşhur Emali kasidesi 43. beytinde diyor ki, farz olan ibadetler imandan sayılmaz. Ehl-i sünnet alimlerinden bazıları şu ayetle hadis-i şerifi delil getirerek, iman, yani imanın nuru artar eksilir dediler. Müminler ancak Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran kimselerdir. İman artarak sahibini cennete götürür, azalarak da cehenneme sürükler. İmam-ı Azam Hazretleri bu ayet ve hadis-i şerifi şöyle açıkladı. İmanın artması, devam etmesi, çok zaman sürmesi demektir. İmanın çok olması, inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela Eshab-ı Kiram önce az şeylere inanırlardı. Yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek, kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık ibadetle artar, günah işlemekle azalır. Mutezile ile Vehhabiler ve diğer bazı bidat fırkaları amel imandan parçadır demişlerse de amel imanın parçası değildir. Küfrün zıttı iman, günahın zıttıysa ibadettir. İmanı bırakan kafir olur. İbadeti terk eden günahkar olur. Amelsiz iman makbuldür. İmansız amelse makbul değildir. Kadınların muayyen hallerinde olduğu gibi namaz, oruç gibi ibadetleri bırakmak caiz ve gerekirken imanı hiçbir zaman bırakmak caiz olmaz. Yalnız imanla cennete girilirse de yalnız amelle cennete girilmez. Amelsiz iman makbul, imansız amelse makbul değildir. İmanı olmayanların yaptığı ibadetler ahirette hiçbir işe yaramaz. İman başkasına hediye edilmez. Fakat amelin sevabı başkalarına hediye edilir. İman vasiyet edilmez. Fakat kendi için amel yapılması vasiyet edilir. Ameli terk eden kafir olmazsa da, İmanı terk eden o anda kafir olur. Özrü olan kimseden amel affolursa da iman kimseden affolmaz. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, sapık fırkalar, onlar iman edip salih amel işlediler mealindeki Ra'd suresinin 29. ayeti kerimesini delil gösterip, amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir.
Eğer aksi olsaydı ve amelü salihat sözü lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. Mutezile fırkasının ve Vehhabilerin günah işleyenlerin ebedi cehennemde kalacağını söylemesi yanlıştır. Çünkü hadis-i şerifte ikrar ettiği şeyi inkar etmeyen kafir olmaz buyuruldu. Günah işleyen tasdik ettiği imanın esaslarını inkar etmiş olmaz. Ahirette yalnız imansızlara şefaat edilmez. Bu da şefaat edilen günahkarların kafir olmadığını gösterir. Hadis-i şerifte büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim buyuruldu. Ebu Derda Hazretleri, ya Resulallah, zina ve hırsızlık eden de şefaate kavuşacak mıdır diye sual etti. Cevabında, evet, zina ve hırsızlık edene de şefaat edeceğim buyurdu. İmanla ölen herkes er geç cennete girer. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, şirk üzere ölmeyen her mümine şefaat edeceğim. Zina etmiş, hırsızlık yapmış, içki içmiş mümin de cennete girer. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Günahkar mümin cezasını çektikten sonra cennete girer. Zina edenden, içki içenden iman çıkar hadisi şerifi, günahkarların kamil mümin olmadığını bildirmektedir. İman kalple tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir sözünün manası şudur. İnsanda iman vücuttaki baş gibidir. El kol gibi uzuvlarda ameller gibidir. Elsiz kolsuz insan olursa da başsız insan olmaz. Normal bir insan tarif edilirken bütün azalarıyla tarif edilir. Yani bazı azaları eksik olsa bile insan yine insandır. Bunun gibi kamil mümin tarif edilirken amel de dahil edilmiştir. Eli ayağı kesik kimseye yaşayan ölü dendiği gibi, büyük günah işleyene de kamil mümin değil manasına mümin değildir buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurdu ki, ibadetler imandan parça değildir. Fakat ibadetler imanın kemalini artırır. İmam-ı Azam Hazretleri, iman artmaz ve azalmaz buyurdu. Çünkü iman, kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan inanışa iman değil, zan ve vehim denir. Mümin, büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin tövbe etmeden ölmüşse, Allahü Teala dilerse günahlarının hepsini affeder. Dilerse günahları kadar azap eder, fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa kavuşur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam, Allah'a şirk koşmadan ölen her Müslüman cennete girer dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi dedim, evet dedi. Aynı suali 3 defa sordum. Üçüncüsünde ise, evet, zina ve hırsızlık eden mümin de affa veya şefaate kavuştuktan sonra yahut sevapları günahlarından çoksa veyahut günahının cezasını çektikten sonra cennete girer dedi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah şirki asla affetmez. Diğer bütün günahları ise istediği kimselerden affeder.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, evliyanın sohbetine kavuşan kimse, Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin Zekeriya rahmetullahi aleyh. İlk farz olan ibadet. İslam'ın 5 şartından ikincisi namazdır. Bu Allah'ın bizlere bir emri, yani farzdır. Dinde imandan sonra en kıymetli ibadet, ihlas ile 5 vakit namaz kılmaktır elbet. Allah'ın amellerden en fazla beğendiği ve Kur'an-ı Kerim'de tekraren emrettiği amel, günde 5 vakit farz namazı kılmaktır. Ve dinde ilk farz olan ibadet de namazdır. Hem de imandan sonra ilk sual ahirette 5 vakit farz namazdan olacaktır elbette. Kim namaz hesabını iyi verirse eğer, diğer hesapları da kolay ve asan geçer. Cehennemden kurtulmak ve cennete kavuşmak, 5 vakit farz namazı kılmakla olur ancak. Evvela kusursuz bir abdest alınmalıdır ve gevşeklik etmeden namaza durmalıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa bir Müslüman, korunur çirkin, kötü fiilleri yapmaktan. Namazı cemaatle kılmalıdır ki hatta, zira yalnız kılmaktan kıymetlidir sevapta. Dünya ve ahirette kulu felaketlerden kurtaracak amel de namazdır hakikaten. Maniler arasında yapılan her bir taat, kolay yapılanlardan sevaptır, hem de kat kat. Düşman saldırdığında askerin ufacık bir hareketi çok mühim ve pek çok kıymetlidir. Yapsalar sulh zamanı ne kadar çok talimler, yine de kazanamaz bu kadar kıymet, değer. İşte bu yüzdendir ki gençlikteki ibadet, Hak Teâlâ indinde kazanır fazla kıymet. Çünkü nefis ve şeytan gençlere saldırarak namaz kılmalarına isterler mani olmak. Gençler namazlarını yine de aksatmazsa, pek çok kıymet kazanır Hak katında bilhassa. Sevap ve ecirleri yazılır hem de kat kat. Az ibadetlerine alırlar çok mükafat. Hadiste buyurdu ki Peygamber Efendimiz, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Öyleyse anne baba çocuklarına önce imanı ve namazı öğretmeli güzel.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bir kimse işlediği günahlar için tövbe etmesi lazım. Şimdi tövbe konusu da mesela kitaplarda uzun uzun anlatılıyor. Oysa hani tövbe ettim demek yeterli olmuyor mu? Bu kadar kısa olması lazım. Yani ben tövbe ediyorum işlediğim günahtan. Tövbe tövbe ya Rabbim dedim. Bir günah işledim. Tövbe tövbe dedim. Estağfurullah dedim veya. Bu işi bitirmiş oluyor mu? Yani günahlarımız bağışlanmış olur mu böyle söylemekle? Veya bu tövbe olur mu? Veya başka bir şey mi yapmamız lazım?
1: Mustafa Bey, tövbeyi tarif ederken Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki kalben pişman olacak, diliyle söyleyecek. Yalnız kulun kendisiyle Allah-u Teala arasında işlemiş olduğu günahlar var. Bir de kullara, hayvanlara sirayet eden aleni, açıkta işlemiş oldukları var. Bunun için gizli olan günahın tövbesi gizli yapılır. Açıkta aleni yapılan günahın tövbesi de aleni yapılır. Buyuruluyor. Şimdi biz kimsenin samimi olup olduğunu bilemeyiz. Elimizde böyle bir ölçü alet de, gel bakayım sen samimisin değil misin, böyle bir şeyimiz yok.
0: Suyun klorunu ölçer gibi bir alet yok yani.
1: Yok. Adam diyor ki ben tövbe ettim, biz inanırız. Ama samimi değil, bizi kandırmak istiyor veyahut da kendisini öyle göstermek istiyor. Riya yapıyor falan filan, gösteriş yapıyor. Ben onu bilemem. Ha, bana emredilen, yani karşımdaki konuşan Müslüman. Bana emredilen, ben de Müslümanım. Rabbimin emrettiği. Suizan etme buyuruyor Rabbim bana. Ha, o dedi ki ben tövbe ettim. Yok canım, sen tövbe falan etmezsin, sen zaten garantikisi falan denmez o. Tövbe ettim diyorsa ben sana inanırım, tamam, hüsnüzan ederim. Ama benim hüsnüzanım seni kurtarmaz. Ya işte bak, 10 kişi hüsnüzan ediyordu falan. 10 kişi hüsnüzan. Onlar Allah-u Teala'nın emrine uyarak hüsnüzan etti. Senin kalbini bilerek değil ki. Senin kalbini Allah-u Teala biliyor. Bizimkini de Allah-u Teala biliyor. Hepimizinkini biliyor. Sen gerçekten Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmedin veyahut da bir yasağını işledin. Ondan sonra cız etti kalbin, tövbe ettin, gözyaşı döktün. Eğer böyleyse, dilinde, kalbinde bu şekildeyse Allah-u Teala senin tövbeni kabul eder. Ya insan olarak bile. Mesela diyelim ki adam girmiştir, senin malına zarar vermiştir veya çalmıştır. Adam ağlayarak geldi, beni döv, işte elimi kes, kafamı kes, ben hata ettim, özür dilerim. Yani hakkını helal et, yani senin malın mülkünü ödeyecek param da yok, pulum da yok falan. Oturdu adam, ziril ziril ağlıyor. Ağlayan insan, dinleyen de insan. İnsan, yanı yaratılmış ikisi de. O insan bakıyor. Diyor ki hadi git diyor. Affettim diyor, helal ettim git. Diyor. Yani Fudayl bin İyad Hazretleri işte Yahudi şey yapıyor da en sonunda insafa geliyor. Müslüman olmasına da sebep oluyor. Ya bakıyor diyor ki ya değil de diyor ben diyor niyet etmiştim diyor. O benden aldığın diyor altınları elime koymadıkça diyor ben hakkımdan vazgeçmeyeceğime dair diyor. Haline bakıyor Fudayl bin İyad. Diyor ki ya beni köle olarak al veyahut da sat. Yeter ki hakkını helal et. Böyle ısrar edince gel diyor eve gidelim diyor. Minderin altında altınlar var diyor. Ver onları bana diyor, sana hakkımı helal edeyim. Minderin altına sokuyor. Çıkar diyor bir avuç altın. Bir bakıyor. Küt diye bayılıyor. Diyor ki ben Tevrat'ta görmüştüm diyor. Samimi tövbe edenin elinde çakıl taşı altın olur diyor. Ben oraya çakıl taşı koydum diyor ya. Çakıl taşı koydum.
0: Denemek istemiş.
1: Yani. Denemek istemiş. Sen diyor samimisin. Sen samimisin. Dolayısıyla bir insan bile karşıdakinin samimi olduğuna inandığı zaman, yani malına da zarar verse, ona hakaret etmiş olsa bunu affedebiliyor. Affedebiliyor. Allah-u Teala muhtaç değil. Sen samimi olarak şartlarına uygun yaparsan niye kabul etmesin? İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki tövbenin ve duanın kabulünden endişe etmeyin. Neden endişe edin? Duanın da tövbenin de şartlarına uydun mu uymadın mı? Buna bakın buyuruyor. Çünkü kitaplarda tövbe ettim demek tövbe olmaz. Çünkü tövbenin sahih olması için bir, günahı bırakması. İki, günah işlediğine Allah-u Teala'dan korktuğu için utanmak, pişman olmak lazım. Üç, bu günahı da bir daha yapmamak lazım. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri tövbenin şartlarına uygun olarak hem dil hem de hal ve yine yani günahları haramı terk etmekle ve hak sahipleri helalleşmek yapılması lazım olduğunu bildirmiş. Şartlarına uygun olmayan tövbenin tam tövbe olmadığını belirtmek için de bizim tövbemiz de tövbeye muhtaçtır buyurmuştur. Şartlarına uygun değilse şarttan uyarak yani tekrar tövbe etmen lazım. Şarttan tövbe dedim ya. Arkadaş bana demiyorsun. Tamam. Bana demiyorsun.
0: Benimle bir şey ilgisi yok ki.
1: Benimle ilgisi yok. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri talebesinden birisine tövbeyi nasuhun ne olduğunu sorması üzerine tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir cevabını vermişlerdir. Şimdi bir hadise anlatılıyor Mustafa Bey. Abdurrahman Camii Hazretleri işte 20'li yaşlarındaymış. 22 yaşında falan tövbe nasip olmuş kendisine. O yaşa kadar işte arkadaşlarla zevki sefa yiyip içiyor falan. Yaşadığı bölgede de üzüm çok, içki de çok. Kendiler de iman ediyorlar içkileri. Sırayla getirip şey yapıyorlarmış. Bir gün sıra buna gelmiş. Gidiyor ambarda işte bulundukları yerde 40 küp içkiler varmış. İçki almak için gidip baktığında hiçbirinde şarap bulamaz. Şaşırıp kalır. Sonra merkebiyle şarap almak için bağ evine gider. Oradaki şarapları merkebe yükler. Merkep yürümemekte inat eder. Hayvanı yürütmek için sertleştiği anda Ahmet niçin bu hayvanı incitirsin? Onu biz yürütmüyoruz. Biz irade etmeden yürümeyeceğini bilmiyor musun? Arkadaşların özrünü kabul etmezse biz kabul ederiz diye bir ses işitir. Onu.
0: Allah.
1: Hemen yere kapanır ve ya Rabbi tövbe ettim. Bundan sonra hiç şarap içmeyeceğim. Emreyle merkep yürüsün. O insanlara mahcup olmayayım diye yalvarır. Merkep yürümeye başlar. Arkadaşlarının yanına varıp şarabı önlerine koyduğunda arkadaşları sen de iç derler. Ben tövbe ettim cevabını verdiği halde arkadaşları içirmek için ısrar eder. Tam o anda ya Ahmet ellerinden al iç ve içtiğin bardaktan onlara da içir diye bir ses duyar. Bunun üzerine hemen alıp içer. Fakat şarap Allah-u Teala'nın kudretiyle bal şerbetine çevrilmiştir. Orada bulunanlara da tattırır ve arkadaşları da tövbe ederler. Tabii bu seçilmiş bir kul. Seçilmiş bir kul. Hani böyle şeyler olmuş mu? Olmuş tabii ki. Olmuş tabii. Nice bu şekilde böyle vesile olmuştur. Ama buna kavuşmak için de mesela Abdurrahman Camii Hazretleri o yaşta Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği bir şey yapmıştır. Hatta kitaplarda anlatılıyor. Eğer bir kimse kafir bile olsa cömertse Allah-u Teala fakir kullarına, muhtaç kullarına böyle yardım ediyorsa çünkü cömertlik cennette bulunan bir ağaçtır, kökü cennettedir, dalları dünyadadır. Eğer cömertlik varsa o kimsenin önüne Allah-u Teala onun iman etmesi için şartları oluşturur. Şartları oluşturur. Ve bir gün gelir aynı şekilde iman eder mi? Evet, bir gün gelir Allah-u Teala ona da o imanı nasip ettirir. Nasip ettirir. Dolayısıyla mesela Abdullah Seccai Hazretleri var. O zat buyuruyor ki azalarıyla ve kalbiyle günahleyip de sadece diliyle tövbe eden, azasını, organlarını ve kalbini günahlardan uzak tutmayan kimse ne kötü kuldur. Şimdi diliyle tövbe tövbe tövbe falan, o zaman işkiye devam ediyor falan. Bu tövbe değil. Tavuğun tövbesine benzemesin buyuruyor diye bir ifade var kitaplarda. Şimdi ben de köy çocuğu olmam sebebiyle, köyde büyümem sebebiyle yakinen tabii köyde bir sürü tavuk vardı falan. Bunun yazı kışı olur. Bilhassa yazın. Bu bilhassa öküz cins hayvanlar. Onların necasetlerinde buğday biçme ve aynı şekilde harman zamanında şeyler olur. Buğday taneleri olur. Onun için tavuklar habire koşarlar onları eşer. Tabii eşerken içinde buğday tanesini çıkartır yer. Sonra da kakası pis olduğu için yere böyle sürer. Tövbe tövbe tövbe der gibi, tamam mı?
0: Ama sonra gider bir daha yer.
1: Ama sonra bir daha görür pat diye bir daha atılır. Onun için de bu ifade şey kitaplara geçmiş. Tavuğun tövbesine benzemesin senin tövben de diye. Bunun için şartlarına uygun tövbe yapılırsa, şartlarına uygun tövbe yapılırsa Allah-u Teala o tövbeyi muhakkak kabul eder. Ama dilinle söylüyorsun ama şeyle kalben bir şeycik yok ve o günahtan da vazgeçmiyorsun.
0: Bu tövbe olmaz.
1: Hatta bir ifade kullanılmış. Allah Teala'yla alay etmek gibi olur. Cezasını ağır olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki bölümde yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi, yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikleri zaman ben 8 yaşındaydım. Babam vefat etmişti. Annem Ebu Talha radıyallahu anh ile evlenmişti. Ebu Talha çok fakirdi. Bir iki gün hiç yemek yemeden geçirdiğimiz zamanlar olurdu. Bir gün annemin eline biraz arpa geçmişti. O arpayı un yaptı ve iki ekmek pişirdi. Komşudan da biraz süt istedi. Bana haydi git, Ebu Talha'yı çağır da beraber yiyelim dedi. Ben yemek yiyeceğiz diye sevinerek dışarı çıktım. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiram Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmainle oturuyorlardı. Huzuruna yaklaşıp, ya Resûlallah, annem sizi çağırıyor dedim.

Hanımı iki arpa ekmeği pişirdim. Komşudan da biraz süt aldım. Enes'e, baban Ebu Talha'yı çağır, gel yiyelim diye söyledim dedi. Ebu Talha dışarı çıkıp durumu Resulullah'a anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzülmeyiniz, bizi evine al buyurdu. Birlikte eve girdik. Resulullah anneme, ey Ümmü Selim, o ekmekleri getir buyurdu. Sonra mübarek elini ekmeklerin üzerine koydu. Ey Ebu Talha, eshaptan 10 kişi çağır, içeri gelsinler buyurdu. Ebu Talha 10 kişi çağırdı. Resulullah onlara, oturun, Bismillah diyerek benim parmaklarım arasından yiyiniz buyurdu. O 10 kişi yiyip doydular. 10 kişi daha çağır buyurdu. Ebu Talha 10 kişi daha çağırdı. Onlar da aynı şekilde yiyip doydular. Böylece 73 kişi o yiyecekten yiyip doydu. Sonra bize, ey Ebu Talha ve ey Enes, geliniz yiyiniz buyurdu. Resulullah ile birlikte biz de yiyip doyduk. Sonra ekmekleri Ümmü Selim'e verdi. Al ye ve dilediğin kimseye de yedir buyurdu.

0: Üçüncü cilt, 57. mektup. Bu mektup, Mevlana Hamid Ahmedi için yazılmıştır. Âlemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun ve peygamberlerin en üstününe salat ve selam olsun. Allahü Teala kendiliğinden vardır. Allahü Teala'nın varlığı kendisindendir. Şimdi var olduğu gibi geçmişte de hep vardı. İleride de hep vardır. Varlığından önce ve varlığının sonunda yok olması mümkün değildir. Hep var olması lazımdır. Yokluk ona yaklaşamaz. Allahü Teala'dan başka her şeye âlem denir. Âlemin hepsi, maddenin fizik halleri, yani katı, sıvı ve gaz cisimler ve atomlar, moleküller, enerjiler, gökler, akıllar, nefisler, hücreler, bütün canlılar, elementler ve bileşik cisimler, onun yaratmasıyla var olmuşlardır. Yok iken, sonradan vücuda gelmişlerdir. Sonsuz var olan, yalnız O'dur. Ondan başka her şey yok idiler. Sonradan var oldular. Sonra yine yok olacaklardır. Yer küresini 2 günde yarattı. Sonra gökleri ve yıldızları da 2 günde yarattı. Yani yoktan var eyledi. Hamim Secde suresinin 9. ayetinde mealen yeri 2 günde yarattı ve 12. ayetinde mealen sonra 7 göğü de 2 günde var eyledi buyuruldu. Bir kimse ortaya çıkıp Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini inkar ederek mahluklardan bir kısmına ve göklere, yıldızlara ve elementlere, akıllara, ruhlara kadim derse bunun ahmak olduğu anlaşılır. Bütün dinler Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını, yani yok iken sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Hüccetül İslam İmam-ı Muhammed Gazali El-Munkizu Anid-Dalal kitabında bildirmektedir. Âlimlere düşmanlık. İslam ilimleriyle ve İslam âlimleriyle rahimehumullahü teala alay etmek küfür olur. İslam âlimine söven, kötüleyen kâfir olur, mürtet olur. Fısk ve bid'at sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadis-i şerifte 3 şey imanın lezzetini arttırır. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemek ve ibadetlerin en kıymetlisi hubbi fillah ve buğdi fillah'tır buyuruldu. Allah için düşmanlık edilmesi lazım gelenlerin başında insanın kendi nefsi gelir. Sevmek demek onların yolunda bulunmak demektir. İmanın alameti de hubbi fillah ve buğdi fillah'tır. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir buyuruldu. Bir hadis-i şerifte insan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa sevgisi sahih olmaz. İnsan dinine ve emanetine güvendiği salih kimselerle arkadaşlık etmelidir. Kâfirleri seven onlarla birlikte cehenneme gidecektir. Sevgilisine tabi olmamak insanın elinde değildir. sevmenin en kuvvetli alameti, sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz, birçok savaşların geçtiği, kahramanların toprağa düştüğü yerimiz, vatan parçası Gelibolu'dan sesleniyorum. Gelibolu Mevlevi Hanesi'ni bundan önceki programımızda dışarıdan sizlere tanıtmaya çalıştım. Şimdi meşhur Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin Semahane binası denilen yerinin içindeyiz. Yani semahane ne demek? Sema dönülen yer demek. Şimdi burada şu bölüm, büyük bölüm, sema yapılan yer. Hemen şuradaki küçük bölüm, burası da hamuşan yeri. Yani uyuyanlar yeri diyorlar burada da. Hamuşan hep uyuyan anlamına olmaz. Ses edemeyen, ses çıkaramayan, sesi çıkmayanların yeri. Kabristan burası efendim. Her Mevlevi hanenin içinde kabristanlar vardır. Kabirler vardır. Lefkoşa Mevlevi hanesinde de bu var. Karaman'da, Aktekke'de rahmetli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin önce bulunduğu yer olan Karaman'da var. Oradaki validesinin kabrinin yanında da yine 16-17 tane şeyh efendilerin, postinişin olanların kabirleri var. Olur mu? Olur. Bunun herhangi bir mahsuru yok. Ama şimdi burası şöyle birazcık daha yanaşayım. Burası gördüğünüz gibi mikrofonlar, sandalyeler, efendim çeşitli böyle elektronik bazı ses veren çalgı aletleri diyeceğim. Mecburen diyorum çalgı aleti diye. Çalgı aletleri var. Ve bir de kırık dökük kabir taşları koymuşlar. Biz burada neyin canlandırması yapıyoruz? Bunun altında insan yatıyor efendim. Ve bu Mevlevi hanede post işin olan zatların kabri var burada. Biz bunu tamamıyla törensel bir hale getirmişiz. Peki ne oluyor? İşte ayda bir geliyorlar burada, sema dönüyorlar, insanlar da seyrediyorlar. Peki namaz nerede kılınıyor burada? Şuradan şöyle baktığımızda efendim mihrabını görüyoruz. Yani burası umumi namaz kılınan yerdi. Böyle çalgıyla, neyle veya herhangi başka bir vurularak kullanılan, ses çıkaran aletlerle dinimizde ibadet bizim kitaplarımızda yazmıyor. Artık turistik maksatlarla mı olsun veya diye veya hani bir kültür değişikliği mi olsun diye bir ibadethane bugün maalesef bir tiyatroya benzer gösterinin yapıldığı yer haline gelmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ömründe hiç ney çalmamıştır. Huzurunda da kimse ney çalmamıştır. Mevlana Hazretleri de böyle bugünkü semazenlerin giydiği kıyafetlerle, dar vücuda yapışmış olan alt parçalarla, efendim üstünde etekle böyle dönmemiştir. Bazı dizilerde dahi bugün bir devlet başkanının da efendim böyle bir döndüğünü gösterecek kadar biz bu işi benimsemiş görünüyoruz. Peki namaz? Efendim ben böyle konsantre oluyorum. Kardeşim dinimizde konsantreyi din emretmiş. Öğlen namazı 10 rekat, 4 rekatı senin konsantre için kıldığın sünnettir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu daha iyi hissetmen için de sonra farzı kılıyorsun. Ondan sonra da o haşmetin biraz daha insin diye son sünneti kılıyorsun. Bundan daha iyi konsantre mi olur? Sen kalbini toplamazsan, istediğin kadar çal, istediğin kadar dön, başın döne döne döne döne böyle bir ibadet yok. Evet, kiliselerde, ayinlerde bugün org çalıyorlar. İsa Aleyhisselam zamanında böyle bir org çalma yoktu. Onlar kendi dinlerini böyle bir değişik bir hallere sokarlarsa biz illa onlara ayak uyduralım, biz de biraz modern olalım. Yani dinimiz de bu asra uysun canım. Yani insanlar böyle namaz, namaz, namaz. Namaz ama İslam'ın 5 şartından birisi. Şimdi bu Mevlevihane dediğimiz şurası 1920 yılında maalesef Yunan'ın haksız yere evvela 1919-15 Mayıs'ında İzmir'e asker çıkarmasıyla daha sonra da biraz doğuya doğru bir kolda efendim kuzeye doğru ilerlemesiyle Mudanya'ya gelip ondan sonra Tekirdağ derken bu bölgeleri işgalinde burayı Yunanlılar bulundukları 2 senelik müddet içerisinde cephanelik olarak kullandılar. Yunan gitti. Defoldu gitti. Sonra biz bu yeri o günün yoksulluk şartlarını da biraz arkamıza alarak, bahane olarak arkamıza alarak buraları sebahane değil, yani Mevlevihane değil, başka işler için kullandık. Bazı kurumlara depo olarak verdik uzun süre. İkinci Dünya Harbi sırasında asker konuşlandırdık burada. Bugün kurtarılmış, tamir edilmiş, hayata geçirilmiş ama burada günlük 5 vakit namaz kılınacak bir düzene girilmemiş. Sadece bugün Mevlevi gösterisi var değil mi? Ayın başı değil mi? Hadi gidelim bakalım. Mevlevi gösteri seyretmeye geliyoruz. Bir stadyum muamelesi yapıyoruz ibadethaneye. Şimdi burada ilk şey Mehmet Hakiki Dede idi. Bu Mevlevihane kuruluşunda ilk şeyhti. Mehmet Hakiki Dede zamanında belki de Mehmet Haki Dede'dir. Yani Haki de olabilir, Hakiki de olabilir. Haki olmasını sanki daha çok yakıştırıyorum ben. Yani Mehmet Haki, yani ben toprak gibiyim manasına. Hak ile yeksan oldu derler ya efendim. Yerle beraber oldu manasına. O manaya olabilir. Ama bunun da doğrulamasını yapamadım. Araştırdım biraz ama doğrulamasını yapamadım. Ohrili Hüseyin Efendi, iki tane Ohrili Hüseyin Efendi var. Birisi sonradan sadrazam olan, öteki sadrazam olmamış. Deniz yoluyla dönerken Gelibolu limanına geliyor. Efendim oradan ikmalini yapıyor. Gemiler malum bir limana gelirler. Su ikmali, yiyecek ikmali, başka işleri varsa ihtiyaçları onları karşılarlar ve İstanbul'a doğru yola devam ederler. Veya İstanbul'dan çıkan gemiler evvela Marmara Adası'na uğrarlar. Su alırlar. O adanın çünkü suyu kurtlanmayan bir sudur. Gemide belki bir hafta 10 gün o su kurtlanırsa, su kurtlanabilen su olursa gemide kaldığında zor olur. İçilmesi mümkün olmaz. O yüzden Marmara Adası'ndan ikmal yaparlar. Sonra gelirler Gelibolu'dan ikmallerini yaparlar. Eksik şeyleri varsa. Sonra da Ege Denizi'ne açıldıktan sonra da efendime söyleyeyim birçok limanlarda Bodrum, Marmaris gibi bütün denize sahil olan yerlerde çeşitli ikmal noktalarında ikmallerini yaparlar. Hacca gidecekler. Haclarına da giderler idi. Ohrili Hüseyin Paşa da buradan İstanbul'a dönerken ikmalini yapıp yola çıkıyor. Yolda çok dehşetli bir fırtınaya yakalanıyor. Hem de Çanakkale Boğazı'nın ağzında. Gemisi çalkalanıyor, çalkalanıyor. Bir türlü yol alamıyorlar. Yani gemi hop hop hopluyor dalgaların üzerinde. Ya diyor biz bir hata mı yaptık falan. Yanındaki kişi diyor ki efendim biz Gelibolu'da Hakiki dedemize uğramadık. Herhalde onun bir duasını alsaydık iyi olurdu. Geliyor. O Mehmet Hakiki dedenin huzuruna diyor ki efendim biz deniz yoluyla gidiyorduk. Böyle böyle bir sıkıntımız oldu. Sizlere de uğramadan gittiğimiz için herhalde bizim sıkıntının sebeplerinden birisi de budur dedik. Sizin hatırınızı hoş yapmaya geldik. Nasılsınız? İyi misiniz? Ellerini öpüyorlar falan. Ohrili Hüseyin Paşa öpüyor. O da tabii merak etmeyin, bunda bir beis yoktur. İnşallah buradan sonra İstanbul'a sakin bir denizde, rahat bir şekilde gidersiniz. Ve vardığınızda da tahmin ederim paşa diyorlar, Mührü Hümayun da size nasip olur. Yani sadrazam olursunuz. Mehmet Haki dedi veya Hakiki dede bunu söylüyor. Yani adamcağız şaşırıp kalıyor, Allah Allah biz bir müjdeyi almaya mı geldik diye. Gidince de gerçekten de kendisini orada sadrazam yapıyor padişah. Bunun bir teşekkürnamesi olarak da kendisine Beşiktaş Mevlevi Hanesi'ni de kuruyor İstanbul'da. Mehmet Hakiki Dede'ye de bir yelkenli tahsis ediyor. Küçük bir yelkenli. Mehmet Hakiki Dede de o yelkenliyle, efendime söyleyeyim, hem Beşiktaş'taki Mevlevi Hane'yi idare ediyor, hem buradaki Mevlevi Hane'yi idare ediyor. Bulunmadığı zamanlarda da yerine bıraktığı vekilleri buradaki efendim Mevlevilerin sohbetlerini yapıyor. Bu semahane denilen yerler aslında sohbethanedir. Yani bir okuldur burası. İnsanların Mevlevi tarikatının özelliklerini öğrendikleri bir okuldur. Buraların yuvarlak olması da, efendim işte tarihi Mevlevi hanelerde hep böyle yuvarlak bir semahane görüyoruz. Tokat Mevlevi Hanesi de bunlardan biridir mesela, gördüm. Tabii sohbette mecburen insanlar birisinin başına toplaşacaklar, bir vaaz hocası da olsa toplaşacaklar. Dolayısıyla ama burada bir çalınacak, çığırılacak bir şey yok. Namaz kılınır, sohbete oturulur. Saatlerce insanlara Allah-u Teala'nın emirleri anlatılır. Bu emirlere uymanın zarureti anlatılırdı. Şimdi burası bir seyir yeri gibi olmuş. Şu üstte gördüğümüz kısım, işte kadınların oradan semayı seyrettikleri yer gibi insanlara anlatılıyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Buradan biz şimdi mihraba doğru gidelim de efendim, bir de orayı görelim. Biraz da yapının iç kısmını, yani mimari tarzını sizlere orada anlatmak istiyorum. Abdülhamit Han'ın semahane tamiri esnasında yaptırdığı mihrap burada fevkalade güzel. Mermer kullanılmış, Marmaralası mermerinden kullanılmış. Çoğu beyaz mermer. Birazı da yan sövelerde de zeytuni renkli mermerlerde kullanılmış. Üzerinde de güzel bir hat yazısıyla küllema dahale yazılmış ama hattatı kimdir? Amele hanesini buradan göremiyoruz. Ketebe hanesini yahut da kitabeler için öyle söylüyor. Onu göremiyoruz. Burada şöyle sütunlardan 15 tane sütun var. Bunlardan iki tanesi duvara gömülü, tam gizli değil, yarı gizli sütunlar. Geri kalan 13 tanesi de açıkta olan yerler. Bu ana Mevlevi hanenin üzeri Bağdadi yapıda kubbedir. Üst çatı olduğu gibi kiremit kaplı. Ama bu kubbe Bağdadi'dir. Yani bizim bildiğimiz cami kubbeleri cinsinden değil, ahşap ağırlıklı, ahşaplar yan yana getirilmek suretiyle kıtık ve sıvayla da takviye edilerek, zaman zaman da tabii dökülmeler olur, zelzelelerde falan bu Bağdadilerin, ama hafiftir. Çünkü bir cami kubbesi gibi taştan veya tuğlaları yan yana getirerek yapılsa idi, bu kubbeyi bu sütunlar taşıyamayabilirdi. Bu kemerler taşıyamayabilirdi. Çünkü kubbenin büyüklüğü 18 küsur metre çapında. Çok büyük. 10 metrelik kubbelerden sonra mimarlar değişik bir hesaplamayla kubbe inşa ederlerdi. Statik hesabı tamamıyla değişir. Hamuşhane veya uyuyanlar bölgesinin üzerinde bir kubbe daha var. Ayrıca semahanenin dört köşesinde dört tane de tam kubbe var. Bu ana kubbenin kenarında Farisi deniyor ama buradaki yazıları ben sökemedim doğrusu. Hemen kubbenin kasdağı sayılacak yerde, aşağıdaki kemerlerle bitiştiği yerde, Mesnevi'den bazı parçalar olduğunu zannettiğim Farisi yazılar var. Farisi diyorlar. Ben Farisi de doğru dürüst bilmiyorum tabii. Arabi'yi de yani tek tük kelime olarak böyle belki bildiklerim vardır. Dolayısıyla şurada da bir Hazreti, ya Hazreti Mevlana yazmışlar ki her Mevlevi hanede karakteristik olarak bu yazıyı görmeniz mümkün, yurt içinde, yurt dışında. Yani Mevlevilik hakkında sizlere, Mevlevilik hakikaten insanları derlemiş, toparlamış, yüzlerce yıl devam etmiş. Efendim, diğer bazı tarikatlar gibi bu da insanları Allah-u Teala'nın yoluna yönlendirmiş bir çalışmadır. Faydalıdır. Hatta bunlardan Birinci Dünya Harbi sırasında bu semahanenin, bu mevlevihanenin son şeyhi olan Burhanettin Dede, 7 dervişiyle beraber, 7 dervişinden sonra belki müridanından da epeyce insan vardı, 4. ordu emrindeki Mevlevi alayına katılıp 3 yıl Şam'da bulundu. Yani Suriye-Filistin cephesinde çarpışmalarda bulundu. Ne yaptı Burhanettin Dede? Askerlere nasihat etti efendim. Vatana hizmeti, vatan yolunda şehit olmanın kıymetini anlattı efendim. Moral motivasyon olarak bu yaptıkları hizmet belki de o orduya kamyonlar dolusu cephane takviye etmekten daha faydalıydı. İstediğiniz kadar cephane yığın. Onu atacak cesareti gösteremeyen, isteği arzuyu gösteremeyen asker ne kadar savaşabilir ki? Bunların çok misalleri vardır.

0: Bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 155. bölüm. Artık Kuruç Harekatı'na, Osman Paşa'nın 4. Plevne Harekatı deniyor buna. 2 hafta kala bir yediği at etini tam tuzlayamadığı için şiddetli ishale yakalanan askerlerle hasara dolup taşmıştı. Bunların başındaki mülazim Von Herbert de aynı şekilde hastaneye gitti ama hastanede ilaç yok, gıda yok, sargı bezi yok, yok oğlu yok. Doktor 14 gündür üstündeki aynı çamaşırla görev yapmaya çalışıyor. Geceleri 3 saat uyuyarak. Ve atı yıkılıp öldükten sonra, askerler kesti ölmeden önce, o yürümeye çalışırken o da yıkıldı kaldı. Artık üstünü yavaş yavaş kapaklanmıştı. Kar örtmeye başlamıştı ki efendim askerler geldiler, onu buldular ve tabiyesine götürdüler. Ben yokken bölük komutanı orada kalan bir tek zabit sıkıntısıyla İbrahim Terep yapmıştı. Bölük komutanlığını. Üzülerek söyleyeyim ki mülazim Azif baş tabiye siperlerinde şehit düşmüştü. 30 yaşlarında bir mülazim, bir jandarma zabitinin oğlu, tertemiz bir insan ve Plevne'de ilk muharebeden veya ikinci muharebeden sonra oradaki müdafaa savunma birliklerine katılmış birisiydi. O da maalesef baş tabiyada Von Herbert hastaneye diyareden düştüğünde orada tedavi görürken o da baş tabiyada en büyük tabiyada şehit düşmüştü. Ben üzerine yığılmış olan türlü türlü işlerin altında ölü gibi yorgun olan Terep'e komutanlığa ertesi güne kadar devamını rica ettim. Terep de bitmiş. Azif. Azif bitti. Vefat ettikten sonra mülazim Azif, tabii bölüğün bütün sevk idaresi İbrahim Terep'e kalmış. İbrahim Terep'e, ya benim hiç halim yok. Evet ben geldim, tamam, komutanlık ben yapmam lazım. Size göre mavfevk durumdayım. Yani üstünüzüm ben. Ama ne olur yarına kadar devam et de ben mi kendimi toplayayım ya, dedim. Korkulu rüyalar, açlık, soğuk ve kötü düşünceler içinde iptidai yatağımda, derme çatma yatağımda tam 16 saat uyudum. Uyunur mu? Uyunur. Bölüğümden genç bir nefer beni bir ana şefkati ve rikkatiyle uyandırdı. İncitmeden böyle, anne çocuğunu nasıl böyle öperek, koklayarak, okşayarak kaldırırsa, yavaşça incitmeden seslendi. Neferlerimin beni ne kadar sevdiklerini ertesi gün anladım. Çünkü hepsi kendi tayınlarından biraz peksimet, biraz mısır ekmeği, biraz un ve saireden katıp bana bir de ziyafet çektiler diyor ya. Yokluk içinde öyle çok seviyorlar ki bu Von Herbert efendim. Savaşın başından beri. Yemekte az da kaynamış et vardı. Bu benim bu ara, bu kuşatma sırasında, muhasara sırasında yediğim en son et yemeği oldu. Askerleri peksimetlerini vermişler. Biraz da pişmiş, kaynamış et.

0: et getirmişlerdi. Ha pişmiş mi onu yazmamış da kaynamış et diyor. Kaynar da pişmeyebilir efendim. Yemekle kendime gelebildim. 48 saattir uyumamış, bitkin terebi bu sıkıntıdan kurtarıp kumandayı aldım. Zavallı İbrahim, terep, yorgunluktan olduğu yere yıkılmış, kendisini taşıyacak yatacağı yere götürmek icap etti. Taşıyarak. Evet, yok yıkılıp kalıyor gencecik adamlar bunlar efendim. 25 bilemedir 30 yaşında insanlar. Bugünden teslim oluşumuzun ertesi gecesine kadar 15 gün geçti. Elbiselerimi arkamdan çıkarmadım. Hastanedeyken Kars'ın düştüğü haberi bir yangın, felaket gibi her tarafı kastı kavurdu. Kars düşmüş, Ruslar karşı almış, Kars'ı almışlar diye. 27 Kasım Ruslar bizim tabyaların önüne kötü ve bozuk bir Türkçe ile yazılmış bazı levhalar diktiler. Nöbetçilerimiz bunu aldılar. Levhalarda şu haberler yazılıydı. Bu bir propaganda aracıdır efendim. Şayialar dolaştırırsınız düşman saflarında. Broşürler atarsınız ve o zaman broşürü falan filan teksir meksir hakikaten nerede düşman askerini okuyacağı şekilde bozuk bir Türkçeyle böyle levhalar asarsınız. Levhada şöyle yazılıydı. Kars düştü. Muhtar Paşa'nın ordusu teslim oldu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın. Her taraftan çevrilisiniz. Bir taraftan kaçmak ya da yardım alma imkanınız kalmadı. Padişahınız sulh yapmak istiyor. Sizi burada tutan, ayak direyen tek Osman Paşa'nızdır. Vurun Osman Paşa'yı demek istiyorlar. Teslim olun ki ailelerinizi dünya gözüyle görebilin. Eğer böyle yapmazsanız açlıktan öleceksiniz. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bak bak bizi düşünüyoruzlar. Bundan fazlası da beklenemez. Bu yazıyordu. O gün Ruslar topçu ateşi açıp ortalık karardıktan sonra tabyalarında ışıklarla Fransızca ve Türkçe olarak Kars'ın düştüğünü ilan ettiler. Jacques Seymour yani Aralık başına kadar bölüğe dönemedi. O da hastalanmıştı, diyareydi. Tabiye döndüğü günün akşamı da yeniden çok hastalandı. Ben kendisine sabaha kadar baktım. Saatlerce başı kollarımda dinlendi. Bir ara artık iyileşemeyeceğini sandım. Fakat sabaha doğru biraz kendine geldi. Öğleye kadar uyuduktan sonra kendini toparladı. Neferler ona da bana yaptıkları gibi, fakat bu sefer ikram edecek etleri de yoktu. Bir yemek hazırladılar. O da karnı doyurduktan sonra neşesi, sıhhati geldi. Bugünlerde kasaba geniş bir hastane haline dönmüştü. Plevne kasabası geniş bir hastane haline dönmüştü. Bütün şehir. Her ev bir revir gibiydi. Bütün camiler ve resmi binalar ateşler içinde kıvranan hastalarla doluydu. 17 bin kişiyi barındıran bir kasabada 8 bin hasta ve yaralı yatıyordu. Plevne, Tuna Nehri akmam diyor, kenarımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor. Doğru, doğru da şu ne olacak 17 bin kişilik bir kasabanın bakmakta olduğu hasta ve yaralı 8 bin kişi efendim. Bunu Bunu insanımızın bilmesi lazım. Bir vatan nasıl savunulur? Aralık'ta da bu miktar, bu 8 bin kişiye 10 bin kişiye çıktı. Yerli Türkler çok iyi hareket ediyor. Yani Plevne'nin Müslüman Türk ahalisi çok iyi hareket ediyor. O yerli Türkler diyor tabii, ifadeyi de kullanmak istiyorum mecburen. Elinden geleni yapıyorlardı. Bazı kadınlar bile harp ebidiyle doğrudan doğruya bakmaya başladılar. Harp sebebiyle. Onlar da hesaba güzellik yapmaya başladılar. Ticaret uzun zamandır durmuştu. Sivil ahaliye de askerler gibi tayin veriliyordu. Kasım sonunda 100'den fazla dükkandan ancak ikisi açıktı. Huruç harekatına 10 gün kala Plevne'de belki 120-130 dükkan vardı. Sadece iki tanesi açıktı. Onda da ne mal vardı? Onu da bilmiyor. Evet. 8 Aralık'ta hiçbiri 30 Kasım günü son Türk kahvesi ve son Bulgar şaraphanesi kapandı. İki han haftalar önce kapanmış ve bu binalar askerlerle doluydu. Büyük han 2. muharebeden beri askeri depo yapılmış, ahırlarına da mekkara hayvanları bağlanmıştı. 2-3 Aralık'ta Çalgılı Kahve'de Osman Paşa'nın zaman zaman gelip de böyle zabitlerine baktığı yerde son müsameresini verince artık akıbet yakındı. 2-3 Aralık'ta çıkışa 3 gün kala ya kadar Çalgılı Kahve Çalgılı'na devam etmiş efendim. Ne acı değil mi? Ne acı değil mi efendim? Hadi çalgıcılar, geldi Ruslar, bakalım ne yapacaksınız dedik ve 155. bölümü burada noktaladık. 156. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, her mevsimin meyvesi vardır. Kış aylarının meyvesi portakaldır. Portakalın giderek tezgahlardan azalması kışın bittiğine delalet eder. Çok kimseyi belki hiç ırgalamaz ama bazı insanlar bazı meyvelerin bitişinden, ortadan kalkışından dolayı hüzünlenirler. Portakal severler de portakalın azalmasıyla üzülürler. Baharın gelmesi, önünde yazın habercisi olması onlar için hiçbir şey ifade etmez. Onlar soğuk, puslu kış günlerini portakal hatırına özlerler. Yazın da kendine göre meyveleri vardır ama portakal nedense sevilen bir meyve. Bir memleketi ismini vermiş. Portekiz ismi portakaldan geliyor. Vaktiyle Anadolu'nun çok yerinde yetişmediği için çok yerinde bilinmeyen, tanınmayan, hakkında fıkralar, hikayeler anlatılan bir meyve portakal. Öyle ki tayyareyle giderken, helikopterle giderken Şark köylerinden birine pilot portakal atmış da bulan çocuklar uçağın yumurtası zannetmişler derlerdi. Çok memlekette portakalın ismini bilen fakat kendisini görmeyen çok kimse vardı. Çünkü şimdiki gibi buzhaneli kamyonlar o zaman yoktu ve portakalın ve narenciyenin bir yerden bir yere ulaşması mümkün değildi. Ama şimdi zannetmiyoruz ki Türkiye'nin en hücra köşelerinde bile portakal bilinir ve sevilir. Portakalın sadece kendi güzelliği bir tarafa değerli dinleyiciler, enteresan da bir serüveni var. Vaktiyle Tophane Mişiri Zeki Paşa'nın oğlu olan Vedat Örs bu konuda bir kitap yazmıştı, Portakalın Serüveni diye. Filologtur aslında Vedat Örs, tercümanlık yapmış ama çok kültürlü, eski zaman kültürlerinden birisidir. Bu portakalla alakalı çok enteresan bilgiler veriyor. Biz de esas olarak Vedat Örs'ün bu eserinden istifadeyle sizlere portakalın serüvenini anlatmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, portakal ağacının bulunmayacağı bir İtalya tasavvur etmek oldukça zor. Çünkü bu ağaç ve meyvesi tıpkı zeytin gibi Akdeniz ülkesinin ve Akdeniz medeniyetinin bir sembolüdür. Pırıl pırıl, kokulu, leziz, göz alıcı ve şiirle dokunmuş bir semboldür. Halbuki eski Akdeniz'in portakalı tanımadığını yahut da en azından onu masalsı bir meyve olarak düşlediğini unutmamak lazım. Herakles'in 11. macerasına sahne olan Hesperit bahçesi bir yitik cennet gibi tanıtılır. Hesperit eski Yunan mitolojisinde değerli dinleyiciler güneşin battığı yerdeki bahçeyi koruyan 3 periye verilen attır. Yunan tanrılarının bir bahçesi var güneşin battığı yerde. Oradaki bahçeyi 3 tane peri koruyor. Onlara Hesperit deniyor. İnanışa göre bu Yunan tanrılarının bahçesinde altın elma veren ağaçlar yetişiyordu. Onun için onları korumak lazım. İşte Herakles Atlas'ında yardımıyla Yunan mitolojisine göre bu meyvelerden birkaçını çalmaya muvaffak olmuştu. Hesperia tabiri Yunanca'da güneşin battığı yer manasına gelen Hespera'dan türetilmiştir. Nitekim eski Yunanlılar İtalya'ya, Latinler ise kendilerine göre daha batıda olan İspanya'ya Hesperia adını vermişlerdi. Avrupa'ya portakalın gelişi ve yaygınlaşması çok iyi bilinmiyor değerli dinleyiciler. İki bitki bilimci, nebat, ilmi nebat alimi, 19. asır başlarında yaşamış olan Galileo ve aynı asrın sonlarında yaşamış Alphonse de Candolle, portakal ağacının ki Latince ismi Citrus aurantium'dur, ana vatan olarak Güney Asya'yı göstermektedirler değerli dinleyiciler. Güney Hindistan veya Güney Çin veya Çin Hindi. Portakalın iki çeşidi, acız ve tatlı olmak üzere iki çeşidi var. Bunlar arasında uzun sürmüş bir karışıklık göz önünde bulundurulunca bu her iki nebatçıya da insanın hak veresi geliyor. Günümüz nebatçıları bu iki çeşidi, yani acı ve tatlı portakalı, yani citrus türünün iki ayrı kolu olarak kabul ediyorlar. Acı portakal
ile tatlı portakalı birbirinden tam manasıyla ayırmak için tat unsurundan başka bir yol yok. Acı portakal Fransızca'da Provence şivesinde bigaranda, yani alacalı olarak tanınmaktadır. Citrus bigaradia. Meyvesinin kabuğunda yeşilimsi dalgalı çizgiler vardır. Tatlı portakalı ise Citrus orantium sinens diyorlar. Yani Çin portakalı diyorlar. Acı portakal esas Hindistan'da yetişirdi değerli dinleyiciler. Orta çağda Avrupa'ya, İran, Suriye ve Akdeniz üzerinden ulaşmıştır. Çin ise tatlı portakalını ancak 16. asırda Ümit Burnu üzerinden Avrupa'ya yollayabilmiştir. Böylece hem Hindistan hem Çin portakalın ana vatanı olarak tanınmakta haklıdır. Hindistan'da portakal ağacı ya da meyvesi Sanskritçe Nagranga ya da Naranga kelimesiyle tarif ediliyordu. Bu kelime Tamil lehçesinde kokulu manasına gelen Naru kelimesinden geliyor veya Sanskritçe'de fil manasına gelen Naya kelimesinden veya istek, kapris manasına gelen Ranya. Bu iki kelimenin Naya, Ranya, yani bu söz iki kelimenin birleşmesinden meydana geliyor deniyor. Filler portakaldan çok haz ettikleri için fil kelimesini karşılayan Naya ile istek kelimesini karşılayan Ranya bir araya gelmiş. Yani fillerin istediği şey Sanskritçe portakal. Fakat tabii bu biraz komik. Yine Sanskritçe'de aynı zamanda bakır manasına gelen bir de naga kelimesi var. Bir de renk manasına gelen ranga kelimesi var. Ranga renk demektir Sanskritçe. İkisi bir araya geldi mi naga ranya bakır renkli manasına geliyor ki bu portakalın adı olan narenç, Arapça adı narençtir. Ülkemize de narenciye diye tanınır portakal giller. Narenç ismi, portakalın esas ismi eski Farsça'da, Farsça'nın ilk lehçelerinden birisi olan Sanskritçe'de bakır rengi manasına gelen naga, ranga kelimesinden geliyor. Dil bilimciler bu rivayeti kabul etmektedirler.

Demek ki değerli dinleyiciler, bakır rengindeki meyve batıya müteveccih göçüne 9. asırla beraber başlıyor. İlk kez 912 yılında İran'da gözüküyor. Bu meyve büyük ihtimalle Arap tüccarlarının heybelerinde taşınmıştır. Çünkü Araplar öteden beri Çin işlerine kadar, Güneydoğu'ya, Hindistan'a kadar yayılıp, Kafkasya'ya kadar yayılıp ticaret yapıyorlardı. Bu Nagaranga ismini Araplar Arapçalaştırmış ve Narenç ismini vermişler. Edebi Arapçada G harfi umumiyetle C'ye dönüşür. İlk A'nın uzamasını da Arapça nar, yani ateş kelimesinin göz alıcılığına bağlamışlar muhtemelen. Arapçada da manalı bir kelime olmuş. Öte yandan nar kelimesini bilen İranlılar narenç kelimesinin ikinci hecesinde kendi dillerinde renk manasına gelen ve Sanskritçe'de ranga kelimesinin çok yakın akrabası olan ranç veya nan rank kelimesini de görüyorlardı. Yani narank dedikleri zaman İranlılar nar rengi, yani ateş rengini anlıyorlardı. Araplar ise rank onlar için bir şey ifade etmese bile nar kelimesi ateşi sembolize ediyordu. Portakal da ateşe benziyor. İranlılar Araplar gibi narenç dememişler, narank demişler, ateş rengi. Narenç veya narenç kelimesi mahalli telaffuz la değişe değişe ta Indus'tan Karadeniz ve Akdeniz'e kadar uzanan çizgisini izlemiştir bu kelime. Buradan narenç birkaç asır arayla iki Müslüman fethinin, Arap ve Osmanlı fetihlerinin takip ettiği güzergah üzerinden Avrupa'ya girmiştir değerli dinleyiciler.

Bizans da tabi olarak Yunan ses uyumuna uyarak Narantzion ya da Nerantzion biçimini almıştır ve Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya doğru ilerlemiştir. Muasır Yunanca'daki Nerantzi kelimesi, Romence'deki Naranta veya Naramza kelimesi, Arnavutça'daki Naranç ya da Nerense, Macarca'daki Narans hep işte bu istilanın günümüze kadar uzanan şahitleridir. Öte yandan değerli dinleyiciler, Narenç yani portakal, Kuzey Afrika sahilleri boyunca ilerlemiş ve gerek Cebeli Tarık Boğazı ve gerekse Akdeniz yoluyla İberik Yarımadası'na, yani bugünkü İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İberik Yarımadası'na geçmiştir. İspanyollara gelindiğinde artık portakalın adı naranja şeklini almıştır. Ve o devre kadar Fransızca'daki C ya da J olarak telaffuz edilen J'nin sessizleşerek gırtlaktan söylendiği görülüyor. Naranç, naranja, Guadiana nehrinin sınırını aşarken N'nin yerini L almış ve laranja olmuştur. Portekizce'nin karakteristiğidir bu. Daha sert bir telaffuz biçimi vardır onlarda. Onun için naranja olmuş, laranja. Nihayet 12. asırda değerli dinleyiciler, Narenç, Araplar ya da Suriye'ye dönen Haçlılar yoluyla ard arda hem İtalya'ya hem de Fransa'nın bir eyalet olan Provence'a ulaşmıştır. Edebi İtalyanca da önce Narancia biçimini almış, daha sonra hece yutumu dolayısıyla Aranzia olmuştur. İngilizce'deki possibly sözünde olduğu gibi una narancia, una rancia'ya dönüşmüştür İtalyanca'da. Provence dilinde bu meyveye halk şairleri önce oranja, daha sonra aranja, aranj demişlerdir. Meyvanın ve isminin İtalya'yı aşarak geldiğini göz önünde tutarsak buradaki U'nun düşmesinin de İtalyanca'dakine benzer bir değişimin neticesi olduğunu kabul edebiliriz. Narenç, Aranj, Luar ırmağını aşarken altın ve bakır ya da altın ve ateş gibi bir benzetmeyle ve de Oranj, Orazio kentinden geçerek kuzeye ulaşması yüzünden Oranj adını alıyor. Son uğrak yerinin adıyla anılmaya başlıyor. Portakala Oranj elması manasına gelen Pomme d'Orange deniyordu. Böylesi bir elma benzetmesine İtalyanca'da da rastlanıyor. Bu dilde Melarancia ve Pomarancia adları zaman zaman portakalı tarif etmek için kullanılmaktadır. Elma, portakal elması. Bu isimler daha sonra başka ülkelerce de benimsenmiştir. Fransa'yı fetheden portakal hiçbir imla değişikliğine uğramadan Manş Denizi'ni ve Ren Nehri'ni kat etmiştir. Bugün İngilizler portakal karşılığı yalnızca orange kelimesini kullanmaktadırlar. Almanlar ise orange kelimesinin yanı sıra İtalyanca'dan gelen pomeranz ile Hollandaca dilinden, Flemençe'den gelen apfelsini de kullanırlar. Portakal kuzeye doğru yoluna devam etmiş değerli dinleyiciler. Sonunda kutup çemberinde geçmiştir. Finliler portakala oransipu kelimesini söylerler. Ayrıca apelsini ya da İsveççe'de aynen Hollanda dilinde, Flemençe'de ise biraz farklı şekliyle kullanılan apelsipu da derler. Şimdi dönelim 15 ve 16. asır başlarına. Bu sırada Ümitburnu'ndan geçen Portekizliler, ki 1497 yılında Ümitburnu'nu geçmiştir Portekizliler, buradan Hindistan'a, Hindiçin'e ve nihayet Çin'e ulaşmışlardır. 1500 yılı ile 1518 yılları arasında Portekizliler bu seyahatlerden Lizbon'a tatlı Çin portakalı ile dönmüşlerdir. Bu tarihten itibaren tatlı Çin portakalı Portekizlerin vasıtasıyla tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Bu yayılma neticesinde portakal kah Avrupa'ya ilk gelen türüyle karıştırılıp o isimle anılacak, kah yepyeni bir isim ile tanınacaktır. Bu yeni ad Portekiz ülkesinden kaynaklanacaktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ithal edilen herhangi bir mahsulün en son görüldüğü ülkenin adıyla anılması burada da söz konusu olmuştur. Ve Portekiz kaynaklı zannedilen meyve bundan böyle Portekiz manasına Portugal yani portakal diye anılmıştır. Portekiz ve İspanya'da
Eski isim narenc devam etmekte fakat yeni meyvanın varlığı acı portakala kötüleyici bir mana yüklemektedir.

Fransızca'da, Fransa'da kısaca portakal denilmeden önce buna Çin portakalı denilmeye başlandı. Acı portakala da bigarat, turunç ismi verildi. 17. yüzyıla ait bir metinde Mariana'ya bir ziyafet verecek olan Harpagon, Molière'in eserinde buraya birkaç Çin portakalı getirttim diyor. Ayrıca o devirde Fransa'daki portakal kokulu losyonlarda Portekiz suyu, portakal suyu adını taşımaktadır. İtalyanlar yeni meyveye önceleri Portogallo adını vermişlerdir. Ama daha sonra eskisi gibi Arancia adını kullanmaya devam etmişlerdir. Arnavutlar buna portakal, turunç meyvasına ise Nerense demişlerdir. Yunanlılar Portokallion adını kullanmaktadırlar. Kitabi dilde ise Chrysomelon yani altın elma kelimesi geçmektedir. Turunca gelince o da Nerantsion veya Nerantsi diye anılmaktadır. Türkler, Bulgarlar ve Romenler ise sırasıyla portakal, portakal ve portokala demektedirler. Tatlı portakala verilen isim olan Portugal, Arap, İran ve Ermeni topraklarına da ulaşmıştır. Ve Orta Çağ'da narancı

Helsin aynı biçimiyle İskandinavya ve Rusya'da girdi. Litvanyalılar, Estonyalılar ve Letonyalılar da hep apelsin adını kullandılar. Apelsin, İskandinavya'da bu meyveyi portakala anmak için kullanılan tek isimdir. Almanya'da ise daha önce ifade ettiğimiz gibi apfelsin Hollanda dilinde, orange Fransız dilinde ve pomeranze İtalyanca olmak üzere 3 isim kullanılmaktadır. Pomeranze daha çok turunç için kullanılır değerli dinleyiciler. Ruslar bilhassa apelsin demekle birlikte halk ağzında pomeranya meyvesi denilen pomeranets kelimesini de kullanmaktadırlar.

Anlattıklarımızı toparlayalım değerli dinleyiciler. Eski Çağ Avrupa'sında henüz bilinmeyen portakal buraya birbirini izleyen 3 dalga halinde geliyor. Birincisi Hindistan'dan yola çıkarak Araplar vasıtasıyla acı portakal geliyor. Bin yıllar dolayında Balkanlar ve Akdeniz tarihi ile Avrupa'ya acı portakal akıyor. Buna naranç deniyor. İkinci dalga Çin'den kaynaklanıp 1500'lü yıllarda Ümit Burnu ve Lizbon yoluyla Avrupa'ya geliyor. Bu tatlı Çin portakalının taşıyıcıları da Portekizliler. İkinci dalga bilhassa Güney Avrupa'yı tesiri altına alıp Akdeniz yoluyla Hindistan'a kadar ulaşıyor. Artık portakal deniyor bu meyveye. Üçüncü dalga yine Çin'den yola çıkıyor. Tatlı portakal geliyor ve 18. asırda Hollandalılarca Kuzey Avrupa'ya aktarılıyor. Adı ise apelsin oluyor. Çin meyvesi, Çin elması. Katalanca'daki Toronya ve Sicilya dilindeki Taronga hiç şüphesiz Arapça ve İbranice'de utrunç biçimini alacak olan İranca'daki turunç kelimesinden kaynaklanmaktadır. Bunların menşei hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Portakal Amerika'ya 1701 senesinde gelmiştir değerli dinleyiciler. Evet, bu anlattıklarımız size portakalın serüveni. Portakal ismiyle, tadıyla, rengiyle ve tarihteki seyahatleriyle enteresan bir meyvedir.

Değerli dinleyiciler, eski Roma'da yöneticiler fakirlere ekmek dağıtmanın yanı sıra seyirlik sirk oyunlarında da halka eğlence olsun diye işkence sahneleri takdim ederlerdi. Panem et circenses, ekmek ve sirk oyunları tabiri buradan ileri geliyor. Ne var ki işkenceli sirk oyunları, her ne kadar işkence görenlerin suçlu kimseler oldukları ileri sürülse de gerçekte Roma halkını memnun etmek için programlanan sadistçe gösterilerdi. Romalıların zanlıları ve şüpheli kişileri hukuki sorgulama prosedürüne işkenceyi sokarak kurumlaştırmaları daha sonraki Batı dünyasındaki hukuk usulü telakkisini de etkilemiştir. Çünkü Roma hukuku bir bütün olarak Batı dünyasındaki hukuk sistemine tesir etmiştir. Roma mahkemeleri işkenceye başvurmanın gündeme getireceği tehlikelerin farkına varmıştır. Hakikaten teşkil edilen iştahada göre köleler ve insanlık dışı kişiler üzerinde, ancak bunlar gerçeği söylemediklerinde ve gerçeğe ulaşmak için bütün yollar tükendiğinde işkenceye başvurulabilirdi. Üstelik bir davacı işkence talep ettiği halde daha sonra haklı olmadığı ortaya çıkarsa zanlıya tatbik edilen işkencenin tıpkısına kısas olarak tabi tutulurdu. Haksız yere işkence gören mahpus ise hakim aleyhine dava açabilirdi. Mahpus işkence neticesinde ölürse işkencenin hayatı tehlikeye sokması ya da organ bozukluğuna yol açması kabul edilmediği için hakim idam edilirdi. Muhakeme safhasındaki işkence metotları bedeni germe, sıcak madeni levhaların vücuda

tatbiki, kollarla bacakların iple sıkıştırılıp büzülmesi ve nihayet kamçılama ile sınırlıydı. Hakimler itirafa pek büyük bir ehemmiyet verirlerdi. İtirafın hangi türden olursa olsun delile göre pek üstün olduğuna inanılıyordu. Ve farazi olarak itiraf edinceye kadar zanlıya işkence tatbik edilmesi söz konusu olamazdı. Aksine deliller katiyetle zanlının suçluluğunu göstermekteyse ve zanlı da hakikati itiraf etmekten kaçınmaktaysa bu takdirde bir mecburiyet olarak işkence tatbik edilirdi. İtiraf dava mevzunu aydınlattığı ve çekişmeleri de sona erdirdiği içindir ki zorlamayla elde edilen itiraf hiç edilmeyen itirafa göre daha değerli görülürdü.

Hristiyan kilisesi sirk gösterilerini ve bu arada işkenceleri yasakladığı gibi mahkemelerde işkenceye müracaat edilmesini de reddetmiştir. Saint Augustinus, yani Aziz Augustin diye bilinen Hristiyan ilahiyatçısı, bir suçludan işkence yoluyla gerçek bir itiraf temin edilmesi fikrinin saçma olduğunu ileri sürmüştür. 384 yılında Roma'da toplanan bir kilise konsili, sivil mahkemelerde işkenceye müracaat edilmesini yasaklamıştır. 6. asırda Papa 1. Gregorius, hakimlere işkence altında elde edilen hiçbir ifadeyi kabul ve buna itibar etmemelerini emretmiştir. Neticede bir hukuki vasıta olarak itiraf elde etmeye ve bilgi sağlamaya yönelik işkence 1000 yıl kadar fiilen Avrupa sahnesinden çekilmiştir. Gel gelelim işkenceyi yasaklayan Katolik Kilisesi'nin bu metodu tekrar tarih sahnesine çıkarttığını da görüyoruz. Kilise, kendi itikatlarına aykırı düşünce temsilcilerinin ayrılıkçı hareketlerini Tanrı'ya ihanet, daha doğrusu hıyanet manasında en korkunç bir suç olarak görmüşse de aşağı yukarı bir 1000 yıl için bu türden suçlara karşı zora müracaat yolunda istinkaf etmiştir, çekingen davranmıştır. Ne var ki 13. asra gelindiğinde ayrılıkçı akımlar Avrupa'da mantar gibi çoğalmaya başlamıştı. Bunların en ehemmiyetlerinden birisi Güney Fransa'da ortaya çıkan ve ilk Hristiyanların saf inançlarına geri dönmeyi maksat eden Albigense mezhebiydi. Papa 3. Innocentius bu mezhebe karşı Haçlı Seferi açmıştır. Ama ayrılıkçıların samimi Katolik dindarlardan nasıl ayırt edileceği de başlı başına bir mesele olmuştur. Popüler bir rivayete bakılırsa meseleyi Haçlı Seferlerindeki papalık temsilcisi Arno çözmüştür. Herkesi öldürün, Tanrı kendisine asıl inananları ayırt edecektir. Haçlılar papalık temsilcisi Arno'nun bu herkesi öldürün, Tanrı nasıl olsa kendisine asıl inananları ayırt edecektir emri karşısında ellerinden geleni artlarına koymadılar. Ama bu türden toptancı insan kasaplığı pek pratik olmadığı için Fransa'ya papalıkça gönderilen ve usta bir ilahiyatçı olup da Dominiken tarikatını kuran Aziz Dominikus mahpusları inceleyip onların dini inanışlarını tespit etmeye memur kılındı. Aziz Dominikus'un fikrine göre ayrılıkçı kimseler tıpkı vebalıların hastalıklarını başkalarına geçirmeleri gibi başkalarını ayartabilirlerdi. Buna müsaade etmemek gerekirdi. Öyleyse işkence ayrılıkçının inancından dönmesini ya da ölümünü sağladığı için tek çözüm yolu olarak ortaya çıkıyordu. Her ne kadar Engizisyon Teşkilatı daha sonraları teşkil edilmişse de Aziz Dominikus'un ilk Engizitör olduğu söylenebilmektedir. Monsegur şehrinde bir günde 200 kişi yakılarak bir rekor kırıldığı göz önüne alınırsa Albigens mezhebi çarçabuk yok edilmiştir. Ama başka mezhepler meydana çıkmaya devam ettiğinden 1233 yılında kilise içinde daimi bir sorgulama heyeti teşkil edilmişti. Ayrılıkçılığın suçların en müthiş olduğu kabul edildiği için bu heyet hakikati ortaya çıkartmak için işkenceye müracaat etmeyi normal bir metot olarak seçmiştir. Ayrıca bu metot bakımından sivil mahkemelere de modellik etmiştir. Bir mahkeme gibi çalışan kilise heyeti Engizisyon olarak ün kazanmıştır ve kendilerine Tanrı'nın av köpekleri denen Dominikenlerin nezaretine bırakılmıştır.

0: Polis Engizisyonu işkenceyi sadece bir acı verme metodu olmaktan öteye götürmüş, tabir yerinde ise işkence sanatını ve işkence bilimini ortaya koymuştur. Fiili işkenceden önce gelen psikolojik yaklaşıma büyük ehemmiyet verilmiştir. Zanlı, siyah elbiseli, maskeli kişilerce gece yatağından kaldırılarak tevkif edilir, zindana tam bir sükunet içinde, suskunluk içinde götürülürdü. Burada mukavemetinin kırılması için tam bir karanlıkta ve yalnız başına bir müddet tutulurdu. Mukavemetinin kırıldığına hükmedildiği gün aynı siyah elbiseli ve maskeli kişiler zanlıyı alır işkence odasına götürürlerdi. Burada uzun bir masanın ardında önlerinde zanlıya dair kağıtlar olan esrarlı kişiler otururlardı. Zemin işkence sırasında dökülen kanları emsin diye kum ya da talaşla kaplı olurdu. Zanlıya ne ile itham edildiği açıklanmazdı. Kırmızı siyah boyalı işkence aletlerinin asılı olduğu duvarlar önünde yalnızca itiraf etmesi söylenirdi. Zanlı konuşmamakta kararlıysa ve ısrarlıysa baş engizitör ona birkaç saat için ellerinde olmadığını, ölünceye kadar ve hatta cehennem azapları çekerek yaşayacağı öteki dünya sonsuzluğu müddetince ellerinde olacağını hatırlatırdı. Mahpus hala konuşmak istemiyorsa işkencecilerin eline bırakılırdı. Bunlarsa fiili işkenceye başlamadan mahpusa onu ışığın parlaklığını geçirebilecek bir duruma gelinceye kadar incelteceklerini söylerlerdi. Yapılan işkenceler çıplak mahpusun farklı uzuvlarının değişik alet ve iplerle sıkılmasından, ki buna garrote denir, bununla başlar. Mafsallarını kopartacak şekilde iple yukarı çekilip tekrar bırakıvererek düşürme metoduyla, yani strappado muamelesiyle devam eder ve en zorlusu olan sanığa öldürmeyecek kadar ama alabildiğine su içirmeyle devam ederdi. Tabii bu işkence metotlarının tekrarı da mümkündü. Engizitörler ise mahpusun ruhunu kurtarmak için karanlık güçlerle mücadele ettikleri zannında olduklarından ötürü acımasız idiler. Zanlı nadim olmadan, tövbe etmeden işkenceyle ölürse bu hadise iblisin zaferi addedilirdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
5: TGRT FM.

Evet değerli dinleyiciler, Alaturka ve Alafranga sözleri dilimizde bir zamanlar hele hayli kullanılan kelimelerdi. Cemiyet hayatında çok şey ifade ederdi bunlar. İtalyanca tabirler Alaturka ve Alafranga. Alafranga Frank usulü, Alaturka Türk usulü demek. Günümüzde bunlar unutuldu. Alafranga kelimesi sadece bir hela stilinde yaşamaktadır. Onu da çok kimse artık alafranga, tuvalet demiyor ona. Alafranga kelimesini lugatlar Frank usulünce, Frank üslubunda, Avrupalı usulünde, Avrupalı tarzında, Avrupalıların törelerine, alışkanlığına ve hayatlarına uygun şeklinde anlatmaktadır. Fakat alafranga kelimesi aslında mahalli hayata aykırılığı anlatan bir kelimedir. Çoğu zaman züppe manasına da kullanılmıştır. Sözlükler de züppeyi şöyle tarif ediyor. Kılıkta, söyleyişte, dilde, düşünüşte cemiyetin gülünç ve aykırı saydığı, frenk benzetmesi yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan kimse olarak tarif ediliyor. Züppe batı kültürünü özümsememiş olmasına rağmen, hazmetmemiş olmasına rağmen kendisini batılı ve modern zanneder. Hatta öyle addeder. Batılıların günlük hayat ve eğlence biçimlerini kendi hayatına tatbik etmeye çalışır. Çoğu kez milli törelere ve ahlaka ters düşer. Fakat halkı küçümsediği için buna aldırış etmez. Değerli dinleyiciler, alafranga mefhumu bizde Sultan II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra başlatılan Avrupa usulüne uygun hayat ve kılık kıyafet inkılabı ile cemiyetimize girmiştir. Üste asırlardan beri kullanılan cepken, cübbe, lata, biniş vesaire yerine setre denilen uzunca etekli, önü ilikli Avrupa kesimi ceketler, alta da şalvar, çakşır, potur vesaire yerine setre pantolon denilen pantolon giyilmişti. Sultan Abdülmecit Kırım Harbi sırasında bütün memurların setre ve pantolon giymelerini mecburi kılmıştı. Zamanın muhafazakarları, hatta mutaassıpları gavur taklitçiliği diye ayıpladılar bunu, bu kılık kıyafeti. Ama zamanla yaygınlaştı bu kıyafet. Meşhur Katibim türküsüne bile girdi. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip benim, ben katibin, el ne karışır. Katibime setrede pantol ne güzel yaraşır. Değerli dinleyiciler, bu Katibim türküsü, Üsküdar'a giderken türküsü, Kırım Harbi esnasında çıkmıştır. 1853-55 yılları arasında. Kırım Harbi'nde müttefiklerimiz olan İngiliz, Fransız ve Sardunyalıların orduları, İtalyan orduları İstanbul'dan geçmişti. Üsküdar'daki Selimiye Kışlası da bu gayrimüslim Avrupalı müttefiklerimizin emrine hastane olarak verilmişti. İstanbul'dan geçen İngiliz ordusunda bir İskoç alayı vardı. Meşhur gaydalarıyla, kısa etekleriyle İstanbulluların pek tuhafına gitmişti. Ve avam ağzında İskoçyalılara donsuz asker lakabı takılmıştı. Malum don giymeyip etek giydikleri için. Don uzun pantolona da denir. İskoç alayı şarkı hareket ederken bu alay için bir marş bestelenmişti. Bu marşı İskoç alayı bazen Kadıköy'e inerken böyle resmi şeylerde çalardı. Halk da bunu dinlemiş. İşte bu marşın bestesi bizim Katibim türküsünün namelerini meydana getirmiştir. Meçhul bir külhani söylediği Türkiye Üsküdar'a giderken diye başlamış. Avrupalıların Selimiye kışlasına yerleşmesini ima etmiş. Türkünün namelerini de donsuz askerin marşından almıştı. Sonradan Üsküdar'da cereyan etmiş bir aşk macerasının hikayesi de bu Türkiye bir güfte teşkil etmişti. Bu türkünün bizim bakımızdan ehemmiyeti işte setre ve pantolona işaret etmesidir. Değerli dinleyiciler, setre ve pantolon iktisasından, yani giyiminden bir müddet sonra 1860-75 yılları arasında, yani Sultan Abdülaziz devrinde kolalı gömlek, ki buna frenk gömleği denir, ve boyun bağı kravat kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar bilhassa gençler arasında şıklık ve alafrangalık işareti sayılmıştır. Boyun bağının renkleri de devir devir moda konusu olmuştur.
Setre ve pantolon gibi boyun bağını da o zamanki muhafazakarlar iyi gözle görmemiş, hatta bir çeşit sapkınlık işareti addetmiştir. Halk şairi Beşiktaşlı Gedai, boyun bağı bağlamış 13-14 yaşındaki bir genci, "Ol simgerdanına ol servi kamet, galibar da bağlar boyun bağını" diye boyun bağını kravata alaya almıştı. Ancak kolalı gömlek, yani frenk gömleği ve boyun bağı halk arasında yaygınlaştıktan sonra Katibim türküsündeki "Katibime setre de pantol ne güzel yaraşır" mısrağı değiştirilmiş, "Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır" kılığına sokulmuştur. Sultan II. Mahmut devrinde saç kesiminde, saç tuvaletinde de değişiklik başlamıştır. Kadınlar alınlarında iki kaş üstünde top kahkül bırakmaya, delikanlılar da saçlarını Avrupalılar gibi uzatıp yandan ya da ortadan ayırarak taramaya, alınların üstüne de kahkül bırakmaya özenmişlerdir. Bu yoldaki saç tuvaletine Avrupa adı verilmişti. Şair ve devlet adamı Ethem Paşa, iki oğluna o devirdeki kıyafet inkılabına uyarak setre pantolon giydirmiş ve padişaha götürmüştü. Sultan Mahmut çocukları okşayıp sevdikten sonra, "Başlarını tıraş ettirmişsiniz, saçları da Avrupa olsun bari" demişti. Adı tespit edilemeyen bir şair, setre pantolonlu ve saçı Avrupa bir genç paşazade için iğneleyici bir şiir yazmıştır. "Pek yaraşmış ak pantolon mum gibi, peşindeki aşıkları kum gibi. Gönül çeker saç kesimi Avrupa, güzel beyim hem nazlıdır hem hoppa. Uşak olsam ben giydirsem ben soysam, Avrupa'yı hem tarasam hem koksam." Kadınlar arasındaki Avrupa'yı saç tuvaleti üzerine de bir türkü yakılmıştı. "Taramış Avrupa'sını gül yüzüne tel gibi" diye meşhur bir türküdür bu da. Önceleri çocukların ve delikanlıların özendiği Avrupa saç, bir takım sataşmalara mukabil bir müddet sonra cemiyette münevver erkekler arasında yaygınlaşmış ve tabiileşmiştir. Elimizdeki resimlere göre, Batı edebiyatına göre yazan sanatçılar, Ahmet Mithatlar falan, hepsi uzun saç modeline uymuştur. Bunların kimisi saçlarını yandan ayırmışlardır. Şinasi gibi, Abdülhakamit gibi, Tevfik Kiret gibi, Mehmet Rauf Bey gibi, Yahya Kemal gibi, Peyami Safa gibi. Kimisi de ortadan ayırmıştır. Cenab-ı Şahabettin gibi, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi, İzzet Melih Devrim gibi, Hamdullah Supi gibi, Halit Fahri gibi ortadan ayırmışlardır. Bazı şairler, Celal Sahir gibi, Rıza Tevfik gibi, daha da ileriye gitmişler. Başlarının arkasındaki saçlarını enselerini örtecek kadar uzatmışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı romanının baş şeyisi olan, rolü olan Ahmet Cemil'in saçları da böyle uzundur. Ahmet Cemil, diyor Halit Ziya, "Latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarına dolaşan uzun saçlı, sarı saçları ensesine dökülmüş bir genç" diye tasvir ediyor. Roman Servet-i Fünun Mecmuası'na tefrika edilirken o devrin meşhur bir ressamı onun resimleriyle süslemişti. Ahmet Cemil'in saç tuvaletini de o resimlerde görmek mümkündür. Servet-i Fünun veya namı diğer Edebiyat-ı Cedide cemaatinin en genç şairi Celal Sahir'di. İkinci Meşrutiyet'ten sonra büsbütün ileriye giderek yüzünü görmek için değil, ensesini örten uzun saçlarını göstermek için arkadan bir fotoğraf çektirmiş ve Rubap Mecmuası'nda da neşretmişti. Ömer Seyfettin'in Kesik Bıyık adlı hikayesinden öğrendiğimize göre, memleketimizde bıyık kesme modası da 1911-1912 yıllarında Amerikalılara özenilerek başlamıştı. Pala bıyıklarını kestiren hikayenin kahramanını babası evden kovar. "Artık bıyıkların çıksa bile namusun yerine gelmez" diye bağırır. Saç uzatmak gibi bıyık kesmek de ilk zamanlarda cinsi sapıklık olarak görülmüştü. Bunlara sokakları dolduran zübbeler diye bakılmıştı. Giyim kuşam, tuvalet ve davranışlarıyla Batı taklitçiliğine özenen kişiler cemiyetimizde başlangıçtan günümüze kadar alafranga, zübbe, şık, sivilize, asri, efendim sosyetik, sinop, bob stil gibi sıfatlarla anılmışlardır. Aşırı alafrangalık düşkünlüğü, yukarıda birkaç örneğini de size arz ettiğimiz hiciv şiirleri dışında, bilhassa kimi oyun, roman ve hikayelerde de tenkit edici bir üslupla ele alınmıştır. Alafranga yaşayışına karşı halkın menfi reaksiyonu ilk olarak Şair Şinasi Bey'in "Şair Evlenmesi"
adlı oyununda görürüz. 1859 tarihinde yazılmıştır bu. Mahalle bekçisi Batak Ese şair Müştak Bey'i kötülemek için şöyle diyor. Efendi, biliyor musunuz ki ben bunun daha bilmem nelerini bilirim. Durun size deyivereyim. Bekçi olduğumdan için mahallede dolanırken buna çat pak çat sokak kapısında iras geliyorum. Bir kere kendiciğine nereden geliyorsun diye soracak oldum. Bana ne karşılık verse iyi. Taratora'dan geliyorum demesin mi? Bu beni maskaralı alma değil de ne demektir? Bakın şu ahmağa diyor Batak Ese. Taratora dediği de tiyatro. İşte değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmut devrinden başlayıp da günümüze kadar süre gelen batılılaşma vetiresi prosesi içinde sık sık ele alınan arafranga zübbe tipini Tanzimat tiyatrosunda çok işleyen vardır. Alafranga, işte Alafranga efendim piyesinde, Nuri Bey'in Zamane Şıklarında var. İbnü Refik Ahmet Nuri'nin Yeni Dünya, Vedat Nedim Tör'ün Fevkal Asriler, Köksüzler, Musahipzade Celal'in Selma, Cevat Fehmi Başkurt'un Ayarsızlar, Makina, Halit Fahri Ozansoy'un Hayalet gibi oyunlarında hep bu alafranga zübbe tipinin ele alındığını ve onlardan dalga geçildiğini görüyoruz. Alafranga zübbe tipi roman sahasında da yine aynı devirde. İşte Alafranga komedyasından bir yıl sonra Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanında işlenmiştir ki 1875 tarihinde yazılmıştır. Alafrangalık meraklısı Felatun Bey, Alafranga bir babanın oğludur. Babasının Üsküdar'da büyük bahçeli konağını satıp Beyoğlu yakasında mutlaka Alafranga olmak için kagir, yani beton diyelim, bir hane yaptırmıştır. Gelen giden dostları da Alafranga olduğundan onlara hizmet etmek için Müslüman hizmetçi yerine Rum, Ermeni hizmetçi ve aşçı kullanmaya başlamıştır. İşte böyle bir muhitte yetişen Felatun Bey, büyüyecek kalemlerden birinde memur ise de haftanın hemen bütün günlerini gezinti ve Alafranga eğlence yerlerinde geçirir. Babası ölünce 16 bin liralık büyük bir mirasa konar. Bu gençlik ele geçmez. Yarın sakalına kır düştükten sonra paran olsa bile karılar yüzüne bakmaz, gençlikte yaşamaya bakmalı düşüncesiyle kendini büsbütün sefahate verir. Bir Fransız aktrisini metres tutar. Lüks oteller, kağıthane safaları, alafranga eğlence yerleri, içki, kumar vesaireyle parasını har vurup harman savurur. Her gün başka bir elbise giyer. Babası ölünce yas tutmak alafrangada vardır diye siyahlar giyinir. Her tarafı gece karanlığı gibi simsiyah kesilir. Süresi dolunca da bu döyden, yani Fransızca yastan çıkar. Kadın erkek arasında kaç köç töresinin cari olduğu o yıllarda kaba türlük etmekten hoşlanmadığı için sevgilisini arkadaşı Rakım'a prezante eder, takdim eder. Sonunda artist sevgilisi onu yolup kül ettikten sonra yüz çevirir. Alafrangalığı mevzu olarak ele alan ikinci meşhur roman Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in Araba Sevdası adlı eseridir. 1889 yılında yazılmıştır bu eser. Eserin kahramanı Bihruz Bey bir paşanın oğludur. Yarım yamalak bir tahsil gördükten sonra Felatun Bey gibi o da Babali kalemlerinden birine yerleştirilir. Bütün merakı üstü ve yanları açık süslü arabasıyla gezinti yerlerinde dolaşıp kendisini göstermek, alafranga beylerin hepsinden daha şık giyinmek, Türkçe cümleler arasında Fransızca sözler kullanmak, berberler, kunduracılar, terziler, garsonlarla Fransızca konuşmaktır. O da Felatun Bey gibi çalışmakta olduğu kaleme arada sırada uğrar. İşe gitmediği günler saçlarını kestirmek, terziye giysi ısmarlamak, kunduracıya ölçü vermek gibi bahanelerle Beyoğlu'nda ötede beride vakit geçirir. Babası ölünce 28 bin liralık bir mirasa konar. Miras yedilerin düşündüğü gibi servetini bitmez tükenmez sanarak kendini büsbütün sefahate ve israfa kaptırır. Çamlıca bahçesinin açıldığı yıl, yani 1869 yılında, orada arabasıyla gezerken gördüğü sarışın bir kadına bir görüşte aşık olur. Bu aşk da o sıralarda okuduğu Fransızca Paul ve Virginie, Kamelyalı Kadın, Ihlamurlar Altında, Graziella, Manon Lescaut gibi romantik Fransız romanlarında anlatılan aşkların bir taklididir.
Kendisini o romanların kahramanları gibi görmeye başlar. Bihruz Bey, Felatun Bey ile aynı çizgide yürümekle beraber ondan biraz daha incelmiş görünmektedir. Konuşmalarında da ondan daha çok Frenkçe kelimeler, hatta cümleler kullanır. Ah, iki aydır ne kadar souffrance içinde olduğumu bilseniz. Souffrance Fransızca acı, keder demek. Veya ah bir ange olarak gitmiştir. Ange, melek demek. Ah bir ange gibi şast olarak gitmiştir. Ange melek demek, şast da iffetli demek. İki kelime kullanmış. Siz ona bir çiçek verdiniz galiba sorusuna. Ah evet, bir çiçek. Ma pauvre fleur, zavallı çiçeğim der. Bu yolda yazılmış meşhur romanlardan bir tanesi de Hüseyin Rahmi Bey'in Şıp Sevda adlı romanıdır. Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında yanlış batılılaşma ile doğru batılılaşmayı göstermek istemişti. Bunu ortaya koymak için de sahte alafranga Felatun Bey ile gerçekten alafranga Rakım Efendi'yi karşılaştırmıştır. Hüseyin Rahmi'nin Şıp Sevdi romanında ise alafrangalık tutkunu bir çevre, Meftun Bey ve ailesiyle aşırı alaturga bir çevre, Kaşıkçılar Ketudası Kasım Efendi'nin ailesi karşılaştırılır. Meftun Bey'in babası ölünce amcası onu okusun diye Paris'e gönderir. Meftun orada bir okula yazılmaz. Kulaktan dolma bilgilerle iktifa eder. Memlekete alafranga bir züppe olarak döner. Nitekim roman ilkin alafranga adıyla bir gazetede tefrika edilmeye başlanmıştı 1901 senesinde. Tefrikası yarıda kalınca meşrutiyetten sonra başka bir gazetede Şıp Sevdi adıyla neşrolunmuştur. Meftun Bey Erenköy'de babadan kalma köşkte alafranga yaşayış hevesine kapılır. Kalabalık bir ailenin başındadır. Annesi, büyük annesi, küçük kardeşi, kız kardeşi, teyzesi, teyzesinin kızları, bir zenci aşçı kadın, bir uşak, bir Rum hizmetçi kız. Meftun Bey ev halkına alafranga yaşama kaidelerini öğretmeye kalkışır. Fransız yemekleri, alafranga sofrada yemek yeme adabı, giyim kuşam, dans vesaire. Tabii sürmek istediği alafranga hayatı tatbik edebilmek için çok paraya ihtiyacı vardır. Köşk komşusu zengin fakat cimri bir Kasım Efendi var. Onun görgüsüz kızı Edibe ile evlenir. Böylece birbirine zıt iki uç bir araya getirilir. Alafranga hayata karşı halkın reaksiyonunu işte bu yeni gelin Edibe ile komşusu Azize Hanım'ın konuşmalarından anlıyoruz. Diyor ki Edibe Hanım, yemeği eliyle yemiyorlar, çatal dedikleri o zıkkımı kullanıyorlar. Hepsi haline göre Frenkçeden bir iki lakırdı öğrenmişler, söylesene diye beni de zorluyorlar. Sabahleyin kalkınca kocana bonjorna, sokağa giderken oravara, akşamüstü bol su var demelisin. Kocam olacak herif her sabah yumruklarıyla, kollarıyla talimler ediyor. İbadet eder gibi bir şeyler yapıyor. Buraya gelenlerin içinde Şehin Bey diyorlar bir delikanlı var. Karısı Frenk, kol kola girip sokakta geziyorlar. Şimdi bizim şık beylere kokana karısı almak moda oldu. Ermeni olsun, Rum olsun, çıfıt olsun, Frenk olsun, tek Türk olmasın da ne olursa olsun. Karısı kocasının kolundan çıkıyor, başka erkeğin koluna giriyor. Birbirlerinin elini sıkıyorlar. Bu karılar kendi kocalarının yanında başka erkeklerle sarmaş dolaş olup mızıkayla oynarlarmış. Çalgıları da hiçbir şeye benzemiyor. Görümcem her gün dan dan dan piyano çalar. Kadana beygirleri geziniyor gibi güm güm güm ortalığı öttürür. Bazen de hem çalar hem beraber uzun uzun ulur. Aynı devirde Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey'in Yeğenim adındaki meşhur monoloğunda da aynı mevzu işleniyor. Yazılışı 1900 senesidir. Amcası tarafından tahsil için Paris'e gönderilen yeğen orada mimarlık, kimya, ziraat okuyorum diyerek 5 yıl kalır. Adamcağızın parasını yiyip bitirdikten sonra döner. Yakalığı bir mermer kuyu çemberi gibi gırtlağına sarılmış, uzun, kıvırcık saçları rüzgara tutulmuş hindi tüyleri gibi tersine dönmüş, yeni doğan bir çocuğa şilte olacak kadar kocaman bir plastron boyun bağını göğsüne takmış, tırnaklarını uzatmıştır. Geceleri yatarken yumuşasın, parlasın diye yüzüne ellerine krem sürer. Bıyıklarını dik durdurmak için burnunun altından kulaklarının hizasına kadar onları bir bezle sarar. Bunlar o kültür ülkesinde 5 yıllık geceli gündüzlü bir sürekli tahsilin mahsulüymüş. 5 yıldan sonra
Napolyon kâri bir duruş, Humbert kâri bir sarç, Wilhelm kâri bir bıyık. Yeni kafa olmak için bu kadar yetermiş. Evde hiç kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmez. Evin düzenini değiştirmeye kalkışır. Uşaklara kahve getirirken beyaz eldiven giymelerini, aşçı ibişin kafasına bir beyaz keten takke geçirmesini, vekil harç kösek Yahya'nın her sabah tıraş olmasını ister. Günün birinde aşçının bıyıklarını kesmeye kalkışır. Başka bir günde kız kardeşini piyanoya oturtur. Halayıklara dekolte olmak için kollarını sıvatır, göğüslerini açtırır, kankan oynatmaya başlar. Medeniyeti yaymak bu yeğenin vazifesiymiş. Amcası bir gün ona doğunun ve batının yaklaşamayacağını, Türkane ve Frengane terbiyenin bütün birbirine zıt olduğunu anlatmaya girişir. İki yaşayış şekli arasındaki farkları 16 maddede toplar. Onlardan bazıları şöyle. Bizde başını açmayıp ayağını çıkarmak, Frenklerde ayağını çıkarmayıp başını açmak saygıdır. Bizde öteden beri sağda erkek, solda kadın, Frenklerde solda erkek, sağda kadın durur. Bizde saat 12'de ya sabahtır ya akşam, onlarda ya öğledir ya gece yarısı. Frenklerin yılbaşı eğlenceyle geçer, bizde Muharrem bir matem günüdür. Biz yazıya sağdan başlarız, Frenkler soldan başlar. Avrupa dillerinde fazla harfler yazılır fakat okunmaz, bizde ise yazılmaz fakat okunur. Biz mektubun tarihini altına koyarız, onlar üstüne koyarlar. Bizde kanaat bir fazilettir, onlarda ise miskinliktir. Bizde bıyıkları tıraş etmek ayıptır, onlarda etmemek ayıptır. Yine Servet-i Fünun Edebiyat-ı Cedide devrinde aynı tellere dokunan yazarlardan Halit Ziya Bey'in Aşk-ı Memnu romanı 1900 yılında basılmıştır. Bir de Saffet-i Ziya Bey'in Salon Köşelerinde romanı, o da 1898'de yazılmıştır. Bunları geçerek bunlarda da aynı şey işlenmektedir. Mütareke ve Cumhuriyet devrinde de yine alafrangalık karikatürize edilmiştir. Yakup Kadri Bey'in Kiralık Konak adlı romanında ki 1922 yılında yazılmıştır. Naim Efendi'nin damadı Servet Bey alafrangalık düşkünüdür. Türkler içinde kimse bu Servet Bey'e kadar ateşle, coşkuyla alafrangalığa tutulmamıştır. Hayali bir Avrupa seyahati için hazırlanmış bir bavulu vardır. Bu bavulun yanı başında bir de şapka kutusu dururdu. Bazı sıkıntılı saatlerinde bir aynanın karşısına geçip bu kutudan çıkardığı şapkaları birer birer denerdi. Başını bu başlıkla örtülü görünce adeta kendinden geçerdi.

Bu alafrangalık mevzu günümüz edebiyatında Peyami Safa Bey'in Sözde Kızlar ki 1922'de yazılmıştır. Yine 1931'de yazdığı Fatih ve Harbiye romanında. Yine Peyami Safa'nın Server Bedi Takma adıyla yazdığı Cumba'dan Rumba'ya, o da 1936 tarihlidir. Reşat Nuri Bey'in Yaprak Dökümü ki 1930 tarihlidir. Abdülhak Şinasi'nin Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli'yi, o da 1952 tarihinde yazılmıştır. Bu romanlardan geçerek Haldun Taner'in Made in USA, o da 1950'de yazılmış, hikayesine kadar uzanıp gelir. Artık Haldun Taner de Fransızca'nın yerini İngilizce almıştır. Bütün bunlar bilinen şeyler. Hele Doğu Batı meselesinin, cemiyetle yabancılaşma, alafrangalık, züppelik vakasının edebiyatımızda işlenişi çok derindir değerli dinleyiciler. 1826 senesini Avrupalı Frank usulüne uygun yaşayışa geçişin başlangıç tarihi olarak kabul edilirse günümüze kadar, hadi 1950'de alafrangalıkla alakalı son romanların hikayelerini yazın 1952'ye kadar gelirsek 125 senelik devir içinde bir zamanlar alafrangalık, züppelik diye görülen şeylerin yaygınlaşıp tabiileştiği görülmektedir. Mesela setre, ceket, pantolon, frenk gömleği giymek, boyun bağı bağlamak, saçları uzatmak, bıyıkları kesmek, tiyatroya gitmek, Beyoğlu yakasında oturmak, kâgir ev yaptırmak, konuşurken ve yazarken frenkçe kelimeler kullanmak, çatalla yemek yemek, efendim sabahları jimnastik yapmak, yabancı kadınlarla evlenmek, karı koca kol kola girip de sokakta yürümek, birbirleriyle evli olmayan kadınla erkeğin el sıkışması, birbirine sarılıp mızıkayla dans etmek, kolları ve göğüsleri açık dekolte giymek, saat 12'yi öğle ve gece yarısı saymak, yazıya soldan başlamak, şapka giymek, eskiden alafrangalık, züppelik sayılan bütün bu şeyler şimdi günlük hayatın bir parçası olmuştur. Şehirden köye kadar her çevrede tabii karşılanmaktadır. Bu demektir ki bir zamanlar halkın ve yazarların alay ettiği, hor gördüğü alafranga Alaturka'yı yenmiştir. Bugün de küçümsenen ve sosyetik, snob, bob stil diye adlandırılan kişileri yarınki hayatın kurucuları diye görmek belki mümkündür. Yarın bir gün onlar da tabii karşılanacaktır, kim bilir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Gözünü kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Değerli dinleyiciler, devletler birbirleriyle öteden beri münasebet halinde olmuş. Nasıl insanlar birbirleriyle irtibat ve münasebet halinde olmadan yaşayamıyorsa devletler de bu ihtiyacı duymuşlar. Buna diplomasi diyoruz. Diplomasi de ikiye ayrılıyor. Ya geçici ya sürekli. Geçici diplomasiye ad hoc veya tek taraflı diplomasi de deniyor. Geçici diplomasi metodunu en geç terk eden devletlerden birisi Osmanlı Devleti olmuştur değerli dinleyiciler. Öyle bir devlet ki resmi adı Devleti Aliye'dir. Devleti Aliye büyük bir devlet demektir değerli dinleyiciler. Aliye çok büyük, ebedi büyük manasına gelir. Aliye değil, Aliye. Osmanlı Devleti'nin resmi adı Osmanlı Devleti değildi. Devleti Aliye'ydi, yani en büyük devlet. Bunun dışındakiler Osmanlı Devleti'nden kendilerini ayırt edebilmek için başka isimlerle anılırdı. Yani Osmanlılar için devlet kendi devletleriydi. Bunun dışındakiler ancak ayırt edici isimlerle anılmaktaydı. İşte böyle bir devlet elbette ki sürekli diplomasiye ihtiyaç duymamıştır. 15. ve 16. asırlarda Avrupa devletlerinin büyük bir ekseriyeti sürekli diplomasi tatbikatına geçmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nin 18. asrın sonlarına değin bu geçici diplomasi metodunu tatbik etmekte direnmiştir. Peki Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti ile sürekli diplomasi münasebetine sevk eden sebepler nelerdir? O devirde bunun başında askeri sebepler geliyor. O devirde Osmanlı Devleti üstün bir askeri güce sahipti. Avrupa devletleri böyle üstün bir askeri güce sahip olan Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarına çekmek, kendi ittifaklarını alabilmek için Osmanlı Devleti ile sürekli diplomatik münasebetler kurmak istemişler. İkinci olarak da ticari münasebetlerini, Osmanlılar ile ticari münasebetlerini geliştirmek için Osmanlıların devamlı diplomasiyi benimsemelerini istemişlerdir. Osmanlı Devleti peki niçin tek taraflı, başka bir deyişle geçici elçiler eliyle yürütüyordu diplomasiyi? Bunun altında yatan sebeplerin başında bir kere Osmanlı Devleti bu tür bir diplomasi yürütmeyi üstünlüğünün başlıca göstergesi saymaktaydı. Ancak Osmanlı İmparatorluğundan çok daha güçsüz durumda olan Avrupa devletleri bu yüce imparatorluğun desteğini sağlayabilmek ya da o devrin en büyük imparatorluklarından biri olan bu imparatorluk hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi elde edebilmek maksadıyla Osmanlı Devleti nezdinde sürekli diplomasi kurulları, elçiler bulundurma gereğini duyabilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Batı'nın desteğini sağlama ya da Batı'nın görüş ve düşüncelerini öğrenme gibi kaygıları yoktu. Bu sebeple Osmanlı Devletleri nezdinde sürekli diplomasi temsilcileri bulundurma gereği de yoktu. Aynı zamanda kendisinden daha güçsüz ve aşağı gördüğü devletler nezdinde sürekli olarak temsil edilmeyi de Osmanlı Devleti küçüklük saymaktaydı. Bir başka sebep de Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri nezdinde sürekli temsilci bulundurmasını gerektiren ticari bir sebep de ortada yoktu. Avrupalıların Osmanlılarla ticari münasebetler kurmak ve geliştirmek istemelerine mukabil bu devirde Osmanlı tüccarları Batı yerine Asya ile ticari münasebetler kurmak temayülünde idiler.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin Avrupa başşehirleri nezdine gönderdiği ilk sefirler, elçiler geçici muvakkat sefirlerdi. Başka bir deyişle ilk Osmanlı elçileri, sefirleri muvakkat vazifelerle ancak memleket haricine gönderilirlerdi. Bir de tabii İslam geleneğinde Müslümanların Darülislam denilen İslam memleketlerinde yaşaması gerektiği, Darülharp denilen kafir memleketlerine ancak bir ihtiyaçla gidebileceği kaziyesidir. Hiçbir Müslüman Müslümanlığın hakim olmadığı bir kafir memleketinde sürekli olarak gidip oturmaz. Biraz da bundan kaynaklanıyordu. İşte bu vazifelerin başında değerli dinleyiciler, yani Osmanlı elçilerinin yurt dışına gönderildikleri vazifelerin başında Avrupa devletleriyle sulh muahedeleri, barış anlaşmaları yahut ticari mukaveleler imzalamak gelirdi. Bunun yanı sıra muhakkat ya da başka tabirle ad hoc elçiler başlıca şu nedenlerle yabancı ülkelere gönderiliyordu. Mesela padişah tahta çıkmıştır. Padişahın cülusunu diğer hükümetlere bildirmek. Başka? Mesela sulh teklifinde bulunmak, bir harp cereyan ediyordur. Başka? Osmanlı Devleti hükümetlerden biriyle iyi münasebetler kurmak istiyordur. Veya bir başka sebep vardır. Bunun için hediye arz edecektir. Onu götürür. Padişahın bir mektubunu götürür. Sulh vardır arada da. Müddeti bitiyordur. Onu yenilemek, tecdit etmek gerekir. Bazen de metbudur Osmanlı Devleti. Tabi olduğu yabancı devletten vergi istemeye gider. Osmanlılar bir zafer kazanmıştır. Bu zaferi bildirmek üzere giderler. Veya tahta yeni bir kral geçmiştir Avrupa'da. Onun tahta çıkışını padişah namına tebrik etmek üzere gider. Onun taç giyme merasiminde, koronasyonunda hazır bulunur. Anlaşma hükümlerini görüşür. Avrupa monarkını padişahın çocuklarının şehzadelerini sünnet düğününe çağırır. Eğer iki devlet arasında daha önce vaki olan ahitnameye aykırı bir şeyler olmuşsa davranışlar, bundan şikayet etmeye gider. İki devlet arasında arabuluculuk yapmaya gider. Öteki devletlerin Osmanlılara karşı görüşlerini, düşüncelerini anlamak için gider. Öteki devletleri Osmanlıların yanına çekmek için gider. Gönderildiği devleti üçüncü bir devlet aleyhine harbe teşvik etmek için gider. Veya gönderildiği devletten Osmanlı Devleti'nin alacakları vardır, onları almaya gider, onları toplamaya gider. Veya iyi dostluk münasebetleri kurmaya gider. Dostluk ilişkileri vardır da bunu takviye etmeye gider veya buna benzer vazifelerle gider. Yani geçici elçilerin yurt dışına gitme sebepleri bunlardı.

Peki elçiler sınırda nasıl karşılanırlardı? Evliya Çelebi'nin yazdığına göre savaş veya barış şartlarını konuşmak üzere, görüşmek üzere Osmanlı elçileri ve yabancı elçiler sınır mili denilen bir yerde buluşurlardı. Evliya Çelebi'den nakil yapıyoruz. Evliya Çelebi de 17. asırda yaşamıştır ve çok gezmiştir. Kendisi de adeta bir sefir gibi gezmedi, ülke kalmamıştır. Ve bu yazdıklarını da 10 ciltlik seyahatnamesinde bizlere aktarıyor. İşte bu Osmanlı elçileriyle yabancı elçiler o sınır milinde toplanırlar, buluşurlar. Sınır mili nasıl tespit edilir? Büyük toprak yığınlarıyla suni olarak yapılmış küçük birer tepedir. Hem Osmanlı devleti hem de yabancı ülke sınırına yapılır. Bu iki tepe arasındaki uzaklık ölçülür. Bu uzaklığın tam orta yerine 5 adam boyu bir direk dikilirdi. İşte elçiler burada görüşürlerdi. Elçilerin görüşme yeri burası olurdu. Bir milden öteki milin arası 100 adım olarak hesaplanırdı.

Elyaç Ali böyle anlatıyor. Peki elçiler bu sınır milinde nasıl karşılanırlardı? Onu da yine bize teferruatıyla Evliya Çelebi anlatmaktadır. Daha önce çalan mehterler elçi sınır miline doğru yürürken susar. Ve yabancı sınırdaki askerler de sessiz kalırlardı. Elçi atından iner. Elçinin maiyetindeki Serhat beyleri, paşalar, alay beyleri yayan oraya olarak sınır miline doğru çıkarlarken arkadan askerler silahlı ve atlı olarak onları takip ederlerdi. Çünkü bir keresinde Sultan II. Selim zamanında sınır milinde buluşan ve sektuvar hududu muahedesini görüşen iki elçi anlaşamamışlar. Bu yüzden de harp çıkmıştı. İşte o zamandan beri askerlerin silahlı olarak elçileri, sefirleri geriden takip etmeleri adet olmuştu. Keza karşı tarafta da silahlı askerler geride bulunurlardı. Elçiler, sefirler buluştukları sınır milinin ortasında birbirlerine hürmetlerini, tazimlerini arz ederlerdi. Ve yanlarında bulunan 4-5 tane tercümanla konuşmalarını ve itilaflarını, uzlaşmayı sürdürürlerdi. İki elçi, sefir, orta milde buluştuktan sonra Osmanlı elçisinin yanında getirdiği hattı humayun, yani padişah fermanı okunurdu. Anlaşma ya da mukavele maddeleri tek tek müzakere edilirdi. Maddeler her iki tarafça da kabul edilirse ahitnameler yazılır. Her iş bittikten sonra yabancı elçi Osmanlı elçisinin göğsünü öper, Osmanlı elçisi de yabancı elçinin göğsünü öper ve sınırdan ayrılırlardı. Bunun arkasından her iki tarafta da 500 pare top atılır ve şenlikler yapılırdı. Evet, bu Evliya Çelebi böyle anlatıyor. Yeri gelmişken şunu söyleyelim değerli dinleyiciler. Yine Evliya Çelebi naklediyor. Gerek Osmanlı elçilerinin gerekse yabancı elçilerin birbirlerini en güzel elbiseleriyle karşılamaları adetti. Mesela Sultan II. Selim zamanında sektuar sınırı muahedesi için, sulhü için gönderilen Osmanlı elçisinin kılığı çok şatafatlıydı, çok şaşalıydı. Kemeri som altından, hançeri şimşirden yapılmıştı. Değerli taşlarla süslüydü. Üzerinde içinde yumurtanın kaybolacağı kadar tüylü samur bir kürk vardı. Bunun yalnızca düğmeleri 10 bin kuruş kıymetindeki takılarla süslüydü. Başında da padişah sorgucu değerinde bir sorguç giyinmiş olarak sınırdaki yabancı elçilerle karşılaşmıştı Osmanlı elçisi.

Peki elçiler nasıl seçilirdi? Neye göre seçilirdi? Onda da çok büyük bir titizlik mevzu bahisti değerli dinleyiciler. Elçinin her iki ülkeyi de sulh ve sükuna kavuşturabilecek kabiliyette olması aranırdı. Öyle her önüne gelen elç olması elbette ki kabil değildir. Kur'an-ı Kerim'de elçiler hakkında bir bu cümleyi başa alalım. Kur'an-ı Kerim'de değil. Bir hadis-i şerif var değerli dinleyiciler. Elçiler hakkında. Men eslahi beynen isneyni evde estevcebi sevabi şehit. Yani insanlar arasında sulh temin eden kimse şehit mertebesine ulaşmış sayılır.

Elçiler yüksek rütbeli ve yabancı dil bilen kimselerden seçilirdi öncelikle değerli dinleyiciler. Bunlara beylerbeyi rütbesi verilirdi. Böylece paşa olurdu, dış ülkelere öyle gönderilirdi. Elçi olarak yabancı ülkelere gönderilenlerin ekserisi harp esnasında esir olarak ya da çok küçük yaşta İstanbul'a getirilip, devşirilip İstanbul'a getirilerek Enderun Mektebi'nde okumuş, Müslüman olmuş, kabiliyetli, zeki, fizyonomisi düzgün kimselerdi. Çok küçük yaşta Osmanlı ülkesine gelip Enderun'da yetiştikleri için bunlar kendilerini Türk ve Müslüman addederlerdi. Eğer böyle değilse, menşei Türk ise o takdirde en iyi aile çocukları arasından seçilirdi Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelere göndereceği elçiler. Bunları da bize Evliya Çelebi bildirmektedir.

Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinde elçiler seçilirken ecnebi lisan bilme şartı öncelikle aranıyordu. O kadar ehemmiyetliydi ki, çünkü anlaşma zorluğu memleket menfaatlerini haleldar edebilir. Onun için Alman asıllı veya Polonyalı asıllı bazılarının elçi olarak gönderildiğini görüyoruz. Mesela 1549 senesinde Alman asıllı ama Müslüman olmuş, Mahmut adını almış birisi. 1562 senesinde de Leh asıllı, Polonya asıllı olup da Müslüman olarak İbrahim adını almış bir mühendis Alman imparatoruna elçi olarak gönderilmişlerdi. Çünkü her ikisi de gayet güzel Almanca bilmekteydi.

Değerli dinleyiciler, çeşitli meslek ve memuriyetlerden alınarak kendilerine elçilik vazifesi verilen kimselerin payeleri gerek Osmanlı Devleti bakımından açısından ve gerekse bunların gönderildikleri ülkelerin protokolü bakımından büyük bir ehemmiyet taşırdı. Bu kişilere dönüşlerinde geri alınmak üzere değerli eşya hediye olarak verilirdi. Ayrıca elçi olarak yurt dışına çıkmalarından önce büyük rütbeler ve salahiyetler verilirdi. Mesela umumiyetle orta elçilere defterdarlık, nişancılık, Mekke payesi, büyük elçilere Rumeli ya da Anadolu Beylerbeyliği, İran'a gönderilen elçilerden ulema sınıfından olanlara ise Anadolu kazaskerliği verildiğini Osmanlı tarihinde görmekteyiz.

Değerli dinleyiciler, elçiler, sefirler eski tabirle yabancı ülkelere giderken yanında iki tane mektup götürürdü. Bunlardan bir tanesi padişahın yabancı ülkenin hükümdarına hitaben yazdığı mektuptu. Buna Name-i Hümayun ya da Hümayunname adı verilirdi. Diğeri ise sadrazamın aynı ülkenin başbakanına yazdığı mektup olurdu. Elçi dönüşünde de iki mektupla gelirdi. Yani beraberinde hem gittiği hükümdardan padişaha ve başbakandan da sadrazama yazılmış iki tane mektup getirirdi. Elçilerin gittikleri ülke hükümdarına ve o ülkenin ileri gelen kimselerine verilmek üzere yanlarında değerli hediyeler götürmeleri yerleşmiş bir Osmanlı adetidir. Sefirlere, elçilere aynı zamanda yanlarında götürmek üzere değerli eşyalar da verilirdi. Bu eşyalar elçiye hazineden verilirdi ve dönüşlerine geri alınırdı. Hatta bu sebeple devlet hazinesinin bir kısmı hususi olarak bu işe ayrılmıştı. Adına da elçi hazinesi denmişti. Bu değerli eşyalar elçilere yabancı ülkede çok ihtişamlı bir biçimde o ülkeye gitmeleri maksadıyla verilirdi. Mesela 1774 senesinde Rusya'ya muvakkat elçi olarak gönderilen Abdülkerim Efendi

Bugün hazinenin en değerli eşyalarından biri sayılan Sultan II. Bayezid'in murassa hançerini beline takmış, bu ülkeye öyle gitmişti. Elçiler tabii dönüşlerinde gittikleri ülkeden getirdikleri eşyaları ve hediyeleri de hazineye gelir kaydı olmak üzere teslim ederlerdi.

Osmanlı elçileri ve maiyetlerinin yabancı baş şehirlere girişi çok ihtişamlı ve şaşalı olurdu. Böyle bir merasimi Evliya Çelebi şöyle anlatıyor. Osmanlı elçisinin ve maiyetinin Beç Kalesi'ne girişidir bu. Yani Viyana'ya Osmanlılar Beç derlerdi. 1074 Zilkadesi'nde ki 1664 yılı Mayıs ayına tekabül eder. Cumartesi günü Elçi Paşa maiyeti getirdikleri ağırlıklar ve nadide hediyelerle Konakçıbaşı, Hazinedar'a, iç ağaları yani elçi imamı, kaftan ağası, peşkir ağası, şamdan ağası gibi iç ağaları, hazine katarları, arabalar, kösler çalınarak köhelan atların sırtında yavaş yavaş Sultan Süleyman'ın otağına doğru ilerlerken meşaleciler meşalelerinin saplarına renk renk atlaslar sarmış ve baş kısımlarına değeri ölçülemeyecek yağlıklar bağlamış olarak meşalelerin içine lale, sümbül, menekşe, erguvan ve reyhan yağları koyup binbir koku içinde kaleye girdiler. Tatar askerleri, çaşnigirler, kilerciler, aşçılar, reaya ağaları silahlı ve kaplan postlarına bürünmüş bir biçimde başlarında değerli başlıklar, ellerinde gürz, karabina tüfekleri gelmekteydiler. Altı çift alay çavuşları silahlanmış olarak ve değerli elbiseler içinde, arkalarında kapıcılar başı samur kürkler içinde, imam, müezzinler, paşanın şeyhi, kadı efendi, divan efendisi, kapıcılar ketüdası ve en sonda 50-60 kadar mahir cambaz binbir hüner göstererek geçerlerken kafirler adeta hayretten dillerini yutmuşlardı. Tuğların arkasından yani padişah tuğlarının arkasından Elçi Paşa'nın İmrahor ağası yani at bakıcısı ve daha sonra imparatora götürülen 12 baş küheylan ata yüklenmiş padişah hediyeleri geliyordu. Her atı iki yedekçi çekiyordu ve yanlarında da çok iyi yetişmiş Arap seyisler vardı. Elçi Paşa ise küheylan atın üzerinde adeta altına ve mücevherlere boğulmuştu. Başındaki çok değerli sarığının ortasındaki hüma kuşu sorgucu adeta padişah sorgucuna benziyordu. Elçinin sırtında samur kürk, şimşirden yapılmış ve değerli taşlarla süslü kılıcı, arkasında silahdar ve çuhadar ağaları, 100 çift silahlı iç ağası ve saraçlarla beraber bu büyük elçi ordusu Kanuni Sultan Süleyman'ın otağına kadar geldiler. Yabancı başelçi paşaya kralın gönderdiği küheylan bir at getirerek paşanın göğsünü öpünce öteki kral maiyeti de paşanın eteğini öptüler. Paşa kralın gönderdiği ata binerek böylece Beç Kalesi'ne girdi ve kendisine ayrılan konağa gelince bütün yabancı ileri gelenlerine bir ziyafet çekti. Bütün kafirler hayatlarında hiç böyle bir yemek yemediklerini söylediler.

Evliya Çelebi Osmanlı elçilerini yabancı devlet hükümdarları tarafından karşılanma merasimlerinde şöyle anlatıyor. Kral Osmanlı elçisini ayakta karşılar. Başı açıktır, yani şapkasını çıkarmıştır. Elçi paşa kralın göğsünü, kral da elçinin omuzunu öper. Kral paşanın elinden tutarak ona yer gösterir. Bu yer kral tahtının yanıdır. Paşa koynundan Hümayun'unu çıkarır, Name Hümayun'u çıkarır padişahın mektubunu. Öpüp başına koyduktan sonra sağ eliyle krala verir. Kral da padişahın mektubunu iki kez öpüp başına koyduktan sonra etrafında bulunan yakınlarına gösterir. Bunlar da başlarından şapkalarını çıkararak mektubu öpüp başlarına koyarlar. Merasim tamamlandıktan sonra kral padişah mektubunu baş tercümana vererek tercüme etmesini söyler. Krala takdim edilen Name-i Hümayun'un örneği aşağı yukarı şöyle. Sultan Es-Sultan İbni Sultan İbrahim Han oğlu Sultan Mehmet Hanım ki Cezayir, Tunus, Trablus, Mısır, Habeş, Mekke, Medine, Basra, Bağdat, Van, Diyarbakır, Erzurum, Ahıska, Gürcistan, Dağıstan, Halep, Şam, Kudüs, Bursa, Anadolu, Edirne, Konstantiniye, Rumeli, Mora, Budin, Lahsa, Tamışvar ve bunlardan gayrı 3700 yelkenli gemiye sahip Hanedan-ı Âli Osman'dan Sultan Mehmet Hanım ki sen imparator dostumsun. Vezirim sana geldikte, Alman imparatoruna gidiyor bu mektup. Vezirim sana geldikte 20 yıl istediğin sulh akdini kabul ederek 22 madde üzerinde şartlarımı beyan ederim diye mektup devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı sefirleri gittikleri yabancı ülkelerde teşrifat, protokol ve önde gelme, tekaddüm meselelerine çok büyük bir ehemmiyet verirlerdi. Evliya Çelebi bu konuya dair seyahatnamede şunu anlatıyor. Bir keresinde Elçi Kara Mehmet Paşa, Viyana İmparatoruna yani Avusturya İmparatoruna elçi olarak gidecekti sene 1655. Mehmet Paşa'nın kendisini sınır milinde karşılamaya gelen Viyanalı baş mürahhasa şunları söylediği kaydolunuyor. Ben imparatorun huzuruna çıktığım zaman kral tahtından inip bana divanhane kapısına kadar gelir. Benim omuzumu öper ve ben de onun göğsünü öperim. Kralınız Osmanlı padişahının mektubunu öpüp başına koyar. Padişah mektubu okunduğu sürece ayakta durur. Tüm arzularımızı kanun gereğince verirse, mektupta yazılı olanların dışında bir şey istemezse kralınızın karşısına çıkarım. Aksi takdirde vaziyeti padişahımıza arz ederim ki bu da sizin için hiç iyi bir netice vermez. Üstelik sizin sefirleriniz İstanbul'da iyi karşılanmaz ve hürmet görmezler. Baş mürahhas Osmanlı elçisinin bu sözleri karşısında çok şaşırmıştır. Ve siz ne garip bir sevdaya tutulmuşsunuz. Hiçbir elçi şimdiye dek 7 düvelin sahibi kralımıza böyle bir teklifte bulunmadı demiştir. Ancak Osmanlı elçisi sözünden geri dönmemiştir. Vaziyet krala arz edilmiştir. Kral da bu talepleri kabul etmiştir. Bu arada kralın da bir ricası elçi paşaya iletilmiştir. Kral hediyeleri getiren Osmanlı ağalarının eteğini öpmelerini ve huzurunda el pençe divan durmalarını ve mehterhane çalınarak huzura gelmelerini istemektedir. Kralın bu teklifine karşı Osmanlı elçisi Kara Mehmet Paşa şu cevabı vermiştir. Hediyeleri getirirken mehter çalmak kanunumuz değildir. Hediye getiren ağalar benim hizmetimdedir ve hiçbir ümmeti Muhammed kralın eteğini öpemez. Böyle bir hareket Osmanlı kanunlarına aykırıdır. Bize böyle garip tekliflerde bulunmayın demiştir.

Değerli dinleyiciler, tek taraflı yani geçici diplomasi devrinde tercümanların Osmanlı diplomasisinde mühim bir yerleri vardı. Tercümanların bu diplomasi metodu Osmanlıların aleyhine işlemeye başlamasında da mühim payları olduğu görülmüştü. Avrupalı diplomatlar Türkçeyi bilmediklerinden ötürü Babali ile olan haberleşmelerinde tercümanlara bağlı kalmak mecburiyetindeydiler. Ancak bu tercümanlar da görüşmelerini bizzat sultanın vezirleriyle değil, Babali'nin tercümanlarıyla yürütürlerdi. Bu saray ve Babali tercümanları İstanbul'da oturan Fenerli Rumların ileri gelenleri arasından seçilirdi. Onlar Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerle olan münasebetlerini yürütmesinde çok mühim bir halkayı oluşturuyorlardı. Avrupalı daimi elçilik heyetlerinin tercümanları da sultanın vatandaşlarıydı. Bu sebeple bunlar Avrupalı devletlerin menfaatlerini tam manasıyla korumak yahut da inkişaf ettirmekten acizdi. Osmanlı Devleti ve Avrupalı devletlerin İstanbul nezdindeki daimi elçileri arasında yer alan diplomatik müzakereler taraflar arasında hakiki bir haberleşmeyi sağlayamıyordu. Çünkü umumiyetle bu müzakerelerde vasıta rolünde olması gereken tercümanlar tarafların görüşlerini karşı tarafa aynen iletmek yerine bunu yapmazlar. Temsilcilerinin sözlerini kendi istedikleri biçimde değiştirirler. Böylelikle söylenenleri büyük ölçüde bozduktan sonra karşı tarafa anlatırlardı. Bu sebeple değerli dinleyiciler, bu tercümanlar yavaş yavaş Osmanlı diplomasisinden çekilmiş ve Babali'deki tercüme odasına Türk ve Müslümanlardan tercümanlar alınarak bu Fenerli tercümanların dezavantajları bertaraf edilmiş ve daimi elçilik metodu getirilerek bu tercümanların menfi rolü tamamen tarihe karışmıştır.

Değerli dinleyiciler, muhakkak elçilerin gittikleri yabancı ülkelerde müşahedelerde bulunmak ya da gördükleri yerler hakkında memlekete dönüşlerinde padişaha raporlar takdim etmek gibi bir mecburiyetleri yoktu. Ama bu ilk Osmanlı elçilerinden bazıları bu sefaretlerine, elçiliklerine dair raporlar hazırlamışlardır. Fakat bu raporlarda bunların katıldıkları merasimler yahut müzakerelerin tasvirinden öteye gidememişti. Muhakkak elçilerin gittikleri ülkelerde dikkatlerini çeken hadiseleri ya da buralarda edindikleri intibaları dile getirdikleri raporlara sefaretname adı verilirdi. Osmanlı sefirlerinin sefaretnamelerinde bulundukları ülkeler nezdinde girişmiş oldukları siyasi faaliyetlerden hemen hemen hiç söz edilmez. Çünkü onlar bu tür faaliyetleri devlet sırrı saymışlardır. Sefaretnamelerinde daha ziyade protokol meseleleri üzerinde durmuşlardır. Mesela 1655 tarihinde Rumeli Beylerbeyi rütbesiyle Viyana sefirliğine tayin edilen Kara Mehmet Ağa'nın sefaretnamesinde Osmanlı elçilik heyetinin geçtiği yerlerde yapılan merasimleri, huduttaki elçi değişim merasimini, Osmanlı elçisinin Viyana'da gördüğü hürmeti, ikramı, Viyana'ya merasimle girmemesi için kendisine yapılan teklifi nasıl reddettiğini, imparatorun huzuruna nasıl kabul edildiğini, Viyana'da zamanını nasıl geçirdiğini, kendisine ve maiyetine imparatorun ve öteki Avusturyalı devlet adamlarının verdikleri hediyeleri tüm teferruatıyla anlatmaktadır. Yine aynı şekilde değerli dinleyiciler, 1718 tarihinde Viyana'ya elçilikle gönderilen İbrahim Paşa var. Onun sefaretnamesinde de giderken ve gelirken takip edilen seyahat yolunu, sınırdaki elçi değişimi merasimini, Belgrad'ın ve Avusturya'nın o zamanki halini ve imparator tarafından tanzim edilen kabul merasimini etraflı biçimde tasvir ettiğini görmekteyiz. Sefaretnameler Osmanlı Devleti ile temasta bulunduğu devletler arasında siyasi ve kültürel münasebetlerin şumulünü tetkike esas olan çok değerli ve çok elverişli yazılı vesikalardır değerli dinleyiciler. Bunlara dayanarak Osmanlı ülkesinin mühim bir kısmının hayat tarzını ve münasebette bulunduğu ülkelerin sosyal durumunu, politik durumunu, protokol metotlarını ve protokol kaidelerini tasviri de olsa öğrenmek mümkündür. 1790 senesinde Prusya'ya elçi olarak gönderilen Ahmet Azmi Efendi'nin sefaretnamesinde Prusya'nın ekonomik ve sosyal durumuna ışık tutacak bilgiler var. Ahmet Azmi Efendi sefaretnamesinde bilhassa Prusya ordusunun teşkilatlanmasını, eğitimini, Prusya sanayisini, Prusya'nın mali vaziyetini, iş düzenini, halkın hayatını, devlet memurlarının maaşlarını, geçimlerini, kıyafetlerini etraflı bir şekilde anlatıyor. Ahmet Azmi Efendi'nin sefaretnamesinde yer alan bu bilgilerin birçoğu ıslahat yapmak arzuları içinde çırpınan Padişah Sultan 3. Selim için çok faydalı olduğu anlaşılmaktadır. 1721 senesinde İran'a elçi olarak gönderildiği sırada yazdığı sefaretnamesinde de Ahmet Dürri Efendi İran idarecileriyle kurduğu temaslara değinmektedir. İran'ın saray hayatını, İran devletinin iç teşkilatını, Kafkasya ülkeleriyle İran münasebetlerini ve sonu yaklaşmış bir hanedanın son devirlerine dair çok enteresan bilgiler vardır. Sefaretnamede ayrıca o günkü İran'ın coğrafyası hakkında da bir kısım bilgilere rastlamak mümkün. 1757 yılında Viyana sefirliğine tayin edilen Ahmet Resmi Efendi de dönüşünde bir sefaretname kaleme almış. Orada Avusturya İmparatorluğu'nun kuruluşu, iç ve mali idaresi ve devlet işlerinin nasıl yürütüldüğünü çok etraflı bir şekilde anlatmaktadır. Elçilerin sefaretnamelerinde verdikleri bilgiler değerli dinleyiciler 19. asra kadar Osmanlıların yabancı ülkeler ve yabancı milletlere dair görüşlerinin ve düşüncelerinin esasını teşkil eder. Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketleri de hep bunlar ışık tutmuştur. Mesela matbaacılığı ve güzel sanatlar sahasında gördüğü yenilikleri Osmanlı Devleti'ne getiren kimdir? 1720 yılında Fransa'da geçici elçi olarak bulunmuş olan 28 Çelebi Mehmet Efendi'dir. Bu bakımdan değerli dinleyiciler, elçilerin, geçici elçilerin elçilikleri sadece diplomatik meselelerin çözümüne değil, Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatın da
esasını kurmak bakımından çok önemli bir yer tutmuştur. Aynı zamanda Osmanlıların, Osmanlı hükümetinin Avrupa'yı tanımasında da mühim birer kaynak teşkil etmiştir.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
1: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
0: Altın günler.
2: Daha gelmedik mi Deli Balta? Artık sıkılmaya başladım, haberin ola.
3: Merak etme üstad. Şunun şurasında iki haftamız kaldı. Sık dişin.
2: Ne? İki hafta mı? Hani iki günlük yoldu?
3: Kuş uçumu iki günlük. Şimdi denizdeyiz Cahit.
4: Deliyle yola çıkanın hali böyle olur işte.
2: Ben denize alışkın değilim ki. Toptan anlarım ben.
4: Hüsrev, topu kaç günde dökersin? He? Kaç günde dökersin topu dedim.
2: İki. Bilemedin üç günde. Niye sordun Ali?
4: Üç sordum işte. Seni top dökerken görmüşlüğüm yok da merak ettik, suç mu?
2: Neyse canım. Haftalardır yoldayız Deli Balta. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Daha çok var mı?
3: Geldik sen. Kasaba. Adriyatik işlerindeyiz.
4: İyi ki korsanlara yakalanmadık. Halimiz nice olurdu sonra.
2: Merak etme Ali. Görseler bile bizi balıkçı sanırlar. Dua et de teknede benim olduğumu fark etmesinler.
4: Niyeymiş o? Sen bulunmaz Bursa kumaşı falan mısın? Yoksa beylerbeyi mi oldun?
2: Ağzını topla. Ben bugüne bugün Osmanlı'nın topçu ustasıyım. Akılsız. Dikkat isterim.
5: Martılar göründü. Varıyoruz işte. Asılın küreklere.
2: Hey gözünü sevdiğimin topra. Nasibim de sana ayak basmak da varmış daha. Kara dibisi var mı be? Şuna bakın. Mis gibi çiçek çimen kokuyor. Tabiat gelin gibi bezenmiş. Kuşlar hoş geldiniz diyor bize.
5: Hey yufka yürekli topçu. Şiir düzmenin zamanı değil şimdi. Hadi bakalım. Hadi yardım et de atları erzağa çıkarın tekneden.
2: Çıkarıyoruz Deli Balta. Ne anlarsın böyle güzellikten. Gel bakalım kara kız. Sahibin seni bekliyor. Deli Balta. Buralar sanki terk edilmiş gibi. Hiç ses seda yok.
3: Öyle deme. Her taşın ardında bir casus olabilir.
5: Eğlenmeyelim. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz dedim.

0: Durun arkadaşlar. Yolumuz buraya. Bundan öte geçmek yasaklanmıştır. Şu topraklara bak hele. Her yan ayrık otuyla kaplı. Yazık. Ne tembel oluyor şu Avrupalı. Onlara çalışkanlığı, dürüstlüğü tanıtmak gerek.
1: Seninki daldı gene Ali kardeş.
2: Boşuna dalmaz o, bir şeyler hesaplıyor olmalı. Baksana, gözlerini karşıki şehre dikmiş düşünüyor. Şu burçlara bak, ne kadar eski bir şehir.
1: Hedefimiz o şehir besbelli.
2: Öyle. Menzili nasıl buldun? Kendine güveniyor musun bari?
1: Güldürme beni Ali. Çocuk oyuncağı bu.
0: Hadi karındaşlar, hazırlıkları şimdiden yapın. Gün doğmadan işe girişmeliyiz. Efendim, efendim. Obada büyük bir ateş yapmışlar efendim. Her yer dumana boğuldu. Halk panik içinde.
3: Sakin olun. Sakin olun hele. Çıkıp bir bakalım neyin nesiymiş. Büyük bir ateş. Ama daha fazla büyüyeceğini sanmam. Halka söyleyin sakin olsunlar. Çiftçinin biridir. Telaşlanmaya değmez.
0: Hey yavrum hey. Ortalığı ateşe verdik ama aslan gibi bir top çıktı ortaya. Hüseyin.
4: Buyur beyim.
0: Gülleyi yerleştir, ateşe hazır ol.
4: Baş üstüne deli balta. Emrini bekliyorum.
0: Hadi göreyim seni. Şehrin tam ortasına. Teş!
5: Hey dikkat edin, bu da nedir?
6: Sarıldık, mahvolduk.
5: Bir günle bu, hem de kocaman bir günle. Koşun, biriniz efendimize haber versin, çabuk olun.
0: Çekilin, çekilin. Ben de göreyim şu gülleyi.
6: Açılın, yol verin. Şövalye gülleye bakacak.
0: Olamaz. Bu gülle son altın. Ne? Bu şehri satın alacak kadar kıymetli. Bir servet bu.
5: Ne? Altın mı? Ama imkansız bu.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bunca altını nereden bulmuşlar?
5: Ne demek istiyorlar acaba?
7: Bu Osmanlı'nın büyük güllesidir. Ve bu gülle bir işarettir. Susun da anlatayım.
5: Susun!
6: Susun anlatsın.
7: Osmanlı şunu demek istiyor.
0: Size altın gibi bir medeniyet sunmaya geliyoruz. İnsanlığınızı hatırlatmak, adaleti, adaletimizi tanıtmak istiyoruz. Kapılarınızı bu medeniyete açınız.
7: İşte Türkler hep böyledir. Şehirleri almadan önce böyle bir altın gülleyi hediye gönderirler. Sevin, gerçek bir medeniyet göreceksiniz yakında.
2: Gelip bizi yakalarlar mı ki? Deli balta, beni duyuyor musun?
0: Kimse bizi yakalayamaz. Çünkü kaçmayacağımızı biliyorlar. Beklediğimiz haberi az sonra yollayacaklardır.
4: Bize kızmaları haksızlık olur. Biz elçiyiz. Deli balta, bağırışmaları duyuyor musun? Bak dinle.
5: Duydunuz mu? Hey, duydunuz mu? Osmanlı yakında buraya gelecekmiş.
6: Adaletle insanlık getireceklermiş.
5: Bunu müjde sayabiliriz.
3: Bir haberci çıkarın. Gidip şehri onlara bırakacağımızı söylesin.
8: Hey Osmanlı! Size güveniyoruz. Şehri teslim edeceğiz.
0: Bize güvenmenize sevindim haberci. O gülle bir yemindir. Efendine söyle, sözümüzde duracağız.
9: Ah,
4: Karadan dönseydi kıyamet mi kopardı sanki?
0: Çocuk olma Üsfer. Emir böyle. Geldiğimiz yerden döneceğiz. Biz büyüklerimizin emrine uyduğumuz için muvaffak oluyoruz. Unutma.
9: Avrupalılar kapılarını muhteşem Osmanlı'ya ardına kadar açtılar. Osmanlı adaleti zulmün üzerine bir altın gülle gibi düştü. Artık paslanmış yüreklerde insanlık ışıyor, bakımsız topraklardan bereket fışkırıyordu.
10: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. PKK'nın tasfiyesini ve terörün bitirilmesini hedefleyen çerçeve yasa için artık sadece bir adım kaldı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve yarın yani 10 Ağustos Pazartesi günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
1: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemine oturtulmasına son bir adım kaldı. Çerçeve yasanın 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor. Yarım asırlık terör bitecek. Terörle tavizsiz mücadele eden ve o mücadeleyi kazanan Türkiye, şimdi de iç barışın hukuki zeminini inşa edecek.
3: Emperyalistlerin coğrafyamızda tüm kirli senaryolarını akamete uğratma sürecidir.
2: Terör örgütü silahları tamamen bırakacak. Sahada bunun mekanizmaları kurulacak. MİT tespit, MGK ise teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kararname yayınlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayda sınırlı olacak.
4: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
2: Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. Müzakere maratonu 18 saat sürdü. 7 Ağustos öğlen 3.30'da başlayan toplantı 8 Ağustos sabahı 9'a doğru kabul edildi.
5: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Terörsüz Türkiye'nin imzası olacak yasa 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
3: Doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bir Türkiye mutabakatıdır.
0: Sincan cezaevinde isyan çıktı dedi. Hakkında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'le AK Partili Özlem Zengin arasında bu konu üzerinden mecliste tartışma yaşandı.
6: Kürsüye çıkan herkes fikirlerini özgürce söyler. Ama kürsüdeyken hiç olmayan bir isyanı da söyleyemez.
7: Açın davaları, dilediğiniz kadar açın.
2: Seslerde tansiyonda yükseldi. Sincan cezaevinde isyan var diyen İYİ Partili Çömez'e açılan soruşturma mecliste sinirleri gerdi.
6: Burada isyan var diye söyleyemez. Şu olabilir, böyle bir şüphe var. Lütfen bununla alakalı araştıralım.
7: Bakanınızı açarsınız telefon. Bir grup başkan vekili kendi önergesinde bunları söyledi. Doğru mudur, yanlış mıdır diye sorarsınız.
2: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez meclis kürsüsüne çıktı. Sincan cezaevinde isyan çıktı iddiasında bulundu. Bu iddia yargıyı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. O soruşturma mecliste tartışmaya yol açtı.
6: Lütfen siz kendiniz emin olmadığınız bir şey var gibi burada söylerseniz, burası teyit mekanizması mı?
2: Turhan Çömez kürsü dokunulmazlığını hatırlattı. İddiaları istediği gibi dile getirebileceğini savundu.
6: Böyle bir şey olur mu?
2: AK Partili Özlem Zengin, hapishanedeki hükümlülerin ailesi olduğuna işaret etti. Böyle bir muamma oluşturmaya hakkınız yok dedi.
6: Kürsüde herkes fikrini söylesin ama bunu söylerken de lütfen toplumu terörize etmesin. İnsanların can güvenliğinde de bir sorun varmış gibi hava yaratmasın yani.
0: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde yerine CHP'nin adayı Sibel Tan geçmişti sevgili seyirciler ve bu tartışmalı başkan vekilliği seçimine AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı itiraz etmek için harekete geçti.
2: Başkan vekili seçimi tartışmaları beraberinde getirmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı hukuki süreci başlatmak için harekete geçti.
8: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
2: Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oyla seçilmişti.
9: 3. tur oylama sonucunu bitiriyorum 21-18 olarak. 4. tur içine geçmeden önce de bir ara istiyorum.
2: Mecliste CHP saflarından sesler yükselmiş, bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Tartışmalı biten Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı da 18 oy alan Dündar Ziya Gültekin'di. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini söylemişti.
10: Bugün yapılan seçimde daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
2: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin pazartesi günü saat 9'da İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
0: Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk. Delilecek 12-18 yaş grubundaki ağır suç işleyenler ağır cezalar alabilecek. İşte meclisten geçen o önemli maddeler.
2: Akranlarını gözlerini kırpmadan öldürdüler. Kimileri çetelerin kullanışlı tetikçisine dönüştüler. Çocuk oldukları için yasal indirimler aldılar. Toplumda infiale yol açtılar.
11: Biz iyi olamayacağız. Ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de atlasın adaletiniz sağlanması ve yasanın çıkması.
2: Meclis ve AK Parti kanayan yaraya el attı. Halkın haklı eleştirilerini dikkate aldı. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı.
12: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
2: Artık suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmayacak. Onlar adli süreçteki çocuk olarak anılacak.
13: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
2: Suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar teste alınacak. İşledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadıkları belirlenirse cezai sorumluluğu olmayacak. Bunlar için çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.
14: Benim çocuğum genç olmadı ya. Genç olmadı. Olamayacak. Gidiyorum bir mezar taşıyla konuşuyorum ya.
2: Eğer fiilin anlamını kavradıysa iş değişecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 18 yıla, müebbet gerektiren suçlarda 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
13: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaatı, ben de aynı kanaatteyim.
2: 15-18 yaş arası için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza 19 yıldan başlayacak, 27 yıla kadar çıkacak. Müebbet gerektiren suçlarda 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
15: Çocuğa bıçağı vurmuş boğrından, böbreklere gelmiş, bir daha vurmuş, kalp damarına giden damarı kesmiş.
2: Artık her suçlu çocuk otomatik ceza indirimi almayacak. Hakim takdir yetkisini kullanacak. İsterse indirimi uygulamayacak. 12-15 yaş için, 15-18 yaş için öngörülen cezaları verebilecek.
16: Suçu yaşı en küçük, yani en az cezayı alacak kişinin üstüne yıkmaya çalıştılar.
2: Ateşli silahın dikkatsizlik yüzünden çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan da hapis cezası alacak. Bu kişiler 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.
17: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
2: Çocuk hükümlülerin infaz süreci değişecek. Çocukların hapis cezaları eğitim evleri değil, kapalı cezaevlerinde başlayacak. Sadece iyi halli olan çocuk eğitim evine gönderilecek. 15 yaşına kadar cezaevinde geçirilen bir gün, iki gün sayılacak. Kasten öldürme, cinsel suçlar, zehir tacilliği ve örgütlü suçlarda bu dikkate alınmayacak. Çocuğa bıçak satan ceza alacak. Amaç dışı bıçak taşımanın da cezası olacak.
18: Annenin babanın üzerine sorumluluk düşüyor tabii.
0: Sevgili seyirciler, ekonomiyle devam edelim şimdi de akşam haberlerine. Gözler Merkez Bankası'nın yeni raporuna çevrilmiş durumda. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos'ta yeni enflasyon tahminlerini açıklayacak.
2: Enflasyonla mücadelede gözler bu kez Merkez Bankası'nda.
19: Dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor.
2: Yılın 3. enflasyon raporu için geri sayım başladı. 13 Ağustos Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameraların karşısına geçecek ve kritik sorunun yanıtı aranacak. Enflasyon hedefleri değişecek mi? Banka 2026 için %24, 2027 için %15, 2028 içinse %9'luk bir hedef açıklamıştı. Ancak tablo oldukça hareketli. Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatlarındaki artış ve piyasalardaki dalgalanma enflasyon üzerindeki belirsizliği artırdı.
19: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor.
2: Peki son veriler ne söylüyor? Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Şimdi gözler Perşembe gününde. Merkez Bankası'nın yeni raporunda tahminlerde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Piyasalarda Başkan Karahan'ın vereceği mesajlara kilitlenecek. Enflasyonun seyri, faiz politikası ve ekonominin önündeki yol haritası Perşembe günü daha net görülecek.
0: O zaman biraz ekonomi konuşalım. Ekonomist Doktor Sefer Humar konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
20: İyi akşamlar Alper Bey. Hoş bulduk.
0: İyi akşamlar. Şimdi altınla başlayalım isterseniz. Çünkü altın gerçekten baş döndürüyor, şaşırtıyor yatırımcıyı. Geçen sene sevindirdi ama bu sene işler biraz ters gidiyor. Savaşın da etkisi var. Dünya genelinde tabii Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı küresel ticarette de olumsuzluklar yaşanıyor. Tam böyle altına küsmüşken yatırımcı bugünlerde yeniden hareketlendi. Bir yukarı doğru hareketlilik var. Ama uzun vadede yatırımcı kararsız, ne yapacağını bilemiyor. Tekrar yatırım yapsa mı? Uzun vadede sizce en azından şu yıl sonuna kadar yön nereye diyebiliriz?
20: Alper Bey, aslında altın konuşmak gerekirse eskiden klasiktir, büyüklerimiz altın güvenli limandır derdi ve bugün ise aslında bizim yatırımcılarımız yani genelde sabah telefona bakıyor, altın yükselmiş seviniyor, öğleden sonra tekrar bakıyor, bu sefer altını satsam mı acaba tekrar biraz daha mı alsam diye düşünüyor. Yani aslında piyasalar öyle bir hale geldi ki bazen açıkçası yatırımcının nabzını doktor değil ekran başındaki fiyatlar ölçüyor Alper Bey. Yani burada çok aslında küçük bir ayrım var. Ekonomiler konuşmalarla, dedikoduyla değil aslında verilerle konuşulur. Bu nedenle piyasalar da duyguyla değil beklentiyle hareket ediyor. Bugün baktığımızda işte biraz önce bahsettiğiniz gibi gram altın 6650'lere kadar geldi. Ons bazında da 4300 dolar civarında. Yani dolayısıyla gram altını değerlendirirken yani yalnızca Türkiye'nin gram fiyatına bakmak aslında doğru değil. Gram altının iki temel motoru var bence. Temel motor bunlar. Birincisi ons, ikincisi dolar TL. Bu nedenle bundan sonraki dönemde de aslında risk iştahına göre biraz temkinli ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Gümüş için ne dersiniz peki? Gümüşte sanki biraz volatilite daha fazla, dalgalanma altına göre baktığımızda biraz daha fazla kazançlıydı geçen sene sonu itibariyle ama şimdi de büyük bir düşüş var yüksekten alanlar için baktığımızda. Oradaki seyir için ne dersiniz?
20: Geçen seneye baktığınızda bir anda insanlar altından gümüşe doğru yöneldiler. İşte 97 TL seviyesine geldi şu an. Şimdi gümüşü altından biraz daha farklı değerlendiriyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Çünkü gümüş Alper Bey hem kıymetli maden hem de sanayi metali. Yani bu nedenle ekonomik büyüme, sanayi üretimi, güneş enerjisi, elektronik ve küresel imalat döngüsü var. Bu faktörler gümüş üzerinde çok farklı etkili oluyor. Şimdi geçen seneye baktığınızda bu sene arasında 12 ay içinde belli bir volatilite var ve burada özellikle ben yani özellikle gümüş için söylüyorum, vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı biraz daha altından bir tık daha temkinli olmaya davet ediyorum. Çünkü gümüş son dönemde çok konuşuluyor ama bir yatırım aracının çok konuşulması onu mutlaka iyi bir yatırım aracı, iyi bir yatırım enstrümanı olduğu anlamına gelmiyor. Gümüşü çok görmek başka, gümüşün riskini anlamak başka. Çünkü yıllardır vatandaşımız dövizi, altını, hisse senedini biliyor ve bunu sürekli rutin ve kronik bir şekilde alım satımını yapıyor. Ama gümüş konusunda henüz bir yatırım kültürümüz yok altın ve döviz kadar. Bu da aslında başka bir risk oluşturuyor diyebilirim.
0: Hocam peki şimdi sanayi metali olduğunu da söylediniz. Hemen böyle bir parantez de açmak isterim. Merak edenler olmuş olabilir. Yani sanayide, teknolojide kullanılan bir metal olması gümüşün altına göre bir avantaj mı, dezavantaj mı değerlenmesi açısından?
20: Avantaj tarafı var. Çok güzel bir şeye değindiriz. Ama altına göre sert hareketler var Alper Bey. Yani dolayısıyla gümüşte o sert hareketler, bizim volatilite dediğimiz inanılmaz büyük hareketler, yatırım yapmak yerine burada piyasayı izlemek gerekiyor. Gümüşten bir tık daha farklı dediğim aslında burada. Çünkü uzun vadede sanayi kullanımının ve enerji dönüşümünün gümüş talebini destekleyici önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum. Ama yatırımcı açısından şu çok önemli: bir varlığın hikayesinin güzel olması her fiyattan alınabileceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle gümüş için bunları söyleyebilirim.
0: Biraz önce enflasyondan da bahsettik, ona da biraz değinmek isterim hem Türkiye hem de dünya için, ama kripto paralara da değinelim isterseniz. Sanki kripto paralar da Bitcoin başta olmak üzere altcoin'ler de yatırımcısını küstürmüşe benziyor. Uzun bir zamandır sanki baktığımız zaman hem bir düşüş var hem bir durgunluk var. Orada gelecek vaat eden bir takım coin'ler var mı sizce?
20: Alper Bey, büyük, yani uzun zamandır kripto paralarda bir hafif bir durum var. Yani düşmeye başladı ve herkesin ağzında aslında pelesenk olmuş. Boğa sezonu ne zaman gelecek, ne zaman hareketlenecek gibi. Burada aslında temel kriptolarda, özellikle altını çiziyorum, asla hani kaldıraçlı işlemler yapmadan peyderpey kripto alınabilir. Bu, yani sepetinizde bulundurabilirsiniz çok naif bir şekilde, ama kriptolardaki hareketler altın, gümüş, döviz ya da diğer enstrümanlar değil. Tamamen volatilitenin inanılmaz yüksek olduğu, yatırımcıyı küstürmekten ziyade amiyane söyleyeyim bunalıma kadar sokacak derecede bir volatilite olduğu için oradaki temkinli olmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü geçen sene ve bu sene içerisinde kriptoda bir hikaye bekleniyordu. Bir hikaye yok şu an yükselmesi için. Bunlar tabii benim kendi nacizane görüşlerim. O yüzden kriptoda biraz daha temkinli davranabiliriz.
0: Neden kaçmış olabilir peki uluslararası yatırımcılar kriptodan? Sanki biraz da Amerikan borsalarına, Nasdaq'a, yapay zeka hisse senetlerine bir yönelim de var. Onu da kesinlikle gözlemliyorum, ama çok kriptodan güzel kaçışın sebebi ne olabilir sizce, asıl sebep?
20: Kriptodan kaçışın sebebi özellikle ETF'leri biliyorsunuz vesaire. Aynı şekilde yurt dışındaki Nasdaq'ın dışında da Asya borsasına da bir giriş var burada. Yani kriptodan kaçan ya da kripto yatırımlarından uzaklaşan yatırımcı yatırım terbiyesinde artık uzak doğu Asya piyasasındaki hisse senetlerine doğru bir yönelmeye de başladı. Bunun da çok etkisi var. Aynı şekilde altının ve ona benzer diğer ürünlerin de volatilitesinin yüksek olması aslında her ne kadar bir soru işareti olsa da buradaki volatiliteden de kazanç sağlamaya çalışan yatırımcı kriptodan çıkıp değerli madenlere doğru yönelmeye başladı.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz için ekonomist doktor Sefer Umat konuğumuzdu sevgili seyirciler. Ve kaldığımız yerden devam edelim akşam haberlerine. Orman yangınlarını bu yıl özellikle Avrupa, Kanada, işte dünyanın farklı yerleri için konuştuk. Neyse ki nispeten kıyasla Türkiye'de biraz daha az çıktı orman yangını, ama tabii çıkan orman yangınları ile ilgili tutuklamalar da var. Bunu da Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
1: Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
2: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla ateş savaşçıları sahada mücadele ediyor. Yargı ise sorumlulardan hesap soruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.
21: 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin 34 şüpheli tespit edilmiştir. 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
2: Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı her yangını takibe alıyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların nedeni tüm yönleriyle araştırılıyor.
0: Yaz dönemi devam ediyor, deniz sezonu sürüyor, ama sahil kapatma, plaj kapatma dönemi de bitiyor aynı zamanda sevgili seyirciler. Bir yandan yaz sezonu devam ederken bu çok tartışılan bir konuydu. Artık plajların denetiminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da olacak.
22: Siz bana bağırıyorsunuz, nasıl küfür ediyorsunuz bana ya? Siz nasıl küfür ediyorsunuz?
2: Sahili kuşatma, kapatma devri bitti. Vatandaşın denize girmesini engelleyen işletmeleri ağır yaptırımlar bekliyor.
4: Kuşun gireceği yer bırakılmamış, her taraf sezlong.
2: Sahillerde temizlik, onarım ve güvenlik yetkisi sadece belediyelerde olmayacak. Çevre Bakanlığı da bu yetkiyi kullanacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte sahillerde yeni dönem başladı. Sahil şeritlerinde yaşanan yetki karmaşası ve denetimsizliğin önüne geçilecek. Kıyılar anayasadaki halkın ortak kullanımı ilkesine uygun hale gelecek.
5: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan...

0: Ön lisansı, lisans ve lisansüstü öğrenimde öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren 28 maddelik kanun resmi gazetede yürürlüğe girdi. 2022 yılından önceki aftan yararlanamayanlar okula dönebilecek. Ancak belirli ağır suçlardan hüküm giyenler ve terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılanlar düzenlemeden faydalanamayacak. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuracak. Onay alanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
1: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
0: Askerdeki öğrenciler için de ayrı bir süre öngörülüyor. Vatani görevini yapanlar askerliğinin sona ermesinin ardından 2 ay içinde başvuru yapabilecek. Üniversiteye geri dönen öğrencilere şartları taşımaları halinde yatay geçiş imkanı da sağlanacak. Ayrıca öğrenciler başvurmaları halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
2: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Bakın hangi suçlamalarla?
3: Bu işin arkasında tabii kıskananlar da olacak. Bu ortamı çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da olacak.
0: Galatasaray'ın taraftar grubu olan Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı.
4: Gel bir adım.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçek adı Muzaffer Şirin olan ancak tribünde Sebahattin ismini kullanan Ultraslan taraftar grubunun lideri hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün X hesabında yaptığı paylaşımda Şirin Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslenmiş ve ortaya ilginç bir iddia atmıştı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatılan Şirin hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma ve kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamaları da bulunuyor.
3: Birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından en üst seviyede şu anda.
0: Gözaltına alınan Ultraslan taraftar grubunun lideri Şirin'in pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi ve savcılıkta hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacağı tahmin ediliyor. Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 125 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda döviz ve incelenmek üzere emniyete götürülen bir kasa ele geçirildi.
3: Çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da olacak.
2: Sevgili seyirciler, Avusturya Şansölyesi Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
5: People's Party, dear Manfred.
0: Avusturya Şansölyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi Avusturya Şansölyesi Christian Stoker resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
5: European People's Party, dear Manfred.
2: Evet, dünyadaki gelişmelere geçelim sevgili seyirciler. İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda kritik su yolu Hürmüz'ün açılması için İran-Amerika Birleşik Devletleri'ne ağır şartlar sunarken Amerika Birleşik Devletleri'nde hem askeri hem de diplomatik taraftaki kurmaylar bir çıkış yolu arıyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda düğüm bir türlü çözülemiyor. İran Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir talep listesi sundu. Tahran yönetimi, Amerikan deniz ablukasının derhal kaldırılmasını, askeri güçlerin çekilmesini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesini istedi. İran'dan yapılan açıklamada savaşın yol açtığı zararın tazmin edilmesi ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması da şart koşuldu. Açıklamada Amerika davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dendi. Krizin aşılması için diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, stratejik su yolunun yönetimi konusunda Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Ancak son onayın çıkması Washington'ın geri adım atmasına bağlı. Peki Washington

0: cephesinde durum ne? Amerikan basını ordunun bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'in gidişattan endişeli olduğunu yazdı. Sadece hava saldırılarıyla Başkan Donald Trump'ın hedeflerine ulaşamayacağını savunan Kane, savaştan bir çıkış yolu arıyor. Kane'in bu çekincelerini Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi kilit isimlerle de paylaştığı belirtildi. Krizin gölgesinde İran'da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Devlet televizyonu, ülkenin en üst düzey siyasi ve dini otoritesi olan Müçteba Hamaney'in tarihi belirsiz bir videosunu paylaştı. Göreve geldiğinden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Hamaney'in bu görüntüleri, sağlığı ve nerede olduğuna dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Savaşı sonlandırmak için diplomatik çabalar sürerken Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek bir haber geldi. İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından rafineride çıkan yangın söndürüldü. Saldırıda yaralanan olmadığı açıklandı.
1: Soykırımcı İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze için duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddetti. Netanyahu bakın neler söyledi.
0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail cephesinden süreci tıkayan sert bir açıklama geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Barış Kurulu'nun duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddettiklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçek anlamda silahsızlandırılmadan ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Netanyahu, hayali bir silahsızlanmadan değil, ağır ve hafif tüm silahların teslim edilmesinden bahsediyoruz dedi. Görevi süresince bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmayı da içeren ikinci aşama yol haritasını kabul ettiğini duyurmuştu. Netanyahu ise Washington yönetimiyle temasların sürdüğünü, ancak masadaki bazı fikirlerin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Hamas, İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla ikinci aşamaya olumlu yaklaştığını açıklamıştı. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de görevi devralmaya hazır olduğunu bildirmişti. Diplomatik kriz sürerken Netanyahu'nun bölgede işgali sürdürme ısrarı ateşkesin geleceğini yeniden belirsizliğe sürükledi.
1: Sevgili seyirciler, Rusya ve Ukrayna birbirine ağır saldırılarla hedef almaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 2 kişi ölürken Ukrayna'nın misillemesinde Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda ise 5 kişi öldü.
0: Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla sürüyor. Rus ordusunun ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da bir konuta hedef alması sonucu üst katlar alevlere teslim oldu. Saldırı sonucu ölenler ve yaralananlar olurken mahsur kalan siviller arama kurtarma ekiplerince son anda tahliye edildi. Liman kenti Odessa'da gece boyu bombardıman altındaydı. Tarihi merkezdeki binalar ve enerji altyapısı ağır hasar alırken kentin geniş bir bölümünde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Rus saldırılarına misilleme ise gecikmedi. Ukrayna'ya ait İHA'lar Rusya'nın sınır kenti Belgorod'u vurdu. Rus yetkililer saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Moskova gece boyunca 153 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tırmanan gerilim sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Moskova'nın sadece son bir haftada 60'tan fazla füze, 1500'ü aşkın İHA ile saldırdığını söyledi. Zelenski, Batı'ya hava savunma desteği çağrısını yineledi.
1: Yapay zeka, kamu harcamalarında da israfa geçit vermedi sevgili seyirciler. Sistem sayesinde verimsiz ve riskli 2 milyar liralık harcamanın önüne geçildi.
2: Kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
0: Yapay zeka devreye girdi, israfın önüne geçildi. Kamuda 2 milyar lira üzerinde verimsiz harcama engellendi.
2: Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu harcamaları denetiminde yapay zekayı devreye aldı. Bu sayede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlandı.
3: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
0: Sistem kamu kaynaklarının nerede ve nasıl kullanıldığını analiz ediyor. Hatalı ve verimsiz harcamaları önceden fark ediyor.
2: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Sadece harcamaları denetlemiyor. 2025-2026 döneminde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandı. 5000 ton karbon salınımının önlenmesine katkı verildi.
1: YKS tercih maratonu sona eriyor. Artık sadece saatler kaldı diyebiliriz. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor tercih yaparken? İşte uzmanından son tavsiyeler.
4: Tercih için en önemli süreci tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmaları.
0: YKS tercih süreci 10 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca genç eğitim almak istediği üniversite ve program için tercihte bulunacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Hayalleri küçük bir kısımda bırakacağız. Yani 24 tercih hakkımız var. Bunun 4 tercihini hayallerimiz olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalan tercihlerde tamamen hedef odaklı, hatta son 4 tercih kesinlikle gelebilecek dediğimiz sıralamanın gerisinde olan bölümleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır.
0: Uzmanı okumayacağın bölümü yazma diyor. Açıkta kalmayayım düşüncesiyle yapılan her tercih öğrenciyi istemediği bir bölüme yönlendiriyor. Üstelik yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl YKS'ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanı yarıya düşüyor.
4: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
0: Tercihler 10 Ağustos gece saat 23.59'da sona erecek. Uzmanlar şifre veya sisteme erişim konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı tercihlerin son saate kadar bekletilmemesi konusunda adayları uyarıyor.
1: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polise silahlı saldırı düzenledi. Bakın nasıl yakalandı.
5: Gel aşağı.
0: Kadın kılığına girdi. Emekli polise kurşun yağdırdı. Kaçarken takside yakalandı.
5: Onlar geldi abi, geldi çıkardı. Peçeli bindi.
0: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polis Ökkeş Koyuncu ile husumet yaşıyordu. Çarşaf giyen silahlı saldırgan camiye giden koyuncuya 7 el ateş etti.
6: Bu gözlük mözlük, bu da onun.
5: Onlar hepsi geldi abi, peçeli bindi zaten.
7: Bu 5 yıl süre içerisinde bu karşı taraf kendi kendine neye kinlendi, ne için bu kadar kendine yediremedi? Kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
0: Emekli polisin vücuduna 3 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Ökkeş Koyuncu yaşam mücadelesi veriyor.
5: Zaten yeni bildi, ben hemen yavaşladım, arkadaşlar aldılar. Tamam yakaladılar. Aldılar.
7: Şu anda babam hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımda, ciddi bir ameliyat geçirdi.
0: Taksiye binen silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Ben adam şüphelendim, yavaşladım, arkadaşlar aldı beni.
7: Babam emekli polis memuru. Devletin her zaman arkamızda olduğunu bize söyledi. Biz devletin her zaman arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz. Hakkımızın devlet tarafından karşıdan alınacağını çok iyi biliyoruz.
5: Gel aşağı. Gel aşağı.
1: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay eşi tarafından boğulmuş, cesedi ise ormanda bulunmuştu. Katil koca cinayeti itiraf etti, söyledikleri ise kan dondurdu.
8: Bundan endişeliyim.
9: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlatımsız yaşadım.
0: 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı katil eşi evde boğarak öldürmüş. Daha sonra cansız bedeni battaniyeye sararak taksiyle ormanlık alana götürüp gömmüş. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette katil suçunu itiraf etti. Korkunç cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.
10: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
0: İstanbul Kağıthane'de 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulunmuş. Sonrasında Şişli'den Ataşehir'e kaçtığı anlaşılan Volkan Karaçay gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Karaçay cinayetin detaylarını anlattı.
11: Çocuklar çıkar çıkmaz biz ikametimizi giriş kapısının hemen önündeki salon bölümünün tam ortasında tartışmaya devam ettik. O sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Can havliyle kapıya doğru elini uzattı fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım.
0: İfadesinin devamında öldürdüğü eşini battaniyeye sararak salonda bıraktığını söyleyen katil eş, daha sonra kayınvalidesine gittiğini ve orada hiçbir şey olmamış gibi oturduğunu, eşini annesine şikayet ettiğini anlattı.
11: Durdaneye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim.
0: Öldürdüğü kadının cansız bedenini ormana götürüp gömdüğünü anlatan katil, evdeki kan izlerini bezle sildiğini de büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Zonguldak Valiliği'nin yasağına rağmen denize giren klasman hakem hayatını kaybetti. Acı olay şehri yasa boğdu.
12: Bir kalabalık var. Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
0: Denize girmeyin uyarısını dinlemedi. Şiddetli dalgaların arasında hayatını kaybetti. Acı olay öğle saatlerinde Uzunkum sahilinde meydana geldi. Eski futbolcu ve klasman hakimi 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek istedi. Ancak valilik olumsuz hava koşulları sebebiyle günler öncesinden uyarmış. Denize girişleri yasaklamıştı.
12: Herkes bir şeyler izliyor burada. Herhalde biri boğulmak üzere. Sahil güvenlikte geldiğine göre...
0: Yasakları hiçe sayarak denize giren Ergin, şiddetli dalgaların arasında gözden kayboldu.
12: Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
0: Sahili güvenlik botuyla yapılan arama çalışmaları sonucunda açıklarda bulunan Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından polis Uzunkum sahilinin yanı sıra bölgedeki diğer plajlarda da geniş güvenlik önlemleri aldı. Sahilleri tahliye etmek için çalışma başlattı.
1: Sevgili seyirciler, Suriye ve Rusya arasında 1,5 yıldır devam eden kritik müzakerelerde tarihi bir mutabakata varıldı. Rusya, Suriye kıyılarındaki üsleriyle ilgili olarak yeniden yapılandırma kararı aldı.
0: Suriye ve Rusya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirecek kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yürütülen yaklaşık 18 aylık yoğun müzakerelerin ardından tarihi bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Varılan anlaşmaya göre Moskova'nın Suriye kıyılarındaki varlığı yeniden şekillenecek. Hmeymim Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtım gibi sivil nitelikteki tesisler kademeli olarak Suriye Devleti'nin yönetimine devredilecek. Askeri üslerin statüsü de tamamen değişiyor. Yıllardır Rus ordusunun kontrolünde olan stratejik üsler yeni dönemde iki ülkenin ortak askeri eğitim merkezlerine dönüştürülecek. Şam yönetimi geçiş sürecinin en geç 3 ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Anlaşma iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı ve yürütülen müzakerelerin en önemli sonucu olarak nitelendiriliyor.
1: Sevgili seyirciler, orman yangınları nedeniyle Kuzey Yarımküre neredeyse alev topuna döndü diyebiliriz. Kanada'da son çıkan orman yangınlarında 20 bin kişi tahliye edilirken Avrupa'da da durum farksız. İtalya, İspanya ve Sırbistan'dan yeni gelişmeler ve görüntüler gelecek ekranlarınıza.
0: Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar Kuzey Yarımküre'yi alev çemberine aldı. Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde kontrolden çıkan Ralph Bench yangını sadece bir gecede iki katına çıktı, 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Eyalette acil durum ilan edildi. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgenin en büyük fabrikaları tahliye edilirken altyapısı çöken kentlerde halka suyu kaynatma uyarısı yapıldı. Avrupa'da da alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. İspanya'nın güneyindeki Niebla bölgesinde başlayan yangın 4000 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgarın yön değiştirmesiyle kontrolden çıkan alevlere 300'den fazla itfaiyeci ve askeri birlikler müdahale etti. Sırbistan'da ise Milli Doğa Koruma Alanı Deri Plato Kumsalı 3. gününde de yanmaya devam etti. İtfaiye ve söndürme helikopterleri alevlerin köylere sıçramasını engellemek için zamana karşı yarıştı. İtalya'nın ünlü tatil beldesi Garda Gölü yakınlarında çıkan yangında paniğe yol açtı. Tignale dağlarındaki alevlerin tatil tesislerine yaklaşması üzerine aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi gecenin yarısında tahliye edildi.
1: Tekrar Türkiye'deyiz. Bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı ve kazada yolcu otobüsünün şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
0: Frene bastı ancak kaza yapmaktan kaçamadı. İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Görüntülerde 79 KM numaralı Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsü kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan hızla gelen yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yaşanan kazada 3 özel halk otobüsü yolcusu, şehirler arası otobüsün şoförü ve yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.
1: Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenecek güreşler için giderken eski başpehlivan tarafından saldırıya uğradı.
0: Er meydanında değil, benzin istasyonunda köşeye sıkıştırdılar. Baş pehlivana saldırdılar.
13: Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
0: Samsun'da düzenlenen 20. Samsun Vezir Köprü Kunduz güreşlerine katılmak üzere yola çıkan baş pehlivan Serhat Elvan, mola verdiği akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı.
13: Vezir Köprü Er meydanına az kalmıştı. Bir kahve içeyim diye bir petrolde dinlenmek istedim, bir kahve içmek istedim. O arada Şaban Yılmaz geldi yanıma.
0: Eski başpehlivan Şaban Yılmaz yakınlarıyla Tokatlı başpehlivanın yanına gitti.
13: Paylaştığın yaz için dedi, özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim.
0: Saldırıya uğrayan başpehlivan paylaşımında kulüp yönetimine teşekkür etmiş, saldırgan Şaban Yılmaz'a teşekkür etmemişti. İddiaya göre kavga bu sebeple çıkmıştı.
13: Onun ismini paylaşmadığım için yani... O paylaşımı bana sordu zaten. Ondan özür dile dedi bana. Yani öyle bir durum oldu abi. O paylaşımdan dolayı geldi bana saldırdı.
0: Tartışmada sandalyeler havada uçuştu.
13: İki kişi daha gelince sandalye sesini duydum, kafamı çevirdim. O anda Şaban Yılmaz bana vurdu yeğenleriyle birlikte. Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
1: Brezilya Ligi'ndeki gol sevincinde futbolcu soyunma odasındaki tünele düştü. İşte o anlar.
0: Gol sevinci kabusa döndü. Futbolcu soyunma odası tüneline yuvarlandı. Görünmez kaza Brezilya Ligi'ndeki Coritiba ile Chapecoense maçında yaşandı. Jesse gol sevincini taraftarla paylaşmak istedi. Reklam panolarından atladı. Açık kalan soyunma odası tünelini fark etmedi. Metrelerce aşağı düştü. Jesse'nin aşırı heyecanlı sevinci yarım kaldı. Gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Futbolcu da sakatlanarak maçtan çıktı.
1: Aile kampı etkinlikleri 81 ilde başladı sevgili seyirciler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Ankara'daki etkinliğe katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
0: 2-3 Kuş uçurdu, çocuklarla halat çekti. On binlerin koşarak gittiği aile kampında o da keyifli bir hafta sonu geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileler, çocuklar ve doğayla iç içeydi.
14: Peki, madem sen başlattın işi sen söyle. Ne koyalım isimle?
15: Çok açmış.
14: Hadi hep birlikte siz 3 dediğinizi atacağım, tamam mı?
0: 2, 3. Kuşları doğaya saldılar. Çocukların isteği üzerine isim bile koydular. Bakan Yumaklı miniklerle eğlence fırsatını da kaçırmadı.
14: Aile kampı özellikle aile ve doğa temalı. Bugüne kadar yapılmış en geniş organizasyonlardan bir tanesi.
0: Ailelere kamp çağrısı yaptı. Çocuklarınızı da yanınızda getirin dedi.
14: Son dönemde teknolojinin elbette birçok getirdiği avantajlar var. Ama en önemli dezavantajı da maalesef çocuklarımızın doğayı, tabiatı tanımaması.
0: Bu yüzden aile kampları oluşturuldu. Bir taşla iki kuş vuruldu. Hem çocuklar doğayı tanıyor, hem anne babalarıyla vakit geçiriyor. Doğa sevgisini yaşayıp hissediyor.
14: 81 ilde eş zamanlı şekilde aile kampı etkinliğimize başladık. Son 24 yılda özellikle milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardık.
0: Ekoturizm bu projeyle daha da yaygınlaşacak. 47 yeni rota çıkarıldı.
14: Bu yılda duyurduğumuz andan itibaren 10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var. Yaklaşık 40 bin kişinin doğayla, tabiatla, sahip olduğumuz değerlerle bütünleşmesi, onları hissetmesi söz konusu.
1: Türkiye'nin enerji aramalarındaki en önemli aktörlerinden Abdülhamit Han sondaj gemisi görevdeki 4. yılını doldurdu ve bu kısa zamanda Mavi Vatan'da tarihi keşiflere imza attı.
16: 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim.
0: 4 yıl önce Mavi Vatan'a açıldı. Akdeniz'den Karadeniz'e 20 kuyuda sondaj yaptı. 2025 yılında tarihi keşfe imza attı. 75 milyar metreküplük doğal gaz buldu.
17: Enerji açısından da biz gerekli tedbirlerimizi aldık.
0: Abdülhamit Han 9 Ağustos 2022 yılında Akdeniz'e açıldı. 4 yıl Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sağladı. En dikkat çeken çalışmalarından biri Göktepe 3 kuyusunda gerçekleşti. 17 Mayıs 2025'te yapılan sondajda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı. Bu keşifle Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Abdülhamit Han 2024'ten bu yana Karadeniz'de 17 kuyuda sondaj gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk mühendisliğinin gücünü Mavi Vatan'a taşımaya devam edeceklerini belirtti.
3: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
0: 238 metre uzunluğundaki Abdülhamit Han 12.120 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
1: Şırnak'ta gökyüzü bu kez dronlarla aydınlandı sevgili seyirciler. Teknofest Drone Şampiyonası'nda 32 takım kıyasıya yarıştı.
0: Işıklar yandı, dronlar havalandı. Teknofest drone şampiyonasının ilk etabı gökyüzünde unutulmaz anlara sahne oldu. Teknofest drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta başladı. 32 takım 11 farklı ilden gelen pilotlar şampiyonluk için mücadele etti.
15: Ne mutluyuz, yarışlarımız devam ediyor 2 gün boyunca.
0: İlk kez gece etabı düzenlendi. Bu da mücadeleyi daha heyecanlı hale getirdi. Motorlar çalıştı, pilotlar kumandaların başına geçti ve yarış başladı. Dronlar birbiri ardına havalandı. Dar alanlardan geçtiler, hızlandılar, zorlu parkurlarda kıyasaya yarıştılar. Hem hız hem de teknik beceri çok önemliydi. En küçük hata bile sıralamayı değiştirdi. Gökyüzünde mücadele, tribünlerde heyecan vardı. Şırnak'ta öğrenciler de yarışmacılara büyük destek verdi. Şırnak'ın teknolojiye ilgisi de rakamlara yansıdı. Bu yıl Teknofest yarışmalarına kentten 17.393 genç başvurdu. 22 takım yarı finale kaldı. 3 takımsa finale yükseldi. Ve gecenin finalinde gökyüzü bir kez daha aydınlandı. Bu kez dronlara havai fişekler eşlik etti.
1: Alışveriş için markete girdi, müziği duyunca kendini tutamadı, esnaf da ona ayak uydurdu.
0: Burası Sakarya'da pazarı. Adres bir market. Ama bu kez alışverişten çok dans konuşuldu. Esnaf Sadık Muti rafları düzenliyordu. Kulaklarında müzik. Tam o sırada müşteri içeri girdi. Müziğin ritmini duydu ve kendini tutamadı. Müşteri bir anda dans etmeye başladı. Arkasını dönen esnaf müşterisinin dans ettiğini görünce o da dayanamadı, dansa katıldı. İki taraf da alışverişi aksatmadı. Bir yandan ürünler alındı, bir yandan dans devam etti. Market bir anda adeta küçük bir dans pistine döndü. Alışveriş tamamlandı. Müşteri dükkandan çıkarken de dans devam etti. Esnaf müşterisini kapıda yine dans ederek uğurladı.
1: Devam edeceğiz, bizden ayrılmayın.
18: TGRT FM.
19: Polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hastane önünde dehşet anları yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. Korku ve paniğin hakim olduğu yer Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Devlet Hastanesi önü. Hastane bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Olayda silahlar patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk ve 26 yaşında bir genç yaralandı. Yaralıların yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin durumu ise ciddiyetini koruyor. Bu arada jandarma ekipleri iki şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Ancak silahlı kavga sonrası tarafları sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı.
18: Yapıyorsunuz bak kalp hastası.
20: Değilmiş abi.
18: Vuramaz. Kelepçe vuramaz. Dikkatsiz.
19: Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı. Yetmedi, polise de direndi.
18: Yunus bir bırak kendini Yunus.
21: Bırak kendini.
18: Dedim abi.
21: Bırak bir oğlum.
19: Sonunda kelepçelendi.
18: Abi gözüm bakmıyor benim.
19: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkollü sürücü ağabey ile birlikte minibüsle trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası ağabey direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
18: Vuramazlar! Vuramazlar abi! Vallahi vuramazlar! Bir şey yapmadım.
19: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
18: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım.
19: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
18: Al limon da ver.
19: Tamam, kapatın. Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi. Minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Ortaya aldılar, yumrukla, tekmeyle saldırdılar. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiyi hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
18: Abi polisler isenize ya.
19: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
20: Biraz korkutucu bir başta ama güzel.
21: Güzel bir deneyimdi. Biraz yükseliyor. Biz de bilmeyenlerin çok beğendik ama çok güzel.
22: Biz Almanya'da gelir belli de. Güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
21: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
23: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
19: Olamaz denebilecek bir doğa olayı yaşandı. Üç sevimli hayvanın buluşması kameralara yansıdı. İlginç doğa olayı Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. Vatandaşlar parka gelen bir tilkiyi beslemeye başlamıştı. Yemek yiyen tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yemeğini tükettiği, kedinin de meraklı bakışlarla tilkiyi izlediği görüldü. Aynı anda kirpi ise bir süre çimenlikte dolaştı. Üç farklı hayvanın buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
24: SPBU yang berada di samping di
19: supaya gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
24: Terjadi kebakaran karena
19: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
24: Tersisa hanya rangka dari jendela.
19: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
24: Udara di sekitar Jalan Abdul Muiz.
19: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
25: Untuk SPBU.
19: Dikkatsizliği aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi. Bu defa yaşlılar kavga etti, gençler ayırdı. İlginç kavganın adresi Malatya. Halk otobüsünde iki yaşlı vatandaş arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz ulaşım kartı tartışması yaşandı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kart şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşlı amcalar başladılar kavgaya hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. Bari siz yapmayın dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi.
2: TGRT FM.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
25: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
26: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
27: TGRT FM Haber.

0: hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. PKK'nın tasfiyesini ve terörün bitirilmesini hedefleyen çerçeve yasa için artık sadece bir adım kaldı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve yarın yani 10 Ağustos Pazartesi günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
1: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemine oturtulmasına son bir adım kaldı. Çerçeve yasanın 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor. Yarım asırlık terör bitecek. Terörle tavizsiz mücadele eden ve o mücadeleyi kazanan Türkiye, şimdi de iç barışın hukuki zeminini inşa edecek.
3: Emperyalistlerin coğrafyamızda tüm kirli senaryolarını akamete uğratma sürecidir.
2: Terör örgütü silahları tamamen bırakacak. Sahada bunun mekanizmaları kurulacak. MİT tespit, MGK ise teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kararname yayınlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayda sınırlı olacak.
4: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
2: Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. Müzakere maratonu 18 saat sürdü. 7 Ağustos öğlen 3.30'da başlayan toplantı 8 Ağustos sabahı 9'a doğru kabul edildi.
5: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Terörsüz Türkiye'nin imzası olacak yasa 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
3: Doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bir Türkiye mutabakatıdır.
0: Sincan cezaevinde isyan çıktı dedi. Hakkında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de AK Partili Özlem Zengin arasında bu konu üzerinden mecliste tartışma yaşandı.
6: Kürsüye çıkan herkes fikirlerini özgürce söyler. Ama kürsüdeyken hiç olmayan bir isyanı da söyleyemez.
7: Açın davaları, dilediğiniz kadar açın.
2: Sesler de tansiyon da yükseldi. Sincan cezaevinde isyan var diyen İYİ Partili Çömez'e açılan soruşturma mecliste sinirleri gerdi.
6: Burada isyan var diye söyleyemez. Şu olabilir, böyle bir şüphe var. Lütfen bununla alakalı araştıralım.
7: Bakanınızı açarsınız telefon. Bir grup başkan vekili kendi önergesinde bunları söyledi. Doğru mudur, yanlış mıdır diye sorarsınız.
2: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez meclis kürsüsüne çıktı. Sincan cezaevinde isyan çıktı iddiasında bulundu. Bu iddia yargıyı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. O soruşturma mecliste tartışmaya yol açtı.
6: Lütfen siz kendiniz emin olmadığınız bir şey var gibi burada söylerseniz burası teyit mekanizması mı?
2: Turhan Çömez kürsü dokunulmazlığını hatırlattı. İddiaları istediği gibi dile getirebileceğini savundu.
6: Böyle bir şey olur mu?
2: AK Partili Özlem Zengin, hapishanedeki hükümlülerin ailesi olduğuna işaret etti. Böyle bir muamma oluşturmaya hakkınız yok dedi.
6: Kürsüde herkes fikrini söylesin ama bunu söylerken de lütfen toplumu terörize etmesin. İnsanların can güvenliğinde de bir sorun varmış gibi hava yaratmasın yani.
0: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde yerine CHP'nin adayı Sibel Tan geçmişti sevgili seyirciler ve bu tartışmalı başkan vekilliği seçimine AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı itiraz etmek için harekete geçti.
2: Başkan vekili seçimi tartışmaları beraberinde getirmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı hukuki süreci başlatmak için harekete geçti.
8: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
2: Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oyla seçilmişti.
9: 3. tur oylama sonucunu bitiriyorum 21-18 olarak. 4. tur içine geçmeden önce de bir ara istiyorum.
2: Mecliste CHP saplarından sesler yükselmiş, bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Tartışmalı biten Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı da 18 oy alan Dündar Ziya Gültekin'di. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini söylemişti.
10: Bugün yapılan seçimde daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
2: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin pazartesi günü saat 9'da İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
0: Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk. Delilecek 12-18 yaş grubundaki ağır suç işleyenler ağır cezalar alabilecek. İşte meclisten geçen o önemli maddeler.
2: Akranlarını gözlerini kırpmadan öldürdüler. Kimileri çetelerin kullanışlı tetikçisine dönüştüler. Çocuk oldukları için yasal indirimler aldılar. Toplumda infiale yol açtılar.
11: Biz iyi olamayacağız. Ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de Atlas'ın adaletinin sağlanması ve yasanın çıkması.
2: Meclis ve AK Parti kanayan yaraya el attı. Halkın haklı eleştirilerini dikkate aldı. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı.
12: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
2: Artık suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmayacak. Onlar adli süreçteki çocuk olarak anılacak.
13: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
2: Suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar teste alınacak. İşledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadıkları belirlenirse cezai sorumluluğu olmayacak. Bunlar için çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.
14: Benim çocuğum genç olmadı ya. Genç olmadı. Olamayacak. Gidiyorum bir mezar taşıyla konuşuyorum ya.
2: Eğer fiilin anlamını kavradıysa iş değişecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 18 yıla, müebbet gerektiren suçlarda 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
13: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
2: 15-18 yaş arası için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza 19 yıldan başlayacak, 27 yıla kadar çıkacak. Müebbet gerektiren suçlarda 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
15: Çocuğa bıçağı vurmuş bu önünden, böbreklere gelmiş, bir daha vurmuş, kalp damarına giden damar kesmiş.
2: Artık her suçlu çocuk otomatik ceza indirimi almayacak. Hakim takdir yetkisini kullanacak. İsterse indirimi uygulamayacak. 12-15 yaş için, 15-18 yaş için öngörülen cezaları verebilecek.
16: Suçu yaşı en küçük, yani en az cezayı alacak kişinin üstüne yıkmaya çalıştılar.
2: Ateşli silahın dikkatsizlik yüzünden çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan da hapis cezası alacak. Bu kişiler 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.
17: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
2: Çocuk hükümlülerin infaz süreci değişecek. Çocukların hapis cezaları eğitim evleri değil, kapalı cezaevlerinde başlayacak. Sadece iyi halli olan çocuk eğitim evine gönderilecek. 15 yaşına kadar cezaevinde geçirilen bir gün, iki gün sayılacak. Kasten öldürme, cinsel suçlar, zehir tacilliği ve örgütlü suçlarda bu dikkate alınmayacak. Çocuğa bıçak satan ceza alacak. Amaç dışı bıçak taşımanın da cezası olacak.
18: Annenin babanın üzerine sorumluluk düşüyor tabii.
0: Sevgili seyirciler, ekonomiyle devam edelim şimdi de akşam haberlerine. Gözler Merkez Bankası'nın yeni raporuna çevrilmiş durumda. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos'ta yeni enflasyon tahminlerini açıklayacak.
2: Enflasyonla mücadelede gözler bu kez Merkez Bankası'nda.
19: Dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor.
2: Yılın 3. enflasyon raporu için geri sayım başladı. 13 Ağustos Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameraların karşısına geçecek ve kritik sorunun yanıtı aranacak. Enflasyon hedefleri değişecek mi? Banka 2026 için %24, 2027 için %15, 2028 içinse %9'luk bir hedef açıklamıştı. Ancak tablo oldukça hareketli. Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatlarındaki artış ve piyasalardaki dalgalanma enflasyon üzerindeki belirsizliği artırdı.
19: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor.
2: Peki son veriler ne söylüyor? Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Şimdi gözler Perşembe gününde. Merkez Bankası'nın yeni raporunda tahminlerde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Piyasalarda Başkan Karahan'ın vereceği mesajlara kilitlenecek. Enflasyonun seyri, faiz politikası ve ekonominin önündeki yol haritası Perşembe günü daha net görülecek.
0: O zaman biraz ekonomi konuşalım. Ekonomist Doktor Sefer Humar konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
20: İyi akşamlar Alper Bey. Hoş bulduk.
0: İyi akşamlar. Şimdi altınla başlayalım isterseniz. Çünkü altın gerçekten baş döndürüyor, şaşırtıyor yatırımcıyı. Geçen sene sevindirdi ama bu sene işler biraz ters gidiyor. Savaşın da etkisi var. Dünya genelinde tabii Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı küresel ticarette de olumsuzluklar yaşanıyor. Tam böyle altına küsmüşken yatırımcı bugünlerde yeniden hareketlendi. Bir yukarı doğru hareketlilik var. Ama uzun vadede yatırımcı kararsız, ne yapacağını bilemiyor. Tekrar yatırım yapsa mı? Uzun vadede sizce en azından şu yıl sonuna kadar yön nereye diyebiliriz?
20: Alper Bey, aslında altın konuşmak gerekirse eskiden klasiktir, büyüklerimiz altın güvenli limandır derdi ve bugün ise aslında bizim yatırımcılarımız yani genelde sabah telefona bakıyor, altın yükselmiş seviniyor, öğleden sonra tekrar bakıyor, bu sefer altını satsam mı acaba, tekrar biraz daha mı alsam diye düşünüyor. Yani aslında piyasalar öyle bir hale geldi ki bazen açıkçası yatırımcının nabzını doktor değil ekran başındaki fiyatlar ölçüyor Alper Bey. Yani burada çok aslında küçük bir ayrım var. Ekonomiler konuşmalarla, dedikoduyla değil aslında verilerle konuşulur. Bu nedenle piyasalar da duyguyla değil beklentiyle hareket ediyor. Bugün baktığımızda işte biraz önce bahsettiğiniz gibi gram altın 6650'lere kadar geldi. Ons bazında da 4300 dolar civarında. Yani dolayısıyla gram altını değerlendirirken yalnızca Türkiye'nin gram fiyatına bakmak aslında doğru.

0: farklı etkili oluyor. Şimdi geçen seneye baktığınızda bu sene arasında 12 ay içinde belli bir volatilite var ve burada özellikle ben yani özellikle gümüş için söylüyorum, vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı biraz daha altından bir tık daha temkinli olmaya davet ediyorum. Çünkü gümüş son dönemde çok konuşuluyor ama bir yatırım aracının çok konuşulması onu mutlaka iyi bir yatırım aracı, iyi bir yatırım enstrümanı olduğu anlamına gelmiyor. Gümüşü çok görmek başka, gümüşün riskini anlamak başka. Çünkü yıllardır vatandaşımız dövizi, altını, hisse senedini biliyor ve bunu sürekli rutin ve kronik bir şekilde alım satımını yapıyor. Ama gümüş konusunda henüz bir yatırım kültürümüz yok altın ve döviz kadar. Bu da aslında başka bir risk oluşturuyor diyebilirim.
1: Hocam peki şimdi sanayi metali olduğunu da söylediniz. Hemen böyle bir parantezle açmak isterim. Merak edenler olmuş olabilir. Yani sanayide, teknolojide kullanılan bir metal olması gümüşün altına göre bir avantaj mı, dezavantaj mı değerlenmesi açısından baktığınızda?
0: Avantaj tarafı var. Çok güzel bir şeye değindiniz. Ama altına göre sert hareketler var Alper Bey. Yani dolayısıyla gümüşte o sert hareketler, bizim volatilite dediğimiz inanılmaz büyük hareketler, yatırım yapmak yerine burada piyasayı izlemek gerekiyor. Gümüşten bir tık daha farklı dediğim aslında burada. Çünkü uzun vadede sanayi kullanımının ve enerji dönüşümünün gümüş talebini destekleyici önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum. Ama yatırımcı açısından şu çok önemli: bir varlığın hikayesinin güzel olması her fiyattan alınabileceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle gümüş için bunları söyleyebilirim.
1: Biraz önce enflasyondan da bahsettik, ona da biraz değinmek isterim hem Türkiye hem de dünya için, ama kripto paralara da değinelim isterseniz. Sanki kripto paralar da Bitcoin başta olmak üzere altcoin'ler de yatırımcısını küstürmüşe benziyor. Uzun bir zamandır sanki baktığımız zaman hem bir düşüş var hem bir durgunluk var. Orada gelecek vaat eden bir takım coin'ler var mı sizce?
0: Alper Bey, büyük yani uzun zamandır kripto paralarda bir hafif bir durum var. Yani düşmeye başladı ve herkesin ağzında aslında pelesenk olmuş. Boğa sezonu ne zaman gelecek, ne zaman hareketlenecek gibi. Burada aslında temel kriptolarda, özellikle altını çiziyorum, asla hani kaldıraçlı işlemler yapmadan peyderpey kripto alınabilir. Bu yani sepetinizde bulundurabilirsiniz çok naif bir şekilde, ama kriptolardaki hareketler altın, gümüş, döviz ya da diğer enstrümanlar değil. Tamamen volatilitenin inanılmaz yüksek olduğu, yatırımcıyı küstürmekten ziyade amiyane söyleyeyim bunalıma kadar sokacak derecede bir volatilite olduğu için oradaki temkinli olmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü geçen sene ve bu sene içerisinde kriptoda bir hikaye bekleniyordu. Bir hikaye yok şu an yükselmesi için. Bunlar tabii benim kendi nacizane görüşlerim. O yüzden kriptoda biraz daha temkinli davranabiliriz.
1: Neden kaçmış olabilir peki uluslararası yatırımcılar kriptodan? Sanki biraz da Amerikan borsalarına, Nasdaq'a, yapay zeka hisse senetlerine bir yönelim de var. Onu da kesinlikle gözlemliyorum, ama çok kriptodan güzel kaçışın sebebi ne olabilir sizce, asıl sebep?
0: Kriptodan kaçışın sebebi özellikle ETF'leri biliyorsunuz vesaire. Aynı şekilde yurt dışındaki Nasdaq'ın dışında da Asya borsasına da bir giriş var burada. Yani kriptodan kaçan ya da kripto yatırımlarından uzaklaşan yatırımcı yatırım terbiyesinde artık uzak doğu Asya piyasasındaki hisse senetlerine doğru bir yönelmeye de başladı. Bunun da çok etkisi var. Aynı şekilde altının ve ona benzer diğer ürünlerin de volatilitesinin yüksek olması aslında her ne kadar bir soru işareti olsa da buradaki volatiliteden de kazanç sağlamaya çalışan yatırımcı kriptodan çıkıp değerli madenlere doğru yönelmeye başladı.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz için ekonomist doktor Sefer Umar konuğumuzdu sevgili seyirciler. Ve kaldığımız yerden devam edelim akşam haberlerine. Orman yangınlarını bu yıl özellikle Avrupa, Kanada, işte dünyanın farklı yerleri için konuştuk. Neyse ki nispeten kıyasla Türkiye'de biraz daha az çıktı orman yangını, ama tabii çıkan orman yangınları ile ilgili tutuklamalar da var. Bunu da Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
2: Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
3: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla ateş savaşçıları sahada mücadele ediyor. Yargı ise sorumlulardan hesap soruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.
4: 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin 34 şüpheli tespit edilmiştir. 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol

0: tedbiri uygulanmıştır.
1: Yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç yoksun hadi.
2: Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı her yangını takibe alıyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların nedeni tüm yönleriyle araştırılıyor.
3: Yaz dönemi devam ediyor, deniz sezonu sürüyor ama sahil kapatma, plaj kapatma dönemi de bitiyor aynı zamanda sevgili seyirciler. Bir yandan yaz sezonu devam ederken bu çok tartışılan bir konuydu. Artık plajların denetiminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da olacak.
4: Siz bana
2: Sahili kuşatma, kapatma devri bitti. Vatandaşın denize girmesini engelleyen işletmeleri ağır yaptırımlar bekliyor.
5: Kuşun gireceği yer bırakılmamış, her taraf sezon.
2: Sahillerde temizlik, onarım ve güvenlik yetkisi sadece belediyelerde olmayacak. Çevre Bakanlığı da bu yetkiyi kullanacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle sahillerde yeni dönem başladı. Sahil şeritlerinde yaşanan yetki karmaşası ve denetimsizliğin önüne geçilecek. Kıyılar anayasadaki halkın ortak kullanımı ilkesine uygun hale gelecek.
6: Bakın neredeki belediyesin, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
2: Yeni düzenlemenin en büyük hedefi kıyılardaki işgal ve tahribatı bitirmek, plajların amaç dışı kullanımını engellemek, izinsiz yapılaşmalar ve halkın denize erişimini kısıtlayan uygulamalara son verilecek.
4: Siz bana
2: Sadece denetim değil, hizmet kalitesi de artacak. Vatandaşların en büyük şikayetlerinden olan duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar bakanlık standartlarına göre karşılanacak. Yapılması zorunlu ticari ünitelerse belli bir düzen içinde faaliyet gösterecek.
3: Akademik kariyerleri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açıldı sevgili seyirciler. Çünkü öğrenci affı kanunu artık resmi gazetede de yayımlandı.
7: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
2: Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimde öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren 28 maddelik kanun resmi gazetede yürürlüğe girdi. 2022 yılından önceki aftan yararlanamayanlar okula dönebilecek. Ancak belirli ağır suçlardan hüküm giyenler ve terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılanlar düzenlemeden faydalanamayacak. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuracak. Onay alanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
7: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Askerdeki öğrenciler için de ayrı bir süre öngörülüyor. Vatani görevini yapanlar askerliğinin sona ermesinin ardından 2 ay içinde başvuru yapabilecek. Üniversiteye geri dönen öğrencilere şartları taşımaları halinde yatay geçiş imkanı da sağlanacak. Ayrıca öğrenciler başvurmaları halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
3: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultrasların tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Bakın hangi suçlamalarla?
8: Bu işin arkasında tabii kıskananlar da olacak. Bu ortamı çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da olacak.
2: Galatasaray'ın taraftar grubu olan Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı.
9: Gel bir adım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçek adı Muzaffer Şirin olan ancak tribünde Sebahattin ismini kullanan Ultraslan taraftar grubunun lideri hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün X hesabında yaptığı paylaşımda Şirin Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslenmiş ve ortaya ilginç bir iddia atmıştı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatılan Şirin hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma ve kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamaları da bulunuyor.
8: Birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından en üst seviyede şu anda.
2: Gözaltına alınan Ultras'tan taraftar grubunun lideri Şirin'in pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi ve savcılıkta hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacağı tahmin ediliyor. Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 125 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda döviz ve incelenmek üzere emniyete götürülen bir kasa ele geçirildi.
8: Çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da olacak.
3: Sevgili seyirciler, Avusturya Şansölyesi Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
2: Avusturya Şansölyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi Avusturya Şansölyesi Christian Stoker resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
0: European People's Party, dear Manfred.
3: Evet, dünyadaki gelişmelere geçelim sevgili seyirciler. İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda kritik su yolu Hürmüz'ün açılması için İran-Amerika Birleşik Devletleri'ne ağır şartlar sunarken Amerika Birleşik Devletleri'nde hem askeri hem de diplomatik taraftaki kurmaylar bir çıkış yolu arıyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda düğüm bir türlü çözülemiyor. İran Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir talep listesi sundu. Tahran yönetimi, Amerikan deniz ablukasının derhal kaldırılmasını, askeri güçlerin çekilmesini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesini istedi. İran'dan yapılan açıklamada savaşın yol açtığı zararın tazmin edilmesi ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması da şart koşuldu. Açıklamada Amerika davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dendi. Krizin aşılması için diplomasi terapiyi de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, stratejik su yolunun yönetimi konusunda Uman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Ancak son onayın çıkması Washington'ın geri adım atmasına bağlı. Peki Washington cephesinde durum ne? Amerikan basını, ordunun bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'in gidişattan endişeli olduğunu yazdı. Sadece hava saldırılarıyla Başkan Donald Trump'ın hedeflerine ulaşamayacağını savunan Kane, savaştan bir çıkış yolu arıyor. Kane'in bu çekincelerini Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi kilit isimlerle de paylaştığı belirtildi. Krizin gölgesinde İran'da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Devlet televizyonu, ülkenin en üst düzey siyasi ve dini otoritesi olan Müçteba Hamaney'in tarihi belirsiz bir videosunu paylaştı. Göreve geldiğinden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Hamaney'in bu görüntüleri, sağlığı ve nerede olduğuna dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Savaşı sonlandırmak için diplomatik çabalar sürerken Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek bir haber geldi. İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından rafineride çıkan yangın söndürüldü. Saldırıda yaralanan olmadığı açıklandı.
3: Soykırımcı İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze için duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddetti. Netanyahu bakın neler söyledi.
2: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail cephesinden süreci tıkayan sert bir açıklama geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Barış Kurulu'nun duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddettiklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçek anlamda silahsızlandırılmadan ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Netanyahu, hayali bir silahsızlanmadan değil, ağır ve hafif tüm silahların teslim edilmesinden bahsediyoruz dedi. Görevi süresince bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmayı da içeren ikinci aşama yol haritasını kabul ettiğini duyurmuştu. Netanyahu ise Washington yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak masadaki bazı fikirlerin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Hamas, İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla ikinci aşamaya olumlu yaklaştığını açıklamıştı. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de görevi devralmaya hazır olduğunu bildirmişti. Diplomatik kriz sürerken Netanyahu'nun bölgede işgali sürdürme ısrarı ateşkesin geleceğini yeniden belirsizliğe sürükledi.
3: Sevgili seyirciler, Rusya ve Ukrayna birbirine ağır saldırılarla hedef almaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 2 kişi ölürken Ukrayna'nın misillemesinde Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda ise 5 kişi öldü.
2: Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla sürüyor. Rus ordusunun ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da bir konuta hedef alması sonucu üst katlar alevlere teslim oldu. Saldırı sonucu ölenler ve yaralananlar olurken mahsur kalan siviller arama kurtarma ekiplerince son anda tahliye edildi. Liman kenti Odessa'da gece boyu bombardıman altındaydı. Tarihi merkezdeki binalar ve enerji altyapısı ağır hasar alırken kentin geniş bir bölümünde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Rus saldırılarına misilleme ise gecikmedi. Ukrayna'ya ait İHA'lar Rusya'nın sınırı kenti Belgorod'u vurdu. Rus yetkililer saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Moskova gece boyunca 153 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tırmanan gerilim sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Moskova'nın sadece son bir haftada 60'tan fazla füze, 1500'e aşkın İHA ile saldırdığını söyledi. Zelenski, Batı'ya hava savunma desteği çağrısını yineledi.
3: Yapay zeka kamu harcamalarında da israfa geçit vermedi sevgili seyirciler. Sistem sayesinde verimsiz ve riskli 2 milyar liralık harcamanın önüne geçildi.
9: Kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
2: Yapay zeka devreye girdi, israfın önüne geçildi. Kamuda 2 milyar lira üzerinde verimsiz harcama engellendi.
9: Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu harcamaları denetiminde yapay zekayı devreye aldı. Bu sayede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlandı.
10: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
2: Sistem kamu kaynaklarının nerede ve nasıl kullanıldığını analiz ediyor. Hatalı ve verimsiz harcamaları önceden fark ediyor.
9: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
2: Sadece harcamaları denetlemiyor. 2025-2026 döneminde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandı. 5000 ton karbon salınımının önlenmesine katkı verildi.
3: YKS tercih maratonu sona eriyor. Artık sadece saatler kaldı diyebiliriz. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor tercih yaparken? İşte uzmanından son tavsiyeler.
11: Tercih tercih için en önemli süreci. Tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmaları.
2: YKS tercih süreci 10 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca genç eğitim almak istediği üniversite ve program için tercihte bulunacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
11: Hayalleri küçük bir kısımda bırakacağız. Yani 24 tercih hakkımız var. Bunun 4 tercihini hayallerimiz olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalan tercihlerde tamamen hedef odaklı, hatta son 4 tercih kesinlikle gelebilecek dediğimiz sıralamanın gerisinde olan bölümleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır.
2: Uzmanı okumayacağın bölümü yazma diyor. Açıkta kalmayayım düşüncesiyle yapılan her tercih öğrenciyi istemediği bir bölüme yönlendiriyor. Üstelik yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl YKS'ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanı yarıya düşüyor.
11: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
2: Tercihler 10 Ağustos gece saat 23.59'da sona erecek. Uzmanlar şifre veya sisteme erişim konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı tercihlerin son saate kadar bekletilmemesi konusunda adayları uyarıyor.
3: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polise silahlı saldırı düzenledi. Bakın nasıl yakalandı.
2: Kadın kılığına girdi. Emekli polise kurşun yağdırdı. Kaçarken takside yakalandı.
12: Onlar geldi abi, geldi çıkardı. Peçeli bindi.
2: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polis Ökkeş Koyuncu ile husumet yaşıyordu. Çarşaf giyen silahlı saldırgan camiye giden koyuncuya 7 el ateş etti.
13: Bu gördük mürcük, bu da onu.
12: Onlar hepsi geldi abi, peçeli bindi zaten.
14: Bu 5 yıl süre içerisinde bu karşı taraf kendi kendine neye kinlendi? Ne için bu kadar kendine yediremedi? Kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
2: Emekli polisin vücuduna 3 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Ökkeş Koyuncu yaşam mücadelesi veriyor.
12: Zaten yeni bildi, ben hemen yavaşladım, arkadaşlar aldılar. Tamam yakaladılar. Aldılar.
14: Şu anda babam hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımda, ciddi bir ameliyat geçirdi.
2: Taksiye binen silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Yok, ben adam şüphelendim, yavaşladım arkadaşlar, orada beni.
14: Babam emekli polis memuru, devletin her zaman arkamızda olduğunu bize söyledi. Biz devletin her zaman arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz. Hakkımızın devlet tarafından karşıdan alınacağını çok iyi biliyoruz.
3: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay eşi tarafından boğulmuş, cesedi ise ormanda bulunmuştu. Katil koca cinayeti itiraf etti, söyledikleri ise kan dondurdu.
15: Ben endişeliyim.
16: Kızımı bulmam lazım, bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlatımsız yaşadım.
2: 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı katil eşi evde boğarak öldürmüş. Daha sonra cansız bedeni battaniyeye sararak taksiyle ormanlık alana götürüp gömmüş. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette katil suçunu itiraf etti. Korkunç cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.
17: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
2: İstanbul Kağıthane'de 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulunmuş. Sonrasında Şişli'den Ataşehir'e kaçtığı anlaşılan Volkan Karaçay gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Karaçay cinayetin detaylarını anlattı.
18: Çocuklar çıkar çıkmaz biz ikametimizi giriş kapısının hemen önündeki salon bölümünün tam ortasında tartışmaya devam ettik. O sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Can havliyle kapıya doğru elini uzattı fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım.
2: İfadesinin devamında öldürdüğü eşini battaniyeye sararak salonda bıraktığını söyleyen katil eş, daha sonra kayınvalidesine gittiğini ve orada hiçbir şey olmamış gibi oturduğunu, eşini annesine şikayet ettiğini anlattı.
18: Durdaneye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim.
2: Öldürdüğü kadının cansız bedenini ormana götürüp gömdüğünü anlatan katil, evdeki kan izlerini bezle sildiğini de büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Zonguldak Valiliği'nin yasağına rağmen denize giren klasman hakem hayatını kaybetti. Acı olay şehri yasa boğdu.
19: Bir kalabalık var. Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
2: Denize girmeyin uyarısını dinlemedi. Şiddetli dalgaların arasında hayatını kaybetti. Acı olay öğle saatlerinde uzun kum sahilinde meydana geldi. Eski futbolcu ve klasman hakimi 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek istedi. Ancak valilik olumsuz hava koşulları sebebiyle günler öncesinden uyarmış. Denize girişleri yasaklamıştı.
19: Herkes bir şeyler izliyor burada. Herhalde biri boğulmak üzere. Sahil güvenlikte geldiğine göre...
2: Yasakları hiçe sayarak denize giren Ergin, şiddetli dalgaların arasında gözden kayboldu.
19: Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
2: Sahili güvenlik botuyla yapılan arama çalışmaları sonucunda açıklarda bulunan Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından polis Uzunkum sahilinin yanı sıra bölgedeki diğer plajlarda da geniş güvenlik önlemleri aldı. Sahilleri tahliye etmek için çalışma başlattı.
3: Sevgili seyirciler, Suriye ve Rusya arasında 1,5 yıldır devam eden kritik müzakerelerde tarihi bir mutabakata varıldı. Rusya, Suriye kıyılarındaki üsleriyle ilgili olarak yeniden yapılandırma kararı aldı.
2: Suriye ve Rusya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirecek kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yürütülen yaklaşık 18 aylık yoğun müzakerelerin ardından tarihi bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Varılan anlaşmaya göre Moskova'nın Suriye kıyılarındaki varlığı yeniden şekillenecek. Hmeymim Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtım gibi sivil nitelikteki tesisler kademeli olarak Suriye Devleti'nin yönetimine devredilecek. Askeri üslerin statüsü de tamamen değişiyor. Yıllardır Rus ordusunun kontrolünde olan stratejik üsler yeni dönemde iki ülkenin ortak askeri eğitim merkezlerine dönüştürülecek. Şam yönetimi geçiş sürecinin en geç 3 ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Anlaşma iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı ve yürütülen müzakerelerin en önemli sonucu olarak nitelendiriliyor.
3: Sevgili seyirciler, orman yangınları nedeniyle Kuzey Yarımküre neredeyse alev topuna döndü diyebiliriz. Kanada'da son çıkan orman yangınlarında 20 bin kişi tahliye edilirken Avrupa'da da durum farksız. İtalya, İspanya ve Sırbistan'dan yeni gelişmeler ve görüntüler gelecek ekranlarınıza.
2: Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar Kuzey Yarımküre'yi alev çemberine aldı. Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde kontrolden çıkan Ralph Bench yangını sadece bir gecede iki katına çıktı, 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Eyalette acil durum ilan edildi. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgenin en büyük fabrikaları tahliye edilirken altyapısı çöken kentlerde halka suyu kaynatma uyarısı yapıldı. Avrupa'da da alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. İspanya'nın güneyindeki Niebla bölgesinde başlayan yangın 4000 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgarın yön değiştirmesiyle kontrolden çıkan alevlere 300'den fazla itfaiyeci ve askeri birlikler müdahale etti. Sırbistan'da ise Milli Doğa Koruma Alanı Deli Plato kumsalı 3. gününde de yanmaya devam etti. İtfaiye ve söndürme helikopterleri alevlerin köylere sıçramasını engellemek için zamana karşı yarıştı. İtalya'nın ünlü tatil beldesi Garda Gölü yakınlarında çıkan yangında paniğe yol açtı. Tignale dağlarındaki alevlerin tatil tesislerine yaklaşması üzerine aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi gecenin yarısında tahliye edildi.
3: Tekrar Türkiye'deyiz. Bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı ve kazada yolcu otobüsünün şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
2: Frene bastı ancak kaza yapmaktan kaçamadı. İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Görüntülerde 79 KM numaralı Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan YTT otobüsü kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan hızla gelen yolcu otobüsünün YTT otobüsüne çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yaşanan kazada 3 özel halk otobüsü yolcusu, şehirler arası otobüsün şoförü ve yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.
3: Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan Samsun'da düzenlenecek güreşler için giderken eski başpehlivan tarafından saldırıya uğradı.
2: Er meydanında değil benzin istasyonunda köşeye sıkıştırdılar. Başpehlivana saldırdılar.
20: Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
2: Samsun'da düzenlenen 20. Samsun Vezir Köprü Kunduz güreşlerine katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan mola verdiği akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı.
20: Vezir Köprü Er meydanına az kalmıştı. Bir kahve içeyim diye bir petrolde dinlenmek istedim. Bir kahve içmek istedim. O arada Şaban Yılmaz geldi yanıma.
2: Eski başpehlivan Şaban Yılmaz yakınlarıyla Tokatlı başpehlivanın yanına gitti.
20: Paylaştığın yaz için dedi, özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim.
2: Saldırıya uğrayan başpehlivan paylaşımında kulüp yönetimine teşekkür etmiş, saldırgan Şaban Yılmaz'a teşekkür etmemişti. İddiaya göre kavga bu sebeple çıkmıştı.
20: Onun ismini paylaşmadığım için yani... O paylaşımı bana sordu zaten. Ondan özür dile dedi bana. Yani öyle bir durum oldu abi. O paylaşımdan dolayı geldi bana saldırdı.
2: Tartışmada sandalyeler havada uçuştu.
20: İki kişi daha gelince sandalye sesini duydum, kafamı çevirdim. O anda Şaban Yılmaz bana vurdu yeğenleriyle birlikte. Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
3: Brezilya Ligi'ndeki gol sevincinde futbolcu soyunma odasındaki tünele düştü. İşte o anlar.
2: Gol sevinci kabusa döndü. Futbolcu soyunma odası tüneline yuvarlandı. Görünmez kaza Brezilya Ligi'ndeki Coritiba ile Chapecoense maçında yaşandı. Jazzy gol sevincini taraftarla paylaşmak istedi. Reklam panolarından atladı. Açık kalan soyunma odası tünelini park etmedi. Metrelerce aşağı düştü. Jazzy'nin aşırı heyecanlı sevinci yarım kaldı. Gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Futbolcu da sakatlanarak maçtan çıktı.
3: Aile kampı etkinlikleri 81 ilde başladı sevgili seyirciler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Ankara'daki etkinliğe katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
2: 2-3 Kuş uçurdu, çocuklarla halat çekti. On binlerin koşarak gittiği aile kampında o da keyifli bir hafta sonu geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileler, çocuklar ve doğayla iç içeydi.
21: Peki. Madem sen başlattın işi sen söyle. Ne koyalım isimle?
22: Çubuk.
21: Hadi hep birlikte. Siz 3 dediğinizi atacağım tamam mı?
2: 2-3 Kuşları doğaya saldılar. Çocukların isteği üzerine isim bile koydular. Bakan Yumaklı miniklerle eğlence fırsatını da kaçırmadı.
21: Aile kampı özellikle aile ve doğa temalı. Bugüne kadar yapılmış en geniş organizasyonlardan bir tanesi.
2: Ailelere kamp çağrısı yaptı. Çocuklarınızı da yanınızda getirin dedi.
21: Son dönemde teknolojinin elbette birçok getirdiği avantajlar var. Ama en önemli dezavantajı da maalesef çocuklarımızın doğayı, tabiatı tanımaması.
2: Bu yüzden aile kampları oluşturuldu. Bir taşla iki kuş vuruldu. Hem çocuklar doğayı tanıyor, hem anne babalarıyla vakit geçiriyor. Doğa sevgisini yaşayıp hissediyor.
21: 81 ilde eş zamanlı şekilde aile kampı etkinliğimize başladık. Son 24 yılda özellikle milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardık.
2: Ekoturizm bu projeyle daha da yaygınlaşacak. 47 yeni rota çıkarıldı.
21: Bu yılda duyurduğumuz andan itibaren 10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var. Yaklaşık 40 bin kişinin doğayla, tabiatla, sahip olduğumuz değerlerle bütünleşmesi, onları hissetmesi söz konusu.
3: Türkiye'nin enerji aramalarındaki en önemli aktörlerinden Abdülhamit Han sondaj gemisi görevdeki 4. yılını doldurdu ve bu kısa zamanda Mavi Vatan'da tarihi keşiflere imza attı.
1: 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim.
2: 4 yıl önce Mavi Vatan'a açıldı. Akdeniz'den Karadeniz'e 20 kuyuda sondaj yaptı. 2025 yılında tarihi keşfe imza attı. 75 milyar metre küplük doğal gaz buldu.
1: Enerji açısından da biz gerekli tedbirlerimizi aldık.
2: Abdülhamit Han 9 Ağustos 2022 yılında Akdeniz'e açıldı. 4 yıl Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sağladı. En dikkat çeken çalışmalarından biri Göktepe 3 kuyusunda gerçekleşti. 17 Mayıs 2025'te yapılan sondajda 75 milyar metre küplük doğal gaz keşfi yapıldı. Bu keşifle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metre küpe ulaştı. Abdülhamit Han 2024'ten bu yana Karadeniz'de 17 kuyuda sondaj gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk mühendisliğinin gücünü Mavi Vatan'a taşımaya devam edeceklerini belirtti.
10: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
2: 238 metre uzunluğundaki Abdülhamit Han 12.120 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
3: Şırnak'ta gökyüzü bu kez dronlarla aydınlandı sevgili seyirciler. Teknofest Drone Şampiyonası'nda 32 takım kıyasıya yarıştı.
2: Işıklar yandı, dronlar havalandı. Teknofest Drone Şampiyonası'nın ilk etabı gökyüzünde unutulmaz anlara sahne oldu. Teknofest Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Şırnak'ta başladı. 32 takım 11 farklı ilden gelen pilotlar şampiyonluk için mücadele etti.
5: Ne mutluyuz, yarışlarımız devam ediyor 2 gün boyunca.
2: İlk kez gece etabı düzenlendi. Bu da mücadeleyi daha heyecanlı hale getirdi. Motorlar çalıştı, pilotlar kumandaların başına geçti ve yarış başladı. Dronlar birbiri ardına havalandı. Dar alanlardan geçtiler, hızlandılar, zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştılar. Hem hız hem de teknik beceri çok önemliydi. En küçük hata bile sıralamayı değiştirdi. Gökyüzünde mücadele, tribünlerde heyecan vardı. Şırnak'ta öğrenciler de yarışmacılara büyük destek verdi. Şırnak'ın teknolojiye ilgisi de rakamlara yansıdı. Bu yıl Teknofest yarışmalarına kentten 17.393 genç başvurdu. 22 takım yarı finale kaldı. 3 takımsa finale yükseldi. Ve gecenin finalinde gökyüzü bir kez daha aydınlandı. Bu kez dronlara havai fişeklere eşlik etti.
3: Alışveriş için markete girdi, müziği duyunca kendini tutamadı, esnaf da ona ayak uydurdu.
2: Burası Sakarya'da pazarı. Adres bir market. Ama bu kez alışverişten çok dans konuşuldu. Esnaf Sadık Muti rafları düzenliyordu. Kulaklarında müzik. Tam o sırada müşteri içeri girdi. Müziğin ritmini duydu ve kendini tutamadı. Müşteri bir anda dans etmeye başladı. Arkasını dönen esnaf müşterisinin dans ettiğini görünce o da dayanamadı, dansa katıldı. İki taraf da alışverişi aksatmadı. Bir yandan ürünler alındı, bir yandan dans devam etti. Market bir anda adeta küçük bir dans pistine döndü. Alışveriş tamamlandı. Müşteri dükkandan çıkarken de dans devam etti. Esnaf müşterisini kapıda yine dans ederek uğurladı.
3: Devam edeceğiz, bizden ayrılmayın.
4: TGRT FM.
6: Polis güvenlik şeridiyle kapattı. Plajda mühimmat paniği yaşandı. Görüntüler Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajından. Denizde metal bir parça gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan mühimmat incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendiriliyor. Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hastane önünde dehşet anları yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. Korku ve paniğin hakim olduğu yer Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Devlet Hastanesi önü. Hastane bahçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Olayda silahlar patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk ve 26 yaşında bir genç yaralandı. Yaralıların yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin durumu ise ciddiyetini koruyor. Bu arada jandarma ekipleri iki şüpheliyi hemen gözaltına aldı. Ancak silahlı kavga sonrası tarafları sakinleştirmek zorlu oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı. Alkol aldı, direksiyona geçti. İki otomobile çarptı. Yetmedi, polise de direndi.
22: Yunus, bir bırak kendini Yunus.
23: Dedim abi.
22: Bırak bir oğlum.
6: Sonunda kelepçelendi.
23: Abi gözüm bakmıyor benim.
6: Kaza Aksaray'da meydana geldi. Alkollü sürücü AB ile birlikte minibüsle trafiğe çıktı. Kontrolü kaybedip iki otomobile çarptı. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kaza sonrası ağabeyi direksiyonda kendisinin olduğunu söyledi ancak kamera kayıtları yalan beyanı ortaya çıkardı.
0: Vurabaslar! Vurabaslar abi!
7: Öf!
0: Vallahi vurabaslar! Ben bir şey yapmadım.
6: Polis alkolü sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü direnmeye başladı. Kelepçe takılmasına karşı çıktı.
8: Arkadaşlar bir uzaklaşın bakalım.
0: Uzaklaşın.
6: Ekipler sürücüyü güçlükle etkisiz hale getirdi. İki kardeş de gözaltına alındı.
9: Al Yılmaz.
24: Tamam ver Yusuf, suyu ver.
9: Al.
24: Tamam teyzem sen çek.
9: Çıkar lan şunu lan.
24: Tamam, kapatın.
6: Alkol testinde 2.19 promil çıkan sürücüye ceza kesildi. Minibüs otoparka çekildi. İki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Ortaya aldılar, yumrukla, tekmeyle saldırdılar. Kavganın adresi İstanbul Esenler. Genç bir grup bir kişiye hedef aldı. Saldırganlar adeta öfkesini ondan çıkardı. Yetmedi, bu kez biri eline baltayı aldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
24: Hadi polisler desenize ya.
6: Neyse ki araya girenler oldu. Baltalı saldırgan engellendi. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
24: Biraz korkutucu bir başta ama güzel.
25: Güzel bir deneyimdi. Biraz yükseliyor. Yüzünü bilmeyen bir eşsiz olabilir. Çok beğendik ama. Çok güzel.
26: Biz Almanya'dan geliyoruz Berlin'den. Şimdi güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
25: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
26: Sosyal medyadan iki adamın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
6: Olamaz denebilecek bir doğa olayı yaşandı. Üç sevimli hayvanın buluşması kameralara yansıdı. İlginç doğa olayı Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı. Vatandaşlar parka gelen bir tilkiyi beslemeye başlamıştı. Yemek yiyen tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yemeğini tükettiği, kedinin de meraklı bakışlarla tilkiyi izlediği görüldü. Aynı anda kirpi ise bir süre çimenlikte dolaştı. Üç farklı hayvanın buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
27: SPBU yang berada di samping di
6: gökdelenleriyle ünlü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 16 katlı gelir idaresi binasının üst katlarında yangın çıktı.
27: Terjadi kebakaran karena
6: yangın binanın 11. ve 16. katları arasındaki bölümlerde etkili oldu.
27: Tersisa hanya rangka dari jendela.
6: İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
27: Udara di
11: iktidar Celal Abdülmuhis.
6: Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Dikkatsizdi, aniden şerit değiştirdi. Otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Sol şeritte ilerleyen tır şoförü şerit değiştirmek isterken aynı istikametteki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası yeniden açıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir 2018 yılının Ağustos ayında kayboldu. Hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy mahallesi kırsalında bulundu. Ancak ceset tanınmayacak derecede bozulmuştu. Daşdemir'in kimliği aylar sonra tespit edilebildi. Yürütülen ilk soruşturmada cinayetin faili ya da failleri belirlenemedi. Dosya yıllar boyunca aydınlatılmayı bekledi. Şimdi dosya yeniden açıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla cinayet yeniden masaya yatırıldı. Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen bölge mercek altına alındı. Kızılcahamam ilçe jandarma, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandolar ve AFAD ekipleri Kırköy kırsalında yeniden inceleme yaptı. Ekipler yıllar önceki cinayetin izlerini bulmak için bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medyada beğeni toplama uğruna hem canını tehlikeye attı hem de ehliyetini kaptırdı. Burası İstanbul Başakşehir. Sürücü yolda bir anda motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hesaba katmadığı bir şey vardı. Sivil trafik ekipleri, sürücü tespit edildi. Akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 72 bin lira idari trafik cezası uygulandı. Ceza bununla da kalmadı. Ehliyetine daimi el konuldu. Motosikleti de 2 ay trafikten men edildi. Bu defa yaşlılar kavga etti, gençler ayırdı. İlginç kavganın adresi Malatya. Halk otobüsünde iki yaşlı vatandaş arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen ücretsiz ulaşım kartı tartışması yaşandı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kartı şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşlı amcalar başladılar kavgaya hem de yumruk yumruğa. Kavga bitmek bilmeyince araya diğer yolcular girdi. Bari siz yapmayın dedirten o kavga cep telefonuyla diğer yolcular tarafından görüntülendi.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden, 948 miladi 1541'de Şerefli Koçhisar'da doğdu. Bursa'da Muhammed Üftadi Hazretlerinden feyz aldı. 1007 miladi 1598'de Üsküdar'da cami ve dergah yaptırdı.

genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmud Hüdayi bir taraftan hocası Ramazan Efendi'ye yardım ederken bir taraftan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Mahmud Hüdayi Hazretleri 28 yaşındayken hocasıyla Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı olarak gönderildi. Talebesi Mahmud Hüdayi'yi oraya da götürdü. Mahmud Hüdayi Mısır'da Halveti şeyhlerinden Kerimüddin Hazretlerinden ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Mahmud Hüdayi Hazretleri 33 yaşındayken hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. 3 sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yaptı. 3 sene sonra hocasının vefatı ile Bursa'ya kadı tayin edildi. Bursa kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi gördü. Cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı ve Muhammed Üftade Hazretlerinin talebesi oldu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, hocası Muhammed Üftade Hazretlerine 3 sene hizmet etti. Her emrini harfiyen yerine getirerek, talebelerin yıllarca uğraşarak erişemediği derecelere kavuştu. Evliyalık makamlarında ziyadesiyle pay sahibi oldu. 3 senenin sonunda Muhammed Üftade Hazretleri ona icazet verdi ve çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyeti yaymak, emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. 6 ay kadar çalıştıktan sonra tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya geldiği günlerde 90 yaşından ziyade olan hocasının hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade Hazretleri, "Oğlum, padişahlar rikabında yürüsün. Sen atın üzerinde, padişah da yaya olarak arkandan yürüsün," diye dua etti. O sene Üftade Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler: "Efendim, inde zikri salihin tenzilür rahme. Bu bir hadisi şeriftir. Yağmur yağdığı vakit rahmet yağdı diyoruz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, salih insanların yani evliyaların isimleri anılırsa oraya rahmet yağar. Buna mutlaka inanmamız lazımdır. Büyüklerden bir zata, efendim dinimize göre akıllı insan kimdir diye sual etmişlerdi. Onlar da buyurmuşlar ki, akıllı insan dünyayı verip ahirete alandır. Size misal vereyim. Bir gün Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimize bir fakir geldi. Şeyen lillah, yani Allah rızası için bana bir şey ver dedi. O da buyurdu ki, eğer Fatiha-yı Şerif'i yarısına kadar okursan sana bir altın var. O da hemen yarısına kadar okudu, bir altını aldı. Diğer yarısını da okursan bir altın daha var dediler. Bir altın daha verdiler. Efendim Allah razı olsun dedi. Dur gitme, belki senin bana hakkın geçmiştir. Bir altın daha vereyim,

0: Hakkını helal et dediler. İşte akıllı böyle olur. Yani dünyayı verir, ahireti alır. İslamiyet nedir? İslamiyet üç şeydir. Bir tanesi yoksa hiçbirisi yok demektir. Birisi öğrenmektir. Birisi öğrendiklerini yapmaktır. Diğeri de Allah için yapmaktır. İşte bunlara ilim, amel ve ihlas diyorlar. Allah için yapmazsa yine faydası yoktur. Tasavvuf diyorlar. Hepsi ihlası elde etmek, samimi olmak içindir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, dünya için çalış, dünyada kalacağın kadar. Ahiret için çalış, sonsuz kalacağın kadar. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar şükret. Allahü Teala'ya muhtaç olmadığımız an var mıdır? Nefes almak ve diğer nimetlerin hepsi, aklınıza ne gelirse her şey, her an Cenab-ı Hakk'a muhtaçtır. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Bir zat var. Bunun ismi Abdurrahman bin Muhammed Süleyman'dır. Mecmuaül Enhür isminde çok meşhur bir kitabı vardır. Muhammed Süleyman bu kitabı sebebiyle meşhur değildi. Bu zat Damat ismiyle meşhurdu. Damat ismiyle meşhur olmasının sebebi de bu medresede talebeyken karlı fırtınalı bir kış günü evinde mum ışığında ders çalışırken gece yarısı kapı çalmış. Bu gece yarısı bu soğukta kim olabilir demiş. Kapıyı açınca karşısında örtülü güzel bir bayan var. Hayırdır inşallah diyor. Efendim kusura bakmayın bizim konak yandı. Herkes kendisini dışarı attı. Ben de kaçtım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Bir tek burada ışık olduğu için kapınızı çaldım. Beni kovarsanız kurda kuşa teslim etmiş olursunuz. Beni sabaha kadar koruma altına alırsanız ben sabah giderim. Delikanlı peki diyor. Şuraya geçiniz diyor. Delikanlı sabaha kadar rahlenin başında ders çalışıyor. Kızcağız arada bir bakıyor. Delikanlı 10-15 dakikada bir elini mumun alevine tutuyor. Eli yanınca çekiyor, elini ovuşturuyor. Bir müddet sonra yine aynı hareketleri yapıyor. Sabaha kadar böyle devam ediyor. Sabah oluyor ve kız oradan çıkıyor. Meğer kız sadrazamın kızıymış. Herkes onu arıyormuş. Kızı bulunca hemen sadrazamın yanına götürüyorlar. Sadrazam kızına kavuştuğu için çok seviniyor. Kızım ne oldu diyor. Baba hiç sorma. Çarem olmadığı için bir medrese talebesinin evine sığındım. Ben böyle edepli birini görmedim. Fakat tuhafıma giden bir hadise oldu. Sabaha kadar ara ara mum aleviyle elini yakıyordu. Canı yanınca elini çekiyordu ve yine ders çalışmaya devam ediyordu. Sadrazam, bu medrese talebesini bana bulun getirin diyor. Talebeyi huzura getiriyorlar. Sadrazam talebeye, evladım, bu kız benim kızımdır. Elin yanıklar içerisinde, elini sabaha kadar niçin aleve tuttun diyor. Efendim, şeytan ve nefsim, İkisi birden bana saldırıya geçmişlerdi. Onlar saldırdıkça ben elimi mumun alevine uzatıyordum. Mumun alevi eğer bir arkaya bakarsan cehennem alevi seni yakacak diyordu. Cehennem ateşine yakin hasıl olması için elimi mum alevine uzatıyordum. Sen daha mum alevine dayanamıyorsun. Cehennem ateşine nasıl dayanacaksın? Onun için sen ol, önüne bak diyordum. Elimi yaktım ama dinimi yakmadım diyor. Bu durum sadrazamın fevkalade hoşuna gidiyor. Evladım sen burada otur, ben bir yan odaya geçeceğim diyor. Yan odada kızına, kızım bu işe ne diyorsun diyor. Baba, buna ne denir ki? Buna ancak müstakbel koca denir, diyor. Sadrazam da, ben de ona damadım derim, diyor. Damat olmuş ve daima damat olarak çağrılmış. Kitabın ismi değil, damat ismi meşhur olmuş. Onun için damat olmak zordur. Mum alevine dayanamayan insan, nefsine, şeytana ve kötü insanlara esir olarak bile bile kendisini ateşe atmaktadır. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Neyse ki Cenab-ı Hak, bu ateşi söndüren yangın söndürücü bir vasıta vermiştir. Allahü Teala kullarına acıdığı için, tutuşacağın zaman bu vasıtayı kullanın ve ateşte yanmayın buyuruyor. O da tövbe ve istiğfardır. Mü'min hayır da yapsa, hasenat da yapsa, ibadet de yapsa, ne yaparsa yapsın, mutlaka tövbe ve istiğfar etmesi lazımdır. Çünkü Allahü Teala'nın rızasına uygun yaşamak, Allahü Teala'nın rızasına uygun amel etmek çok zordur. Ama boyun bükerek, yalvararak, istiğfar ederek onun kabul etmesine sebep olmak lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği kul mütevazı olan, alçak gönüllü olan, herkesi kendisinden üstün görenlerdir. Kendisini herkesten üstün görenler şeytanın sıfatındadır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Peki bende bu kibir var mı yok mu diyen anında kibirlenmiştir. Ben berbadım de ki belki kurtulasın. İnsanın kendisini haklı görmesi, insanın kendisine bir paye vermesi, insanın kendisini iyi bilmesi kadar kötü şey yoktur. İnsan nedir ki? İnsan kalp demektir. Kalp demek iman demektir. İmanı gönülden çıkar al, orası o anda cehennem olur. Allahü Teala zaten onlara insan demiyor. İnsan diye hitap ettiği müminlerdir. Yani Allah'a ve peygambere iman edenlerdir. Diğerleri hayvandır. Hatta hayvandan da aşağıdır. Allahü Teala insanlarda üç kuvvet yaratmıştır. Biri his kuvvetidir. Yani görüyoruz, işitiyoruz, tad alıyoruz. Bu hissi müşterektir. Bu his kuvveti hayvanda da vardır. Hatta bazı his kuvvetleri hayvanlarda daha kuvvetlidir. Mesela kedi karanlıkta da görür. İkinci kuvvet akıldır. Allahü Teala aklı yalnız insanlara vermiştir. Akıl hayvanlarda yoktur. Hafıza, hesap yapmak, sebep netice araştırmak, yani bugün bütün fen bilgileri, tıp bilgileri ne varsa hepsi akıl ile, idrak ile, düşünce ile olur. Dolayısıyla akıllı bir insanın bu yaptıklarını insana en yakın hayvan olan ata yaptırmak için binlerce sene uğraşılsa hiçbirini asla öğrenemez ve yapamaz. İnsanda bir kuvvet daha vardır. O da kalp kuvvetidir. Allahü Teala bazı müstesna kullarının kalbini güçlü kılıyor, gözünü açıyor. Onlar oturduğu yerden cenneti, cehennemi görürler. Hatta karşılarındakinin kalplerindekini mürekkebin şişede görüldüğü gibi görürler. Allahü Teala onlar benimle görür, benimle tutar, benimle konuşur buyuruyor. Onlar Cenab-ı Hakk'ın has kullarıdır. İşte nasıl ki insanı hayvana anlatmak zorsa, bu büyükleri de insanlara anlatmak o kadar zordur. Anlaması mümkün değildir. Onun için inanmaktan başka çare yoktur. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, ben şimdi cenneti cehennemi görsem, zerre kadar imanım artmaz. Çünkü zaten ben görmüş gibi inanıyorum. Bende bir değişiklik olmaz buyuruyor. Ama unutmayalım ki insanın terakki etmesi o büyük zatlara olan muhabbet de mümkündür. Çünkü ne olursa olsun, sevgi insanı insana yaklaştırır. Sevgi köprü gibidir. Çünkü insan insana yaklaştığı vakit, onun kalbinden karşısındakine yavaş yavaş feyz dediğimiz nur akar. Bunun neticesinde de insan yavaş yavaş dünyadan soğur ve ahirete karşı sıcaklık, bir yakınlık hissetmeye başlar. Eshab-ı kirama muhabbeti olmayan, ahirette Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın şefaatine kavuşamaz. En çok konuşulanlar, eshab-ı kiram arasında geçen savaşlardır. Bize ahirette bu savaşlar sorulmayacak ki. Bizim onlarla ilgili konuları irdelemek neyimize? Onun için din haddini bilmektir, din edeptir, din saygılı olmaktır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün Üftade Hazretleri talebeleriyle kırlarda sohbet ediyorlardı. Bu arada talebeler etrafa dağılarak her biri birer demet çiçek topladılar. Hüdayi Efendi ise elinde kurumuş ve sapı kırılmış bir çiçek olduğu halde döndü. Herkes hediyelerini Şeyhleri Üftade Hazretlerine takdim etmiş, o da kabul ederek memnuniyetini belirtmiş ve dualar etmişti. Hüdayi de hediyesini verince, Üftade Hazretleri, "Oğlum, arkadaşlarınız demet demet çiçek getirdiler. Siz bize bir tek solmuş çiçeğimi layık gördünüz?" buyurdu. Hazreti Hüdayi de, "Efendimize ne getirsem azdır. Fakat koparmak için el uzattığım her çiçek Allahü Teala'yı tesbih ediyordu. Bu tesbihi işiterek el çekip hiçbirini koparamadım. Ancak kurumuş ve sapının kırılmış olmasından dolayı bu çiçeği tesbihten kesilmiş gördüm. Bu sebeple bunu getirebildim." Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bu cevabıyla şeyhinin bir kat daha muhabbet ve teveccühünü kazandı. Çünkü Üftade Hazretleri Hüdayi Hazretlerine her zaman, "Evladım, her zerrede hakkı göreceksin. Her zerreye hak muamelesi yapacaksın. Başka yolu yok. Bu böyledir." derdi. Sevinci talebesinin bu mertebeye ulaşmasından geliyordu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler: "Saadet ağacı la ilahe illallah ağacıdır. Kim onu tasdik dikişiyle diker, ihlas suyuyla sular, salih amel ile gözetirse, onun kökleri sağlam ve sabit olur. Hiçbir şey onu sarsamaz. Yaprakları yeşerir, meyveleri bol ve kat kat olur. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Bu ağacın meyvesi gafletten uyanıklık, tövbe, zühd, vera, tevekkül, teslimiyet ve batıni güzel sıfatların hepsidir. Bu ağacı tekzip ederek diktiğin, riya suyu ile suladığın, kötü ameller ve çirkin işlerle, ahdi bozmak ve emaneti gözetmemek suretiyle onu zayi ettiğin zaman, onun kökleri sağlam ve sabit olmaz, yaprakları yeşermez ve meyve vermez, kökleri parçalanır. Kim bu ağaca sığınırsa, zafere erişir. Böyle yapmayan hüsrana uğrar. Kim bu ağaca bağlanırsa, iki dünyada mes'ud ve bahtiyar olur. Kim de buna bağlanmazsa, iki cihanda bedbaht olur. Bu ağacın dallarından bir dala yapışan kimseyi, bu dal yüksek derecelere kavuşturur. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki, kendisine yapışan kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah deyinceye kadar, insanlarla muharebe etmeye emrolundum, buyurdu. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki, Allahü Teala'nın vahdaniyetini tanımayı sağlar. Onun meyvesi Allahü Teala'nın bir olduğunu ikrardır. Ey insanoğlu, Allahü Teala seni tevhidini bilmen için yarattı. Âlemdeki bütün her şeyi de senin için yarattı. Ve bunlar arasındaki hayvanları, bitkileri sana hizmetçi kıldı. Yer senin ikamet etmeni sağlar. Melekler seni muhafaza eder. Güneş sana ışık verir. Hepsi senin için yaratılmıştır. Sen sadece Allahü Teala'yı bir bilip ona kulluk için yaratıldın. Öyleyse bütün mahlukat Allahü Teala'nın vahdaniyetini ve bir olduğunu kabul edip bunu ikrar için yaratılmıştır. Ey insanoğlu, Allahü Teala bütün eşyayı senin için yarattı. Seni de kendisi için yarattı. Sen ise Allahü Teala'nın senin için yarattığı şey ile meşgul oldun. Nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın, vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütuflarının hürmetine riayet etmedin. Nimet sahibine şükür, onun verdiği nimete teşekkür etmektir. Bu da kendisine verdiği nimetten dolayı ona senada bulunmakla olur. Ey insanoğlu, sadece Allahü Teala verir. Öyleyse sadece onunla meşgul ol ve ona yönel. Bu hasıl olursa senin için bütün nimetler hasıl olur. Ey insanoğlu, Allahü Teala'dan başkasına yöneldiğin, onlara iltifat ettiğin müddetçe La ilahe illallah kelimesini söylemeye devam et. Çünkü o sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder. Sana övülen iyi hasletleri getirir. Kelime-i tevhidin manasının yerleştiği kalbi hiçbir şey köle ve kul edinemez. Çünkü onun sadece Allahü Teala ile ünsiyeti vardır. Sadece onun zikriyle mutmain olur. Böyle olunca kalp başkalarının köleliğinden kurtulmuş olur. Bu bakımdan hürdür. Hür ise satılamaz ve satın alınamaz. Fakat nefis şehvetlerine ve dünya lezzetlerine meyledince her lezzet ve şehvet onu kendisine köle edinir. O zaman nefis köle durumundadır. Böyle insanlar kelime-i tevhidin manasını kalplerine yerleştirmeyenlerdir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir kış günü akşamı Üftade Hazretleri talebelerini toplamış sohbet ediyordu. Bir ara dostlarım, canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür? Buyurdu. Talebeler içlerinden bu kış günü bu karda taze üzüm olur mu diye düşünürlerken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de kendi kendine madem ki bu sözü hocam söyledi mutlaka bunda bir hikmet vardır diye düşünerek ayağa kalktı ve efendim müsaade ederseniz ben deniz getireyim diyiverdi. Müsaade edinince sepeti aldığı gibi Bursa'nın çekirge mevkisindeki bağa gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde salkım salkım üzümlerin sarkmakta olduğunu gördü. Bunun hocası Üftade Hazretlerinin bir kerameti olduğunu anlayıp, üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde, sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak dergâha doğru yürüdü. Yolda hızlı hızlı yürürken birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştıysa da başaramadı. Çaresiz kalınca hocası Üftade Hazretlerinden yardım istemek hatırına geldi ve içinden "İmdat ya mübarek hocam!" der demez çukurun başından bir ses geldi. "Ey Mahmud, uzat elini de yukarı çekeyim," diyordu. Başını kaldırdığında birisinin kendisine gülümsediğini gördü. Elini uzattı. Yukarı çıktığında bir anda o kimseyi göremez oldu. Yine sepeti omuzuna alarak dergaha doğru süratle gitti. Hocasının huzuruna vardığında sohbet devam ediyordu. Omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri yardım edenin Hızır aleyhisselam olduğunu söyledi. Talebeler hocaları Üftade Hazretlerinin Allahü Teala'nın katında yüksek bir veli olduğunu ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hocalarına olan teslimiyetini bir kere daha anladılar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh buyurdular ki, kendini beğenmek helak olmak, riyakarlık şirk koşmak, cehalet ölüm, tembellik ziyandır, şehvetler afet, lezzetler ifsattır. Akıllı kimse günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en güzel mertebesidir. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Hikmet, akılların bahçesi, ermişlerin mesiresidir. Gezinti yeridir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Cahil, dayakla uslanmaz, nasihatlerden payını almaz. İlim, insanı akla götürür. Kim ilim öğrenirse, akıllanır. İlim, nefsi, ruhu ihya eder, diriltir, aklı aydınlatır, cehaleti öldürür. Zulüm, ayakların kaymasına, nimetin zevaline, milletlerin helakine sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak, ermişlerin ibadetidir. Mü'minin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Güzellik sevap güzelliğidir. Elbise güzelliği değil. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. İhtiraslı kimse bütünüyle dünyaya malik olsa dahi fakirdir. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala için cömertlik mukarrebinin, ermişlerin ibadetidir. Allah-u Teâlâ'nın azabından korkmak müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekârların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Cennet en hayırlı mal, cehennem ise en kötü barınaktır. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Mü'min, nimetle hata arasında olup, nimete yalnız şükür ve istiğfarla erişilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. Muvaffakiyet ve başarısızlık, nefis ile mücadele etmektedirler. Hangisi galip gelirse, ona hakim olur, tesiri altına alır. Mü'min daima günahlardan kaçınır, beladan korkar ve Rabbinin rahmetini talep eder. Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir. İman ve haya, biri diğerinden kopmayan bir bütündür. İman ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. İman bir ağaç gibi olup, kökü yakin, dalı takva, nuru haya, meyvesi cömertliktir. Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa, onu söndürür ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Sultan Ahmet Han'ı ziyarete gitmişlerdi. Sohbet esnasında Sultan Ahmet Han, "Efendim, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kıyamet günü talebelerine ve pek çok günahkâr mü'minlere şefaat edeceği hakkında rivayetler var. Bu rivayetlerin doğruluğu hakkında ne buyurursunuz?" diye sual eyledi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hemen cevap vermedi. Bir müddet murakabe halinde kaldıktan sonra, "Bu söz doğrudur," buyurdu. Sonra padişah, "Efendim, acaba Zât-ı Âlî'nizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur?" diye sorunca, Mahmud Hüdayi Hazretleri ellerini kaldırarak, "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar, ömrünün sonlarında fakirlik görmesinler, imanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler," diye dua eyledi. Alimler ve evliya, bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup kimselerin hiç denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin de vefat günlerine yakın öleceklerine haber verdiklerini bildirdiler. Nitekim Sultan Ahmet Han da öleceğini bilip haber verdi. Şanı yüce padişah 1617 senesinde hastalandı. Sırtında bir yara çıkmıştı. Mabeyinci Mustafa, sultanın vefatından bir gün önce huzurundayken, Ahmet Han'ın odada sahibini göremediği kimselere 4 defa "ve aleyküm selam" dediğini işitti. Sebebini sorduğunda Sultan Ahmet Han, "Şu anda yanıma Hazreti Ebubekr Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain geldiler. Bana sen dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olacaksın, buyurdular cevabını verdi. Hakikaten ertesi gün vefat etti. Cenazesinin yıkanması için hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri davet edildi. Ancak o, sultanımı çok severdim, şimdi dayanamam. İhtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün buyurdu ve talebelerinden Şaban dedeyi gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat ettiler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, Arif, kendini bilen, nefsini Allahü Teala'dan uzaklaştıracak her şeyden temizleyendir. Ahmaklık, dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan bir hastalıktır. Allahü Teala için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer. Bir an gelir son bulur. Akıllı kimse bugünü dünkü gününden hayırlı olandır. Şaki, haline aldanan, emellerinin aldatmasına kanandır. Lehim, alçak, değerinin üzerine çıkınca eski halini inkâr edendir. Allahü Teala'ya yaklaşmak, ondan istemekle, ahirete yaklaşmak, dünyayı terk etmekle, dünyanın fani olduğunu, sen onunla kalsan bile, onun sana kalmayacağını bilmekle olur. Dünya, itaat göstermeye değmeyecek kadar küçük ve hakirdir. Doğruluk, sevimli olanlarda zinet, üzüntülü olanlarda metadır. Büyük ihsan, dostunun hatasını doğruya çevirir. Düşmanın doğruluğunu da hataya çevirir. Cahil, kusurunu anlamaz, yapılan nasihati kabul etmez. Zaman, bedenleri yıpratır, emelleri yeniler, eceli yakınlaştırır, dilekleri uzaklaştırır. Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakit de ibret alır. Kendisi amel etmeksizin Allahü Teala'nın yoluna çağıran kişi oksuz yaya benzer. Mürüvvet, insanın kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Zenginliklerin en hayırlısı Allahü Teala ile iktifa etmektir. Allahü Teala'dan başkasıyla yetinmek en büyük fakirlik ve şakiliktir. İlmin sonu yoktur. Her ilimden güzel olanını alınız. Cömertlik ve cesaret şerefli maksatlar olup Allahü Teala Hazretleri bunları sevdiği ve denediği kişilere ihsan eder. Sıkıntıya karşı sabretmek bolluk anındaki afiyetten daha eftaldir. Akıl nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahirette şereflerin en yücesidir. Şerefli insan, azarlandığı vakit kızar, yumuşak davranıldığı vakit yumuşar. Şerefsiz insan ise, yumuşak davranışa sert çıkar ve sert davranana karşı da yumuşar. Sükût, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır. İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. İnsandaki cahillik, vücudu yiyen haşereden daha tehlikelidir, zararlıdır. Sait kimse, azaptan korkarak inanır ve sevap niyaz eder. Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. İlim, İnsanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da Allahü Teala'nın huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, ihtiras ve cimrilik Allahü Teala'ya karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Mal harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder. Fakih öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allahü Teala'nın rahmetinden yüz çevirtmez. Alim öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden dolayı ümit kapısından men etmez ve Allahü Teala'nın mekrinden emin olmamalarını sağlar. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de dünyadan ahirete götürülen mahsuldür. Cömertlik güzel metiyeyi mal sevgisi üzerine tercih etmektir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Zengin bir kimse Mahmud Hüdayi Hazretlerinin üstünlüğünü görmek, anlamak için huzuruna gitti. Hiç kimseye göstermeden Mahmud Hüdayi Hazretlerinin seccadesinin yanına elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince Mahmud Hüdayi Hazretleri, "Bırakmış olduğunuz altınlar ile hem dünya hem de ahiret mamur edilebilir. Altın veliye de deliye de lazımdır. Onun için bu altınların hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahsur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum." deyince o zengin, "Efendim, kalbimde gizlediğim şeyleri aynen ifade ettiniz." dedi ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine muhabbeti ve hürmeti artmış olarak huzurdan ayrıldı. Sultan Ahmet Han bazı devlet erkanıyla gezmeye çıktılar. Ormanlık bir yerde istirahat ederlerken hizmetçiler bir koyun kesip kızarttılar. Padişaha ikram ettiler. Sultan Ahmet Han besmele çekerek elini ete uzattığı an Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri orada beliriverdi. Padişaha, "Sultanım, sakın yemeyiniz. O et zehirlidir." buyurdu. Etten bir miktar kesip oradaki bir köpeğe verdiklerinde köpeğin derhal öldüğü görüldü. Zamanın padişahı vezirlerinden birini azletmiş, mührünü de Üsküdar tarafında oturan bir başka vezire göndermişti. Yolda mührü götüren haberci bir deniz kazasına tutulduğu için mührü denize düşürdü. Mührün denize düştüğünü öğrenen padişah Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine gidip durumu anlatınca o da pöstekisinin altına elini uzatıp suları damlamakta olan mührü padişaha teslim etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, "Talip, maksudunun, sevdiğinin yolunda olmalıdır. Onlar ihlaslı olurlar. Zira ihlas, bu yolun kesin şartlarındandır." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kim ihlas üzere olursa, onun kalbine hikmet menbaaları, nurları akar. Kalp Allahü Teala'nın evidir. Davud aleyhisselam, "Ya Rabbi, seni nerede arayayım?" deyince cevap olarak, "Benim için kalpleri kırılmış, benim için kalpleri harap olmuşların, evliyanın yanındayım." buyuruldu. Yine bu manadaki hadis-i kutsi'de buyuruldu ki, "Yere ve göğe sığmam. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım." Bilal bin Haris Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, "Benden sonra unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkaran kimseye, bunu işleyenlerin sevabı kadar ecir verilir. Bunların sevabında azalma olmaz. Buna karşılık, bid'at ve sapıklık çıkaranlardan Allahü Teala ve Resulü razı olmaz. Bu bid'ati işleyenlerin günahları kadar bid'ati çıkaranın üzerine yükletilir. Bid'at işleyenlerin günahlarında hiçbir azalma olmaz. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Eshabıma dil uzatmakta Allahü Teala'dan korkunuz. Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız. Nefsinize uyup kin bağlamayınız. Onları sevenler beni sevdikleri için severler. Onları sevmeyenler beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, gücendirenler Allahü Teala'ya eziyet etmiş olurlar ki bunun da muahezesi, ibret cezası gecikmez verilir." Vefatı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1038 miladi 1628'de hakiki aleme göçtü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti, vasiyetini yaptı. Son nefeste de kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'daki dergâhındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırmak kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye on ikincisi.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye on ikincisi.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Doğuma sünnet yaptırmayı düşünür mü acaba? Pek çok anket yapıyoruz bununla ilgili ve giderek daha artan, daha büyük oranlarda evet cevabını alıyoruz. Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara ile bugün bunu konuşacağız. İkinci konumuzsa bebeklerde özellikle biraz da büyümeye başladıklarında ek gıdayla birlikte yaz beslenmesi olacak. Bebeklerin iştahsız olduğu bir dönemdeyiz. Acaba onların iştahını nasıl açabiliriz? Biraz da büyüdüyse çocuğunuz artık bebeklikten çıktıysa onların yaz mevsiminde sağlıklı doğru beslenmesi için neler yapmalıyız? Konuyla ilgili olarak çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Murat Doğan bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Cem, operatör Doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
1: Hoş bulduk Hülya. Merhaba.
0: Merhabalar. Bugün yeni doğan sünneti konuşacağız seninle. Deneyicilerimizin de ilgisini çekecek bu konu. Aslında defalarca belki bu konuyu seninle konuştuk, paylaştık ama gittikçe daha fazla oranda ailenin çocuğu doğar doğmaz sünnet ettirme gayretinde olduğunu görüyorum. Kulaktan kulağa da pozitif yayılıyor zannediyorum bu konu.
1: Doğru. Yani hakikaten Hülya, ben de düşünüyorum tabii ilk uzman olarak çalışmaya başladığımda yeni doğan sünnetini konuşurken, ya Cem bu yeni bir konu mu, nasıl bunu konuşalım derken, şimdi farkındaysan herkes bilir hale geldi en azından. Biz de çok fazla yapmaya başladık, çok da fazla yapıyoruz. Yapılmasından çok memnun oluyorum. Çünkü ben yeni doğan sünnetiyle ilgili sanki bir misyonmuş gibi düşünüyorum. Sebebi de şu: yeni doğan sünneti bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığı için, bizim ülkemizin sınırlarında yaşadığı için zaten sünnetle muhatap olacak. Sünnet konusu hayatının bir yerinde ona denk gelecekse, hakikaten bu işi en az travmayla, en hızlı, en konforlu, en kozmetik olarak halledebilme dönemini ben yeni doğan sünneti dönemi buluyorum.
0: Travmatik bir olay sünnet, kabul etmek lazım.
1: Kesinlikle kabul etmek lazım. Yani hele okul çocuğunda biz ne kadar o travmayı atlatabilmek için, ki yaşadın biliyorsun. Atlatabilmek için anestezi veriyorsak da, işte anesteziye girmeden önce premedikasyon dediğimiz, onu sakinleştirip ameliyathaneye alıyorsak da, sonrasında çok ağrı ile ilgili yaptığımız tecrübemizde çok onları ağrı konusunda da rahatlatıyorsak da, sünnet yine de okul çocuğu için travmatik bir iş oluyor. Ama yeni doğan bebek sünnetinde bütün bu söylediklerimizin hepsi ortadan kalkıyor. Bir kere yapımı kolay, 10 dakika sürüyor. İkincisi, anestezi ortada yok. Hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Sadece cildini uyuşturacak kadar minik bir iğne yapıyoruz. Üçüncüsü, evde ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Anne sütü o kadar faydalı ve yararlı oluyor ki, o dönemi tamamen anne sütünün keyfiyle ağrı kesici ihtiyaç durmadan geçiriyorlar.
0: Peki şimdi ağrıyı hissetmiyor mu? Yoksa anlatamadığı için biz hissetmediği zannına kapılıp kendimizi rahat mı hissediyoruz?
1: Hülya, her zamanki gibi hep profesyonel soruların. Hep yani konuyu tam sabit noktadan vuruyorsun. Bak şöyle, bir bebeğin ağrı hissedip hissetmediğini anlayabilmek zor. Ancak biz şunu biliyoruz ki bebekler konforları bozulduğunda ya da bir şey istediklerinde mutlaka onu yaptırtmayı biliyorlar ağlayarak. Şimdi eğer yeni doğan sünneti yaptığımız bir bebekte aileler bize döndüklerinde, kontrole geldiklerinde bir hafta sonra, ya çok zorlandık hocam, çok ağladı bu, bir türlü biz zapt edemedik, ne yapacağımızı bilmedik deseler, diyeceğim ki evet, ağrı hissediyorlar. Mutlaka algılıyorlar. Mutlaka bir farklılık hissediyorlar. Belki az da olsa ağrı hissediyorlar. Ama anne sütü onları rahatlatıyor, bir. İkincisi, yine ben tecrübeyle şu lafı ailelere söylüyorum. Sanıyorum bu yaşadıkları ağrı hissi gaz sancısından daha fazla bir şey değil. Çünkü yine iki pışpışlandıklarında konu kapanıyor.
0: Bir de galiba birbiriyle karışıyor ağrılar. Çok da lokasyon olarak algılayamıyorlar ağrının nerede olduğunu.
1: Çok doğru. Ağrıyı sosyalleştiremedikleri için. Yani büyük bir çocuğun örneğin ağrısı pipisinde sünnetle ilgili olsa bile, o size başka şeylerle ağrıyı uzatarak sunabilir. Ama bunlarda öyle bir sosyalleştirme olmadığı için, evet, ağrı karışıp bir yerlere gidiyor. Gaz sancısı gibi oluyor. Ne bileyim işte, kaka yapamama sorunu gibi oluyor. Ve sünnet olmuş olmanın getirdiği ek büyük gibi çıkmıyor karşılarına.
0: Şimdi biraz boşa döneceğim. Teknik olarak nasıl uyguladığınızı soracağım. Sonrasında özellikle o da bezli döneme denk gelmesinin avantaj mı dezavantaj mı olduğunu aileler çok soruyorlar, çok merak ediyorlar. Onu özellikle ben de soracağım sana. Nasıl bir teknikle uyguluyorsunuz ve doğar doğmaz hemen ilk birkaç gün içinde mi yapıyorsunuz?
1: Evet, yeni doğan sünneti dediğimiz şey bir kere teknik olarak da diğer sünnetlerden farklı. Neden farklı?

0: Yapılış yöntemleri çeşitli ve basit. Basite indirgenmiş. Ben çan yöntemini kullanıyorum. Yaklaşık işte 10 yılda geçmiştir çan yöntemini uygulamaya başladığım. Nedir bu? Metal bir iki parçalı klipsin pipinin sünnet derisinin ucuna takılması. 7-8 dakika beklendikten sonra bizim kendi bisturi dediğimiz bıçağımızla kesilerek cildin çıkartılması. Bir başka yöntem var. Plastibel denilen. Plastik emzik gibi bir şeyin pipin ucuna takılması. Kendi ipiyle cildinin işte boğulması diyeyim. Hı hı. Sonra plastiğin bir kısmını kırılarak pipin ucunda bırakılıp onun kendi spontan düşmesinin beklenmesi. Bir hafta içinde de kendisi düşüyor. Hı hı. Bu da basit bir yeni doğan sünneti yöntemi. İşte bizim çan yöntemi dediğimiz yöntem literatürde Gomcock klempi diye geçiyor. Amerikalılar çok seviyorlar. Onlar çok uyguluyorlar. Bu yöntemlerin, bu bahsettiğim iki yöntem de erişkin çocuklarda uygulanamıyor. Neden? Çünkü bu yöntemlerde dikiş yok. Dikiş atmak gerekliliği yok. Belki bir iki dikiş istersen konulabilir güvenlik için. Ama genellikle dikişsiz yöntemler, ama büyük bir çocukta sünnet sonrası sertleşmeler nedeniyle o cildin spontan olarak orada durması mümkün değil, mutlaka ayrılır. İkincisi, büyük bir çocukta damarlar da geliştiği için kanamayla ilgili bir risk yaratır, bebekte o yok. Damarları çok ince olduğu için bu cildin kanlanması çok az ve işte o yöntemlerde kanamadan halledebilme şansımız var. Yani uzun lafın kısası, evet, yapılış teknikleri de büyük çocuktan farklı.
1: İlk birkaç gün içinde bahsediyorsunuz yeni doğan, ama bir sınırı var mı? Kaç güne kadar bekleyebilir en fazla?
0: Yeni doğan sünnetin aslında kitabi olarak sınırı bir ay. Evet, ilk birkaç günde bahsediyoruz. Çünkü ben şunu tercih ediyorum. Bebek doğdu, yeni doğan odasında sünnetle ilgili karar aileden alındı. Bebek 24 saatini doldurdu. Gayet sağlıklı bebek. Elimize aldığımız, emzirdiğimiz, kucağımıza aldığımız, yani herhangi bir başka sağlık problemi yok ise o gün sünnetin olup öbür gün anneyle birlikte taburcu olsun istiyorum.
1: İlk günde hastanede geçiriyor böylece sünneti.
0: Böylece aynen. Aynı hastanede geçirdiği sürede bebek için konforlu bir süre oluyor. Anne rahat oluyor. Ay, bebeğe bir şey olursa burada müdahale ederler zaten duygusu içinde oluyor. Onun için çok güzel bir gün oluyor ertesi gün. İlk gün değil, ertesi gün. Ondan sonra ne zaman yapılabilir? Ondan sonra ilk bir ayda yapılabilir. Tabii ki bebeklerde sarılık 3. 4. gün genelde belirgin hale geliyor. Bir hafta 10 gün içinde gerilemeye başlıyor. O döneme girmek istemiyorum. İkinci haftaya kalıyor genelde orada işler. Hı hı. İlk bir ay çıkmadan da bu iş bitsin istiyoruz. Ama bir ayı geçmiş bir bebek, işte bugün mesela gelen, polikliniğime gelen hastalardan bir tanesi, 29 günlük. Cumartesiye koyalım mı? O zaman 32 günlük oluyor. Aile bir telaşla 30 günü geçiyor diye. Hı hı. Hayır, o kadar değil. Matematik hesabı gibi bizde keskin değildir günler. Yeni doğan dönemi dediğimiz işte ortalama ilk bir aydır. Ama işte 40 gündür, ama 25 gündür. O dönemin içinde kalmak kaydıyla yapmakta fayda var. Hı hı. Sonra ilk bir ayı geçtikten sonra 3 aylık bir bebek bu tarzda bir sünnetle ve anestezi verilmeden sünnet yapılabilir mi? Yapılır. Bununla da yeni doğan sünnet olmaz. Bununla da lokal yöntemle yapılan sünnet olur. Ben yapmıyorum, biliyorsun. Ben orada hep yine anesteziye dönüyorum artık. Bir ayı geçtikten sonra, hadi 40 günü geçtikten sonra bebekler anestezi altında, yine fazla yıpratılmadan ufak bir anestezi verilerek sünnet yapılması uygun olur.
1: Evet, şimdi sünnet yapıldı. İlk günü hastanede geçirdi yeni doğan ise, ya da eğer hastaneden çıktıysa bebek anneyle birlikte tekrar geldi. Sünnet oldu. Anneye verildi. Ağrısı, sancısı belki biraz var ama anne sütüyle o kapatıldı. Ama bununla birlikte yine de bir yandan o dönemde, yeni doğan döneminde göbek bakımı var. Bir yandan da sünnetli olduğu için onun bakımı var. İkisi birbirine karışmaz mı?
0: Evet, orada biz hemen şöyle bir cümle sarf ediyoruz. Göbekten önce bu iş biter.
1: Yani göbek bağa düşmeden
0: ve siz daha evde göbek bakımını yapıyorken, geçen bir tane hemşire hanım da şey dedi, hocam biz artık göbek bakımı önermiyoruz hastalığı diye. Orada da işler demek ki hızlandırılmış. Hani bir şey sürdürmüyoruz, öyle kendisi spontan iyileşiyor dedi. Evet, ama göbek düşmeden sünnet mutlaka iyileşmiş oluyor. Yani Hülya, ben daha henüz sünneti iyileşmedi ama göbeği bitti diyen bir yeni doğan bebek görmedim. Hep hocam dediğiniz gibi oldu. Hakikaten sünnet değişimimiz bitti, göbek daha devam ediyor durmaya şeklinde oluyorlar.
1: Ama bezlenmeye de devam ediyor bu arada. Peki sürtünmeden bir rahatsızlık duymuyor mu bebek? Yani oraya özel bir, hani yetişkin çocuklarda bir özel kilot vesaire giydirilir, özel bir beze ihtiyaç duyuyorlar mı?
0: Bununla ilgili de bir izninde bir küçük, çok küçük bir hikaye söyleyeceğim. 99 yılıydı, Amerika'ya gittim. Orada yeni doğan sünneti çok fazla yapılan uygulamaydı. Bizler de, ben de büyük bir klinikten çıkmış, yani daha doğrusu büyük bir klinikte hala asistan olan bir kişiyken, şöyle dedim: ya bu sünnet yapıyorsunuz ama bezden tahrik tahriş olup da işte ne bileyim oralarda bir zedelenme yapmaz mı? Bana güldüler o zaman. Doğru. Çünkü aslında bezin hiçbir şeyi olmadığı gibi bize pansuman etkisi var. Yani biz pipiye bolca krem sürüp bazen bezin içine biraz vazelin sürüp aslında oradaki bezlenmeyi pansuman gibi kullanıyoruz. Yine büyük çocuktan farklı olarak bir avantaja dönüyor iş.
1: Evet, yine hakikaten doğru yine söylüyorsun. Dış etkenlere karşı,
0: çarpmaya karşı, ayağını getirdi, işte eli oraya takıldı. Biz gördük, korktuk, bir şey zarar verir miyiz diye. Hayır, bezine birazcık vazelin ya da pipinin ucuna biraz sürülen, işte Bactroban kullanıyorum ben genelde, antibiyotikli bir pomat. Hı hı. Bezi kapattığımızda zaten güvenlikli bir ortam yaratıyoruz sünnetten sonraki pipi için.
1: İdrarın herhangi bir olumsuz etkisi
0: İdrar,
1: yok.
0: İdrar steril. Sadece ılık su değmiş gibi oluyor oraya. Hani yakar mı bu? Hayır, yakmaz. Ama çok çok nadir aileler ya biraz sanki çiş yaparken yanıyor gibi hissettik diyorlar. Acaba çocuk onu yanma olarak mı algılıyor, yoksa oraya idrar geldiğinde, çiş geldiğinde hani onu mu hissediyor? Onu da ayırt etmek açıkçası çok da mümkün değil. Ama çok bir etkisi olmuyor idrarında.
1: Bütün çocuklarda uygulanabilir diyorsun. İlk günü atlatmak kaydıyla. Peki evet. Bazı çocuklara da bakıyoruz, bebeklere sünnetli doğuyor. O konuya da biraz değinelim mi? O çocuklar için de tekrar bir müdahale gerekiyor mu?
0: Evet, sünnetli doğan denilen bebekler biliyorsun, yani 3 program yapsak hiç dolmayacak olan bir şey. Peygamber sünneti, sünnetli doğmuş bebek, pipi anomalileri. Önemli bir durum. Hayır, bunlar da yeniden sünneti duruyor. Yapmıyoruz. Hı hı. 6 aydan sonra ameliyatla düzeltilebilecek bir anomali var önümüzde demektir. Ayrı bir konu, uzun bir konu. Onlarda da yeniden sünneti olmuyor. Haklısın. Aslında sen beni yine burada düzeltiyorsun. Bir, hı, sağlık olarak uygun olan bebekler. İkincisi, fiziki olarak da şekil şemal olarak da uygun olan cinsel organlarda ancak yeni doğan sünneti tamam denilebilir. Yoksa yine durmak lazım.
1: Peki buna eşlik eden başka durumlar söz konusuysa, mesela işte çocukta diyelim ki inmemiş testis problemi var vesaire. Bu durumlarda da hani iki operasyonu daha sonra birlikte yaparız gibi bir yaklaşımınız oluyor mu?
0: Süper, aynen oluyor. Ben söylüyorum ailelere. İnmemiş testis varsa isterseniz bekleyelim, inmemiş testisi ameliyat ederken sünnette yaparız diyoruz. Tabii inmemiş testislerin bir kısmı takip edilip spontan kendiliğinden indiği için onlarda da aileler şöyle bir karara varıyorlar. Hocam, bir kısmında eğer kendinden ineceğine inanıyorsak, yani burada olasılığımız ne, ortalama %50 bu ameliyatsız hallolur diyorsanız, biz yine sünnet yaptıralım diyorlar, kararlı olan aileler. Hı hı. Onlar da yeniden sünnet yapıp testisi beklediğim de oldu. Hı hı. Hayır, bu dediğimiz gibi, aynen senin söylediğin gibi, sonra ekleriz bunu deyip durduğumuz, ameliyata gittiyse de ameliyatla yaptığımız da oldu. Bir tek orada şöyle bir ikilemde kalıyorlar. Hani yeni doğan sünnetinin bu konforu, lokal anesteziyle yapılır kısmını kaçırmayalım. İnmemiş testis, belki de ameliyat etmeyeceksiniz bunu, takip edip, hı hı, duracaksınız deyip yaptırmak isteyenler de oluyor. Ona hani çocuğa göre karar vermek, hı, gerekiyor.
1: İşin biraz da sosyal tarafını konuşalım. Çünkü, hı, ne de olsa oğlumuz olmuş. Büyüyecek, sünnet, hı, olacak. Şimdi ailenin göreceği birkaç mürüvvet var. Biri sünnet, biri askere gönderecek, sonra evlendirecek. İşte okulları saymıyorum. Onlar kız erkek, hepsi için aynı derecede, hı, keyifli. İşte düğün belki kız erkek ikisi için de aynı, ama hani biraz büyüsün, şöyle bir giydirelim, bir sünnetini görelim diyenler nasıl bir yaklaşım içindeler? Hani sünnet yapalım sonra tekrar düğün yaparız diyenler oluyor mu?
0: Tabii oluyor. Ama bu adamlar, bu çağın adamları diyeyim. Kendi evimde de bir tane olduğu için onu söyleyebilirim. O bizim sünnet düğünleri yaptığımız yaşlara geldikleri zaman, o zaman da karizmaları sünnet düğünü yapmaya engel oluyor sanıyorum.
1: Ne kadar küçük, o kadar iyi mi diyorsun?
0: Aynen öyle. Bu sefer de sünnet düğünü istemiyorlar. Tabii sosyal yönü eksik biraz yeni doğan sünnetin bizim toplumumuz için. Bizler sünneti böyle birazcık da düğünle, dernekle yapmak isteyen bir topluluğuz, Türk toplumu. Güzel de bir şey bu. Hı hı. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ancak yeni doğan sünneti yaptırıp sonra düğün yapılabilir. İşte dediğim gibi bazen de olmuyor. Çocukların şeyine, tarzına uymuyor bu durum. Ama yeni doğan sünnetinin sosyal yönünün eksikliği de sanıyorum yeni doğan sünneti geliştikçe kapanacaktır Hülya. Şöyle ki, bebekler o kadar tatlı sünnet kıyafetleriyle geliyorlar ki artık. Yani bir günlük bebeğe giydirdikleri sünnet kıyafetlerini görsen, yani insanlar sanıyorum oraya doğru da
1: bir şey de eksik kalmıyor diyorsun.
0: Aynen, yönelmeye başladılar. O nedenle herhalde bu açığı da bizim toplumumuz kapatacaktır. Yeni doğan sünnetine inanmaya başladığında çok şiddetli bir şekilde kabul gördü. Hakikaten yani çok itiraz eden insanlar, cerrahlar da yapar hale geldi. Birçok hastanede yeni doğan sünneti yani yapılır bir hizmet oldu bence. Hoşuma da gidiyor, hani ilk zamanlardan beri hep söyledik. Çok az ya yeni doğan sünneti yapılmasın diyen insan kaldı neredeyse. Ona da aileler şaşırıyor. Yani bana gelip ya biz falan hastanede doğum yaptık, orada bize olmasa daha iyi olur dediler. Ya da yeniden sünnetini çok önermediler deyip yine de bizi bulup yeniden sünneti yaptıranlar oluyor. Birçok avantajı ön plana çıktı. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen bir yerde şöyle bir şey geçti. Peygamberimizin de işte ilk 40 gün sünneti önerdiği hadis olarak geçiyor diye. Arap Yarımadası gerçekten ilk bir ayda 40 günde bu işi halletmek üzere yapıyor. Biz yani yurt dışından şimdi hastalar geldiğinde çoğu sünnetli olmuş oluyor, bebekler geldiğinde, başka bir sebeple geldiklerinde. Yurt dışında özellikle Amerika çok seviyor yeni doğan sünnetini. Biraz Avrupa'da tereddütler var. Yani işte Almanya biraz farklı bakıyor işe. Yahudiler sünnet çok yaptıran bir topluluk. Onlar 8. gün rutin yaptırıyorlar. Hiç bunu konuyla ilgili bir taviz kabul etmiyorlar. Hani ek bir anomali yoksa mutlaka yapılıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu bizim hani düğün dernek işlerini...
1: Biraz anneler babalar, hani anneanne babaanne dedeler galiba.
0: Onlar gençleştiği zaman anneanne babaanne dedeler daha şimdi artık genç hale gelmeye
1: başladı.
0: Bizim
1: torunlarımızda mesela bizim artık torunlarımızda, konuşulmayacak.
0: Hayır, sanıyorum bu tamamen oturmuş olacak. Herhalde bir 10 yıl sonra büyük çocuklar sünnet olurken şu soru soracak. Ya siz niye yaptırmadınız bu zamana kaldınız ki?
1: Şimdi artık bu işin sosyal tarafını halletmek istiyorsak, Cem'in de söylediği gibi çok güzel kıyafetler var. Onun dışında bebek doğunca bir şey takıyorsanız hediye, onun yanına bir de sünnet hediyesini takıp hani o da eksik kalmasın diyorsanız tamamlayabilirsiniz bu şekilde. Çocukların konfor ve sağlığı önemli. Anne, hep şu tereddütler var halk arasında. İşte anne zaten yeni doğum yaptı, bebek de mi ilgilenecek? Halbuki o dönem çok uygun bir dönem. Çünkü anne zaten yalnız değil. Onunla da ilgilenen birileri var. Dolayısıyla çok da ağrısız, sancısız bir dönem çocuk için, kontrol edilebilir, yönetilebilir bir dönem olduğu için tavsiye ediliyor. Ve Türkiye'de de oranları giderek artıyor.
0: Aynen öyle. İşte bu belki kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bebek yeni doğum yapılmış bir bebek, işte ya onun başka sorunları varken biz bir de sünnet mi ekleyelim üzerine, tam tersi, o daha hiçbir şey anlamamışken, yeni sorunlar bilmiyorken sizler de bebek de yeni doğan sünnetini bitirmek herhalde mantıklısı. Yani düşünülenin tam tersi aslında geçerli. Bunları söylemekle ilgili de kendimi artık çok rahat hissediyorum Hülya. Şundan dolayı çok yaptık yeni doğan sünneti.
1: Çok büyük tecrübeniz var.
0: Evet,
1: çok Türkiye'de
0: sayı olarak da çok yaptık. Ve o nedenle de hani çok net şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten ailelerin yani %99'unda geri dönüp memnuniyet olarak, bunun bilimsel olarak da yapılan çalışmalar var. Aileler geri aranıp ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben erken gördüm ilk bir haftada ailelerin hepsi minnettar olarak döndüler. Ve 3. ayda, 5. ayda işte ne bileyim okul çocuğunda ya biz o dönemi kaçırdık hocam diyen insanlarla da ben çok her gün karşılaşıyorum. O nedenle sanıyorum bu doğru iş olduğu da ortaya çıkıyor. Daha da yayılacak diye düşünüyorum.
1: En güzel reklam, tanıtım, bilgilendirme aslında ailelerin kendi yaşadığı tecrübeyi yeni bebek sahibi olan ailelerle paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.
0: Artı şey değil mi? Bir kere çocuğuma yeniden sünneti yaptırmıştım. İkinci çocuğum, bunda zaten hiçbir tereddütüm yok diyen o kadar çok aile var ki. Ben onlarda şu çok hoşuma gidiyor. Merhaba işte sünnet istemişsiniz dedim. Cem Bey biz sizi tanıyoruz zaten, bir bebeğimiz 3 yaşına geldi diyorlar. Aa, çok hoşuma gidiyor. Konuşmuyoruz onlarda hiç. Aa, tamam o zaman biliyorsunuz zaten yapalım. Biraz hatırlatayım size ne olduğunu diye geçiştiriyoruz. Eğer gerçekten bu memnuniyet verici bir şey olmasa, zaten ailelerin geri dönüşü, ikinci çocuk işte yeğenime söyledim o da yaptırdı, ben bütün iş yerindeki arkadaşlar, hamile olan arkadaşlarıma zaten söylüyorum diyalogları olmazdı sanırım Hülya.
1: Elbette zaten işin işlediği, doğru olduğu kişilerin kendi tecrübesiyle sabit, dolayısıyla kulaktan kulağa da doğru bir şekilde yayılıyor. Türkiye Hastanesi'nde de sen de ekibin birlikte bu operasyonu yapıyorsunuz ve bununla ilgili tanıtımlar görüyorum hastane bahçesinde. Çok da hoşuma gidiyor. Hani acaba mı diye düşünenler, bunu bu kadar konuşan, bu kadar söyleyen bir ekip varsa doğru söylüyordur diye de düşünüyorlardır eminim.
0: Doğru. Evet, artık Birçok hastanede de yapıldığı gibi broşürlerle bilgi. Duvara koyduğumuz bir takım işte bilgilendirme panolarıyla yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben o kadar etkili olacağını zannetmiyordum. Hakikaten ya bebeği beklerken bebek odasının önünde oradaki billboard'a bakıp ya yeni doğan sünneti diye bir şey varmış, bir doktorla biz de konuşalım bakalım diyen aileler düşündüğümüzden daha fazla, biliyor musun Hülya?
1: Evet, kadın yani, doğumunun etrafını bununla donatmak lazım.
0: Kadın doğumunu zaten işte içine koyduk birkaç yerine. Ben bu kadar insanların hani bu bilgiye uzak olduklarını da düşünmüyordum. Hani biz tabii ki televizyonda, radyoda, işte ne bileyim dergilerde yazı yazarken sen beni tanıyorsun uzun zamanda. Hep yeni doğan sünneti bir cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Yetmiyor tabii. Aslında toplumun tamamına, ki biz kendi çevremizi görüyoruz yine, eminim Türkiye çapında birçok insana bunu bildirme şansımız olsa belki çok daha farklı yere doğru bir sünnet, hem komplikasyonsuz, hem konforlu, hem de psikolojik olarak bu çocuklara bu travmadan uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Bu travma olmadan büyüyen çocuklar nasıl olacak, onu da belki sosyolojik olarak
0: toplumu da
1: ayrıca
0: göreceğiz, değil mi?
1: Araştırmak gerekecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bir konuğumuz var stüdyomuzda. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Doğan bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Merhabalar.
3: Teşekkürler, merhabalar.
1: Biz bugün yaz hastalıklarından konuşacağız. Çocuklarda çok sık görülüyor. Annelerin en büyük şikayetlerini, hem anne hem baba diyelim ama daha çok galiba anneler bu konunun merkezinde, şikayetçiler bu konudan. Neler söyleyeceğiz? Yaz hastalıkları deyince özellikle çocuklarda görülenler nelerdir?
3: Yaz hastalıkları deyince aslında ilkbahardan da başlayabilir. Sonuçta ilkbaharla yaz genelde artık süre olarak birbirinin içine iç içe geçmiş pozisyonda. Hı hı. Hatta bu sene kış uzadı. İşte hatta haberlerde çıkmaya başladı. Tarımda sıkıntılar var. Hı hı. Mevsim değişiklikleri çok fazla. Aslında yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, hani bunların dönemleri bile artık tartışılı noktaya geldik.
1: Evet, yani sanki düz bir çizgi üstünde gidiyor.
3: Evin kolsuz çıkıyoruz, akşam mont arıyoruz. Böyle evet, bir pozisyondayız. Dolayısıyla çocuklarda aslında mevsime bağımlı hastalıklar olmakla birlikte mevsimin değişmesiyle geçişteki problemlerin de mevsim içerisinde süreleniyor olabiliyor. Burada bizim aslında çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli hastalık ve önemli unsur alerjik çocuklar. Bunlar genelde en büyük sorunu yaşayan yazın çocuklarımız. Özellikle ilkbaharda astım atakları çok fazla oluyor. Polenlere bağlı döküntülü hastalıklar çok fazla oluyor. Bazen ishal olabiliyor. Alerjinin tetiklediği ishal sanki normal ishalmiş gibi kavranabiliyor. Bir çocuğun
1: sanki alerjik, biz onu bir yerden bir şey mi kaptı, bir şey mi yedi diye düşünüyoruz.
3: Tabii,
1: ama alerjik
3: bir reaksiyonu olabilir. Burada yazın yukarıdan aşağı doğru gidersek, hani baştan aşağı doğru gidersek, öncelikle konjüktivitler olabiliyor. Niye? Çünkü havuzlara girmeler başlıyor çocuklarda. Orta kulak iltihapları da daha çok artabiliyor. Yutmalara bağlı. Çünkü kirli sular yuttukları zaman çocuklarda olabiliyor. Dış kulak yoğunluğunda mantarlar çok fazla karşımıza çıkabilmekte. Özellikle de mantar virüs hastalıkları kalabalık ortamlarda çok fazla aktivasyonlar olduğu için ve temizliğe, hijyene dikkat edilmediği zaman havuzların en büyük bulaştırıcı noktalar olduğu bilinmesi
1: fayda var. Ki bu son dönemde de özellikle havuzlar, çocukların havuzlardan istifade etmesi çok arttı. Sitelerde var, devletin oluşturduğu havuzlar var. Başlangıçta mutlaka gerekli tahliller isteniyor ama sonrasında hijyen konusunda kırılmalar olabiliyor.
3: Tabii, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Aslında biz eskiden havuzda çocuklarda hepatit A baktırdık. Yani biliyorsunuz hani havuz testi dediğimizde bir idrar tahlili, bir hepatit A bakılırdı. Aslında bu uygulama bile yetersiz. Neden? Çünkü hepatit A ağızdan bulaşan bir hastalık. Hepatit B de kandan bulaşan bir hastalık olarak bakılıyordu. Fakat burada çarpmalarla kanama, kesilme de olabilir sonuçta havuzun içerisinde olduğun zaman. Hepatit B virüsü de sonuçta klorlu suya bir dönem dirençli kalabiliyor. Hepatit E de karışabilir. Hepatit C, HIV, bunlar da sonuçta havuzun içerisinde olabilecek şeyler. Bulaşır mı? Hani biz havuzdan HIV bulaşımız yok. Fakat hani genel olarak bulaştırıcılığın boyutu olarak söylüyorum. Yani pis bir ortam. Burada havuzun temizlenme koşulları çok önemli. Havuzun suyunun değiştirilme sıklığı çok önemli. Kişinin hijyenine uymayıp kirli havuza girdiğinde o mikrobu bulaştırsa dahi klorun, yani havuzdaki klorun onu temizleme bir süre alacak sonuçta. o temizlik sürecine kadar eğer ağızdan alındığı anda hepatit A yine olursunuz. Yani havuzun klorlu olması koruyucu. Sizin orada o an için girdiğinizde sizin korunucu anlamınıza gelmez. Çünkü oradaki kişinin hepatit A taşıyıcı olduğunu düşünürsek gaytasından, dışkısından havuza girdiği anda 15 dakika sonra nötr olması gerekirken siz 5. dakikada aldınız girdiğinizde. Onu yine bunu almış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada toplumsal olarak da bu hijyeni insanları provoke etmek, girmeyeni uyarmak, havuza girerken ayaklarımızı koyduğumuz sular var, insanlar bilir bunu. Çünkü ayak parmaklar arasında mantarlar var sonuçta. Bunları yok etmek, batırıp içine girmek değil, biraz beklemek. Sonuçta bunlar
1: birkaç dakikalık bir
3: beklemek lazım. Yani sonuçta ayağımı koydum steril oldu diye bir şey yok veya oradaki mikrop öldü diye bir şey yok. Bunların hepsine dikkat etmekte fayda var. İkinci konuda yaz ishalleri çok fazla. Yaz ishali neden kaynaklanıyor? Burada sıcak bakterilerin çoğalmasını ve bizim besinlerin bozulmasını hızlandırıyor. Genelde biz çünkü geleneksel olarak da buzdolabıyı kullanıyoruz. Niye? Soğuk korur. Soğuktan ulaşılıp aldığımız ürünler bizi korumakla birlikte yazın buna ulaşmakta zorluk var. Niye? Deniz kenarındayız, açık havadayız, çantamızın içinde besinlerimiz. Bunların bozulma durumu var veya lokantada başka yerlerdeki buzdolapları veya koruma faktörleri o zincirdeki, soğuk zincirdeki kaskatlar kırılıyor. Kırıldığı noktada da besinin içerisinde mikrop üremesi oluyor. Burada besinin içerisinde mikrop olduğunda herkesin zehirlenmesini de beklemek olmaz.
1: Evet, enteresan olur değil mi? Pek çok kişi yer, bir ya da iki kişi olur. Etkilenir.
3: Niye? Çünkü o etkilenen bölgeyi yiyen kişi, örneğin bir etin sağ üst köşesinde bakteri çoğalmışsa, diğer taraflarını yiyen insanlarda bir şey olmazken sağ üst köşe kimin katabağına gelmişse o hastalanacak. Bundan dolayı mutlaka soğuk zincire dikkat edilen bölgelerde biraz daha seçici olarak hani açık havada satılan mesela pilav, işte et türü şeylerden mümkün olduğunca uzak durmak. Çünkü et, tavuk eti özellikle çabuk mikrobu içine alır.
1: Dikkat edersek balıklar, zaten hep zehirlenme tavuktan olur. Düğün yemeğinde tavuk yiyenler, tabii, yurtta tavuk yiyenler.
3: Tabii. Bir de geleneksel mantar toplayıcılığımız var. Bu ara çok fazla.
1: Evet, onun da haberlerini yapıyoruz.
3: Yağmurda çok fazla, şimdi mantarlar da çıkmaya başladı. Mantar da çok büyük sıkıntı yaratabilir. Şimdi ben çocuk hekimiyim tabii ama bunu daha iyi mikrobiyologlar da bilir. Mantarların da sonuçta sporları var. Bu sporların taşınması var. O mantarlardaki o zehirlenmeyi yapan sporlar bir mantardan diğer mantara geçebilir. Yani sen baktığında mantar zehirsiz görünse bile yanında zehirli bir mantar varsa ona geçip yedikten sonra mantar zehirleme bulgusu olabilir.
1: Hatta iddia ederler işte ben çok iyi tanırım mantarları, bu mantar zehirli bir tür değil ama demek ki bu sporlardan taşınmayla.
3: Kesinlikle. Yani çok iyi şoförüm diyen de ne yaparsa yapsın arkadan iyi bilmeyen bir şoför gelip kazaya sebep oluyor.
1: Evet.
3: Burada da zehirli mantar tanıyordur. Ama o an için orada başkası koparmış götürmüştür. Kendisi aldığında o zehirli mantarı da görmemiştir ama spor üstündedir göremez. Çünkü gözle görülmesi mümkün değil böyle şeylerin. Dikkat etmek lazım. Bunda da aynı şekilde bulantı, kusmalar oluyor. Ama bizim mantar zehirlenmelerinde en büyük sorunumuz böbrek yetmezliğine gidebiliyor.
1: Evet.
3: Ölümcül olabiliyor. Yani 2 dakikalık tat için, heves için sokaktan bilinmedik markalar almak yerine kültür ortamını almak lazım. O her kültür mantarı da iyi değil. Hani şimdi böyle sanki kötü telallığı yapıyoruz ama yani o mantara da dikkat etmek lazım. Kültür mantarları da.
1: O da başka. Tabii ona da problemler.
3: Yani, en azından markalarda biraz tercih etmek lazım. Marka tabii takıntı olarak bunu algılamamak lazım. Kalite olarak algılamak lazım. Yani buradaki markayı yaratan arkadaki unsurlar da önemli. İlla isim olarak markayı bilmeyiz ama bilindik bir yerden almak da markayı yaratır. Çünkü onlar o şeylere dikkat eder tedarikte.
1: Tabii, yıllardır verdiği emeği çöpe atmak istemez insanlar küçük karlar için.
3: Yaz ishalleri dediğim gibi bir hastalık grubumuz. Onun haricinde bizim böcek sokmaları çok büyük bir sorun. Burada özellikle ilk yardımda anlatılır ama çoğu insan bilmez. Belki siz de hani daha önce duydunuz ama bizim filmlerde izlediğimiz özellikle Amerikan filmlerinde veya Türk filmlerinde bir yılan sokar. Hemen kişi ağzına çekmeye başlar karını. Şimdi bu böcek sokmalarını, ısırmalarını aslında en büyük hatalardan birisi. Niye? Sonuçta bir zehir var. Ve bu zehri sen ağzına da alıyorsun. Sonra o zehir sizi de etki edebilir.
1: Yani aslında iki kişi birden birbirine tabii yardım edebilecek iki kişi
3: aynen
1: birden.
3: Onun için böcek sokmalarında yapılabilecek en önemli şey temizlemek. Yani suda 5 dakika yıkamak sabunlu suyla, yıkadıktan sonra da onun etrafını temizlemek. Temiz bir örtüyle üstünü kapamak, enfekte olmasını önlemek yeterli. Çok kaşıntı olan çocuklarda genellikle kaşıntıya soğuk iyi gelir. özür dilerim. Kesinlikle. Genelde ödem birlikte olur çünkü alerjide. Evet. Kızarıklık, şişlik olur ve kaşıntı olur. Buz hem kaşıntının azalmasında hem de ödemin geçmesine faydası olacak bir uygulama olur. Genelde ailelere şunu öneriyorum ben. Yani yazlık bir bölgesine gittiğinde ya bir probiyotik yanına almalarını çünkü ishalle dolayı. Hı hı. Bir de kaşıntıya yönelik bir kremi çantasında bulundurmasını. Çünkü böcek soktuğunda çok işe yarıyor bunlar. Her zaman her yerde ilaç bulmak mümkün değil. Evet. Küçük şey sonuçta taşınabilir bunlar yanında. Bir kaşıntı ilacı yanlarında almalarında fayda var. Burada kaşıntı ilaçlarından bahsetmişken de güneş koruyucular da çok önemli.
1: Ona geçmeden bu böcek sokmaları ile ilgili özellikle birine dikkat etmeyi, yani bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. O da arılar.
3: Evet.
1: Özellikle tabiatla iç içe olduğunuzda, deniz kenarında da öyle. Bazen kontrolsüz, yani kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ama olmuyor da çocuğu sokuyor. Burada yine böcek sokmalarındaki gibi mi davranmak lazım? Bazı çocuklar için ölümcül de olabiliyor arı sokması. Tabii. Alerjik reaksiyon. Bir arıya biraz parantez açabilir miyiz?
3: Şimdi arı sokmalı bir yabani arı var, bir bal arısı var. Yabani arılar genelde çok daha fazla reaksiyon oluşturan grupta. Bunların ilk yardımında ve yapılması gerekenlerde iğneyi soktuğu anda genellikle artık o alerjeni içeri vermiştir. Yani etki mutlaka görülecektir. Burada bizim iğneyi çıkarıp oradaki daha fazla akışı önlemek ilk yapmamız gerekenlerden birisi. Bir de şu çok önemli. Kişinin eğer ağız içerisinde bir ısırma varsa ve dil, dudağın iç kısmında bunda çok hızlı anafilaksiye gidip solunum sıkıntısı yaratabileceğini, hemen gerekirse 112 ve acil koşullarını da
1: bu nasıl olur lazım demesinler. Yediğiniz bir şeyin içinde olabilir. Karpuz yiyorsunuz diyelim, içinde tabii olabilir. Dolayısıyla çok olası bir durum, yani böyle aman o da olur mu diyorsunuz ama belki.
3: Burada buz hemen ağzın içine verilebilir. Çünkü soğuk hemen oradaki etkiyi azaltacaktır. Ağız içerisinde buz alınması soğuk uygulamalarından birisi olur. Çünkü dış kısmında yapamayacaksınız. Bu ağız sokmaları bizim için en ciddi arı sokmalarından bir sebep. Bir de anafilaksi geçiren, yani alerjik olarak çok hassas bir grup var. Bunlarda genelde adrenalinli iğneler var. Mutlaka yanında taşısınlar.
1: Bilir böyle onlar kendilerini zaten.
3: Tabii onlar bilirler. Mutlaka bu alerji iğnesiyle seyahatte yanında bulundurmalarına fayda var. Çünkü arının nereden geleceği hiç belli olmaz. Arıyla fazla da oynamamak lazım sonuçta.
1: Evet evet, bir dikkat etmek lazım. Sağımıza solumuza yaz mevsiminde arılar, dediğim gibi özellikle tatlı şekerli yiyecekler, işte dondurma olabilir, karpuz olabilir, diğer meyveler olabilir, tatlı olabilir, onlara gelebilirler. Şimdi gelelim bu mevsimin en büyük problemi, şimdiden itibaren aslında başladı. Tatil planlayanlar, tatile gidenler, bebeğiyle çocuğuyla gidecek olanlar, en büyük sıkıntısı biz güneşte bu çocukla ne yapacağız?
3: Evet. Güneş aslında bizim vücut için çok önemli. Niye? D vitamininin asıl aktif forma gelmesi için gereken bir ışın. Bu ışının tabii ultraviyole A var, B var. Bunlar çok önemli değil. Hani A'sı B'si çok da bizi ilgilendirmeyen konu. Tek ilgilendiren bir konu basitçe, yani güneş kanser yapar. Burada güneş alayım derken de tamamen güneşin önüne çocuğu serip aşırı güneş almasında en önemli ilk belirti güneş yanığı. İkincisi güneş çarpması. Üçüncü olarak da ileri dönemde güneş deri kanseri riski taşır. Bizim genelde doktor olarak hani ailelere sorduğunda söylediğimiz yanıt ya 11 ile 3 arası denir ya 10 ile 2 arası denir. Ama şu bir gerçek ki 11 ile 4 arasında genelde çok aşırı yoğun bir ultraviyole dalgası mevcut. Bu dönemde mutlaka güneş koruyucuyla mümkünse de çıkmamak olması gerekir.
1: İlk tercih bu saatlerde korunmak.
3: Korunmak yani, ve mümkünse çıkmamak veya gölge altında kalmak. Gölge altında kalınması güneş ışınını önlemez. Sadece yanmayı önleyebilir. Yani o zararlı ışınlar yine gelebilir. Yansıyacak. Yani gölgede yanan insanlar da olabilir. Burada kullanılacak güneş kremleri çok önemli olabiliyor. Hani hangi güneş kremini kullanalım? Marka mı önemli? Eskiden böyle şeyde hani altında vardır ya, 3 işte derecesine verilir, 14 ayar, 15 ayar, 20 ayar, 18 ayar, neyse sanki ayarı büyüttükçe değeri artar gibi. Güneş kremlerinde de sen faktörü arttıkça çok kıymetliymiş gibi algılanmış.
1: Evet, çocuklar için ya, özel olanlar var.
3: 30 faktörlü, 50 faktörlü, 70 var, 50 plus falan artık onu plus deniyor. 50 plus, hani 50 faktörden çok daha fazlasını barındırıyor diye. Aslında faktörün çokluğundan çok yeterliliği önemli. Normalde bizim dermatologlarında söylediği 13 faktörlü olan güneş kremleri yeterli. Yani 13'ten sonrası birazcık daha artık çok fazla önerilmiyor. Çünkü çok fazla koruyucu konulduğunda da normal güneşten de faydalanamaz noktaya geliyorsunuz. Koruyucu demek şu, nasıl koruyor bunlar güneşlerimizi? Yansıma yapıyor vücudunda. Yani içerisindeki metal nasıl bir demire güneş vurduğunda yansırsa, güneş kremlerinin içerisinde de metalikler var, bazı etkenler var. Güneş onlara çarpıp geri dönüyor. Derinin altına geçmiyor. Şimdi bunun faktörü arttığında güneş artık deriden geçip senin için de faydalı olmayacak noktaya geliyor. Ben genelde 13 faktörlü güneş kremlerini yeterli diye söylüyorum.
1: Kullanma sıklığını nasıl düzenliyorsunuz?
3: Şimdi güneş koruyucularda sürüldükten yarım saat sonra çıkılması gerekir. Denize girildikten sonra her ne kadar güneş koruyucularının üzerinde işte denize girseniz de etkisi devam eder dense bile, mutlaka sonuçta onlar mekanik bariyer. Hı hı. Gideceğinden çıktıktan sonra tekrardan sürülmesi güneş koruyucunun gerekli. Güneş koruyucular genellikle sürüldükten sonra 4 saate kadar etki edebilir. Çok daha fazla. Yani insan bir umut etmemeli.
1: Yani denize girmese bile en fazla 4 saat.
3: Sabah 8'de çıkacak kişi 7.30 gibi sürmesi lazım. 8 ya da 8'de sürdü, 8.30'da dışarı çıktıktan sonra 12'de tekrarlamalı dozu. Hı hı. Buradaki en büyük problemlerden birisi işte el kremi yüz sürülür mü, yüzdeki ele sürülür mü? Bu güneş faktörlerindeki genelde kıvama bağlı bu söylenir. Yani koyu kıvamlar genelde vücut için daha az kıvamlı olanlar yüze sürülür. Eğer yoksa vücut kremi de yüze sürmesinde bir sıkıntı yok çocuklar için. Hani benim yüz kremim yok ama ben çocuğa yüzüne sürmedim demek hiç sürmemekten daha kötü olamaz. Burada mutlaka en azından krem varsa yüzüne sürülmesinde fayda var. Bir de gözlerin korunması gerekir güneş ışınlarından çok fazla. Çünkü bizim sonuçta gözümüzün içerisinde o güneş ışınlarından etkilenebilecek renk alıcıları var. Bu renk alıcılarına zarar görmemesi gerekir. Aşırı her şeyin aşırısı suyun dahi havanın dahi zararlıysa güneş ışınlarına zararlı. Hı hı. Bu dönemde dikkat etmekte özellikle 10 ile 4 arasında mümkünse denize veya sahile gitmemekte fayda var. Varsa bile karanlık veya gölgede kalmak lazım.
1: Peki gelelim D vitamini sentezi için ihtiyacımız olan güneşi nasıl alacağına çocukların?
3: Genelde güneş 15 ya da yarım saatlik uygulamayla vücuttaki D vitaminini aldığı söyleniyor. Fakat güneşin eğimi yani ışınların eğimi önemli. Bazı hocalarımız Türkiye'deki güneş ışını eğiminin D vitamini sentezi için çok da uygun olmadığını, sürenin çok daha uzun olması gerektiğini söyler. Hatta şu bir gerçeklik var. Bizim sonuçta geleneksel bir giyim tarzımız var. Hı hı. Bu giyim tarzına bağlı mı yoksa güneş eğiminin açıya bağımlı mı D vitamini yüksek görünüyor diye bakılıyor.
1: Çok ciddi bir problemimiz var ama yani hakikaten D vitamini herkeste eksik.
3: Aynen D vitamini kemiklerin ana unsuru. Yani D vitamini bizim için çok önemli bir vitamin. Bunu mutlaka güneşten alamadığımızı da besinlerle, sonuçta yoğurtta da D vitamini var. Hani peynirde de D vitamini var. Bunu bir şekilde alıyoruz. Fakat güneşte bunun aktif formuna çevrilmesi lazım. Yani güneşi mutlaka bir en az yarım saat yapamıyorsak bile bunu olağan yapacak durumlara getirmekte fayda var. Yani geleneksel giysimizi giysek bile bir yarım saat vücudumuzu güneş almasına da izin vermek lazım. Hani sabit kimsenin görmeyeceği bir yerde.
1: Peki şimdi içinde bulunduğumuz mevsim yaz mevsimi, artık yavaş yavaş yazı konuşuyoruz. Bazı yerlerde bitmeye bile başladı coğrafi olarak baktığınızda. Bu mevsim çocukların büyüme ve gelişmesine çok uygun bir mevsim.
3: Tabii ki.
1: Derler ki mesela Mayıs gibi doğan çocuklar çocukların büyüme gelişmesi daha güzel olur. Önünde güzel bir yaz var. Güneşten istifade eder. Dışarı çıkar. İşte yaz mevsimi olur. Mesela okullar tatil olur. Çocuklar sokakta oynar. Biraz önce söylediğiniz o herhangi bir ürün sürmeden güneşten istifade etme konusunda da aslında çocuklar sokakta oynadığında bunu doğal olarak yapıyorlardı. Şimdi maalesef biz bunu çocuklarımızdan esirgiyoruz. Güvenli olsun, evde olsun diyoruz. Aman bilgisayarın başında olsun, yanımda olsun, gözümün önünde olsun diyoruz. Ama bu defa dijitalin getirdiği tehlikelere karşı korunmasız kalıyor ve asıl olması gerektiği yer, sosyalleşmesi gereken yerden onu çekmiş oluyoruz. D vitamini konusunda da belki çocuklar sokağa çok çıkamadıkları için bu sentez konusunda problem yaşıyoruz. Yaz mevsimini bir çocuk büyüme gelişme açısından nasıl geçirmeli? Beslenmesine neler eklemeli? Ne kadar aktif olmalı? Ne kadar uyumalı? İşte kemik uyarımı için, kemik oluşumunun uyarımı için ne kadar oynamalı? Bunları bir detaylandıralım mı?
3: Genelde büyüme mevsimsel farklılık göstermemekle birlikte, yani bilimsel bir kanıt olmamakla birlikte şöyle bir yaygın pozitif ayrımcılık var. Yaz daha çok uzamaya elverişli, gelişmeye elverişli diye. Neden daha fazla elverişli? Çünkü hareketlilik artıyor, ulaşılabilirlik artıyor. Bir de D vitamini gerçekten büyüme için çok önemli bir madde. Çocuklarda eksikliğine raşitizm dediğimiz veya osteomalazi dediğimiz kemik eğrilikleri o bacak, x bacak olabilmekte. Erişkinlerde de osteoporoz olabilmekte. Burada bunun önüne geçebilecek en güzel şey günlük en az 8 saat uykuyu, çocuğun mutlaka alması gerekir. Bu uykuyu alırken özellikle büyüme